Bu tane Peygamber Efendimiz 7 tane hadiste bu varislerden hep bahsetmiştir. O 7 hadisi de göz önüne alırsak o zaman hemen neticeye 7 grup hadis. Benden sonra Nebi gelmeyecek. Evet, şu anda ekrana geldi. 7 grup var. Benden sonra Nebi gelmeyecek. Ama imamlar, halifeler gelecek. Alimler, halifeler gelecek. 7 grup hadiste bu Allah dostlarından bahsediliyor. Hepinizin bu Allah dostlarına ulaşmasını Efendimiz nimetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah insandan tek bir şey istiyor, insanların mutlu olmasını. Bu mutluluk iki kanatlı bir olaydır. Birinci kanadında aile saadeti cennet, ikinci kanadında dünya saadeti söz konusudur. Aile saadeti cennet bir dilektir. Dünya saadeti de başkaları için yaşamak, onları mutlu etmektir. Olay buysa o zaman refah seviyesi yüksek ülkelerde yaşayan insanlar neden intihar ediyorlar? Çünkü nefsin manevi kalbindeki 19 afet, kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık var. Ve şeytan da bu hastalıkları azdırıyor. Allah'ın yasakları var, Allah'ın emirleri var. İblis fuhşiyatı emrediyor, yasakları körüklüyor ve münkeri de emrediyor. Allah'ın emirlerini yapmasını da isyan ettiriyor, inkar ettiriyor. Öyle olunca refah seviyesi ne olursa olsun böyle bir kişinin mutluluğu yaşaması mümkün değil. Anlık hazları yaşar. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah'ın ülkesinde mutluluk söz konusudur. Şeytanın ülkesinde her zaman mutsuzluk vardır. İşte X-Y koordinat eksenini devreye alırsak ve kainatı bunun üzerinden açıklamaya kalkarsak ki bütün kainat bir insan vücudu şeklinde, sıfır kodun üst alemi Allah'ın ülkesi, sıfır kodun alt alemi ise şeytanın ülkesi söz konusu. Başlangıç noktasında herkes hayata şeytanın ülkesinde başlar. Şeytanın kulu ve dostu olarak. Zümer suresi 17. ayet-i kerimesinde buyurulduğu gibi. Ama bu şeytanın ülkesinden kurtuluş bir dilektir. Kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ın ülkesine geçer ve Allah'ın ülkesinde bir tarafta Allah, bir tarafta ruh, diğer tarafta kişinin kazandığı pozitif dereceler onu daima mutluluk üçgeni içerisinde tutar. Tersi söz konusu Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan devamlı şeytanın ülkesinde bir hayatı yaşar. Bir kenarı şeytan, diğer kenarı nefsin afetleri, öbür kenarı kaybettiğimiz dereceler. Öyleyse insanlar serbest iradenin sahibi tercih yapmak durumdalar. Ya hayatı Allah'ın ülkesinde mutluluk üçgeninde geçirirler, bu bir dilektir. Veya şeytanın ülkesinde geçirirler. Bu da Allah'a ulaşmayı dilememektir. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin refah seviyesi ne olursa olsun bunların Allah'ın emrettiği bir mutluluğu üç alemde yaşaması mümkün değil. Tamamen insanların uydurmaları. Hiçbir zaman mutlu olan bir insan intihar etmez. İntiharın arkasında şeytan ve nefsin afetleri vardır. Allah-u Teala Nisa suresinin 29-30. ayet-i kerimelerinde bakın ne buyuruyor. Diyor ki, ey iman edenler, birbirinizin mallarını batıl yolla yemeyin. Haram yolla yemeyin. Ancak sizin aranızda yapacağınız ticaret hariç, birbirinizi öldürmeyin. İntihar da etmeyin. Yani kavga varsa öldürme var. Kişi kendisine sona ermek istiyorsa intihar var. Kim bunu yaparsa, düşmanlık ve zulümle yaparsa, bu takdirde biz onu ateşe atacağız. Başkasını öldüren kişi, düşmanlıkla öldürüyor. İntihar eden kişi de kendi nefsine zulmediyor.
İşte

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin eski toplumların derdi elemi size dokuzu haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Selamı yayınız. Öyleyse mutluluk Allah'ın indirdiği kutsal kitaplarda aranması gerekir. Tevrat da, İncil de, Kur'an da bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisidir. Mutlu olan insanlar her devirde bu kutsal kitaplardaki öğretiyi öğrenen ve hayatına tatbik eden, yaşayan insanlardır. Allah razı olsun.
1: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühüm. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programın sorular ve cevaplar bölümünde bizi Allah Teala bir araya getirdi. Birinci sual Sinop'tan bir kardeşimiz, muhterem hocam, ateist bir dayım var. Din kitabı okuma, çok ibadet etme, aklını kaybedersin diyor. Din kitabı okumak, ibadet etmek akla zarar mı verir? Sevgili kardeşlerim, işte bu tip insanlar kendi zanlarına göre yaşayan insanlardır. Kesin bilelim, hiçbir şey yokken Allah vardı ve Allah yaratmayı diledi. Enerjiyi yarattı. Enerjiyle üç asıl ve üçle karşılamak üzere altı alemi yarattı. Ve bu altı alemden oluşan kainatın içinde zahiri aleme ait olan bir fizik beden, berzah alemine ait olan bir nefs ve emr aleminin standartlarında bir ruh, serbest irade, aklın sahibi olarak hayatı yaşıyoruz. İşte o ateist dayın din kitabı okuma dediği dizayn, hepimiz Allah'ın en şerefli varlığı insan olarak bu dünya gezegeninde yaşıyoruz. Bu dünya gezegeni bahsettiğimiz üç asıl ve üçle karşıt olmak üzere altı alemden oluşan kainatın tam kalbine tekabül ediyor. Yani biz kainatın kalbinde yaşayan varlıklar olarak bu üç asıl ve üçle karşı olmak üzere altı alemle iletişim halindeyiz. Altı alemde geçerli olan kanunlar bizi de bağlıyor. Biz bu kanunlara uyarak hayatı yaşarsak sonsuz huzur ve mutluluk. Ama bu kanunların farkında olmadan, bilmeden kendi heva hevesimize göre yaşarsak huzursuz ve mutsuz bir hayatı yaşarız. Ölüm sonrası da cehenneme gideriz. İşte o ateist dayın din kitabı okuma, çok ibadet etme, aklını kaybedersin nasıl diyorsa bu şeytanın sözüdür. Ben de sana söylüyorum, din kitabını oku. Bilmediklerini tabi olduğun mürşide sor. Yapabildiğin kadarıyla ibadet et. O zaman yücelirsin. Aklın artar, akıl insan tabiatının bir ürünü. Tecrübeyle yoldaş olur, ilimle artar. Bu ilim Allah'ın ilmi. Ne kadar o ilmin sahibi olursan o kadar üst seviyede bir hayatı, güzelliği yaşarsın. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim, muhterem hocam, gayret içinde olduğumuz halde, bizden faydalandıkları halde sürekli bizi suçlayarak nefsleri istikametinde manipüle etmeye ve kendi sorumsuzluklarını örtmeye çalışan insanlara karşı davranış biçimimiz nasıl olmalıdır? Sevgili kardeşlerim, hepimiz hata yapabiliriz. Ama insanların hatalarıyla değil, insanları o hataları yapmama istikametinde onları iyiye yönlendirmek ve güzel davranmaları istikametinde onlara örnek olmak ve yanlış yapılan nesneleri onları o yanlışlık girdabından onları kurtarmanın gayreti içinde olabiliriz. Sen diyorsun ki gayret içindeyim, halde bizden faydalandıkları halde. Tamam, sen onlara güzel savunuyorsun, onlar senden fayda alıyorlar. Sürekli bizi suçlayarak nefsleri istikametinde, tamam, o da olabilir. Eğer kişi nefsine tabi ise, seni suçluyorsa, sen hayır kazanıyorsun, o ise derecat kaybediyor. Ama Allah için olmak, başkaları için yaşamaktır. Bu başkaları için yaşamak, bu nefsine uyarak derecat kaybeden kişi için yaşamaktır. Yani onun da derecat kaybetmemesinin gayreti içinde bulunmamızdır. Kendi sorumsuzluklarını örtmeye çalışan işte bu noktada biz onlara yardımcı olmalıyız. Sorumluluklarının yerine getirmesi istikametinde onları Allah'a yönlendirmeliyiz, nasihat etmeliyiz. güzel davranışlar sergilemeliyiz, onları yükseltme ve yüceltmenin gayreti içinde olmalıyız. Bize karşı yaptığı yanlış davranışlarından dolayı onları cezalandırmak, o bizim işimiz değil. Bizim sadece onları iyiye yönlendirmek, onlara örnek olmak, onların da huzur ve mutluluğunu yaşaması istikametinde bir gayretin içinde olmamız gerekir. Allah razı olsun. Batman'dan bir kardeşim muhterem hocam, en ahsen nasıl tebliğ yapabiliriz? Hemen mürşitten söz etmeli miyiz? Mürşit konusu geçince karşı taraf ön yargılı oluyor. Sevgili kardeşlerim, ahsen tebliğin Kur'an ayetleriyle belli özellikleri vardır. O tebliğ ile ilgili 7 tane ayet-i kerimize bakacak olursak şunu net olarak göreceğiz. İlk etapta En'am 108'e göre Allah'tan başkasına dua edenlere sövmeyin. Yani insanların sevdiği bir takım putları vardır. Yanlış da olsa onlara hakaret ettiğimiz zaman, onlara sövdüğümüz zaman Allah Teala bakın ne diyor. Aksi halde ilmleri olmadan haddi aşarak Allah'a söverler. İşte böyle bütün ümmetlere karşı amellerini süsledik. Yani adam putlara tapıyor. Allah diyor ki onların putlarına sövmeyin. Söverseniz onlar da sizin o istikamette. Öyleyse tebliğin birinci şartı, başlangıç noktasında yanlış yapan insanlar da olsa asla onların putlarına sövmemek. Onları iyi yönlendirmek. İkinci şart, tebliğ yaparken insanları Allah'a davet etmek. Ve bakın Furkan 57'de, Şuara 127'de tebliğime karşı sizden ücret istemiyorum. Yani koşulsuz sevgi. Sevgi fedakarlıktır. Fedakarlığın ölçüsü zikirdir. Yani biz tebliğ yapıyoruz. Onlar için fedakarlıkta bulunuyoruz. Bir manevi ücret talep etmek var. Bir de maddi ücret talep etmek var. Allah'ın Resulleri tebliğin ikinci şartı olarak tebliğe karşı bir maddi ücret talebinde bulunmuyorlar. Allah-u Teala'nın manevi ücretine talipler. Sizden Allah'a giden bir yol tutmanızdan başka bir şey istemiyoruz. Yani kişi Allah'a giden bir yol tutsa kendisine faydalı olur ama zaten onlar da Allah için yapıyorlar. Allah için olduğu zaman tam başka insanlar için yaşamak söz konusu, onları mutluluğa ulaştırmak istikametinde bir durum söz konusu. Allah için olmak başkalarını mutlu etmektir. Çünkü Allah Teala herkesi seviyor. En sevdiği insanların mutlu olmasını istiyor. Mutlu olması da ancak Allah'ın zatına daveti kabul etmesiyle mümkündür. Tebliğ yaparken insanları zorlamak var mı? Hayır. İşte ayet-i kerimeler bunu söylüyor. Üçüncü şık, tebliğde zorlama yok. Tebliğde ne var? Tebliğde ahsen bir mücadele var ehli kitapla ve tebliğde en güzel sözü söylemek var, yumuşak söz söylemek var ve hikmetle Allah'ın zatına davet etmek var. Tebliğin güzel sözle, ahsen sözle olması. Yaparsan zaten Allah'a davetten sonra eğer o daveti kabul ederse ondan sonrası onun kalbine Allah'ın müşrik sevgisini koyar. Yani her şeyi Allah ona kolaylaştırır. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Öyleyse bütün vasıta emirleri Allah Teala kolaylaştırıyor. Ama kimler için kolaylaştırıyor? Allah'a ulaşmayı dileyenler için kolaylaştırıyor. Nasıl kolaylaştırıyor? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi hacet namazı kılması halinde Allah Teala mutlaka mürşid gösteriyor. Ulaşmayı dilemeyenler için zordur. Ne kadar namaz kılsa dahi asla Allah Teala ona mürşid göstermiyor. Hüseyin mürşid konusu geçince karşı taraf ön yargılı olabiliyor. Siz ondan önce Allah'ın davetini anlatın. Davetin kabulü asıldır, önemlidir. Daveti kabul etmeleri halinde Allah her şeye kadirdir, en güzeline Allah onları ulaştıracaktır. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali. Sümer suresi 22. ayet-i kerimenin 28. basamaklık Allah'a yaklaşım merdiveninin ikinci basamağıyla ilgili olduğunu söyleyebilir miyiz? Yok, ikinci basamakla alakalı değil. Birinci basamak zaten olaylar var. Olayların değerlendirilmesi var. İkinci basamakta seçilenler ve seçilmeyenler var. İkinci basamak seçilenler ve seçilmeyenler. Her devirde insanların %90'dan fazla seçiliyor. %10'dan azı seçilmiyor. Bu seçilmeyenler kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insan ve cin şeytanlardır. Seçilenler de eğer Allah-u Teala onları imtihan ediyor. İmtihan edilen bu insanlar eğer kalben Allah'a ulaşmayı dilerlerse, o zaman Allah-u Teala onları üçüncü basamakta ulaşmayı dileyen bu insanlar dördüncü basamakta Rahim Esması ile tecelli ediyor. Beşinci basamakta engelleri kaldırıyor, baklayı kaldırıyor, ekineti kaldırıyor. Ve böylece o kişi amin oluyor. İkinci basamağıyla yani 28 basamak Allah'a yaklaşım merdiveninin ikinci basamağıyla ilgili olduğunu söyleyebilir miyiz? Negatif kısmı olabilir. Çünkü zaten Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesi iki bölümden oluyor. Efemen şerallahu sedir yuslami ve huve ala nuran ber rabbi. Göğsü şer edilen Allah'tan minun üzere olan kişi ve ilunul kasitine fi kulunun zikrillah ve o kimselere ki kalpleri kasiyete, kasiyet kısmı bununla alakalı tamam. Şu kısım. Ve veylin lil kasitine kulubun min zikrillah. Veyle o kalpleri Allah'ın zikriyle kasiyet bağlayanlara seçilmişlerdir ama ulaşmayı dilemiyorlar. O kısım onunla alakalı. Ama diğer kısım hayır. İkinci suali, Hadid suresi 16. ayet-i kerimedeki haktan inen şeyle deniliyor. Sonra Allah'ın nurları anlatılıyor. Burada haktan inen şey %2'lik rahmet nuru mu, açıklar mısınız? Hadis 16, Allah'ın zikri kalplere rahmet, fazıl ve selavat nurlarını ulaştırır. Bu nurlar kalpte huşu oluşturur. Zikir yapılmazsa kalpler katılaşır. Onların çoğu fasıktırlar diyor. Evet. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Eğer uygun görürseniz inşallah size bir sualim olacaktı. Akrabalarımıza karşı davranış biçimlerimiz nasıl olmalıdır? Tasavvufta olmamaları bizi nasıl etkiler? Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Bu mübarek ellerinizden sonsuz saygı ve hürmetle öpüyorum. Sizi çok seviyorum inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, akrabalarımıza karşı davranış biçimlerimiz nasıl olmalıydı? Tasavvufta olmaları bizi nasıl etkiler? Sevgili kardeşlerim, her şey yoktan var eden Allah'tır. Ve Allah yarattığı bütün mahlukatın içinde en çok insanı seviyor. Ve İnsanlara şunu söylüyor. Beni seviyor musunuz ey kullarım? Biz de seni seviyoruz ya Rabbim. Bu sevgimizin nişanesi Allah'a ulaşmayı dilemektir. O zaman diyor ki Allah-u Teala ikinci sualde, benim sevdiğimi de seviyor musunuz? Seviyoruz ya Rabbim. O zaman bütün insanları seviyorum, siz de sevin. İşte birinci sual, beni seviyor musunuz? Seviyoruz ya Rabbim. İkinci sual, benim sevdiğimi seviyor musunuz? Seviyoruz ya Rabbim. O zaman ben bütün insanları seviyorum, siz de sevin. Şimdi kardeşimiz diyor ki akrabalarımıza, biz eğer Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak istiyorsak akrabalarımıza karşı davranış biçimimiz nasıl olmalıdır? Güzel olmalı, onu mutlu etmeliyiz. Ona Allah'ın bildiğimiz ayetleriyle nasihat etmeliyiz. Ona örnek davranışlar sergilemeliyiz. Ve yanlışları istikametinde de onlara dua etmeliyiz. Tasavvufta olmaları bizi nasıl etkiler? Tasavvufta olmayabilirler sevgili kardeşlerim. Tasavvufta olsalar nurun ala nur, Onlar bizim kardeşimiz ama tasavvufta olmayanlar da bizim için bir mutluluk kapısı, mutluluk penceresi. Biz onlara ne veriyorsak aynısı bize dönüyor. Allah var, biz varız ve diğer bütün insanlar var. Allah Teala adaletin gerçek sahibi ve hakkı tecelli ettirendir. Öyleyse bizimle diğer insanlar arasındaki ilişki, biz onlara ne veriyorsak, ister bu tasavvuftaki kardeşimiz olsun, ister bu akrabamız olsun, tasavvufta olmasın, biz onlara ne veriyorsak aynısı onlardan bize geri dönüyor. Öyleyse tasavvufta olmamalarına rağmen biz onlara mutluluk veriyorsak, tasavvufta olmasalar dahi Allah Teala o mutluluğu bize veriyor, onlar sebep olduğu için. Onlar yine biz mutluluk vermemize rağmen onlar bizi mutlu kılmasalar da önemli değil. Ama Allah onun garantisi mutluluğu bize veriyor. Onun için tasavvufta olmasalar dahi iyilik yap denizat balık bilir mesela kim bilir Halik bilir. Tasavvufta olmayan insanlara yine iyilik yap. O iyiliği onlar vermese de sana karşılık vermese de beklenti içinde olma mutlaka karşılığını Allah-u Teala verecektir. Allah-u Teala'nın bizden istediği bu inşallah. Allah'ın izniyle. Aydın'dan bir kardeş muhterem hocam. Halk arasında söylenen bal bal demekle ağız tatlanmaz. Allah Allah demekle mümin olunmaz sözü Kur'an'a uygun bir deyiş midir? Açıklayabilir misiniz? Tabi dilden olursa evet. Bal bal demek de ağız tatlanmaz. Yani bir nevi şöyle düşünün. Bir bal şişesi düşünün. Bal şişesi, bal şişesi, bal şişesi düşünün ama şişenin ağzı kapalı ve devamlı olarak dışarıdan şişeyi yalıyorsunuz. Hiçbir zaman balın tadına varamazsınız. Ama balın tadına varabilmeniz şişenin ağzını açmanıza bağlı. Bu da insanda kalbe tekabül ediyor. Kalp açılır da Allah Allah derseniz o zaman mümin olduğunuzun kesin işaretidir. Birbirine paralel bir muhteva içeriyor. Nasıl bal bal demek de ağız tatlanmıyorsa Allah Allah diyemekle de iman sahibi mümin olunmaz. Mümin olabilmeniz mutlaka kalbinizin açılması, kalbinize imanın yazılması, kalbimize imanın girmesini gerektiriyor. Gerçekten de öyle. İki tür grup insan var. Ağzıyla iman edip, diliyle iman edip, kalbi iman etmeyenler. يَقُلُنَا اَمَنَّا بِأَفْوَاهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِكُمْ Onlar ağızlarıyla iman ettik deyip, kalpleri iman etmeyenlerdir. Küfürde yarışanlar. Öbür tarafta da hem diliyle iman ediyor hem de kalbiyle iman ediyor. Yani iman kalbine girmiş ve kişi huşu sahibi. O zaman işte kişinin dili kalbe indirmesi halinde ancak balın tadına varılabilir. Allah razı olsun. Diyarbakır'dan bir kardeşim muhterem hocam Bakara suresi 80. ayet-i kerimeyi açıklar mısınız? Bakara 80 ayetin tefsiri Resulullah Efendimizin tefsirinde Kur'an-ı Kerim'e değil, kendilerinin ve başka insanların yazdıkları kitaplara itibar edenler Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an'ı bir tarafa atıp onların doğru olduğuna inanan ümmilerdir. Bu özellik ümmilerle müminleri birbirinden ayıran kesin bir çizgidir. Cehenneme giren ebediyen cehennemde, cennete giren ebediyen cennette kalır. Bir süre cehennemde kalıp da oradan çıkıp cennete girmek diye bir şey Kur'an-ı Kerim'de mevcut değildir. İnsanlar şeytanın tuzağına düşerek zannediyorlar ki Allah-u Teala inanmışlarsa Allah kendilerinin cennetini alacak ama Allah'ın emirlerini yerine getirmedikleri, yasaklarını çiğnedikleri insanlara kötülük ettikleri için sayılı birkaç gün ateş dokunacak sonra sonsuza kadar cennete kalacaklardır. Ama unutuyorlar ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse ebediyen cennete giremez. Yani ebediyen cehennemde kalır. Allah razı olsun. Balıkesir'den bir kardeşim muhterem hocam, kalp zikri yapabiliyorum. Kalbimizde zikirdeyken, bir şey yerken, içerken zikre yoğunlaştığımdan zikirle besmeleyi fark edebiliyorum. Zikirdeyken bir şey var, yer. İçersek zikirde besmele yerine geçer mi? Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Yine yerken içerken bir dua ile başlamakta fayda olur inşallah. Çünkü Efendimiz öyle yapıyor. Yerine geçer mi geçmez mi zikirdeyken yaparsanız derecat kazanırsınız. Mutlu yaşarsınız. Ama Efendimizin usulü yeni bir yemek aktivitesine girdiğiniz an Fatiha ile başlayıp çıkışta da Fatiha ile bitirmek en güzel olanıdır. Öyle yapmalıyız inşallah. Allah razı olsun. Muğla'dan bir kardeşim muhterem hocam, din insanların mutluluğu için Allah Teala tarafından dizayn edilmesine rağmen insanların çoğu neden dinin dışında bir hayatı yaşamayı tercih ediyorlar? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, insanın iki tane düşmanı var. Birisi şeytan, diğeri de nefsimiz. Nefsimiz cehaleti sebebiyle Allah Teala emanet olan ruhu bize verirken yüklenen insanın cahil ve zalim olduğunu buyuruyor. Yani bilmeden kendine kötülük ediyor insan. Bilse zaten yapmaz. İşte din gerçekten insanların mutluluğu huzuru için Allah tarafından nizam edilmiş. Ama iblis bu cahil ve zalim sıfatıyla mağlup olan nefsi tetikleyerek onun Allah'ın ilmine ulaşmasına mani oluyor. Engel oluyor. Öyle olunca da nefsimiz hayır adına şer işliyor. Ve devamlı derecat kaybediyor ve kendisine zulmediyor. İşte kendine zulmetmekten, nefsinize zulmetmen onun sizin üzerinde hakkı vardır. Nefse zulmetmemek ancak Allah'ın emri olan zikri yerine getirmekle mümkündür. Aksi takdirde Allah-u Teala zikri bize farz kılmış, biz zikretmiyorsak her zikrettiğimiz noktada derecat kaybediyoruz ve kendi nefsimize zulmediyoruz. Allah-u Teala'nın dizaynı bu. O halde kendi nefsimize zulmetmekten kendimizi kurtarmak istiyorsak Allah'a ulaşmayı kalben diledikten sonra derhal mürşidimize tabi olmamız ve nefs tezkiyesine başlamamız lazım. Nefs tezkiyesi, nefsin 19 afeti üzerimizde ağır bir yüktür. Bu yükün Allah tarafından kaldırılması ancak mürşidimize tabi olmamızla mümkün. Aklından sonra da daimi zikre ulaşmamız. Daimi zikre ulaşmak da zikir, çok zikir ve daimi zikir. Çok çok zikirle 18 saat zikre ulaşırsak ki bu fizik ucunun Allah'a teslimidir. Ondan sonra kalp zikriyle daimi zikre ulaşmamız lazım. Tesbih ile hiç kimse daimi zikre ulaşamaz. Tesbih ile ancak ne diyebilirim? Belki 8-9 saate çıkabilirsiniz ama 18 saat zikre ve 24 saat zikre ancak kalp zikriyle ulaşabiliriz. Allah Teala bunu söylüyor. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyip mürşide tabiyet bizi bu hedefe ulaştıran yegane vasıta. Ondan sonra zikrimizi zikir, çok zikir ve daimi zikirle en üst seviyedeki güzel hedefe ulaşabiliriz inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
2: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem Hocam, mübarek ellerinizden sonsuz hasretle hürmetle öpüyor. Sizi çok ama çok seviyoruz Efendimiz nimetiyle inşallah. Uygun görürseniz bir sualim vardı. Çocuklarımızı yetiştirirken Onları nasıl bir görgü ve adab içinde yetiştirebiliriz? Allah razı olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşlerim, çocuklarımızı Allah'a yönlendirmeliyiz. Ve bu kainatın sahibinin Allah olduğunu onlara ifade etmeliyiz. Mesela 3 asır ve 3 lakas olmak üzere 6 alemden oluşan kainatın dünya gezegeninde yaşıyoruz. Dünya gezegeninde de insan vücudu şeklinde kainatın tam kalbine tekabül ediyor. Biz burada yaşıyoruz. Çocuklara bu bilgiyi vermek lazım. Dolayısıyla bizi etki eden, makro alemde tezahür eden her şey bizi de etki ediyor. Ve makro alem Allah'ın kanunlarıyla tayin ediyor hareket halinde. O zaman çocuklarımıza misal vermek suretiyle ne diyelim, bir yerdesiniz. Bakın burayı nasıl, ne diyelim, bir şehirde yaşıyorsanız mülki idari amir, vali ise vali kanunlara uygun bir hayat tarzından sorumlu o şekilde yaşıyorsak, biz de Allah'ın mülkünde yaşıyoruz. Onun kanunlarına uymakla mükellefiz. Onun kanunlarını nereden öğrenebiliriz? Tabii ki kutsal kitaplardan. Kutsal kitaplardan öğrendiğimiz kanunun birinci maddesi Allah'a ulaşmayı dilemek. O zaman siz de mülkün sahibi olan Allah'ın mülkünde huzur ve mutlu yaşamak istiyorsanız o kanuna uymak durumundasınız. Nasıl kırmızıdan geçen bir insan kanunlara aykırı hareket ediyorsa, cezalanıyorsa, biz de o kanunlara uymasak her an huzursuz ve sıkıntıyı yaşayabiliriz, cezalanabiliriz. Ama insan hiçbirisi de cezalanmak istemez. Tam tersi, ceza mı mükafat mı, herkes mükafat ister. İşte çocuklara bu şekilde algılayabilecekleri tarzda onları anlatmalıyız. Onları Allah'ın emirlerine göre yetiştirmeliyiz. Ayet-i kerimede Allah Teala ya eyyühellezine amenu kum enfusukum ehlikum nara, Tahrim 6'da, ey iman edenler kendinizi ve evladınızı ateşten koruyun. Her şeyden evvel Allah'ın dinini anne baba yaşamalı. Sonra Allah'ın dinini yaşayan anne baba çocuğunu da Allah'ın dinine göre de yetiştirmeli. Bu dine göre yetiştirmek en güzel adab içerisinde çocuğu yetiştirmektir. O zaman huzur ve mutluluk içerisinde bir hayatı çocuklarımız yaşayabilir. Ama biz Allah'tan bir habersek, kutsal kitaplardaki ilmi bilmiyorsak, kendi zanlarımıza göre hareket ediyor ve böyle bir yaşantı içindeysek, o zaman bizim hayatımız dünyevi bir hayat olur. Dünyevileşmeyi ön plana alırız. Bu da şeytanın tesiri altında olmamız demektir. Devamlı huzursuz ve mutsuz bir hayatı yaşamamız demektir. Hiç kimse huzursuz ve mutsuz olmayı istemez. Tam tersi, herkes huzur ve mutluluk içerisinde bir hayatı yaşamak ister. Bunu da çok kolaydır, zor değil. Sadece bir dilek, bu tek dilekle Allah bu talebi kimin kalbinde görürse mutlaka onun müşridine ulaştırır. Anne baba müşride tabi ise çocukların da müşride tabi olma istikametinde teşhis eder ve o zaman da ailenin bütün fertleri sorumluluklarını yerine getirerek huzur ve mutluluk içerisinde Allah'ın dinini yaşarlar. Birbirlerini severler ve sevenler sevilir düsturu içerisinde, birbirleri tarafından da sevilirler. Zaten hayat demek bu mutluluğu yaşamak demektir. Sevelim sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an Haram Mut programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah inancının imana dönüşmemesi sebebiyle insanlar hep huzursuz ve mutsuz. Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı verir ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. World Value Survey araştırma şirketinin 38 ülkede yaklaşık 30 bin kişiyle yaptığı bir araştırma verilerine göre dünyada birçok ülkede insanların çoğu cennet ve cehennem hayatına inanmıyor. Almanya'da cehenneme inananların oranı sadece %16. İngiltere'de %24, İsveç'te %12, Finlandiya'da %15. Bu sadece sonuçlardan birkaçı. Ama Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz, ki Allah-u Teala'nın kendisiyle indirdiği mutluluk suatiyesi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi olan Kur'an-ı Kerim'e göre, insanoğlu için öncelikli olan cennet saadeti, daha sonra dünya saadeti söz konusu. Çünkü ahiret hayatı, yani cennetin yaşandığı yer olan ahiret hayatı ile dünya hayatı mukayese edildiğinde, dünya hayatı sonsuz ahiret hayatının yanında bir hiç hükmünde. Öyle olunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünyada yaşanan meşakkatlerin, sıkıntıların hepsini toplasanız, cehennemde yaşayacağın azabın yanında bir zerre bile değil. Dünyadaki bütün mutlulukların hepsini bir araya toplasanız, cennette yaşayacağın mutluluğun yanında bir zerre bile değil. Öyle olunca en çok sevdiği varlık olan insan için Allah-u Teala'nın öncelikli birinci sırasında ahiret saadeti, yani cennet mutluluğu geliyor. Bunun da bir dileğe bağlı olduğunu bilmek lazım. Hem Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı anahtarı, cennetin de giriş kapısı anahtarıdır. Bu Allah'a teslim olma talebidir, bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan herkes mutlak surette Allah tarafından 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı olan mutluluğa müjdelenir. Öyleyse işler çok kolay. Hazreti İsa'nın deyimiyle kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. İnsanlar hep mutluluğu arıyorlar. Allah da mutlu olmalarını istiyor. Diğer insanlar da onların mutlu olmasını istiyor. Herkes sevdiğinin mutlu olmasını istiyor ama bizi huzursuz ve mutsuz kılan olan düşman iblistir. İblis bunu nefsimizdeki afetlere tesir etmek suretiyle bizi huzursuzluğa, mutsuzluğa mahkum ediyor. Öyle halde iblisin boyunduruğundan kurtulmak bir dilektir. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, bu dilek onu mutlak surette şeytanın kulluğundan, şeytanın dostluğundan mutlaka kurtarır. Sadece bir dilek. Ondan sonra mı? Ondan sonra Allah'ın yardımıyla, garantisiyle, çok kısa sürede içerisinde Allah onu mürşidine ulaştırarak, nefsindeki kendisini huzursuz ve mutsuz eden hastalıkların %51'ini nura dönüştürmek suretiyle onu 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına ulaştıracaktır. Dünya saadetinin tamamı nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin temizlenmesi yerine 19 tane faziletin yerleşmesiyle gerçekleşir. Olay bu ise o zaman bütün insanlar için öncelikli olan ahiret hayatı cennet, daha sonra dünya saadeti. Çünkü dünya saadeti, dünya hayatı ile ahiret hayatı mukayese edildiği zaman, dünya hayatı, 3 günlük dünya hayatı, buna mukabil sonsuz ahiret hayatı. İnsanlar 3 günlük dünya hayatı için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret, gayret etmiyorlar. Allah'a göre öncelikli olan ahiret saadeti, ki bu bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan kişi mutlaka Allah mürşidine ulaştırır. Mürşide tabiyetle 7-8 aylık süre içerisinde mutlaka Allah Teala onu 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına sahip kılar. Allah razı olsun.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bu konumuz Allah'ın seçimi. Birinci sual, Allah'ın dilediğini kendisine seçmesi kader midir? Allah Teala Resuller için Kasas suresinin 68. ayet-i kerimesinde Rabbuke yahluku men yeşâhu ve yahtir ve mâ kâne lehumul hayre. Allah Teala tarafından seçilmek bir kaderdir. Ama aslında Allah Teala kişinin muhtevasındaki şeylere göre adalete %100 riayet ederek seçim yapacağı için aynı zamanda da kaderi oluşturan bir kazadır. Bizim müktesebatımızda var olanlar üzerinden Allah Teala bir seçim yapıyor. Neyi hak ettiysek bizi oraya ulaştırıyor. Yani hiç kimse hak etmediği bir kaderle karşılaşmıyor. Bir insan Allah'ı ne kadar çok severse Allah Teala tarafından da seçilme o kadar büyüktür. Seçilenler kalbinde hayır taşıyanlardır. Kalbinde hayır olmayan kişiler Allah'ı sevmeyenlerdir. Hayır bize derecat kazandıran her şey olduğuna göre Enfal suresinin 22. ayet-i kerimesinde ve 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor Enfal 22-23'te. اِنَّ شَرِ الدَّوَابِ يَنْدَ اللّٰهِ سُمِّ بُكْمَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَقِلُونَ Muhakkak Allah katında yerde yürüyen hayvanların en şerlisi akletmeyen sağır ve dilsizlerdir. Yani bir sürü hayvan var, yerde yürüyen hayvanlar var ama en şerlisi, en kötüsü akletmeyen sağır ve dilsizlerdir. Araf 179'da cehennemi insan ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların kalpleri var ondan fark etmezler. Onların gözleri var görmezler. Onların kulakları var işitmezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hatta daha alt derecede. Öyleyse hayvanlar gibidirler buyduğuna göre yer hayvanlar ve akletmeyen insanlar hayvanlar gibidir olduğuna göre en şerlisi bunlar oluyor. Çünkü diğerlerinin teklifle sorumluluğu söz konusu değil. Ve 23'te bu akletmeyenler Allah'ın kendilerine hayır görmediği kişiler. وَلَوْ عَلِيمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا Allah onları da hayır görseydi لَا اسْمَعَهُمْ Onları işittirirdi. Allah-u Teala'nın kendilerine hayır görmediği kişiler. Yani ameli boşa gidenler. Nisa 167, 168, 169 kalplerinde hayır olan kişilerin özellikleri. Kalplerinde hayır olan kişilerin özellikleri onlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ama kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanlar, Allah'ın onları mağfiret etmediği ve tariki müstakime ulaştırmadığı, tariki cehennemde olduklarını Allah Teala ifade ediyor. Öte yandan Bakara 256'da irşat yoluyla gay yolu. İrşat öyle gayr bir minaymış. Kim tağutu inkar eder, Allah'a iman ederse, o Allah'tan kopması mümkün olmayan kulpa, mürşide sarılır. Bu mürşide tabi olanlar, onlar şükredenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler de küfredenler olarak yer alıyor. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah insanları seçerse ne olur? Evvela insanlar ikiye ayrılıyor Şura 13'e göre. Seçilenler ve seçilmeyenler. Seçilmeyenler kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan, Allah'ın kendilerine hayır görmediği amelleri boşa gidenler. Geri kalan insanların %90'dan fazla seçiliyor. Ama bu seçilenler de musibetlerle imtihan oluyorlar. Musibetlerle imtihan olmasına rağmen ölüme kadar Allah'a ulaşmayı dilemediyse onların kalbi kasiyet bağlayan ve onlar da cehenneme gidecek olanlardır. Diğer insanlar seçilenlerden kim Resul'ün davetine icabet ederse, yani seçilenlerden bir grup Zümer 33'e göre Resullerin davetini kabul ediyor. Hakikat ile gelen, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet eden Resullerin hepsi hakikatle geliyor, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyor. Ve seçilenlerden de seçilenlerden olup onu tasdik edenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, işte onlar takva sahipleridir. Allah Teala seçerse Allah Teala onların etrafında bir dizayn oluşturur ki o insanlar irşat makamının sözlerini işletecek hale gelirler. O zaman kalplerinde bilmedikleri bir güzellik hissederler ve Allah'a ulaşmayı dilemeleri kendilerine tebliğ edildiği zaman bunu derhal gerçekleştirirler. Allah'a ulaşmayı dilerler, diledikleri andan itibaren Allah'ın bundan sonraki işlemleri tahakkuk eder. Seçilenler kendilerine düşeni yaparlarsa kurtuluşları mutlaka gerçekleşecektir. Mutlaka ruhunu da, beşini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim edecek olan birisidir. Ama seçilenlerden Enam 87-88'de babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden seçtik. Onları sırat-ı müstakim oluşturduk. İşte bu Allah'ın hidayet yoludur. Sırat-ı müstakim Allah'ın hidayet yolu, tevhid sırat-ı müstakimde olanların birliğini oluşturuyor. Hac 53-54'te de قُلْ لِعِبَادِ اَلَّذِي اَسْرَفُوا عَلَى مُسْلِمْ Ey nefslerine karşı haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetine ümit kesmeyiniz. Mesela 99 kişinin katili kişi Allah'ın rahmetine ümit kesmiyor ve ben tövbe edersem tövbem kabul edilir mi? Bir kişi hayır diyor, onu da orada öldürüyor. Yüze tamamlıyor ama Allah'ın rahmetine ümit kesmeyen birisi bir başkasına ben tövbe edersem tövbem kabul edilir mi? Evet diyorlar. Bu ben günah beldesinden çıkacaksın. Falan yerde Allah'ın kulları var, onlara tabi olacaksın deyince onların bir dediğini iki etmiyor ve oraya gidip tabi oluyor. Tabi olunca o güne kadar işledikleri günahları evvela Allah Teala örtüyor, daha sonra sevaba çeviriyor. Ve tabiyetle birlikte o kişi yedi kalp şartı, yedi nimetin sahibi oluyor. Yedi kalp şartı, yedi nimetin sahibi olan kişi nefs eskesine başlayan kişidir. Bize günahlar işletiren nefsimizin afetleridir. Onlara etkileyen şeytandır. İki tane düşmanımız var. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala o kişiyle şeytan arasındaki bağı kesiyor ve nefsin afetlerini de adeta etkisiz hale getiriyor. Ruh Allah'ın zatına ulaşana kadar. Ve o kişi zikirle her gün biraz daha kalbindeki karanlıklar azalıyor, nurlar artıyor. %51 nura ulaştığı zaman yedi kademede nefs eskesiyle birlikte ruh Allah'ın zatına ulaşıyor ve böylece kişi ermiş evliya oluyor. Allah insanları seçerse ne olur? Seçilmeleri halinde o seçilenlerden kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onlar mutlaka Allah'ın ermiş evliyası olurlar. Yani mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır o kişi. Üçüncü sual, Allah-u Teala nebileri için, peygamberleri için seçim hakkı vermemesi neyi ifade eder? Kasas 68'de Rabbuke yehluku men yeşâ ve yehtar ve makarremul hayre. Allah dilediğini seçer. Onlar için seçim hakkı yoktur. Onlar için seçim hakkı yoktur derken onlar aynı zamanda iradelerini ve akıllarını da Allah'a teslim etmiş kişilerdir. Bu özellikte olanlar hepsi devrin imamıdır. Allah'ın bütün peygamberleri asaleten devrin imamlarıdır. Onlar olmadığı dönemlerde iradesi teslim olan veli rasullerden bir tanesini Allah-u Teala seçiyor. Onu da vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor. Allah'ın risalete seçtiği insanlar birinci seçimde zaten seçilmişlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Ama daha iyi o dileme olayı olmadan evvel Allah-u Teala tarafından seçilmişlerdir. Her kavimdeki Resuller bu ikinci grup seçilenlerdir. Nebilerin olmadığı devirlerde de yaşayanlar için Allah-u Teala her kavimdeki Resullerin arasından birini huzur namazının imamlığına seçer. Bu da üçüncü seçimdir. Bunlar kesbettiği için değil, Allah'ın vehbi ile ilmin, irfanın ve kudretin sahipleridir. Bu sebeple onların sorumlulukları yoktur. Birinci noktada seçilenler ve seçilmeyenler. O seçilenlerden veli resuller, onlar dileyenlerdir. Bir de üçüncü bir seçim, vekaleten devrin imamı olarak tayin edilmesi. Resuller doğmadan evvel seçilenlerdir. İkinci olarak dünyada seçilip de Allah'a ulaşmayı dileyen iradesini teslim edenler. Üçüncüsü de o kavim resuller arasından seçilip vekaleten devrin imamı olarak tayin edilmesi söz konusudur. Konumuzla ilgili bir aklımıza sualler yönelttik, bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala kalbinde hayır gördüğü herkesi kendisine seçtiğini ve seçtiklerinden de kim Allah'a ulaşmayı dilerse kurtuluşa ulaşacağını açıklıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Bence yapılabilecek en güzel, hissedilebilecek en güzel duygu.
3: Onun emirlerini yapmak, emrettiği ibadetleri yapmak. O zaman ulaşırız Allah'ımıza. Değil mi? Şükredersek, sabredersek, verdiği nimetleri görürsek, değil mi? Görmek değil, bakmak değil, görmek lazım bazı şeyleri.
4: Ya çok güzel bir şey yani normalde. İnançlı bir kimse zaten normalde Allah'a ulaşmak ister. Biz de ulaşmak istiyoruz yani yapmış olduğumuz ibadetlerle.
1: Allah-u Teala'ya yaşarken ulaşabilir miyiz ölmeden önce?
5: Yaşarken? Biz mi? Yok, kim ya? Kim ulaşabiliriz? Ölünce ulaşabiliriz.
4: Yani canı gönülden, yani kalpten. Yapmış olduğumuz ibadette ulaşabiliriz.
2: Yani işte bazen nefis ağır çöküyor. Yapılacaklarımızı da yapamıyoruz. Yani tabii gönül ister ki bu dediğinizi yapabilmek çok zor.
1: Tüm Allah'ın dostları Allah'a hep yaşarken ulaşmak istemişler. Ölmeden önce. Siz de onlar gibi olmak ister miydiniz?
3: Tabii ki kim istemez. Herkes ister onu. Keşke biz olabilsek.
5: Her zaman Allah'ın dostu olmak isteriz. Müslümanız elhamdülillah biz.
2: O herkese nasip olmayan bir şey ama tabii ki de isterim. Ama yani mümkün değil onlar kadar.
4: Annem de zaten hacca gidecek 10 gün sonra. Onun için gelmiştik biz de buraya alışverişe. Yani canı gönülden biz Allah'ımıza ulaşmak isteriz tabii ki.
0: Bir misafirimiz canı gönülden kalpten yapmış olduğumuz ibadetle Allah'a ulaşabiliriz dedi. Samimiyetle yapılan ibadetler insanı Allah'a ulaştırır mı? Ne yazık ki birçokları İslam'ın beş şartının kendilerini kurtaracağını samimiyetle inanıyorlar. Birçokları samimiyetle böyle yaptıkları için namazlarını dikkatle kıldıkları için namaz borçları da kalmadığı için cennete gideceklerini zannediyorlar. Hiçbirisinin aklına acaba Kur'an-ı Kerim'de böyle bir mi yazıyor demek gelmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisi ne yaparsa yapsın, ne kadar secdelerinde noksan bırakmışsa da kurtuluşu mümkün değil. Kur'an-ı Kerim'in hükmü var. Nebiler Sultanı Peygamber Hazreti Şerif'inde öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler. Kendisiyle cennet arasında bir arşın mesafe kalır ama kitabın hükmü devreye girer ve cehennemlik amel işlemeye başlar ve cehenneme gider. İşte bu hadise uyan Kehf suresinin 103-405. ayet-i kerimeleri böyle buyuruyor. Ulaikellezine keberu bi ayati rabbihim ve likai habidat amaluhum. Bunlar Allah'ın ayetlerini melika Allah'a inkar ettiler. Onların ameli boşa gidiyor. Öyleyse dünya hayatını yaşarken ilk Allah'ı inkar edenler, onların ameli boşa gittiği için onlar geleceği yer cehennem. Halbuki cennetlik amel işliyorlardı. İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorlardı ve buna da cennete gideceklerine %100 inanıyorlardı. Ama yaptıklarının boşa gittiğini Kehf 103, 104, 105 açıklıyor. Lika Allah'ı, dünya hayatını yaşarken lika Allah'ı dilemeyenlerin ameli boşa gidiyor. Öte yandan öyle insanlar var ki cehennemlik amel işlerler. Hiçbir cennetlik ameli yok. Kendisiyle cehennem arasında bir aşırı mesafe kalır. Derken kitabın hükmü devreye girer. Ve o kişi cennetlik amel işlemeye başlar ve cennete gider. Bunlar kimlerdir? Bunlar da cehennemlik amel işlediği noktada kendisine davet geldiği zaman, Resul'ün hak daveti geldiği zaman Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman cennetlik amel işlemeye başlar ve cennete gider. İşte ne yazık ki birçokları İsa'nın 5 şartına inanıyorlar ve bununla kurtuluşa ulaşacağını zannediyorlar. Halbuki İsa'nın 5 şartının içerisinde Allah'a ulaşma dileği yok. Bu dilek yoksa zikir de yoktur. Geri kalan İsa'nın 5 şartını yaptıkları ameller boşa gidiyor. Kurtuluşu mümkün değil. Onun için Allah Resulü öyle insanlar var cennetlik amel işler ama cehenneme gideceklerdir. Öyle insanlar var cehennemlik amel işler ama cennete gideceklerdir. Cennetlik amel işleyip cehenneme gidenler onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Cehennemlik amel işleyip cennete gidenler onlar da Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala kişinin hidayete erdirmesine vesile olacak mürşidi kendisini seçtiğini söylüyor. Ve o seçtiği mürşide tabi olmamızı farz kılıyor. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
4: Onlar bizim çok sevmiş olduğumuz insanlardır. Güzel. Hep dua ediyoruz. Onları çok seviyoruz.
2: Allah dostları tamamen gönlünü, her şeyini Allah'a adamış. Yaratılış gayesini hani bilerekten zamanını, her şeyini Allah'a adayan bir insan.
3: Yol gösteren insan gerekiyor. Bizi yolu gösteren, Allah'ın ibadetlerini anlatan ama gerçekten bunu bilinçli yapan kişiler lazım.
1: Bu zamanda da var mıdır Allah dostları?
5: Vardır, niye yoktur? Mümin olan herkes Allah'ın yolunda gidiyor.
2: Tabii ki imanınla paranın kimde olduğu bilinmez. Yani vardır mutlaka aramızda böyle yaşayan insanlar. Allah dostları vardır. Ama bize dek gelir mi onlar? Onu da çok zor.
3: Vardır illa.

0: Lehi ve Sellem'i görmek isterim rüyamda. Onu bilirim, ona tabiyim.
1: Bir misal mürşide ulaşmak konusunda biz Allah tarafından seçilmiş bir kul muyuz? Seçilmişsek o yola doğru giden bir şeyler yapmaya çalışırız. Mürşide ulaşanlar Allah'ın seçtikleri midir? Evet. Allah Teala seçilenler ve seçilmeyenleri evvela ikiye ayırıyor. Şura 13. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâhu. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve o seçtiklerden kim Allah'a yönelirse, münip olursa, 7 ayet-i kerimede belirtildiği gibi, Allah onları kendisine ulaştırır. Her kim seçilirse Allah onu mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan hüviyetine ulaştırır. O noktada sadece Allah'a ulaşmayı dileyen birisi değilsenizdir. Allah'a ulaşmak için mürşidini arayan bir insan olursunuz. Allah size ne yapmanız lazım geldiğini hacet namazıyla gösterecektir. Eğer o kişi hidayet diye bir şey olduğunu biliyorsa bir mürşide mutlaka tabi olması gerektiği halde kibri sebebiyle buna şiddetle karşı çıkıyorsa ve başka insanların da buna öğrenmesine engel oluyorsa anlıyoruz ki bu insanlar Allah'ın kalplerinde hayır görmediği kişilerdir, seçilmeyenlerdir. Allah razı olsun. Öyleyse bir seçilenler, iki seçilmeyenler. Seçilenler Allah'ın kalplerinde hayır görüp Allah'a ulaşmayı dileyemeyecek olanlar olarak bize ifade ediyor. Görüntülü bir sualde dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
2: Esselamu Aleyküm, Rahmetullah, Berekat inşallah hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Hürmet ve hasretlerinizden öpüyorum. Uygun görürseniz sualimi arz ediyorum. Allah-u Teala Ali İmran suresinin 42. ayet-i kerimesinde Hazreti Meryem'i seçtiğini ve onu tahir kıldığını açıklıyor. Tahir olma olayını bizlere açıklar mısınız inşallah hocam? Sizi çok ama çok seviyorum. Hürmet ve hasretle ellerinizden öpüyorum inşallah. Esselamu Aleyküm, Rahmetullah, Berekat inşallah.
1: Aleyküm selam ve Rahmetullah, Berekat. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Allah-u Teala Ali İmran 42'de Hazreti Meryem'i seçtiğini ve onu tahir kıldığını açıklıyor. Tahir olma olayı nasıl gerçekleşir? Ali İmran 42'ye bakacak olursak ne görüyoruz? İskaletil melaikitu ya Meryem'u unnallah istafaki. Allah seni istedi ve tereki. Ve istafaki Allah misal alemin. Melekler şöyle demişlerdi. Ey Meryem, muhakkak Allah seni seçti ve tertemiz yarattı. Seni alemlerin kadınları üzerine üstün kıldı. Tahir olmak, pislikten temizlenmekten temizlenmek anlamına geliyor. Hidayetin başlaması, taharetin de başlaması demektir. Hidayetler birer birer kazandıkça, nefsimizin kalbindeki afetler temizlendikçe, taharet de daha üst mertebelere çıkar. En üst mertebede, mertebe hakka, tukati takvada, bir hakkın takva o sahibi olduğumuz zaman, irademizi de Allah'a teslim ettiğimiz zaman gerçekleşir. Allah-u Teala Ehl-i Beyt'ten bahsederken Kur'an-ı Kerim'de Nur suresinin 33. ayet-i kerimesinde Ahzab suresi 33. ayet-i kerimesi Ahzab 33'te Ey Ehl-i Beyt, Allah sadece sizden günahları gidermek ve sizi tertemiz kılmak istiyor. İşte اَنَّمَا يُرِدُ اللّٰهُ اَنْ يُسِبَ اَنْكُمْ رُشْتَ Sizden günahları gidermek ve يُتَيِّرُكُمْ تَطِيرًا ve sizi tertemiz, temizlemek istiyor. Yani iradenizi de Allah'a teslim etmek istikametinde bu olayı ifade ediyor. Dolayısıyla tahir olmak, pislikten temizlenmekten namaz gelir. Mesela abdestte taharet deniyor. Yani dış kirliliklerden temizlenme. Ama eğer olay iş temizlik söz konusu ise o zaman da kalbimizdeki nefsimizin kalbindeki afetlerin tamamen temizlenmesi yerine 19 faziletin yerleşmesiyle gerçekleşir ki bu noktada kişi muhlislerden olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz

0: Allah şüphesiz ki bu din nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Nefsin ihlasa ulaşması, nefsin tahir edilmesi manasına geliyor inşallah. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah'ın seçtiği tüm insanlar Allah'ı sevenlerdir. Ve Allah-u Teala bu sevginin artması için Allah'ın ismini devamlı zikretmemizi emrediyor. Sizce devamlı zikir yapmanın faydaları nelerdir?
2: Zikretmek hem Allah'a yaklaşmak hem de Cenab-ı Allah'ın sevmiş olduğu bir şey. Biz de zaten elimizden geldiği kadar zikrediyoruz yani.
3: Yani zikir bir kere kalbe en iyi ilaçtır. Yani ben onları çok çekmeye çalışıyorum ve gerçekten huzurda bulduğumu kendim de hissediyorum.
4: Hani kuru kuruya zikir yapmanın bir anlamı yoktur. Zikir yapıyorsan kötülük yapmayacaksın.
5: Ya Allah'ın rahmetini bekliyorsun, zikir yapıyorsun. Demek ki Allah her zaman senin aklındadır. Zikir etmeyen insan Allah aklında değil.
1: Peki başımıza gelen sıkıntılarda eğer zikrediyorsak biz bunları nasıl değerlendiririz?
2: Genelde her şey Allah'tan geliyor. Başımıza gelmiş olduğu sıkıntılarda kendi kendimize soruyoruz işte. Ya bir hata mı yaptım, işte bir kusur mu işledim, başıma bu neden geldi gibi.
4: Bunlardan ders çıkarmamız lazım. Her şeyin Allah'tan geldiğini inanmamız lazım. Her şeyde bir hayır olduğuna inanmamız lazım. Tabii kendimizde de nerede hata yaptığımızı da düşünmemiz lazım.
3: Bu nefis, o kadar çok onlarla savaş veriyoruz ki yapmak yapmamak arasında. Tabii çoğu zaman olumsuz da gidiyor. Dünyevi şeylerle uğraşıyoruz, işte çoluk çocuk vesaire. Yani insanın kendine bir vakti bile kalmıyor. Hep bir koşturma içindeyiz.
5: Allah aklımıza geliyor. Sıkıntıya gelmeyene kadar zaten Allah kimsenin aklına gelmiyor.
0: Bir misafirimiz kuru kuruya zikir yapmanın bir anlamı yoktur. Zikir yapıyorsan kötülük yapmayacaksın dedi. Gerçek bir zikir kişinin olumsuz davranışlarını önler mi? Elbette. Başlangıçta herkesin kalbi kasiyet bağlamış durumdadır. Yani kararmıştır, sertleşmiştir. Zikrin manasını bilmiyorlardır. Zikretseler bile Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bunun tabi neticesi olarak mürşitlerine ulaşmaları söz konusu değildir. Allah-u Teala 12 tane ihsan alamazlar. Alamazlarsa zikirleri onlara faydalı olacak standartta sağlamaz. Nefs tezkesi yapamazlar. Nefs tezkesi mürşide tabiyetten sonra mümkündür. Bu kişi zikrini artırdıkça mutluluğu yaşamayı adım adım öğrenir ve tatbik eder. Her geçen gün davranışları daha da güzele döner. Başlangıçta herkesin negatif 19 tane özelliği söz konusu. Bu 19 özellikten bir tanesi de kalplerin kasiyet bağlamış olması. Evet, bunu nereye? Ayetlerden gafildirler. Sürandadırlar. Şirktedirler, küfürdedirler, deraletedirler. Evet, kalbi kasiyet halektedirler, kalbi kasiyet bağlamış durumda. Oraya ilave edelim ki o da inşallah gerçekleşsin. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi, Hazreti Ömer'in şaşarım o insanı ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insanı ki dünyayı, şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Dünyayı biliyor, ona meylediyor. İşte bu noktada ne olur? İsyan eden ve şeytanı bilip itaat eden, onlar kalbi kasiyet bağlayanlar. Yusuf 53'te ben nefsimi ibra ederim çünkü nefs şiddetle kötürem der ama Rahim ismasıyla Allah'ın tecrübe ettiği nefsler müstesna. Evet, gerçekten de nefsin manevi kalbindeki 19 afet sebebiyle daima şiddetle kötü emrediyor. Ama kim ki kalbin ulaşmayı dilemiş, Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli etmişler, onlar müstesna. İşte şeytanın adımlarına tabi olanlar, belki 19 tane negatif özellikten bir tanesi de bu olabilir. Onlar şeytanın adımlarına tabi olanlardır. Ayetlerden gafildirler. şeytanın adımlarına tabi olanlardır. Kafirdirler, şeytanın adımlarına tabi olanlardır. Ama kim ki ulaşmayı diler, şeytanın adımlarına tabi olmaktan kendisini kurtarırsa, o zaman o kişinin kalbine rahmet girecektir. 12 tane insan da o mürşide ulaşıp tabiyetle birlikte bütün günahları sevaba çevrilecek ve nefs tezkesiyle ruh Allah'ın zatına ulaşır. Tasfiye ile de tamamen karanlıklardan temizlenir. Sümer 9'da هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bilenler, onlar ulelbaptır. O bilenler neyi biliyorlar? Allah'tan sormayı biliyorlar. Bilmeyenler de henüz o noktada değiller. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Muhterem hocam, hasretle, hürmetle ellerinden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Muhterem hocam, benim sorum inşallah çocukların Allah'a yönelmesinde Allah'ın onları seçmesi kadar ailedeki eğitimin de etkisi var mıdır? Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatimizi hepinize çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, çocukların Allah'a yönelmesinde Allah'ın onları seçmesi kadar ailedeki eğitimin de etkisi var mıdır? Evet. Bir çocuk Allah onu seçtiği için Allah'ın yoluna girer. Allah'a ulaşmayı diler. Ama bunda elbette ailesinin onu yetiştirmesinin de tesiri vardır. Ruh çağına gelene kadar çocuğun iş dünyasında her şey şekillerini, doğru yolu göstermezseniz inanılması kuvvetle mümkündür. Çocuğunuzun davranışlarına dikkatle bakın. Başkalarıyla olan ilişkilerinde onlara zarar veren, onları inciten, onları huzursuz eden bir yapı mevcut değilse korkmayın. O çocuk Allah yoluna girmek için gerekli şartların sahibidir. Akil ve bali olduğu zaman Allah-u Teala onlarla bizatihi meşgul olur. Seçilenlerse belli olur. Allah'ın yoluna girerler ve Allah'a ulaşmayı dilerler. Allah Teala Tarim 6'da ya eyyuhellezine amenu hu anfusukum ve ehlikum nara. Ey iman edenler, kendinizi, ev ve evladınızı yakıtlı insan ve taşlardan olan cehennemden koruyun. Öyleyse burada anne babaya da bir sorumluluk düşüyor. Allah'a yönelme noktasında çocuklara gerekli eğitimi vermeleri, onları o bilgiyle donatmaları söz konusu. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Azerbaycan'dan birkaç muhterem hocam. Bizi zikirden ayıran insanların hayatımızdan uzaklaşması için dua etmek doğru mudur? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, bizi zikirden ayıranlar insan ve cin şeytanlardır. Allah-u Teala Furkan suresinin 28. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ya veylete leyteni lemettekiz filanen kalile. Keşke filanı dost edinmeseydim. Lekad edelleni ane zikri ba'de izcani. Zikir bana gelmişken o beni saptırdı. Öyleyse saptıranlar kimler? Saptıranlar insan ve cin şeytanlar. Lekad edelleni ane zikri ba'de izcani. Zikirden saptırdı. Nebiyye Sultanı Peygamber Efendimiz yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bu da diğer yollarda her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. İşte bu sırat-ı müstakimden sapan, yanlışa davet eden şeytanlar, onlara her birisi bir tağuttur. O tağutlar insanları zikirden alıkoyuyorlar. O zaman elbette tağutlarla birlikte olmamak lazım. İki ayet-i kerime şöyle. Nisa 140, Enam 68. İki ayette de Allah kitapta, Kur'an'da size şöyle demişti. Nisa 140'te. Bütüne bakalım inşallah ayet-i kerimede. Allah'ın ayetlerini inkar edildiğini, onlarla ayet edildiğini işittiğiniz zaman artık ondan başka bir söze dalıncaya kadar onlarla beraber oturmayın. Aksi takdirde eğer onlarla beraber oturursanız mutlaka siz de onlar gibi olursunuz. İşte bu insanlar, insanları zikirden alıkoyuyorlar. En'am 68'de de ayetlerimiz hakkında alaylı konuşmaya dalanlar gördüğün zaman ondan başka söze geçinceye kadar artık onlarla yüz çevir. Onlarla. Ama şeytan sana unutturursa hatırladıktan sonra onlar zalimlerle toplara beraber oturma. Evet, uzaklaşması noktasında dua, evet. Bursa'dan birkaç muhterem hocam, Allah'ı her an hissetmek ve bizimle beraber olduğunu idrak etmemiz için ne yapmamız gerekir açıklar mısınız? Zikretmemiz lazım. Denizli'den bir kardeşimiz muhterem hocam, En'am suresi 87, 88, 89 ayetlerini açıklar mısınız? Muhterem Efendimizin tefsirinde En'am 87'de Allah Teala evvelki ayetlerde önce peygamberlerden bahsetti. Hepsinin hidayete erdiğini söyledi. Hepsi tasarruf takvasına ulaşmışlardı. Burada da peygamberlerin babalarından, onların zürriyetlerinden, gelecek nesillerden, kardeşlerinden bir kısmını seçerek sırat-ı müstakime ulaştığını söylemektedir. En'am 88'de ise bu ayet sırat-ı müstakim konusundaki en önemli birkaç ayetten bir tanesidir. Çünkü bu ayette sırat-ı müstakimin ve tarifi tamamlanmaktadır. Sırat-ı müstakim insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran yoldur. Allah-u Teala kullarından dilediğini sırat-ı müstakime hidayet ederdir. Sırat-ı müstakim üzerinde yapılacak bir yolculukla insanlar Allah'a ulaşır. Sırat-ı müstakim ruh için Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Fizik vücut için Allah'a fizik vücudu teslim etmeye vasıta olan yolun adıdır. Nefs için Allah'a nefsi teslim etmeye vasıta olan yolun adıdır. İrade için Allah'a iradeyi teslim etme vasıta olan yolun adı. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bir kavramı var. Allah'a teslim olmak, Allah'ın vasiyeti. Eğer peygamberleri de dahil ederseniz 5 tane teslimi içerir. Allah-u Teala bize ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi, irademizi teslim etmemizi emretmiştir. Allah-u Teala bizden yemin, misak, ahd almıştır. İradenin ve aklın teslim edilmesine dair herhangi bir yemin almamıştır. Bunlar ekstrem kavramlar ve otomatik olgulardır. Bir insan daime zikre ulaştıktan sonra nefsinin kalbi adım adım saflaşır, saf olur. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemez, emrettiklerini mutlaka yapar. Öyle bir gün gelir ki düşmanlarını da sevmeye başlar. İşte o zaman kalbin müzeyyen olur. Allah-u Teala peygamberlerin olmadığı devirlerde Resullerinden kimi devrin imamlarına tayin ederse o kişi aklını da Allah'a teslim etmiştir. Seçtiği kişi otomatik olarak iradi kontrolünü alır, tasarrufunu alır. Allah'ın söylediklerini söyleyebilir, Allah'ın yaptırdıklarını yapabilir. Kendinden bir şey yapmaya ve söyleme imkanı yoktur. Bu sebeple yaptıklarından sorum değildir. 89. Allah Teala burada sırat-ı müstakimin tarifini 88 ayetinde yaptıktan sonra evvelki peygamberlerin kardeşlerinden ve oğullarından seçtiğini, hidayete erdirdiğini ve onları en son noktaya ulaştırdığını ifade ediyor. Onların Allah tarafından kendilerine nübüvvet verilen kişiler olduğunu, nebilik verilen peygamberler olduğunu söylüyor. Allah'ın Resulü'nün bütün nebiler aynı zamanda Resul'dür. Tüm kavimlerin başlangıçta inkar etmişlerdir ama sonra kavmin dokusu değişmiş ve Allah'ın nebileri toplumun bir kısmı tarafından mutlaka kabul edilmişlerdir. Allah-u Teala bütün kavimlere Resul gönderdiğini, tüm kavimlerin başlangıçta Resul'leri mutlaka inkar ettiğini söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için de aynı şey olmuştur. Olmadıkları hakaretlere maruz kalmıştır ama sonra toplum tarafından kabul edilmişlerdir. Mekke'yi fethetmek ona nasip olmuştur. Ne zaman peygamberler reddedilirse neticede mutlaka onlara inkar etmeyecek bir kavim bulunur. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, bazı durumlarda doğruyu söylemekle karşımızdakini kırmak arasında kalıyoruz. Kişinin yaptığı bir yanlış var. Biz ona göz yummak istemiyoruz. Fakat ona söylediğimizde bundan kırılacak, bu durumdan nasıl kurtulabiliriz, nasıl davranmalıyız? Kırılmayacak bir söyleyiş biçimi mutlak vardır. Doğru sadece bir değildir. Mutlaka onun da kabul edeceği bir doğru vardır. Önemli olan söyleyiş biçimi. Eğer onun kalbini kırmayacak ondan yana çözümü ona ulaştırırsanız onu da hem o hatasından kurtarmış olursunuz hem de kalbini kırmadan yaptığınız için üst seviyede bir mutluluğu da yaşarsınız. Azerbaycan'dan birkaç muhterem hocam, irşat makamından devamlı aynı konuda dua istememiz doğru mu? Açıklayabilmişsiniz. Eğer Allah-u Teala'nın tayin ettiği hedefler istikametinde ise evet. Allah'a ulaşmayı dileme, mürşide, tabiyet, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimi noktasında evet. Rize'den bir kardeşim muhterem hocam, çocuklar hep kendi büyüklerini takip ediyor ve örnek alıyorlar. Ne yapmamız lazım ki onları Allah sevgisi ve Resul sevgisiyle yetiştirebilirim? İşte sevgili kardeşlerim, hiçbir zaman dilimi yoktur ki Resuller insanları Allah'ın kendilerine verdiği vazife tahtında insanları Allah'a davet etmesin. İşte bu davetin kabulü öncelikle anne babaya düşüyor. Anne baba Allah'ın kendilerine tevdi ettiği görev çocukların İslami terbiyeyle terbiye etmesleri. Bu da ancak Allah ve Resul sevgisiyle gerçekleşir. O zaman çocuklarını Allah sevgisiyle yetiştirmek, Resul sevgisiyle yetiştirmek, onlara o eğitimi vermek, onları o çöl ortamında yetiştirmek hepimizin vazifesi. Karaman'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı dilemek ve tövbe etmek bizim için kurtuluşumuza yeterli midir, açıklar mısınız? Evet, çünkü Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaşmak ve ruhun Allah'a ulaşması Allah'ın garantisinde gerçekleşir. Allah'a ruhunun ulaşması bir hediyedir Rabbimiz tarafından. İncil'de bu bir müjdedir, Tevrat'ta bu bir lütuftur. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse ondan sonrası Allah'ın garantisinde gerçekleşir. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an Haram Mutlu programının sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an Haram Mutlu programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde bizleri bir araya getirdi. Hidayet Çağı'nın sahabeleri, havarileri ve Rabbanileri konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. İçinde bulunduğumuz çağ Hidayet Çağı. 14 asır evvel Nebila Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin geleceğini bize müjdelediği, ümmetimin en hayırlısı diye buyurduğu Mehdi Aleyhisselam'ın devrin imamının olduğu çağ. Mehdi hidayete ermiş, hidayete vesile olan ve hidayete erdiren manalarıyla Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde yer almaktadır. Evvel emirde Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir. Hidayetin hedefi mutluluktur. Kur'an-ı Kerim'deki hidayete baktığımız zaman hidayete ermiş manasıyla Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. Men yahtillahu fevvel muhted. Allah kimi kendisine ulaştırmışsa o hidayete ermiştir. Ve men yudlil. Allah kimi dalalette bırakırsa felen tecide veliyen mürşide. Onun için bir veli mürşid bulunmaz. Buradan hidayetin ancak veli mürşidle gerçekleşeceğini Allah-u Teala açıkça bize ifade buyuruyor. Her devirde ardı arkası kesilmeksizin Mü'minun suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın bütün kavimlere o kavmin ana lisanıyla vazifeli kıldığı veli resuller var. Onlar da hidayete vesile olanlardır. Sonra biz resullerimizi ard arda gönderdik. Her ümmete resul geldiği zaman her defasında onu yalanladılar. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu veli resullerin hidayete vesile olanlar olduğunu açıkça beyan ediyor. لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنْ يَعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ وَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ. Her ümmetin içerisinde tağuta kul olmaktan içtinab etsinler, Allah'a atılsınlar diye veli resuller bahsettik. Bir kısmı hidayete erdi, diğerlerinin üzerine delalet hak oldu. İşte o kavimde hidayeti dileyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, o veli resul vesilesiyle hidayete eriyorlar. Ama daveti kabul etmeyenler delalet üzerlerine hak oluyor. Hazreti Ömer'in şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor ama ona meylediyor. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah'ı biliyor, isyan ediyor. Nasıl insanlar Allah'ı biliyorlar? Allah-u Teala'nın üzerine farz kıldığı her kavimde o kavmin ana lisanıyla ardı arkası kesilmeksizin gönderdiği veli resuller. Bu veli resullerin hepsi Yasin suresinin 21. ayet-i kerimesine göre hidayete vesile olanlardır. İttebüyle men la yeselikum ecre ve hem muhtedun. Yasin 20'de İttebü'l mürselin İttebü'l men la yeselikum ecre ve hem muhtedun. O Resullere tabi olun. O Resuller ki sizden ücret istemez, hidayete ermiş ve hidayete vesile olanlardır. Öte yandan her devirde, o devrede Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği bir nebi Resul varsa, o asaleten hidayete erdirendir. Ama onların olmadığı dönemlerde, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in de beyan ettiği şekliyle
Ali İmran 179'a göre Veli Resulü arasından Allah birisini seçiyor. Gaybi bildiriyor. Ve Allah Teala'nın kendisine Cin suresinin 26. ayet-i kerimesinde, 27. ayet-i kerimesinde gaybi kendisine bildirdiği, tasarruf rızasının sahibi olan Resul, o vekaleten devrin imamı olarak seçiliyor. Secde 24'e göre. Secde 24'te de Allah Teala ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina lema seberu ve kani bayatina yukun. Öyleyse her devirde hidayete erdiren, hidayete vesile olan ve hidayete ermiş insanlar her inanç grubunun içerisinde vardırlar. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdiklerim müstesna, dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Başlangıç noktasında bütün insanlar delalettedirler. 7 ayet-i kerime bize bunu söylüyor. İşte bu delalette olan insanlara Allah Teala katından hidayetçiler gönderiyor. Başlangıçta herkes delalette. Gördüğünüz gibi ayetler açıkça buyuruyor. Bu delalette olanlara Allah Teala katından hidayetçiler gönderiyor. Ta 123 ve Bakara 38. İşte bu hidayetle gelen hidayetçiler, hidayet insanlar onlarla hidayete muhatap oluyorlar. İnsanoğlu üç vücut ve serbest iradenin sahibi. Bir, Allah bu zahiri alemi yaşayabilmemiz için bir fizik beden, berzah alemine ait olan bir nefs ve Allah'ın zatından üfürülen bir ruhla, bir üçlüyle insanları yaratmıştır. Ve Allah Teala en çok insanı seviyor. En sevdiği varlık olan insanın için dilediği şey mutluluk. Kur'an bütün kutsal kitapların hedefi hidayettir ve hidayetin hedefi de mutluluktur. Bütün kutsal kitapların hedefi hidayettir. Nereden anlıyoruz? İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi, Allah Teala'nın kendilerine şeriat kitabı verdiği bütün peygamberler ki din tektir, ezeli ve ebedi din, babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça dili İslam, 7 sabah 4 teslimden oluşuyor ve bu ayet-i kerimede bildirildiği gibi dinler yoktur. Ezeli ve ebedi tek bir din vardır. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın şeriatını da Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e sana da vahyederek şeriat kıldı. Dini ikame edin, dinde fırkalara ayrılmayın. Sevgili kardeşlerim, dini ikame etmek, dini yaşamak, dinde fırkalara ayrılmamak ve şirkten kurtulmak. Her devirde iki grup insan var. Dinde fırkalara ayrılan, şirkte olanlar, dinde fırkalara ayrılmayan, şirkten kurtulanlar. Başlangıç noktasında bütün insanlar 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. Bu 19 tane negatif özelliğe baktığımız zaman şunu görüyoruz. Evet, herkes şirktedir. Aynı zamanda herkes şirkte olanlar, dinde fırkalara ayrılanlardır. Ama Allah-u Teala da ezeli ve ebedi tek dinin hayata geçirilmesi, insan tarafından yaşanması, dinde fırkalara ayrılmamak ve şirkten beri olmayı ifade ediyor. Şimdi bu slaytımızda 19 tane pozitif özelliğin sahibi insanlar kimlerdir? Bir insanda
19 tane negatif özellik varken bu 19 negatif özelliği pozitife çeviren tek şey bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. 14 asıl evvel Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz size tebliğ ettiğimin onda birini yapmazsanız gideceğiniz yer cehennem. Ahir zamanda tebliğ ettiğimin onda birini yapacaklar. Gidecekler yer cennettir. Siz öyle bir zamandasınız ki içinizden kim emredildiklerin onda birini bırakırsa helak olur. Sonra öyle bir zaman gelecek ki o zamanda yaşayanlardan kim emrolunduğunu onda birini yaparsa kurtulacaktır. Demek ki Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz döneminde Allah Resulü 10 tane negatif özellikten bahsediyor. Onda birini, yani demiş oluyor ki siz Allah'a ulaşmayı dilemezseniz helak olursunuz. Ahir zamanda öyle bir ki ahir zamanda hidayet çağında Mehdi Aleyhisselam'ın devrin imamı olduğu bu çağda onda birini yapacaklar. Allah'a ulaşmayı dileyecekler ve kurtulacaklar. Öyleyse içinde bulunduğumuz hidayet çağında insanları helaktan kurtaran tek şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bir kere daha o slaytımızı gösterelim. 19 tane negatif özellik ve 19 tane pozitif özellik. Allah'a ulaşmayı dilemek, dilemeyenler ve dileyenler. Allah'a ulaşmayı dileyenler, ayetlere gafil olmaktan kurtuluyor, yakin sahibi oluyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler, şirkten kurtuluyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler küfürden kurtuluyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler delaletten kurtuluyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler sağır dizi görmekten kurtuluyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler şeytana dost olmaktan kurtuluyor. Şeytana kul olmaktan kurtuluyor. Dinde fırkalara ayrılmaktan kurtuluyor. Cehaletten kurtuluyor. İsyandan kurtuluyor. Sebil-i gayden kurtuluyor. Fitneden kurtuluyor. Helaktan kurtuluyor. Amelleri boşa gitmekten kurtuluyor. Birbirine düşman olmaktan kurtuluyor. Cehennemden kurtuluyor. Takva sahibi oluyor. Mümin oluyor ve hidayette oluyor. Sadece bir dilek. Öyleyse Kutsal kitaplardaki dini yaşamanın olması olma şartı bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu dilek hidayetin giriş kapısıdır. 14 asıl evvel Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Ene ilmil medineti ve aliyu babuha Ben ilmi şehriyim, Ali onun kapısı. İşte ilmin şehrinin kapısı bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve ilim şehri, ilim sahibi, hikmet sahibi, hikmet evi olan Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ve devrin imamı olarak zikredilebilir. İşte böylesi bir durumda hangi peygamber devrine bakacak olursak Allah'ın kendisine verdiği şeriat kitabıyla 7 sabah 4 teslimin farz olduğunu ve ona tabi olanların 7 safa ve 4 teslimi yaşadığını görüyoruz. Hazreti Nuh zamanında Nuh Aleyhisselam'la gemiye binenler onlar 7 safa 4 teslimi yaşayanlardır. Ve onlar kurtulanlardır. Hazreti Nuh'un selamın yaşadığı 7 safa hidayet. Ayetler bize bunu gösteriyor. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı da 7 safa 4 teslimi ihtiva ediyor ve ona tabi olanlar 7 safa ve 4 teslimi yaşadılar ki özellikle Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e baktığımız zaman Nahl Suresinin 123. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi baban İbrahim'in dinine tabi ol diye sana vahyettik o müşriklerden değildi. İşte Hazreti İbrahim Aleyhisselam da Kur'an ayetleriyle kendisine tabi olanlarla birlikte
7 sabah 4 teslim yaşadı. Hazreti Musa aleyhisselam Tevrat'ın ayetlerine baktığımız zaman hem Kur'an ayetleriyle Hazreti Musa aleyhisselam 7 sabah 4 teslim yaşadı hem de Tevrat ayetleriyle biraz sonra göstereceğiz. Kendisine tabi olanlarla birlikte 7 sabah 4 teslimi hidayeti yaşadı. Ruhun hidayeti ruhun Allah'a teslimidir. Fizik ucun hidayeti fizik ucun Allah'a teslimi. Nefsin hidayeti nefsin Allah'a teslimi. İradenin hidayeti iradenin Allah'a teslimi. Öyleyse 7 safa 4 teslim 7 safa hidayetin yaşanmasıdır ki tekrar ediyoruz. Bütün kutsal kitapların hedefi hidayettir. Hidayetin hedefi de mutluluktur. Hazreti Nuh Aleyhisselam Allah'ın kendisine verdiği şeriat kitabı hedefi hidayet. Hidayetin hedefi mutluluk. Hazreti Nuh Aleyhisselam ona tabi olanlar beraberce bu mutluluğu, huzuru, iki cihan saadetini yaşadılar. Hazreti İbrahim Aleyhisselam ve ona tabi olanlar bulundukları dönemde 7 sava 4 teslimi yaşayarak iki cihan saadetine ulaştılar. Hazreti Musa Aleyhisselam ve ona tabi olanlar 7 safa hidayeti yaşayarak Arap suresinin 159. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi onlar da mutluluğu yaşadılar, hidayeti yaşadılar. Allah Teala ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Arap 159'da ve min kavmi Musa ümmeten yahdune bil hakki ve biha yadilun. Ne yapmışlar Hazreti Musa Aleyhisselam'a tabi olanlar? Evvela hidayeti dilemişler. Daha sonra onun yaşadığı dönemde, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın yaşadığı dönemde elbette asaleten devrin imamı Hazreti Musa Aleyhisselam ve ona tabi olanlar Hazreti Musa'ya tabi oldular. Hazreti Musa ile birlikte ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Hazreti Musa ile birlikte fizik vücut teslim yaptılar. Hazreti Musa ile birlikte nefs teslimine ulaştılar. Hazreti Musa ile birlikte irşada ulaştılar. Hazreti Musa ile birlikte iradelerini de teslim ederek Arap 159'a göre Hakk'a ve Hak'la hükmetmeye ve adaleti gerçekleştirme noktasına Allah onları ulaştırdı. Ayetler gayet açık. Gelelim Hazreti İsa Aleyhisselam. Allah'ın kendisine indirdiği İncil'le ona tabi olan havariler 7 sava 4 teslim yaşadılar. Evvela Hazreti Musa'ya gelelim. Hazreti Musa döneminde 7 sava 4 teslimi yaşayanlar Al İmran suresinin 79. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi onlar Rabbanilerdir. Kavminden bir ümmet vardı. Hakka ulaştıran adalet hükmederler. İşte bu Hazreti Musa döneminde hakla hükmedenler, adaletle hükmedenler, hakka ulaştıran adalet hükmedenler onların Rabbaniler olduğunu bu ayet-i kerime açıklıyor. Bir insan için Allah'ın kendisine kitap, hikmet ve peygamberlik vermesinden sonra onun insanlara Allah'tan başka bana kul olun demesi olmaz. Fakat sizin kitabı tecdid etmiş okuyup öğrenmiş olmanız ve öğretiyor olmanızdan dolayı Rabbaniler olun diyor. Yani Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin evrensel veciz hadisi خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْعَانُ وَعَلَّمَهُ En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğren öğretendir. Hazreti Musa Aleyhisselam da kendi döneminde Rabbanilere demiş oluyor ki en hayırlınız Tevrat'ı öğrenen ve öğretendir. Tevrat'ı öğrenen ve öğretenler onlar bu ayet-i kerimenin muhtevası içinde Rabbanilerdir. Yani Hazreti Musa kendisine tabi olanlara Rabbani olun demiş oluyor. Rabbe kendinizi adayın. Gelelim Hazreti İsa Aleyhisselam. Kur'an ayetleriyle bakıyoruz.
O da kavmini tebliğ ettiği insanları yeni safa hidayete çağırıyor. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın Kur'an ayetleriyle yeni safa hidayeti yaşaması. İşte Maide 111 ve izah ve ilel havariyune en amene bi ve bi resulî. Ben havarilere, bana ve Resulüme iman edin demiştim. Vahye mazhar olan havariler, onlar yeni safa dört teslimi yaşayanlardır. Yetmez, Maide 83'te Resul'e indirileni, Kur'an'ı işittikleri zaman haktan olan şeylere arif olduklarından dolayı gözlerinin yaşla dolup taştığını görüyoruz. Maide 82'de dostluk bakımından amini olanlara en yakın olanlar, muhakkak ki biz Hristiyanız diyenler bulursun. Bu onların arasında keşişler ve ruhbanlar bulunması, onların kibirlenmemesi sebebiyledir. Ayetler kesinlikle Hz. İsa Aleyhisselam ona tabi olanların da yedi safa dört teslim yaşadığı, hidayeti yaşadığını görüyoruz. Gelelim Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz. Hz. İsa Aleyhisselam'ın da yedi safa hidayeti yaşayanların adı Havariler. Ve Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Allah'ın kendisine indirdiği son şeriat kitabı Kur'an ayetleriyle onlar da yedi safa dört teslim yaşadılar. Sahabenin hepsi Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesine göre Allah'a ulaşmayı dilediler. Şeytana kovmaktan kendilerini kurtardılar. Mümtehni 12'ye göre Mürşitlerin hası Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hepsi tabi oldu. Ve Enam 71, Rad 21'e göre hepsi ruhlarını Allah'a vasıl ettiler, vuslata erdiler. Alimen 20'ye göre hepsi fizik vücut teslimine ulaştılar. Benim ve bana tabir olanlar biz fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Zümre 18'e göre hepsi nefslerini de Allah'a teslim edip ulul elbab oldular. Hücurat 7'ye göre hepsi irşada ulaştılar. Ve Tövbe 100'e göre hepsi de iradelerini Allah'a teslim ettiler. Yani sahabe nasıl Rabbaniler 7 sabah 4 teslim yaşadılarsa, nasıl Havariler 7 sabah 4 teslim yaşadılarsa, sahabe de Nebile Sultanı Peygamberimize indirilen Kur'an, son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de 7 sabah ve 4 teslimi yaşadı. Kur'an ayetleriyle peygamberler ve 7 safa tabiyet. Birinci safa Hz. Musa Aleyhisselam'a tabi olanlar, Hz. İsa Aleyhisselam'a tabi olanlar, havariler ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeye tabi olanlar. Görüyoruz ki din aynı din, safalar aynı, yedi safa ve dört teslim. Bunlar Kur'an ayetleriyle tabi. Ama şimdi Hz. Musa'ya tabi olanlar Tevrat ayetleriyle, Hz. İsa Aleyhisselam'a tabi olanlar İncil ayetleriyle, Peygamber Efendimiz'e tabi olan Kur'an ayetleriyle. Tevrat ayetleriyle 7 sabayı yaşayan Rabbaniler, İncil ayetleriyle 7 sabayı yaşayan Havariler, Kur'an ayetleriyle 7 sabayı yaşayan sahabeler. Evet, 7 sefa ayetleriyle Tevrat'taki 7 sefa Hanif dini. Biz Tevrat, İncil ve Kur'an ayetleriyle söylüyoruz inşallah. Ona beraberce bakalım. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek, Tevrat ayeti, İncil ayeti ve Kur'an ayeti. İkinci safa mürşide tabi olmak, Tevrat ayeti, İncil ayeti ve Kur'an ayetleri. Üçüncü safa ruhun Allah'a teslimi, Tevrat ayeti, İncil ayetleri ve Kur'an ayetleri. Dördüncü safa fizik vücudun Allah'a teslimi, Tevrat ayeti, İncil ayeti ve Kur'an ayetleri. Beşinci safa nefsin Allah'a teslimi, Tevran ayetleri, İncil ayetleri ve Kur'an ayetleri. Altıncı safa irşada ulaşmak. Tevrat ayeti, İncil ayeti ve Kur'an ayetleri. Ve yedinci safa iradenin Allah'a teslimi. Tevrat ayetleri, İncil ayetleri ve Kur'an ayetleri. Görüyorsunuz ki Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de zikrettiği ulul azm nebileri Hz. Nuh aleyhisselam, Hz. İbrahim aleyhisselam, Hz. Musa aleyhisselam, Hz. İsa aleyhisselam ve Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz'in hepsi 7 safa ve 4 teslimi yaşadılar.
Ama içinde bulunduğumuz çağ hidayet çağı. Hidayet çağında özellikle Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'e indirilen son şerefiye bu Kur'an-ı Kerim'le Fetih Suresinin 29. ayet-i kerimesinde sahabenin özelliklerinin Tevrat ve İncil'de aynı anlatıldığı buyuruluyor. İşte sahabenin alametleri yüzlerindeki secde izleridir. İşte bu onların Tevrat'ta ve İncil'deki vasıflarıdır. Yani Allah Teala Tevrat'ta ve İncil'de gelecekte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi olup 7 sabah 4 teslim yaşayacak sahabenin vasıflarını İncil ve Tevrat ayetleriyle o kitaplarda veriyor. Öte yandan son indirilen şeriat da bu Kur'an-ı Kerim'le de havariler gibi olun diyor. Rabbaniler gibi olun diyor. Nereden diyor? İşte Saf suresinin 14. ayet-i kerimesi. Saf suresinin 14. ayet-i kerimesinde ey amini olanlar Allah'ın yardımcıları olun. Meryem oğlu İsa ve havarilere kim Allah'a ulaşmak için benim yardımcılarım olur dediği zaman havarilerin biz Allah'ın yardımcılarıyız dediği gibi bunun üzerine İsrailoğullarından bir grup iman etti, bir grup inkar etti. O zaman iman edenler düşmanlarına karşı destekledik ve böylece onlar galip geldiler. Öyleyse görüyorsunuz ki Hz. İsa Aleyhisselam'a tabi olan havarilere Kur'an ayetlerinde amin olanlar da siz de onlar gibi olun diyor. Siz de Rabbaniyun gibi olun diyor. Siz de havariler gibi olun diyor. Ama sahabeyende Rabbanilere ve havarilere de siz de sahabeler gibi olun diyor. Rabbanilere ve havarilere siz de sahabeler gibi olun dediği nereden biliyoruz? Fetih 29'da çünkü sahabenin vasıflarını Tevrat ve İncil'de anlatıyor. Eğer onlar yaşasalar onun gibi olacakları ifade ediliyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim görüyorsunuz ki Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar ezeli ve ebedi tek bir din var. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini Arapça değil İslam. 7 Safa ve 4 Teslim'den oluşuyor. İşte içinde bulunduğum çağ hidayet çağı. Hidayet çağında devrin imamı Mehdi Aleyhisselam Allah Teala Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ve izah azallahu misaka nebiyine lema atetikum min kitabın hikmetin sümme caakum resulü musaddikın lima mahakum letuminun nebiyi letenserünne kâle akrartum ve ahastum ala zalikun üsri kâlu akrarna kâlu feşhedü enne mahakum mine şahidin. Kudum Arapça ayet-i kerimin meali Allah nebilerden size kitap ve hikmet verdim. Sonra size beraberinizde olan Allah'ın size verdiği kitapları, şeriat kitapları, yani Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatını, Peygamber Efendimiz'in şeriatını tasdik edecek, size kitap ve hikmeti tasdik eden bir Resul geldiği zaman ona mutlaka iman edeceksiniz, ona mutlaka yardım edeceksiniz. İşte bu Resul içinde bulunduğumuz hidayet çağında vekaleten devrin imamı. Bir nebi Resul değil çünkü son nebi Resul Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ashab suresinin 40. ayet-i kerimesinde öyle buyuruluyor. Ve ma kana Muhammedun abadin ricalikum velakin Resulullah ve hatemen nebi. Muhammed Aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası olmamıştır. Fakat o Allah'ın Resulü ve nebilerin hatemidir. Nebilerin sonuncusudur. İşte nebilerin hitamından sonra Resulullah'ın da geleceğini bize müjdeledi. Ümmetimin en hayırlısı diye buyurduğu Hayrikum men taallamel Kur'an ve allemehu hadis-i şerifine mazhar olan Mehdi Aleyhisselam Ali İmran 81'de kendinden önceki ulul azm nebilerine verilen bütün şeriatı tasdik ediyor. Yani muhterem Efendimiz Mehdi Aleyhisselam içinde bulunduğumuz hidayet çağında bize Nuh Aleyhisselam'ın şeriatını 7 sabah 4 teslim öğretti. Bize İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatını 7 sabah 4 teslim öğretti. Bize Musa Aleyhisselam'ın şeriatını 7 sabah 4 teslim öğretti. Bize İsa Aleyhisselam'ın şeriatını 7 sabah 4 teslim öğretti. Ve bize sahabenin yaşadığı şeriatı 7 sabah 4 teslim öğretti. Şimdi bunları Kur'an ayetleriyle 7 sabah 4 teslimin nasıl yer aldığını görmek istiyorum. Mehdi Aleyhisselam bize
Kur'an'ı öğrettirdi ve yaşatırdı. Bu Nuh Aleyhisselam'ın yaşadığı 7 sava 4 teslim Kur'an ayetleriyle. O zaman Mehdi Aleyhisselam içinde bunu izah eden daha muhterem Efendimiz devrin imamı bize Nuh'un şeriatını, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatını, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatını hepsini bir bir öğretti. Bakın Kur'an ayetleriyle yaşanan Hanif'in 7 sava. Birinci sava Allah'a ulaşmayı dilemek. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatı ve Peygamber Efendimiz'in şeriatı. Ama bunlar Kur'an ayetleri. Ve Kur'an ile Mehdi Aleyhisselam bize ezeli ve ebedi babamız İbrahim'in Hanif dini Arapça diye İslam'ı 7 sabah 4 teslim anlattı. Ve 7 sabah 4 teslimin bütün devirlerde hangi inanç grubu içinde olursa olsun yaşandığını ifade ediyor. Ama azınlık bir grup tarafından. İkinci safa Kur'an ayetleriyle mürşide tabi olmak. Üçüncü safa ruhun teslimi. Dördüncü safa fizik vücut teslimi. Beşinci safa nefsin teslimi. Altıncı safa irşat. Yedinci safa iradenin teslimi. Mehdi Aleyhisselam bize Kur'an'ı öğrettiğine göre Kur'an'daki bu ayetleri 7 sabah 4 teslimi Nuh Aleyhisselam ayet şeriatıyla 7 sabah 4 teslimi İbrahim Aleyhisselam şeriatıyla 7 sabah 4 teslimi Musa Aleyhisselam'ın şeriatıyla 7 sabah 4 İsa Aleyhisselam'ın şeriatıyla ve 7 sabah 4 teslimi Peygamber Efendimiz'in şeriatıyla öğretti ki Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı tabi İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı kadar elimizde yok. Ama Musa Aleyhisselam'ın şeriatı kitabı Tevrat var. Bunları yaşayanlar Rabbaniler. İsa Aleyhisselam'ın şeriatı İncil var elimizde. 7 sabah 4 teslim yaşayan havariler ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in şeriatını yaşayan 7 sabah 4 teslim yaşayan sahabeler. İşte bugünkü konferansımız içinde bunun hidayet çağında hidayet çağının sahabeleri, havarileri ve Rabbanileri diye konferansımızı icra ediyoruz. Havariler, sahabeler, Nebile Sultanı Peygamber Efendimizle birlikte 7 sabah 4 teslim yaşayanlar, havariler, Hazreti İsa Aleyhisselam'la birlikte 7 sabah 4 teslim yaşayanlar, Rabbaniler, Hazreti Musa Aleyhisselam'la birlikte 7 sabah 4 teslim yaşayanlar ve içinde bunun hidayet çağında Mehdi Aleyhisselam'la da 7 sabah 4 teslimi yaşayan Sabikunel Ahirini Allah Teala ifade ediyor. Yani Sabikunel Ahirinin içerisinde sahabeler de var, havariler de var, Rabbaniler de var. Azınlık bir grup ama evet. Vakıa suresinin 13-14 ayetlerinde Allah böyle buyuruyor. Sabikunel Evvelin, yani evvelki sabikunlar, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz'le birlikte ve diğer zamanlarda 7 sabah 4 teslimi yaşayanlar çoğunluk. Sülletin minel evveline, onlar evvelkilerden bir ümmettir. Ve kalilin minel ahirin, ve onların birazı da sonrakilerdendir. Evet, içinde bunun hidayet çağında her inanç grubunun içerisinde ki Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz 73 fırka diyor ve bugün Birleşmiş Milletler'de dinle ilgili olan bölümün yaptığı humanitar araştırmasında dünyada yaşayan insanlar arasında 73 tane ayrı inanç türü var. Bu 70 ayrı inanç türünün içerisinde 72'si cehenneme, onların içerisinde azınlık bir grup fırka inacıyı oluşturuyor. 7 sabah 4 teslimi yaşayanlar, Mehdi Aleyhisselam döneminde 7 sabah 4 teslimi yaşayan Sabikunel Ahirin, yani bu dönemin sahabeleri, havarileri ve Rabbanileri olanlar. Onlar dünya sulhunu gerçekleştirecekler. Onlar dünyanın her cümerç girdikten, o girdaptan insanlığı kurtaracaklar. O dönem altın çağ, hidayet çağı olacak. Ve hidayet çağının altın anahtarı bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten bulaşmayı dilemesi. Bu kalpten bulaşmayı dileyen hangi inanç grubun içerisinde olursa olsun
Allah-u Teala'nın kalbine verdiği mürşit sevgisiyle onlar mutlaka mürşitlerine tabi olacaklar. Ve tıpkı Hazreti Musa ile birlikte 7 sabah 4 teslimi yaşayan Rabbaniler, Hazreti İsa ile birlikte 7 sabah 4 teslimi yaşayan Havariler, Hazreti Peygamber Efendimizle birlikte 7 sabah 4 teslimi yaşayan günümüzün sahabeleri olacaklardır. Hepinizi bu son hedefle kutsal kitapları önerip hayatınıza tatbik etmenizi Efendimizin metri Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi, konferansına ait olan sözlerimi burada tamamlıyorum. Gazanız mübarek olsun. Eğer siz de bu anlattıklarımızdan işittiyseniz, gerekli dersi aldıysanız, sahabe gibi, havari gibi, Rabbani gibi, siz de kalpten ulaşmayı dileyen hidayetin birinci safhası, peşinden mutlak surette hidayet çağının sahabeleri olmak istiyorsanız, tövbeye hazırsanız, o zaman söyleyeceğim kelimeyi arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah.

0: Ayet hayatında kazançlı çıkasın. Öldüğün zaman pişman olmayasın ey Karun. Karun ne cevap veriyor? Bana ne ya diyor, ben ilmin sahibiyim. Bütün bu zenginliği ben ilmimle kazandım diyor. Allah Teala da ona cevap veriyor, diyor ki ey Karun, senden önce de senden çok daha fazla zengin kıldığımız insanları nasıl helak ettiğimizi hiç düşündün mü diyor. Karun zenginliğiyle, ihtişamıyla insanların karşısına çıkıyor. Bütün bu o zenginlikten topladığı maldan adamın hissiyatı ne yani? Duygusu ne? İnsanlara gösteriş yapacak, kendisini şişirecek işte. Bak ben buyum. Dünya hayatını isteyenler keşke Karun'a verilenler kadar bizim de olsaydı. Muhakkak ki o gerçekten en büyük mutluluğun sahibidir. Ne diyorsunuz? Öyle anlıyorlar. Şu anda dünyanın peşinden koşan insanların hepsi zenginlerin, zenginler deyince ağızları sulanıyor. Oo, bunların hayatına diyecek yok. Ama öyle mi gerçekte? Hayır. Gerçekte onların kalbine bakan, kalbini bilen Allah Teala öyle olmadığını söylüyorum. Size yazıklar olsun o Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kime söylüyorlar? Dünya hayatını isteyenlere söylüyorum. Size yazıklar olsun. Ameni olan, salih amel işleyen, Allah'a ulaşmayı dileyen ve müşrikine tabi olanlar için Allah'ın sevabı daha hayırlıdır. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kaç kişi şu anda Allah Allah diyor? Evet. Sağlaması sizde. Sağlaması kalbiniz sevgili kardeşlerim. Ben şuyum buyum demek hikaye. Bir kere daha sesleniyorum sizlere. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ı sevmektir.
1: Fatiha maassalam.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bu tarafa misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Osmanlılar. Birinci sual, Osmanlılardan bahsedince neyi düşünmeliyiz? Osmanlı deyince hidayeti, dürüstlüğü, Osmanlı deyince Allah sevgisini en büyük boyutlarda yaşandığı bir dönemi aklımıza getirmeliyiz. Balkanlarda hep şu tekerleme söylenir: Osmanlı gitti, adalet bitti. Gerçekten adaletin timsali de Osmanlı. Osmanlı bütün dünyaya tek başına meydan okuyan bir Allah dostları topluluğu. Tasavvufu yaşayan her kesimden Adana'ya kadar Kur'an'daki İslam'ı yaşayan insanlardan oluşuyordu. Peygamber Efendimiz ve sallallahu aleyhi ve sahabeden sonra dünyaya üzerinde İslam'ı gerçek anlamda yaşayan bir milletler topluluğu olarak düşünmeliyiz. Osmanlı'yı Osmanlı yapan şey tabii ki tasavvuf, yani Kur'an'daki İslam'ı bütün boyutlarıyla yaşanmasıdır. Osmanlı evde, sokakta, çarşıda, askerde dünyayı hep örnek olmuş bir milletler topluluğu. Osmanlı Devleti, ifade ettiğimiz gibi, adaleti en üst seviyede sergileyen, Kur'an'daki İslam'ı yaşayan bir hayat tarzını benimsemişlerdi. Gerçekten sahabenin hayatına baktığımız zaman ne görüyoruz? Başlangıç noktasında birbirinin can düşmanı olan sahabe, 23 sene içerisinde Kur'an'daki İslam'ı yaşayarak

0: Evvela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Bakara 151'deki görevlerini hatırlatmak suretiyle ona paralel ayetlerin tilaveti, bu ayetlerin tilavetinde tebliğ var ve kıraat var. Sonra ikinci görev nefs tezkiyesi, üçüncü görev kitabın, Kur'an'ın ruhunun öğretilmesi, dördüncü görev hikmetin öğretilmesi ve beşinci görev hikmetin ötesinin öğretilmesinin muhtevasını alıyor. İşte Osmanlı'daki tasavvuf gruplarına baktığımız zaman Saray Erkanı Mevlevi'ydi. Askeriye sınıfı Bektaşi'ydi. Esnaf sınıfı Avliyanın teşkilatının bütün standartları içerisinde 7 Safa 4 Teslimi sahabe gibi yaşayanlardan oluşuyordu. Kur'an onlar için bir hayat kitabıydı. A'dan Z'ye kadar Kur'an'ı hayatlarına tatbik eden, Kur'an'a muhalif olan her şeyden kaçınan Allah'ın dostlarından oluşuyordu. İkinci sual, Allah ile bu kadar yakın ilişkide olan Osman'ın yıkılmasının sebebi neydi? Tabii ki saraya cinci hocaların yerleştirmesi. Osmanlı bir cihan hakimiyeti kurmuşsa bu başarının arkasında Osmanlı'nın Allah'la olan sıkı ilişkileri söz konusuydu. Kur'an-ı Kerim'i yaşaması söz konusu. Ama ne zaman ki saraya Allah'ın mürşitlerinin yerine cinci hocalar girdi ve ilmi nücumla artık şeytanla ilişkiler kurulmaya başlandı. Osmanlı o noktadan itibaren duraklama devrine girdi. Sonra da gerileme devrine ve Nizamül Alem olmaktan çıkıp Nizam-ı Cedid'e, yani yeni nizama geçti. Aleme nizam veren Osmanlı kendi içerisinde bir daralma yaşadı. Özellikle Rabbani ilmin hakim olduğu bir devrede ki bu Osmanlı'nın muhtevasında 400 yıllık bir süre ifade ediyor. Daha sonra Zülmani tatbikatın başlandığı bir dönemi görüyoruz. İlmini cum ki Allah'ın yasak ettiği bir ilim ama insanlar ona rağbet etmişler. Kur'an'daki İslam'ın bütün boyutlarıyla yaşanmasının arkasında Allah-u Teala'nın mürşitleri söz konusudur. Bunu en güzel şekilde belirten Yunus, 7 safhanın 7'sinin yaşanması ancak mürşitle yaşanabilir. Mürşidi daima tayin eden Allah'tır. Fakat kişinin mürşide ulaşabilmesi onun bir kalbi dileğine bağlıdır. İşte gel kardeş hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Daha işin birinci safhasında mutlaka bir Allah'ın tayin ettiği mürşid gerekli. Resulün cemali göreyim dersen bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Ve Osmanlı mürşitlerine tabi olmak suretiyle ki baktığımız zaman Osmanlı'nın kurucusunda yer alan Osman Gazi mürşidi Şeyh Edebali'ye tabiydi. Daha sonra 2. Murat, Hacı Bayram Veli, Fatih Sultan Mehmet Akşemseddin ve her padişahın yanı başında mutlaka lalası mürşidi vardı ki onlar Allah'ın emirlerini onlardan alıyorlardı. Onlara düşen de bunu tatbik etmek oluyordu. İşte tekrar Osmanlı standartlarında, sahabe standartlarında bir asr-ı saadet yaşamak mümkün müdür? Üçüncü sual, elbette. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bunu bize bildiriyor. Nasıl sahabenin hayatı sabikune levelin olarak yer almışsa ki sabikune levelin Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde muhacirin ve ensardan bahsediyor. Muhacirler Mekke'den Medine'ye göç edenler ama Resulullah'a tabi olan 7 safa yaşayanlar. Ensar Medine'de Resulullah'a tabi olan 7 safayı yaşayanlar. Bu 7 safanın yaşanmasında onları örnek bir topluluk oluşmasına götürmüştü ki tıpkı sahabe gibi Osmanlı'da da öyleydi. Al-Ma'izon'da kuntum hayrin ümmetin uhrecet lin-nas. Siz insanlar içinde çıkarılan en hayırlı ümmetsiniz. Ta'murun bil ma'ruf tenhâ'nil münker, ma'ruf emreden münkerden nehyeden bir topluluk oldunuz buyuruyor. İşte Resulullah'ın aynı zaman peygamberi olduğunun noktasını hareket edecek olursak kıyamete yakın bir dönemde Mehdi Aleyhisselam'a bağlı olanların da tıpkı sahabe gibi 7 safayı yaşayarak sabikuna lahirini oluşturmaları söz konusu ki bu da tıpkı sahabe gibi bir kere daha dünyada asr-ı saadetin yaşanmasının işaretidir. İnsanları Allah'a yaklaştırmak, Allah'a onun için insanları Allah'a yaklaştırırsanız Allah onun içine mutlaka koruyucu bekçi koyar. O kişi Allah sevgisinin her gün içinde adım adım büyüdüğünü yaşadıkça Allah'ın emirlerini yerine getirmenin yasaklarını asla işlememenin kendisi için vazgeçilmez bir şey olduğunu bir insan hüviyetine girer. İşte Osmanlı böyle olduğu için can hakimiyetini sağlamıştı. Şu anda dünya insanının problemi dinini unutmuş olmasıdır. Ama devrin yanlışları birer birer ayıklanacaktır. Yerine Kur'an doğruları konulacaktır. Gelecek yıllar Osmanlı'nın yeniden tarihe dönüşünü simgeleyecektir. Osmanlı görecektir ki yeniden yeşerecek olan bir çınar ağacıdır. Neyle? Mukaddes kitaplardaki Allah'ın tek dininin, tek şeriatının yaşanmasıyla. Şeytanın devreye girmesi, şeriatı insanlara öcü gibi göstermesi ne sebebiyet vermiş ama şeriat deyince Allah-u Teala'nın insanoğluna uyması meyanında bahşettiği kurallar bütünüdür. Emir ve nehirlerden ulaşıyor. Kim ki bu emir ve nehirleri hayatına tatbik ederse mutlak surette hedefine ulaşacaktır. Allah'ın da istediği bu. Nasıl sahabe Kur'an'daki emirlere itaat yasakları işlememek suretiyle maruf emreden münkerden nehyeden bir noktaya ulaşmışsa peşinden Osmanlı bu noktaya geldiyse Mehdi Aleyhisselam'a bağlı olanların da Kur'an'daki emir ve nehyleri A'dan Z'ye kadar itaat etmek suretiyle Kur'an'daki İslam'ı yaşayarak yeniden bir asr-ı saadet mutlaka gerçekleşecektir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yöneltip bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Tarihe baktığımızda sahabeden sonra Allah'a en yakın insan topluluğu Osmanlılar olmuş. Bu yakınlığı ise Allah'a ulaşmayı dileyerek sağlamışlar. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a olan sevgi ve muhabbeti anlıyorum.
3: Dualar, namaz.
4: Yeniden diriliş diyor İslam alemi 500 yılda dünya hükmedecek adil bir şekilde. Yani zekat verecek insan bulamayacaksın. Nasıl ki ecdad 650 yıl sonra ben devlet kuracağım dediyse Osman Bey yanındaki kardeşlerin yakınları bile hayal gibi geliyorduysa. Ama biz gördük inananlar için zor diye bir şey yok. Bu kolay olur mu? Elbette sancı olacak. Ama olacağı Allah'ın izniyle. Yani yeter dağımız ilahi kelimetullah dini mümine hizmet olsun. İmkansız değil. Yakındır da Allah'ın izniyle.
1: Sizce bizim neyimiz Allah'a ulaşır?
2: Sevgimiz, muhabbetimiz, içimizde yanan aşkımız.
3: Dualarımız. Gönlümüzden ne geçerse kısacası.
5: Ruhumuz ulaşır. Çünkü cesetimiz orada örtüşü oluyor. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna geliyoruz. Cenab-ı Hak'tan karşı karşıya. Allah orada kolaylığımızı versin Cenab-ı Hak.
1: Allah'ım benim de ruhumu bu ermiş evliyaların gibi hayattayken sana ulaştır şeklinde manevi talepleriniz var mı?
2: Tabii ki manevi taleplerimiz her zaman Allah'a var. Sevdiği ve razı olduğu kişilerle, en kıymetli yerlerde, en kıymetli kişilerle bizim de ruhumuzu alsın.
4: Ey Yüce Allah'ım.
5: Seni çok seviyoruz.
2: Benim de yaşarken ruhum sana ulaştı.
0: Ki davamız ilahi kelimatullah, din-i mümine hizmet olsun. İnananlar için zor bir şey yok dedi. Allah'ın insanlardan istediği dine hizmet etmemiz midir? Evet. Biz insanlar Allah-u Teala'dan hep alırız. Rızık alırız, ihsan alırız, nimet alırız. Allah'a verebileceğimiz hiçbir şey yoktur. Allah için yapacağımız ibadetler vardır. Ama bu ibadetler de yine Allah'a bir şey veremezler. Allah'ın bize emeklediği bir fayda, bir yardım söz konusu değildir. Ama Allah bir dinin sahibidir. Dine hizmet ettiğimiz zaman Allah'a hizmet etmiş oluyoruz. Evet, gerçekten de öyle. Çünkü Allah-u Teala bütün insanları yaratandır. Bütün insanların ki can saadetine ulaşmasını istiyor. Ve Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yok. İhtiyaçtan münezzeh olan Allah-u Teala yarattığı bütün kulların mutlu olmasını istiyor. İşte mutluluğu Allah'ın kendisine nasip ettiği insanların da Allah'ın ahlakıyla ahlaklanarak kendisinin dışındaki bütün insanları mutlu etmeye çalışması Allah'ın insanlar için vaaz ettiği temel hedeftir. Bu hedef mutlaka gerçekleşir. Evvela başında bir dilek var. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması Allah'ın bir lütfu keremidir. Ve edeple gelen lütufla döner. Mutlaka Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Yeter ki o kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dilesin. İşte bu kalpten ulaşmayı dilemek, o kişinin kalbinde Allah bu talebi gördüğü an, mutlak surette Rahim Esması ile tecelli ederek, 7-8 aylık süre içerisinde, emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye, tezkere, bir geçtikten sonra ruh Allah'ın zatında ifna olur. Fizik ucu şeytana korumaktan kurtulur. Nefse 7 kademede tezkiye olur ve bu noktadan itibaren o kişi özellikle Allah'a ulaşmayı dilediği noktadan ruhu Allah'a ulaşana kadarki olan 7-8 aylık süreyi çok üst seviyede mutluluklar yaşayarak geçirir. Buradan hareketle daha ötesine geçmek üzere Allah'tan talepte bulunur. Ya Rabbim ben ruhumu sana ulaştırmayı diledim. Benim ruhumu kendine ulaştırdın. Mükafatları da bana eksiksiz verdin. 3 tane cennet dünya saadetinin yarısı. Ben daha üst seviyedeki mutluluklara talibim. Fizik ucunu da Allah'a teslim etmek istiyorum. Bunun da yegane vasıtası, tabii ki diğerleri var ama en büyük vasıtası zikir. Zikrini 2 kat, 6 kat arttırarak fizik vücut teslimine ulaştığı zaman mutluluğun yarıya değil %81'e ulaştığını görecektir. Nefs teslimiyle mutluluk ahiret ve dünya saadetinin tamamına o kişiyi ulaştıracak. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah'a yakınlığı ile anılan Osmanlı'yı Allah'a yaklaştıran en önemli unsurlardan biri de zikirdi. Allah'ın hepimize farz kıldığı zikir yapmak sizce insanlara ne sağlar?
4: Şimdi Allah Teala diyor kalpler Allah zikretmekle mutmain olur. Hani günümüzde diyorlar işte benim kalbim temiz ya. Kalbin temizlik bir metodu yok. Yani ne makineye atıp da deterjanla temizleyebilirsin. Kalpler ancak Allah zikretmekle mutmain olur. Yani bunu sağa sola çekmenin bir anlamı yok.
2: Tamamen melekleşir, kötülük yapamaz.
5: Allah'ı zikretmek. Burada oturduğumuz yerde zikrediyoruz mesela. Allah'a yüklenmeyi. O muhakkak ki.
3: Güler yüzlü olur. Temiz yüzlü olur. Sakin olur, huzurlu olur. Bir kere kimsenin kalbini kırmaz diye düşünüyorum.
4: İşte zikir dediğimiz kalp zikri. Kalp zikrine başladığın zaman her gün buradan böyle vurdun Allah Allah Allah dediğin zaman bir müddet sonra buradan hafif bir tünel, hani tünel kazdığında ışık göründü diyorlar. Kazdın. İşte ondan sonra kalp yavaş yavaş Allah demeye başlıyor. Çocuklarımız olduğu zaman şöyle deriz ya, oğlum hadi anne de baba de dedirtmeye çalış. Kalp de çocuk gibidir. Sen kalbine söyletirse onu söyle. İşte biz Allah dedirtmeye çalışırsa işte o zaman özümüze döneriz, güzelleşiriz.
0: Zikir yapan kişi için tamamen melekleşir, kötülük yapamaz. İnsanların bir melek hüviyetinde olması mümkün müdür? Yaratılışta Allah-u Teala insanı her şeyden üstün olarak yaratmıştır. Ve yaratılış gayesi de ahsenin takvime ulaşmak. Elbette meleklerin ötesine geçebilir. Çünkü meleklerin Allah'ın yaratılışında onlara verdiği irade bağlanması ve emirlere %100 itaat ki seni tesbih ve takdis ediyoruz. Olayı meleklerin hepsinde var. Ama insanoğlu Allah'ın kendisine verdiği serbest irade taatında bu dünya hayatını yaşarken emirlere itaat, yasakları işlemek suretiyle o hedefe ulaştığı zaman çok daha üst boyuta geçecektir. Allah insanı yeryüzünün halifesi olarak yaratmıştır. Yeryüzünde en üstün varlık halifedir. Peşinden kavim resulleridir. İnsanların hidayetine vesile olan ve yaratılış gayemiz de Allah'a kul olmaktır. Meleklere baktığımız zaman gerçekten Allah onlara nefs verdiği zaman nefse baş edemediklerini anlıyorlar. Ama ne zaman insan meleklerden üstün olur? Nefsine karşı cihad-ı ekberi kazandığı zaman. Harut ve Marut kıssası bunun en güzel örneğidir. Allah katındaki en kıymetli mahluk insandır. Eğer Allah'ın başka bir mahluk insandan daha kıymetli olsaydı Allah-u Teala bize "Ey insanlar ben sizleri başka bir mahluk için yarattım" diyecekti. Ama öyle demiyor, her şeyi yaratmış ve insanın emrine musahhar kılmış. İnsan adı verilen mahluk hayvanlardan daha aşağıda da olabiliyor. Niye bağlı? Nefsinin kalbinin yapısına bağlı, ruhunun Allah'a ulaşıp ulaşmadığına bağlı. Nitekim melekler soruyorlar, "Ya Rabbi sen Adem Aleyhisselam'a ona verdiğin neyle bizden üstün kıldın?" "Ona verdiğim nefse sizden üstün kıldım" diyor. Allah-u Teala öyleyse insan olduğu için üstünlük müessesi onun nefsinin tezkiyesine ve teslimlerine paralel bir seyir takip eder. Cinlerden üstün olması Allah'ın ona verdiği ruhtur. Meleklerden üstün olması Allah'ın ona verdiği nefstir. Ve her konuda da insan Allah'ın yeryüzündeki biricik temsilcisidir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Muhterem hocamız, hürmetli hasretli ellerinizi öpüyorum. Müsaadenizle bir soru sorabilir miyim? Osmanlı'da gayrimüslim çocukların ailelerinden zorla alındığı doğru mudur? Hürmetli hasretlerinden öpüyorum. Sizlere çok ama çok kalbimizden seviyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Osmanlı'da gayrimüslim çocukların ailelerinden zorla alındığı doğru mudur? Hayır, doğru değil. Bugün bile İnsanlar çocuklarını özel okullara gönderiyorlar. Yani kısacası çocuklarının geleceği için iyi bir eğitimle yetişmesini istiyorlar. Osmanlı'nın yaşadığı dönemde en üst seviyedeki eğitim Osmanlı'daydı. Öyle olunca özellikle Balkanlara baktığımız zaman Osmanlı döneminde evvela Allah dostlarıyla insanlara Allah'ın dini anlatılıyordu. Hiçbir zaman zorlamayarak, onların kalbini fethederek insanlara ulaşılıyordu. Öylece olunca insanlar çocuklarının bu edeple yetişeceğini düşünmesi sebebiyle çocuklarını Osmanlı'ya teslim ederek bizim de çocuklarımız sizin bu yetiştiğiniz edep muhtevasında gel yetişsin, yaşasın ve güzelliklerin sahibi olsun. Birçok zavallı der ki Osmanlı kaçırdığı çocukları kendi sarayında eğitime tabi tuttu. Hayır, onları ehlileştirdi. Öyle değil, Osmanlı'nın gittiği her yere adalet götürmesine hayran olmuş batılılar. Bu çocukları da alın bunları sarayınıza enderimde okutun, adam edin, sizin gibi adaleti öğrensinler diye çocuklarımızı Osmanlı'ya getirip teslim etmişlerdir çocuklarını. Zamanın bütün bilimleri enderimde tahsil edildi. Oraya bütün milletler, insanlar gelirdi. Bugün insanlar için nasıl çocuklarını batıya, Amerika'ya gönderiliyorsa eğitim için, o günde en üst seviyede dünyaya hakim olan Osmanlı'ydı ve en üst seviyedeki eğitimin sahibi de elbette insanlar çocuklarını onların okullarında yetiştirmek, diploma sahibi kılmak ve ülkelerinde faydalı insanlar olarak yetişmesini istiyorlardı. Enderun'da yetişen birçok yabancı menşeli insan Osmanlı Devleti'nde paşalık vezirlik rütbesine yükselmiştir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Osmanlı'yı incelediğimizde halk tabakasından devlet büyüklerine kadar herkesin bir mürşidi olduğunu görüyoruz. Allah'ın Kur'an'da farz kıldığı mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
2: Allah'a yaklaşmakta bir yol gösterici, bir rehber, bir merdiven gibi görüyordum. Elimizden tutan, aksadığımız zaman elimizden tutup kaldırabilecek bir yardımcı gibi görüyordum.
4: Şimdi zaten bak Kur'an-ı Kerim'e Allah'ta diyor, salih kullarımla beraber olun değil mi? Şimdi biz o salih bölümde olmadığımıza göre salih olanı bulacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahlakından sorduğu zaman o yaşayan bir Kur'an'dı. Şimdi bizler yaşayan Kur'an olmadığımıza göre yaşayan Kur'an'ları bulmak lazım.
1: Sizce de böyle şu an ölmüş olanlar olduğu gibi yaşayan Allah dostları var mıdır günümüz?
2: Muhakkak. Muhakkak vardı. Onların duası sayesinde vatan, millet, ümmeti Müslüman ayaktadır.
3: Günümüzde sanmıyorum.
5: Olmaz mı? Onların suyu hürmetine yaşıyoruz. Yunus Emre'yi şimdi sabah süfre kalkıyorum. Yunus Emre'yi dinliyorum. Tüylerim diken diken oluyor dinlerken. Bundan güzel bir şey var mı? Yok.
4: Şimdi bizler bu maneviyattan uzaklaştığımız için asıl gücümüzü kaybettik. İşte Osmanlı'da o güç oradan geliyor, maneviyattan. Yani çocukken eğitime başlıyor. Ben Avrupa'da da bulundum. Adam küçücük çocuğu kiliseye gönderiyorlar. Hristiyanlığı öğretiyor değil mi? Eğer dine gençlik sahip çıktığı zaman özüne dönme süreci başlamıştır. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafında genç değil mi? O gençlik bugünkü şartları meydana getirdi. Yani dünyanın dört bir yanına İslam yayıldı.
0: Misafirimiz Mürşit konusunda Kur'an'da Allah-u Teala salih kullarımla birlikte olun buyuruyor. Gerçekten de Tövbe 119'da Ya eyyühellezine aminu takullaha ve künnü ma'assadikin. Bu sadıklar tabii ki Allah'ın salih kulları. Biz o salih bölümünde olmadığımıza göre diyor misafirimiz. O zaman ne yapmamız lazım? Salih kulu bulmamız lazım. Salih insan kimdir? Salih insan 7 sabah 4 teslimi yaşayan, evvela 22. basamakta ruhunu teslim etmiş, 25. basamakta fizik vücut teslimi, 27. basamakta nefsin teslimi ve 28. basamağın 4. kademesine irade teslimini yapmak suretiyle Allah-u Teala'nın da zatına şahit olan Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı kişidir. Nisa 69'da Allah-u Teala Men yutiullah ve yutiur rasule ve ulaike ma'allezine aleyhme ananamallahu minen nebiyine ve siddiqine ve şuhedai ve salihin. İşte Allah-u Teala kim Allah ve Resulüne itaat ederse Allah onları nimetlendirir nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle beraber kılar. Öyleyse her zaman bu 7 sabah 4 teslimi yaşayan salihler var ve hacet namazı kılarak onlara ulaşmak söz konusudur. Sahabenin hepsi Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesine göre tövbe-i nasuhla tövbe etmek suretiyle irşada ulaştılar. Hücurat dediği bunun ispatıdır. Ve Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayet-i kerimelerinde sahabenin hepsinin salihlerden olduğunu, Allah-u Teala'nın da onları irşada memur mezun kıldığını görüyoruz. Salihlerden olmak, salah makamının sahibi olmak anlamına geliyor. Birçok ilim eline göre salihlerden olmak, yani iyi davranışların sahibi olmak, İslam'ın 5 şartını en iyi şekilde yerine getirmek anlamında kullanılıyor. Bu doğru değil. Böyle bir tarif Kur'an-ı Kerim'in ruhuna uyduşmuyor. Salah makamı velayetin en üst makamıdır ve sadece nefsindeki bütün afetleri yok olduktan sonra Allah'ın tövbe-i nasuhla tövbeye davet ettiği, bu tövbeyi gerçekleştirdikleri Allah-u Teala'nın da onları irşada ulaştırdı ve yetmez Allah tarafından irşada memur ve mezun kıldığı insanlardan oluşuyor. Allah-u Teala kimi salah makamını almışsa, tövbe-i nasuhla davet etmişse o kişi mutlaka Allah'ın zatını görür. Çünkü salah makamı hizmetin, hikmetin ötesidir. Hiç kimse salah makamına ulaşmadan salihlerden olamaz. Hadis-i şerifte hikmet sahibi ulemanın meclisinde bulunmak kenamın içindeki üzerinde farzdır buyuruyor. Muhakkak ki Allah meclisinde ölü kalpler hikmet nuruyla diriltir. Tıpkı yağmurun kuru toprakları dirilttiği gibi. Hikmet sahibi ulema hepsi Allah'ın salih kulları. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Muhterem hocam, öncelikle hasretle ve hürmetle ellerinizden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Muhterem hocam, benim sorum şöyle inşallah. Osmanlı'dan sonra insanlardaki ahlaki bozulmanın daha da arttığını söyleyebilir miyiz? Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Osmanlı'dan sonra insanlardaki ahlaki bozulmanın daha da arttığını söyleyebiliriz. Osmanlı ile bugünkü Türkiye arasında bir uçurum var. Bunlar şu dünya üzerinde suç işleme oranının en düşük olduğu ülke olmak vasfını hep korumuşlardır. Osmanlı İmparatorluğu devam ettiği süre içerisinde olay hep böyle olmuştur. Şimdi Türkiye dünyada en çok suç işleyen ülkeler arasında yer alıyor. Osmanlı'nın o sadece kendi dininden olanlara değil, başka dinin mensuplarına da gösterdiği o ilahi adalet mekanizmasının bugün bizim ülkemizde artık cari olmadığını, geçerli olmadığını kaygıyla izliyoruz. Osmanlı hoşgörüsü bütünüyle yok oldu. Herkesin herkesi aldattığı, Allah'ın yasaklarını bütünen çiğnendiği, emirlerin ise engellendiği bir devrede yaşıyoruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz aile içi sorunlar. Türkiye aile yapısı araştırma raporuna göre evli bireylerin %11.3'ü eşleriyle sık sık tartıştıklarını, %27.5'u ise bazen tartıştıklarını belirtmiştir. Evli bireylerin %2.5'u eşleriyle fiziksel şiddet yaşadıklarını ifade etmiştir. En yaygın tartışma konuları ekonomik sorunlar %36.7, eşlerin aileleri %19.4, çocukların eğitimi %14.8. Son 20 yılda boşanmalar yaklaşık olarak %89 oranında artmış durumda. En sık görülen boşanma nedenleri sorumsuz ve ilgisiz davranma %32, evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama %30.2, eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması %24.3. Yapılan istatistiksel sonuçlar böyle. Ama şimdi Rabbimizin aileden muradı herkesin birbirini mutlu etmesi ve aile içi bireysel mutlulukların toplamından aile mutluluğunun ortaya çıkmasını Allah-u Teala hedefliyor. Her insan Allah-u Teala'nın kanunlarına uyması halinde evvela kendisini mutlu etmeli ve bu mutluluğu etrafa yaymalıdır. Tersi de söz konusu, kişi mutsuzsa mutsuzluğunu da etrafa yayıyor. O zaman mutluluğun kaynağı Allah, Allah'la ilişkiler. Evvela Allah'la ilişkilerimizin Allah'ın emrettiği kanunlar çerçevesinde olması lazım. Aileyi teşkil eden bireyler, aile reisi koca, onun yardımcısı ev hanımı eşi ve çocukları. Her birisinin hak ve vazifeleri vardır. Hakları aile mutluluğunu en üst seviyede yaşamak. Ama bunları yaşayabilmeleri mutlak surette aile içerisindeki herkesin Allah'ın kendilerine tevdi ettiği görevi yapmalarına bağlı. Muhtevaya baktığımız zaman konu tartışma konusu kavgaya uzanıyorsa bunun altyapısı kaynaklandığı yer nefsimizin afetleri. Ama Rabbimiz Al-İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde "Fen haccuke" eğer seninle tartışırlarsa yine konu tartışma "Fekul estentü veçiye lillahi ene ve men ettebani" ben ve bana tabi olanlar biz veçimizi Allah'a teslim ettik. Öyleyse tartışmayı kesmenin yolu Allah'a teslimden geçer. Aile reisi Allah'a karşı vazifelerini yerine getirmeleri Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlememesi halinde, evin hanımı Allah'a karşı vazifelerini yerine getirerek Allah'ın emirlerine itaat yasakları işlememesi halinde, çocuklar anne babanın kendilerine tevdi ettiği İslami terbiyeyi hayatlarına tatbik etmeleri halinde, herkes etrafındakileri mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Aile reisi eşini ve çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Evin hanımı kocasını, çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Çocuklar anne babayı mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın mutlu et ve mutlu ol kanunu eğer aile yapısında hayata geçirilirse, tatbikatta geçirilirse o zaman en üst seviyede aile mutluluğu yaşanabilir. Bu aile bireyleri arasındaki tartışmaların hepsinin kaynaklandığı tek yer nefsin afetleri ve bu afetleri tesir eden şeytandır. Ona fırsat vermeyelim, tam tersi Allah'la ilişkilerimizi en üst seviyede tutalım, mutlu ederek mutlu olalım. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha mahasalavat.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri, her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. İstanbul'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, Kur'an-ı Kerim'i yaşamak için mutlaka bir mürşide tabi olmamız gerekiyor mu? Dini yaşamada mürşidin yeri nedir? Açıklar mısın? Sevgili kardeşlerim, dinin sahibi Allah'tır. İnsanın sahibi de Allah'tır. Ve yaratan insanı en iyi bilendir. İnsan için vaaz ettiği hedef iki cihan saadeti. Ve Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'in tüm insanlar için bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisi olduğunu da Allah Teala zikrediyor ve mürşitsiz bunun olamayacağını buyuruyor. İşte Kur'an-ı Kerim ayetleriyle mürşidin ayetlerde geçen 19 ayrı ismi. Allah Teala bu 19 ayrı ismi kullanmasının arkasında mürşidin Kur'an'ı yaşamada, dini yaşamada ne kadar elzem olduğunu da ortaya çıkartıyor. Bütün nebiler Allah'ın mürşitleridir, ayetler. Bütün Kur'an-ı Kerim'deki imamlar, geçtiği ayetler Allah'ın mürşididir. Halife Allah'ın mürşididir. Veli Resul Allah'ın mürşidi. Nezir Allah'ın mürşidi, geçtiği ayetler. Hidayetçi, Veliyün Nesir, Veliyün Şefi, Veliyün Hamim, Veliyün Mürşid, Veliyün Vak, Veliyün Müminin, Veliyün Hamid, Ehli Zikir, Münadi, Sadık, geçtiği ayetleri de görüyorsunuz. Salih, Sultan, Hikmet sahibi alim. Sevgili kardeşlerim, 19 tane ayrı isimle Allah Teala'nın bizim için farz olan mürşidi ayetlerde açıkladığını görüyoruz. Yetmez. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman ulul azm nebilerinin bütün insanlara vaaz ettiği 7 sabah 4 teslimin ancak mürşide tabi olanların yaşadığını görüyoruz. İşte evet, birinci safa itibariyle Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci safa itibariyle mürşide tabiyet. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatında da mürşide tabiyet farz. İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatında da mürşide tabiyet farz. Musa Aleyhisselam'ın şeriatında mürşide tabiyet farz. İsa Aleyhisselam'ın şeriatında mürşide tabiyet farz. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin şeriatında mürşide tabiyet farz. Bu kadar Allah'ın hükmü şeriat kitabının hepsinde ikinci safa olarak mürşide tabiyet farz olmuşken insanların şeytanın tesiri altında bunu görmemeleri, anlamamaları hayret verici bir şey. Yetmez, uğruna Allah'ın kainatı yarattığı Nebilat Sultan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz seni alimlere rahmet olarak gönderdik buyuruyor. Son şeriat kitabı kendisine indirilmiş olması sebebiyle Kur'an-ı Kerim'i en üst seviyede açıklayan odur. Ve Kur'an-ı Kerim'in açıkladığı hadisler, ki hadisler Kur'an'a uyan hadisler, Kur'an'ın açıklaması hükmünde ve 7 hadis grubu gereğince Allah Resulü de mürşide tabiyeti farz kılıyor. Bakalım beraberce 7 hadis. Görüyorsunuz. 1. hadis, benden sonra nebi gelmeyecek ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Mürşidin Kur'an ayetlerinde geçen 19 ayet isimden bir tanesi halife, bir tanesi imam. 2. hadis, benden sonra nebi gelmeyecek, halifeler ve alimler gelecek. Burada halifeleri anladık, zaten geçmişti. Alimler kim? Alimran suresinin 19. ayet kerimesinde Allah'ın zatına şahit olanlar. Benden sonra nebi gelmeyecekse ruh verenler gelecek. Ruh devrin imamının ruhu. Benim sahabem göktekiler gün hangisine tabi olursan hidayete erersiniz. Benim sünnetime ve benden sonraki gelen Raşid Halife'nin sünnetine tabi olun. Her asırda ümmetimden Allah'a itaatin hayırda yarışanlar bulunacaktır. Kim bana itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. Kim bana isyan ederse Allah'a isyan etmiştir. Her kim imama, devrin imamına itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. Mehdi Aleyhisselam çıktığında karın üzerinde emekleyerek de olsa ona ulaşın, biat edin ve itaat edin diyor. Bütün bu hadisler, ayetler bize mürşide tabiyeti farz kılıyor. Öyleyse dini yaşamada mürşide tabiyet farz ve Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar dünya hayatını yaşayan bay ve bayan kim Allah'ın dinini yaşıyorsa o mutlaka mürşidine tabi olmuştur. Öğreti aynıdır. İkinci sual, Ankara'da bir kardeşim muhterem hocam, Tövbe 34-35 ayetlerde altın gümüş biriktirme ayette azap olduğu açıklanıyor. Mesela ev almak, araba almak ya da ticaret yapmak isteyen bir kişinin altın biriktirmesi uygun bir şey mi, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, buradaki durum çok farklı. Yani zekatını vermeyen kişiler için bu böyle. Zekatını verdikten sonra elbette ihtiyacın olan şeyleri alabilirsin. Nitekim Efendimizin tefsirine baktığımız zaman bakın ne görüyoruz. Tövbe 35 ayetin tefsiri, Allah-u Teala insanların haksız yere para almalarını ve biriktirmelerini tasvip etmiyor. Evet, bak gördünüz mü? Yani faiz yoluyla haram yoldan para alıp biriktirmek Allah-u Teala tasvip etmiyor. Altınlarını iş yeri açmak, başka insanların iş temin etmesi için kullanmayanların cezasını mutlaka cehennemde ödeneceğini söylüyor. Yani parayı biriktiriyor ama yatırıma dönüştürmüyor, ona faize veriyor. O zaman işte bu yasak. Yoksa bir iş yeri açmak için, insanları iş sahibi kılmak için para biriktirip yatırım yapıyorsa helal yoldan bu. Burada bir problem yok. Giresun'dan bir kardeşim muhterem hocam, muhterem efendimizden başkalarını ne kadar çok seversek onların da bizi o kadar çok seveceğini öğrendik. Çevremizdeki insanları sevmemize ve güler yüz göstermemize rağmen geçmişimizde olan olumsuzlukların insanların aklından hiç çıkmadığını görüyoruz ve üzüntü duyuyoruz. Bu durum bizi için bir imtihan mıdır? Bu durum karşısında bizim nasıl davranmamız lazım? Henüz yeteri kadar bizim kendisine gösterdiğimiz dışarıdan sevgi onun kalbine girmemiştir. Kalbine girdiği zaman hiç merak etmeyin, onlar mutlaka sizi severler. Mesela birçok insan vardır, sabahtan akşama kadar Allah adına hüküm veriyorlar ve din anlatıyorlar. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu gibi bu ümmet için en çok korktuğum şey diliyle alim ama kalbiyle cahil. Öyleyse dilinin söylediği kalbinde yok ve onların bütün bu anlatımları ne kendilerine fayda veriyor ne etrafındaki insanlara. Ama eğer öğreti onların kalbine yerleşmişse ve etraftaki insanların sevgisi o kişinin kalbine yerleşmişse, ki bu şekildeki olan duruma kalpleri birleştiren, telif eden Allah'tır, o zaman Allah-u Teala size mutlaka onların da sevgi kapısını açacaktır. Hiç merak etmeyin. İşte Fusret 34'te kötülükle iyilik bir değildir. Sen kötülüğü iyilikle sav. Böyle yaparsan sana düşman olan iki candan bir dost olur. Düşmanın bize candan bir dost olması onun da artık bizi sevmesi manasına geliyor. Biz düşman olan kişi candan bir dost olur. Biz düşmanı seviyoruz, seviyoruz, seviyoruz ve bizim sevgimiz onun kalbine yerleşiyor. O da artık bizim dostumuz oluyor. Allah'a ulaşmaya ediliyor. Kalpleri birleştiren Allah. İstanbul'dan bir kardeşimiz Selam Hocam, bir hadis-i şerifte malı uğrunda öldürülen şehittir, kanı uğrunda öldürülen şehittir, dini uğrunda öldürülen şehittir, ailesi uğrunda öldürülen şehittir diye yazıyordu. Bu hadiste bahsi geçen şehitlik kavramları Kur'an'da Geçen şehitlik kararlarına uyuyor mu, açıklayabilir misiniz? Malı uğrunda öldürülen şehittir. Çünkü mal da mukaddestir, can da mukaddestir, din de mukaddestir. Mukaddesat uğruna eğer bir savaşta ölüyorsa, evet, Kur'an ayetlerine ölüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin son veda hutbesinde buyurduğu gibi, malınız mukaddestir, canınız mukaddestir, ırzınız mukaddestir vesaire. Bu mukaddesat uğrundaki olan şehitlerde ölüm söz konusu ise şehit. Ama diyeceksiniz ki onların kalpten Allah'a ulaşmayı dileme olayı var mı yok mu? E zaten yoksa o kişi mukaddesat uğruna asla böyle bir savaşta yer almaz. Muhterem Efendimiz Kur'an ayetlerine göre sizi vatanınızdan çıkartıyorsa bir insan, sizi öldürmeye kalkıyorsa, size zulmediyorsa, böylesi bir onunla olan sıcak çatışmada bizim üzerimize farz oluyor. Hicret 9. Eğer müminlerden iki grup savaşırlarsa, o zaman ikisini arasını düzeltin. Fakat eğer ikisinden biri diğerine saldırırsa, o takdirde saldırgan grupla Allah'ın emrine dönünceye kadar savaşın. Bunu bu ayet-i kerimeye bize örnek veren Muhterem Efendimiz Irak ve Kuveyt Savaşı'na haber veriyor. İkisi de Müslüman ama Müslüman ülkelerin birlik olup onları adalete davet etmesi, aralarında ıslaha gerçekleşmesi gereken yapmıyorlar. Yapabilmeleri için Allah'ın katında zulme karşı bir mücadele içinde olmaları lazım. Ayet-i kerime gayet açık ortada. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili Cevap Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kardeşim inşallah. Ellerinizden hürmetle öpüyorum. Müsaadenizle size bir soru arz etmek istiyorum. Namaz, Müslümanların Allah'a olan bağlılığı nasıl güçlendirir? Allah razı olsun inşallah. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Seni çok seviyoruz ve bir kere daha suali gerek olur. Namaz, Müslümanların Allah'a olan bağlarını nasıl güçlendirir? Sevgili kardeşlerim, Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz her işin başarısında başı İslam, orta direği namaz ve en üst noktası da, doruk noktası da cihattır diyor. Sana bütün işlerin başını, ana direğini ve doruk noktasını bilirim. İşin başı İslam, direği namaz ve doruk noktası cihattır. İşin başı İslam, kişinin teslim olmayı dilemesi gerekir. Nitekim Yunus 25'te Veli Resuller teslim yurdu olan Allah'ın zatına davet ediyorlar. Birinci görevleri ayetleri tilavet etmek. Evet, Nahl 36'da veya ne diyelim, Cuma 2'de her kavimde ardı arkası kesilmeksizin Cuma 2 Resul gönderiliyor ve birinci görevleri ayetleri tilavet etmek. Ayetleri tilavet ederek Resul, Veli Resul onu teslim yurdu olan Allah'ın zatına davet ediyor. Daveti kabul eden kişi ayetlere teslim oluyor. Onu hemen Nem suresinin 81. ayet-i kerimesine bakalım. Sen ölüleri eşittiremezsin. Sen o körleri delaletlerinden hidayete erdirecek değilsin. Sen ancak ayetlerimize iman edenlere işittirebilirsin. Onlar bize teslimdirler. Öyleyse her şeyin başı Allah'a ulaşmayı dilemek ve ayetlere iman. Çünkü dinin iki kaynağından bir tanesi kitap, diğeri de bu kitabı açıklayan Allah'ın Resulü. O zaman ne yapıyor birincisinde? Ayetlere iman eden kişi Allah'a ulaşmayı diliyor, işitenlerden oluyor. Allah Teala diyor ki işte o bize teslimdir. Yani işin başını gerçekleştirmiştir, başı İslam'ı gerçekleştirmiştir. Direği namaz, o direği namaz. Biz mürşidimize ikinci kaynağa nasıl ulaşabiliyoruz? İnsanlardan bir ipe hacet namazı kılarak ulaşıyoruz. Hacet namazı kılarak ulaştığımız için de doğru ve cihattır. Ondan sonra kişinin cihad-ı ekberi, nefsine karşı cihadı başarması lazım. Yedi kademedeki tezkiye ve yedi kademedeki tasfiye dinin tamamını içeriyor. O zaman bu namaz Müslümanların Allah'a olan bağlılığını nasıl güçlendiriyor? Hacet namazı eğer Allah'a ulaşmayı dilemek müşteriden tabiyet Allah'tan bir ipe, insanlardan bir ipe tutunan varmış olmuşsa ki bu ikinci ipe tutunmak namazdadır. O zaman kesinlikle %100 bir illet rabıtası var. Hacet namazını kılarak müşridini Allah'tan soruyorsa bu namaz onu %100 Allah'a bağlılığına götürecektir inşallah. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, nefsin afetlerini tanıyoruz. Nefsin isteklerini nasıl tanıyabiliriz, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, nefsin afetlerini tanıyorsan nefsin bütün arzu ve istekleri bu afetlerin muhtevası içinde yer alıyor. Mesela kin ve nefret nefsin birinci afetidir. Etrafındaki insanlardan sen nefret duyuyorsan o zaman o afete tabisin. İnkar ediyorsan Allah-u Teala'yı küfür afetine tabisin. Yalan söylüyorsan yalan afetine tabisin. Zulüm ediyorsan zulüm afetine tabisin. Haset ediyorsan başkasına, yani 19 afetin 19'u da nefsin arzu ve isteğidir. Sabırsızlık gösteren bir insan nefsin bu afetine tabi oluyor. Başkasına öfkelen insan nefsin bu afetine tabi. İsyan eden insan nefsin bu afetine. Kibir, gurur, hırs ve şehvet vesaire. Şeytan da sadece bunu aktif hale getiriyor. Öyleyse nefsin afetleriyle şeytanın talepleri, istekleri birbiriyle çakışıyor. Nefsimizde kin ve nefret var. Şeytan başkasına tesir, bize tesir etmek suretiyle kin ve nefrete, başkasından nefret etmemizi sağlıyor. Ama muhterem Efendimiz ne buyuruyor? Seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyin ve nefret ettirmeyiniz. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, irşada ermekle irşad makamına ulaşmak arasındaki fark açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, irşada ermek 28. basamağın 4. kademesinde irade tesliminde gerçekleşiyor. Ama irşad makamına ulaşmak 14. basamakta gerçekleşiyor. Tekrar edeyim, irşad makamına ulaşmak. İrşad makamına tayin olmak da 28. basamağın 5. kademesinde. Fakat burada sualde irşada ermek var, irşad makamına ulaşmak var. İrşad makamı, mürşid irşad makamıdır. İrşad makamına ulaşmak 14. basamakta, kişi 7 furkanın sahibi, huşu sahibi birisi ise 12 tane insanla hacet namazını kılarak mürşidini Allah'tan soruyor. Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz, benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşşirat vardır. Sahabe sual soruyor. Ya Resulullah, mübeşşirat nedir? Salih rüyadır. Kişi hacet namazını kılarak mürşidini Allah'tan sorduğu zaman Allah gösterirse bu bir mübeşşirattır ve ona gidip tabi oluyor. O zaman irşad makamına ulaşıyor. İrşad makamına ulaşan kişi 7 kalp şartının sahibidir. İrşad makamına ulaşan kişi 7 nimetin sahibidir. İrşad makamına ulaşan kişi 7 inanç şartının sahibidir. Ama irşada eren kişi o ilmel yakinin, aynel yakinin ve tek bir son sır kalmış, henüz hakkal yakinin sahibi değildir. Ama İmal yakın, akın yakının bütün safhalarını bitirmiş, yerin göğün Allah'ın kendisine gösterdiği, melekütün alemin gösterdiği birisidir. Son bir sır kalmış, henüz hakkal yakın olmamıştır. Allah'ın zatını görmemiştir. İrşada eren kişi. Allah razı olsun. Karaman'dan bir kardeşim, muhterem hocam, birinci suali. Enam 163'te Peygamber Efendimiz, ben Müslümanların ilkiyim diyor. Konuyu açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Kalu Bela gününde Adem Aleyhisselam'ın zarında onun bütün zürriyetini yaratıyor ve huzurunda topluyor. Ve Elestü bi Rabbiküm, ben sizin Rabbinizdeyim. İşte 300 vesileyle yaratılan Aleyhisselam'ın sureti herkes Allah'a ruhun misak veriyor, teslim olacağına dair fizik vücut ahit veriyor, teslim olacağına dair nefsimiz yemin veriyor, teslim olacağına dair irademiz misak veriyor, teslim olacağına dair. O zaman Allah Teala da sözlerimi işittiniz mi? Hepimiz semina diyoruz. Öyleyse itaat edin. Ve atana diyoruz. Yani bu misaki, ahdi, yemini ve irademizin misakini yerine getireceğimize dair. Enam 163'te muhterem Efendimizin teslimi Müslüman, teslim olan demektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamberdi. İlk peygamber ve ilk insan Hazreti Adem'di. Teslim onunla başladı. O ruhunu ve şimdi nefsini ve iradesini Allah'a teslim etti. Ona tabi olan oğulları, kızları, torunları, teslim olanların hepsi Allah'a da teslim oldular. Ruhlarını, beşerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ettiler. Ve tabi Hazreti Adem

0: Gün zamandan evvelki devredeki tesimler yapıldı ve bu tesimler insanın gelecekteki dizaynın bir görüntüsü olarak başlangıçta zamandan evvel gerçekleşti. Allah Teala orada bizlerden yemin, misak ve ahd aldı. Yani zamandan evvel ilk teslim olan Nebila Sultan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Nezdeki Maraf 172'deki olay zamandan evvelki bir durumu ifade ediyor. İkinci suali tebliğ yaparken nelere dikkat etmeliyiz diyor kardeşimiz. Sevgili kardeşlerim, 7 tane ayet-i kerimemiz var. Tebliğde dikkat edilmesi gereken güzel sözler. Şimdi bir dikkat edin. Bir kere Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel sözle. Hikmet daimi zikrin sahibi kişidir, hikmet sahibi. O zaman daimi zikirdeki bir insan Allah'a davet etsin. İsra 53, başka insanlarla konuştuğun zaman güzel söz söylesin, onların nefsine hitap etmesin. İsra 53, Taha 44, tebliğ yaptığı zaman yumuşak söz söylesin. Ankebut 46, ehli kitapla ahsen bir şekilde mücadele etsin. Enam 108, insanların Allah'tan daha önem arz ettikleri şeylere insanlar küfretmesin. Mesela puta tapanlar var. Siz gidip onların putuna küfrederseniz olmadı. Ve en güzel öğütle Allah'a davet etsin ve dinde hiçbir zaman insanları zorlamasın. 7 tane ayet-i kerime tebliğin hangi statüde yapılması gerektiğini bize en güzel biçimde açıklıyor. Bursa'dan bir kardeşim muhterem hocam, bizi mutsuz ve huzursuz eden nefsimizdeki afetlerden nasıl kurtulabiliriz? Çok basit. Sevgili kardeşlerim, öncelikle Allah'ın bizdeki emanet olan ruhu hayattayken sahibi olan Allah'a ulaştırmamız, teslim etmemiz lazım. Bu misakimizin gereğidir. Ama biz Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an Allah Teala bu talebi kalbimizde görürse derhal Rahim esması ile tecelli ederek 12 tane insanla bizi mürşidimize ulaştırır. Mürşide ulaşmak hacet namazı kılarak Allah'tan sormakla mümkündür ama biz 12 tane ihsanın sahibi isek Allah Teala'nın garantisi var. Hacet namazıyla o kişiye mürşid göstereceğini garanti ediyor. O zaman mürşide tabi olduğumuz an bizi huzursuz ve mutsuz kalan nefsimizin tezkiyesi başlıyor. Emmare, levvame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye, tezkiye kademeleri Allah'ın garantisinde gerçekleşir. Yani biz sadece Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Mürşidi bize gösteren de Allah'tır. Rahim esması ile tecelli ediyor. 7 kademedeki nefsimizi tezkiye eden de Allah'tır. 7 tane gök katı ruhumuzu kendisine yükseltip teslim eden de Allah'tır. Hepsi Allah. Burada biz ve aynı zamanda bir vasıta olarak görünen mürşid birer vasıta. Ama sevgili kardeşlerim, ondan sonra ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra bu sefer ne olması lazım? Fizik vücut teslimi için harekete geçmemiz lazım. Fizik vücut teslimi için talepte bulunmamız lazım. O bittikten sonra nefsimizin teslimi için talepte bulunmamız lazım. Ve bu şekilde devamlı olarak Allah-u Teala'dan yardım talep ederek safhaları, basamakları bir bir geçmemiz gerekir. Daimi zikre ulaştığımız zaman afetlerin hepsi yok olur. Yerine 19 tane fazilet gelip yerleşir. Ruhun hasletleriyle faziletlerin talebi aynı. Dolayısıyla daimi zikre ulaşan insan dünyada da %100 mutludur. Ahirette de meva cennetin sahibidir. Bir üst seviyedeki cennet, cennetin naim, o kişinin aynı lakin mertebesinde yerin göğün melekütüne sahip olması lazım. Bir sonraki cennetin ad, Allah'ın zatına şahit olanların girdiği cennettir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Ellerinizden hürmetle öpüyorum inşallah. Hocam, sizlere bir sualim olacaktı inşallah. Zikir sadece dil ile yapılan bir ibadet midir? Yoksa kalbi ve bedeni kapsayan bir ibadet midir? Teşekkür ediyorum hocam. Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü bizler.

0: Çok seviyoruz. Sevgili kardeşim, dil başlangıçta dille yapılan bir ibadettir. Üç çeşit zikir vardır. Cehri zikir, hafi zikir ve kalp zikri. Şimdi zikir yapıyorsunuz. 3 saat zikir, 12 saat zikir. Hep dille yapıyorsunuz. Ama bir gün Allah nasip eder de bu sefer kalp zikrine geçiyorsunuz. Kalp zikrine geçtiğin zaman fizik ötesini de ihtiva ediyor. Nefsinizin manevi kalbinde. Öte yandan ihlasa ulaştığınız zaman bedeniniz de artık, saçınızın teli de zikre katılıyor. Öyleyse tedrici basamaklar içinde dille yapılan bu zikir diyor, sonradan kalbe sirayet ediyor. Kalpten kalbi zikir yapıyorsunuz. Ve daha sonra ihlasta bütün bedeni kapsıyor. Saçınızın teli de külli zikirde zikrediyor. Yani tedrici basamaklar içerisinde zikir dilden, sonra kalben, sonra bedenen hepsini ihtiva ediyor. Yeter ki biz bu ibadetlerin sultanı olan zikri en güzel biçimde, Allah'ın emrettiği biçimde yapabilelim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha maselavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dünya genelinde bir günde 15 milyar sigara içiliyor. Yılda 6 milyon 300 bin kişi sigaranın sebep olduğu hastalıklardan ölüyor. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor hadisinde. Kendisi için zararlı bir nesneyi bırakan Allah katında sevap işliyor. Öyleyse bilimsel olarak yapılan araştırmalar sigaranın insan sağlığına kesin zararlı olduğu tespit edilmiş. Hatta hastalıktan dolayı hastaneye müracaat edenlerin hepsinin ön yazılım raporunda belirtilen sigara içiyor musunuz? Çünkü insan sağlığına zarar veren her türlü hastalığın sebeplerinden bir tanesi sigaranın içilmesinden dolayı vücutta kalan kalıcı hasarlar söz konusu. Sevgili kardeşlerim, İncil'in Mektuplar bölümü 6:19-20'de Allah şöyle buyuruyor. Bedeninizin, yani fizik vücudunuzun Allah'tan aldığınız ve içinizdeki kutsal ruhun mekanı olduğunu bilmiyor musunuz? Gerçekten de fizik vücudumuz Allah'ın zatından üfürülen ruh için mekan ve berzah alemine atanan nefsimiz için mekan. İşte Allah Teala ayette bunu açıklıyor. Diyor ki, fizik vücudunuz Allah'tan aldığınız ve içinizdeki Allah'ın zatından üfürülen ruhun kutsal mekanı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Onun için Allah'ı bedeninizde, fizik vücudunuzda yüceltin. Yani Allah Teala'nın kutsal ruhun mekanı olan bedeni temiz tutun. Eğer temiz tutmak istiyorsak ona zarar veren her ne varsa ondan kendimizi korumamız lazım. Örneğin nasıl sigara fiziki zararlar vücuda veriyorsa fizik vücudun bir organı olan dilin de insan hayatında çok büyük zararlar oluşturduğunu biliyoruz. Dilini kötülükten, dudaklarını yalandan sakın, sakındır. Vazgeçin kötülükten, iyilik yapın. Barış için çalışın, barışın ardından koşun. Yani Yunus'un ifadesiyle sövene dilsiz gerek, dövene elsiz gerek. İşte bütün bunlar nasıl fiziki zararlar söz konusu olduğu zaman bize sonuçları negatif istikamette tezahür ediyorsa, manevi istikametteki zararlar da bize verilebiliyor ve Allah-u Teala ondan korunmamızı emrediyor. Tevrat'ta Tesniye 5:20-21'de komşuna karşı yalan yere tanıklık etme. Komşunun karısına kötü gözle bakma. Komşunun evine, tarlasına, erkek kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikme. Bu ayetler bize neyi hatırlatıyor? Biz Allah'ın emirlerine uyarsak, o zaman da Allah Teala bize zarar veren, kalıcı hasarlar vücuda getiren şeylerden de koruyor. Sigara kötü bir alışkanlıktır. Ama bu kötü alışkanlıktan kurtulmak Allah'ın yardımıyladır. Kötü alışkanlıklar anahtarı kaybolmuş kelepçe gibidir. Her şeyin anahtarı Allah katındadır. Öyleyse bize zarar veren sigaradan kurtulmak istiyorsak, bunun yolu Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmaktan sonra zikretmek, çok zikretmek, çok zikretmekten geçer. Allah razı olsun.
1: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an Kur'an'da bizleri bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, bugünkü konumuz Allah'a kul olmak. Birinci sual, Allah'a kul olmak herkesin sahip olduğu bir vasıf mıdır? Herkesi Allah yaratmıştır. Yaratılış açısından öyle. Ama kul olma vasfını kazanmak açısından hayır. Yaratılış açısından herkes Allah'ın kuludur. Ama Allah'ın kastettiği anlamdaki herkes Allah'ın kulu değildir. Şimdi insanlar hayatta şeytanın kuluyla başlarlar. Herkes 19 negatif özelliğin sahibidir. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi de herkesin şeytanın kulu ve dostu olması. Bütün insanlar hayatta şeytanın kuluyla başlar dedik. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilemek ayetlere iman etmeyi gerektiriyor. Kimdir Allah'a ulaşmayı dileyenler? Ayetlere iman edenler. O şeytanlık olmaktan iştinap etmeye başlamıştır. Yani Zümer 17'ye göre. وَالَّذ۪ينَ يَنْجْتَنَبُوا تَعْغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ اِلَّهِ الْبُشْرَفَ بَشَرِ بَعْدِ Onlar ki tağuta, insan ve cin şeytanlara kurulmaktan iştinap ettiler. Çünkü Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlar müjdeler vardır. Bir, Allah'a ulaşmayı dilden dilemek var. İki, kalpten dilemek var. Maide suresinin 41. ayet-i kerimesinde قَالُوا اَمَنَّا بِاَفْوَاهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ Onlar ağızlarıyla iman ettik diyorlar. Ama kalpleri iman etmiyor. İşte ne zaman kişi Allah'a inandığını söylüyor ağzıyla. Ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasını da söylüyor. Farz olduğunu da söylüyor ağzıyla ama kalbine indirmediği takdirde lem tu'min kulubuhum o değil. Kalbiyle de mümin olduğu zaman o takva sahibidir. İşte burası kalpten Allah'a ulaşmayı dilediği zaman bir dönüm noktasıdır. Ruhumuzun Allah'a ulaştırıp teslim ettiğimiz zaman birinci kulluğa ulaşırız. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman ekber kulluğa ulaşırız. Nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman da azim kulluğa ulaşırız, en üst kulluğa ulaşırız. Allah'ın istediği gerçek anlamda kul oluruz. Bilal Sultan'ı Peygamber Efendimiz diyor ki Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederim ki beni kulluğuna kabul buyurdu. Sahabe merakla soruyor. Ey Allah'ın Resulü, biz Allah'ın kulu değil miyiz? Peygamber Efendimiz sana şöyle buyuruyor. Yaratılış itibariyle herkes Allah'ın kuludur ama Allah'ın kulu olmak ayrı bir basariyettir. Bir gün sizler de Allah'ın kulu olacaksınız. Kim ruhunu Allah'a teslim etmeyi dilerse, mümin kulluğa, kim fizik vücudunu teslim yaparsa ekber kulluğa, kim de iradesini de, nefsini de Allah'a teslim ederse azim kulluğa ulaşıyor. Yaratılış itibariyle Zariyat 56'da وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اللّٰهَ لِيَعْبُدُونَ Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsun diye yarattık. İşte şeytanın kulu ve dostu olmakla hayata başlayan insanlar, davet kendisine ulaştığı zaman Allah'a ulaşmayı diler, birinci safa takva sahibi olurlarsa o zaman onlar da birinci safa itibariyle Allah'a kul olurlar. İnsanla Allah arasındaki ilişkide 7 safa kul olmak var. Allah devamlı kalbe bakıyor. Birinci safa kalbe baktığı zaman O kişi kalpten ulaşmayı diliyorsa birinci safa takva, birinci safa kul olmak. İkinci mürşidine tabiyet kalbinden girdiği zaman işin safa takva, ikinci safa kul olmak. Ruhun Allah'a teslimi kalbine girdiği zaman üçüncü safa kul olmak. Fizik vücudun teslimiyeti kalbine girdiği zaman dördüncü safa kul olmak ve böylece yedi safa kul olmak söz konusu. Allah razı olsun. İkinci sual, halk arasında söylendiği üzere Allah ile kul arasına birilerinin girmesi yanlış mıdır? Hayır, Allah'ın bir emridir. Allah ile kul arasına insanlar zaten girmezler. Ama Allah kullarından dilediğini diğer kullar ile kendisinin arasına vazifeli tayin ediyor. Bu insanlar ya Nebi Resullerdir ya da Veli Resullerdir. Yani Allah'la kullar arasına insanlar girmiyor. Allah'la diğer kulları arasına bizzat Allah ya Nebi Resullerden ya Veli Resullerden bir tanesini tayin ediyor. Devrin imamı olarak. Nebi Resul ise esaretin devrin imamıdır. Veli Resul ise vekaletin devrin imamıdır. Resul'e tabi olduğumuz zaman şeytana kul olmaktan ikinci defa kurtuluruz. Bu sebeple her zaman Allah ile kul arasında hidayetçi olmuştur. Ve kıyamete kadar da hep olacaktır. Muhterem Efendimiz bir sohbetinde Allah ile kul arasında kişilerin Kur'an-ı Kerim standartında 19 farklı isimle isimlendiğini buyuruyor. Bu isimlerden bir tanesi Nebi, bir tanesi İmam, bir tanesi Halife, bir tanesi Resul, bir tanesi Nezir, Mürşit, Veli, Hidayetçi vesaire. Ve ikinci safa kul olmak, mürşide tabiyette gerçekleşir. Allah sizin üzerinizde nimetini görmek ister. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz, hepiniz delalettesiniz ama hidayete erdirdiklerim müstesna. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdiklerim müstesna. Dileyin ki sizi nimetlendireyim. Ve ben zulmü kendim, ey kullarım, ben zulmü kendime haram kıldım. Sizin aranızda da zulmü haram kıldım. O halde birbirinize zulmetmeyiniz. Çünkü sual, Allah ile kul oldukça, Allah'a kul oldukça körlüğümüzün artacağı, hürriyetimizin kısıtlanacağı inancı doğru mudur? Allah, Kur'an-ı Kerim'de Allah'a köle olmamızı emretmiyor. Kul olmamızı emrediyor. Oraya kadar ise de daha salah makamına ulaşmadan tamamlanıyor. Ama kulluğun kendisini tatmin etmediği bir insan, Allah'ın kendisine verdiği her şeyi Allah yolunda tüketmek için harekete geçecektir ve Allah'a köle olmayı diyecektir. Dünyadaki kölenin en açık delili tabii ki hürriyetin kısıtlanmasıdır. Dünyadaki köleliğin en açık delili hürriyetin kısıtlanmasıdır. Fakat Allah ile ilişkiler dünyadaki ilişkilere benzemez. Orada hürriyetiniz kısıtlanmak şöyle dursun, ne kadar köle olabilirseniz o kadar sonsuz hürriyetin sahibi olursunuz. Allah'a mutlak kölelik en üst noktadaki özgürlük demektir. Kulluk artıkça hürriyetimiz de, mutluluğumuz da artacaktır tabii. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah'ın bizden istediği mutluluğun temelinde yatan esas Allah'a kul olmaktır. Ve Allah'a kul olmanın temel şartı hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Benim duamın kabul olması.
3: Allah'a ulaşmak deyince kendi ibadetini yapacaksın yani. İbadeti Allah'ın şeye ihtiyacı yok. İbadeti kendine yapacaksın.
4: Ruhen ve bedenen onun kurallarına uyaraktan bir düzenli oluşturmuş olduğu sistemi var. O sistemi yakalayarak ona kalben artık bağlı olabilmek diye anlıyorum ben.
1: Neyimiz Allah'a ulaşır?
3: Yaptığın dualar ulaşır.
4: Ruh tabii ki de beden geçici, hepimiz bunu biliyoruz.
1: Peki daha önce hiç bu şekilde bir dua duydunuz mu? Ey Yüce Allah'ım, ben de sana ulaşmak, ben de senin o ermiş evliyalarından olmak istiyorum.
2: Yok, yapmadım.
1: Bir dua hiç talep ettiniz mi, böyle bir manevi dua?
3: Etmedim de onu yapman için de dualara ihtiyacı var yani. Bunu harbiden şey olmaz yani, böyle Allah'ı görüp, peygamberi görüp ona mümkün değil yani, göremezsin. İbadet yaparsan belki...
4: İnsanlar sanki bunu dile getirince her şeyi bir kenara bırakıp dünyaya sırtını dönüp her şeyiyle, varıyla, yoğuyla sürekli ibadet etmek, sürekli zikir çekmek, sürekli namaz kılmakmış gibi algılanıyor.
2: Ben de yaşarken sana ulaşmak istiyorum. Bunca ermiş evliyaların gibi sana dost olmak istiyorum.
3: Ey Yüce Allah'ım, ben de sana ulaşmak istiyorum. Yaşarken senin dostlarından olmak istiyorum. Bu duayı kalbime indir.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda aynı zamanda. Bunu dile getirince sanki her şeyi kenara bırakıp dünyayı sırtını dönüp sürekli ibadet etmekmiş gibi algılanıyor. Allah'ın insanlardan istediği şey devamlı ibadet etmeleri midir? Hayır, Allah istikametinde hedefler var ve bu hedeflere ulaşmak için vasıta emirler var. Vasıta emirleri yerine getiren herkes abittir. Ama bu vasıta emirleri yerine getirerek hedeflere ulaşmak abd olmayı ifade eder. Yedi safa abd olmak var. Birinci safa abd olmak Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safa abd olmak mürşide tabiyet. Üçüncü safa abd olmak ruhun teslimi. Dördüncü safa abd olmak fizik vücut teslimi. Beşinci safa abd olmak nefsin teslimi. Altıncı safa abd olmak ihlas. Ve yedinci safa abd olmak iradenin teslimini ifade ediyor. Ama bu hedeflere ulaşmak dediğim gibi vasıtalarla gerçekleşiyor. Birinci safa abdolmak Allah'a ulaşmayı dilemekle. İkinci safa abdolmak kişinin tövbe etmekle. Üçüncü safa abdolmak ruhumuzu Allah'a ulaştırmakla, Allah'a teslim etmekle. Dördüncü safa abdolmak fizik vücudumuzu teslim etmekle. Beşinci safa abdolmak nefsi teslim etmekle. Altıncı safa abdolmak ihlas ve yedinci safa abdolmak iradenin teslimiyle gerçekleşir. Ama vasıtaları yerine getirmekle, nasıl birinci safa vasıta Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci safa vasıta tövbe etmek, müşriklerine tövbe etmek, üçüncü vasıta emir oruç tutmak, dördüncü vasıta emir namaz kılmak, beşinci vasıta emir hacca gitmek, altıncısı zekat vermek, yedincisi zikir. Kim Allah-u Teala'ya kul olmak istiyorsa o ibadet etmek durumundadır. Hiç kimse ibadetsiz Allah'a kul olamaz. Ama amacımız ibadet etmek değildir. İbadet etmek hedefe ulaşmak için bir vasıtadır. Amacımız Allah'a kul olmaktır. Nefs eskisi olmasa fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması mümkün değildir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala kulluk kademelerinde ilerlemek istiyorsak mutlaka Allah'a ulaşmayı dilememizi ve devamında da mürşide tabi olmamızı farz kılıyor. Mürşid sizin için neyi ifade ediyor?
2: Allah'ın yolunda ilerleyen evliyaları aklıma geliyor.
5: Yaradan bana göre kuluyla arasında elçiliği kabul etmiyor.
1: Yani şu anda da Allah-u Teala bizler için bir mürşid tayin etmemiş midir? Bu konuda ne düşünüyorsun? Yok mudur yani bir mürşid?
3: Bence yok ya.
2: Tabii ki var yani. Olmaz olur mu? Onların kanalları var, kolları var, sizler gibi böyle bizleri böyle aydınlatan insanları var.
3: Namazımı kılarım, orucumu tutarım. Ben öyle şeyleri de bilmiyorum yani.
5: Yaradan'ın varlığına inanıyorum ama arada herhangi bir köprüyü kabul etmiyorum. Benim kabul ettiğim dini kurallar temel ahlak kuralları. Komşunun tavuğuna kışlemeyeceğim, çalmayacağım, yemeyeceğim.
1: Şu devirde bir mürşit varsa bana gösterir misin? Demek istemez misin bu konuda?
3: Çok geçmiş yani. Kur'an-ı Kerim'i hatmedeceksin, bileceksin, duanı yapacaksın. Bizde o yok yani, yalan mı söyleyeyim?
1: Peki bir mürşidiniz olsun ister miydiniz?
2: Ya tabii hiç düşünmedim ama olabilir yani, neden olmasın?
3: Aramak istesen de yani bulamazsın ya, nereden bulacaksın? Bir ibadet yapmıyoruz, bir şey yapmıyoruz ya, nereden bulacaksın ibadet etmeden? Öyle hadi gel seni müşrikten tanıştırayım, Efendimiz'e ruhunu şey yapayım, olmaz öyle.
5: Ben kendime ahlaki kuralları temel alan, o referansı kabul eden bir insanım. Benim mürşide ihtiyacım yok yani.
0: Misafirimiz mürşid konusunu aramak istersen de bulamazsın. İbadet etmeden nereden bulacak? Hadi gel seni mürşidle tanıştırayım demekle olmaz. İbadet etmeyen bir insan mürşide ulaşsa da faydası olmaz mı? Elbette ulaşır. Yani mürşide ulaştığı zaman Allah ona namazı sevdirir. Örneğin Emre Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki öyle Allah'ın kulları var ki onlar kulları Allah'ı sevdirirler. Allah'a da kulları sevdirirler. Kulları Allah'ı sevdirirler Allah'a davet etmekle. İnsanlar duyduk duymadık demeyin, kalpten ulaşmayı dileyin. Diyelim ki Allah'a ulaşmayı diledi. Bu sefer o ulaşmayı dileyen kişiye Allah Teala mürşid gösterir. Yani Allah'a da kulları sevdirirler. Mürşidine tabi olan kişiyi Allah sever. Allah severse ona, o sevdiği kuluna namazı sevdirir, zikri sevdirir, orucu sevdirir, yani Allah Teala sevdirir. Onlar da onu yerine getirmekle Allah'ın onları daha fazla sevmesini gerçekleştirir. Mesela kişi namazını kılar, Allah'ın üzerindeki sevgisi azalmasın diye. Kişi orucunu tutar, Allah'ın üzerindeki sevgisi azalmasın diye. Zikrini yapar, Allah'ın üzerindeki sevgisi azalmasın diye. Nahl 9'da Allah-u Teala Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Bakara 46'da onlar Allah'a ulaşmayı kaviyen iman edip huşu sahipleridir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'a mutlaka o kişi de tüm eksikleri gidererek vasıfları kazandırır ve onu mürşidine ulaştırır. Allah-u Teala mutlaka ona namazı sevdirir, zikri sevdirir, orucu sevdirir. Çünkü Allah'a kulları ala kula Allah'ı sevdirirler. Ondan sonra Allah'a da kulları sevdirirler. İşte bunları yerine getirmek de Allah onları sevecektir. Orucu sevdirdiği zaman açlığı hissettirmeyecektir. Mürşid sevgisi de dahil o kişi herhangi bir eksikle cihazlanmış varsa o eksiklerin hepsini Allah'a ulaşması babında yapabilmesi için gerekli olan yardımı, sevgiyi verecektir. Öyleyse bir insan mürşide ulaşmayı dilemiyorsa, böyle bir şeyi sevmiyorsa, namaz kılmayı sevmiyorsa, zikir yapmayı sevmiyorsa, o Allah'a ulaşmayı dilememiştir. İşaretler kesinlikle böyle geliyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem hocam, başta Efendimiz olmak üzere ellerinizden öpüyor. Hasretle, sevgiyle, bütün kalbimle sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Muhterem hocam, uygun görürseniz bir sualim var, arz etmek istiyorum. Muhterem hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde "Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz" buyuruyorlar. Burada geçen kardeş olma emrini nasıl yerine getirebiliriz? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Sanıyorum bu hadis şöyle başlıyordu ben yanılmıyorsam. Birbirinizden nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. İşte bunlar nefsin afetleri. Kin ve nefret, haset, düşmanlık vesaire, bunların hepsi nefsin afetleri. Ama ey Allah'ın kulları kardeş olun. Ne zaman kişi bunu gerçekleştirir? Ali İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde وَاَحْتَسَبُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا. Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Buradaki Allah'ın ipi sırat-ı müstakim. Hepiniz toptan sırat-ı müstakime ulaşın. وَلَا تَفَرَقُوا. Fırkalara ayrılmayın. Tabii başlangıcı ne anlamak için şu hadis-i şerifi bilmek lazım. Kur'an-ı Kerim bütün zamanların kitabıdır. Kim kibrinden dolayı Kur'an'dan ayrılırsa, kitabı terk ederse Allah onun belini kırar. Kim de hidayeti ondan başkasını ararsa Allah o kimseyi delalette bırakır. O Allah'ın sapsağlam bir ipi, apaçık bir nuru, yani Kur'an-ı Kerim, Allah'ın sapsağlam bir ipi, apaçık bir nuru ve sırat-ı müstakime ulaştıran hikmet dolu haberidir. Allah'ın ipi sırat-ı müstakimdir dediğimiz zaman diğer muhtevayı da içine alıyor. İşte hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. وَلَا تَفَرَكُوا Yani Allah'ın ipi sırat-ı müstakime mürşidinize tabi olun. Ve fırkalara ayrılmayın. وَلَا تَفَرَكُوا وَاسْكُرْ نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin. Siz düşmandınız. فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبُكُمْ Allah kalplerinizi telif etti. Sevgide birleştirdi. فَاسْبَحْتُمْ مِنْ نِعْمَةِ اِخْوَانًا Onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Buradaki nimet devrin imamının ruhu. Böylece onun Allah'ın nimetiyle kardeşler oldunuz. Siz ateşten bir çukurun kenarındayken sizi kurtardı. Ey birbirinize nefret etmeyin. Birbirinize hasret etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Yani mürşidinize tabi olun ve kardeş olunuz. Kur'an'da geçen kardeşlik kavramı sahabenin kardeşlik kavramıdır. Daha 14 asır evvel birbirinin can düşmanı iken bütün sahabe hepsi Peygamber Efendimiz'e tabi oldular. Allah'ın kalplerini telif etti ve can dostları olmuşlar. Allah'a kul olduktan sonra yani ruhlarını Allah'a teslim ettikten sonra Allah kalplerini telif ettiği için kardeş oldular. Tabi olmadan kardeş olunmaz. Kalplerin telif edilmesi o anlamda bir ifadedir. Tabi olduktan sonra sizler de bunu yaşadınız. Birbirinize karşı daha fazla sevgi beslediğinizi gördünüz. Bu hakikatler bütün dünya insanına mutlaka ulaştırılacak. Bütün dünya kardeş olacaktır. Ey Allah'ın kulları kardeş olunuz. İncil'de Matta 22-37-38 İsa ona şu karşılığı verdi. Allah'ın Rabbi tek yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla seveceksin. İşte ilk ve en önemli buyruk budur. İlkine benzeyen ikinci emir buyruk şudur. Komşunu kendin gibi seveceksin. Allah'ı bütün kalbinle, bütün canınla, bütün aklınla seveceksin. İşte ilk ve en önemli buyruk budur. İlkine benzeyen ikinci buyruk da şudur. Komşunu kendin gibi seveceksin. Konumuz ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'de mutluluğumuzu ve Allah'a olan kulluğumuzu arttıracak en önemli ibadetin zikir olduğunu görüyoruz. Sizce zikir diğer ibadetlerden farklı mıdır? Sizce zikir yapan insanda neler değişir?
2: Allah'a olan duyguları, muhabbeti artar.
5: Kendinden geçiş, Allah'a yaklaşma, Yaradan'a yaklaşma ortamı sağlayan bir eylem diyeyim. Bu sesli olabiliyor. Bazı tarikatlar bunu sesli dile getiriyorlar.
1: Daha önce hiç zikir yaptınız mı?
3: Ben zikir yapmadım, yok. Allah-u Teala'nın dediğinin şeylerini %1'ini yapamıyoruz biz yani. Şimdi yalan mı söyleyeyim?
2: Yani illa böyle bağırarak hu hu demek değil yani. Oturuyorsun Allah'ımla konuşuyorum ben. Onu zikir ediyorum, Allah diyorum, onun vermiş olduğu tesbihleri çekiyorum.
5: Benim inandığım felsefe zaten vahdedi vücuda dayanıyor, Muhyiddin Arabi'ye dayanıyor. Onun da ene hak dediği için parçalara bölünüp Nil Nehri'ne atıldı biliyorsunuz Sallacı Mansur. Halbuki orada kastettiği neydi ben Allah'ım derken, ene hak derken? Ben onun içinde eridim, o benim demek istedi ama anlamadı diyor bazılar.
3: Fatiha Sürem'i okuyorum, Mason Süre'ye iniyorum, biniyorum, hemen okuyarak iniyorum, biniyorum. Allah'ım bizleri kötülerden koru diyorum, iyilerden karşılaştır. Başka yapacağım bu yani.
2: Her türlü, her zaman arabaya binerken, çıkarken, merdivenden çıkarken her yerde ben zikir ediyorum onu.
1: Nefes alıyorsak her şey için vakit var.
3: Derim bundan sonra, derim Allah, Allah, Allah derim. Zikrederim, kendi kendime yaparım yani.
0: Sabrimiz zikir konusunda benim inandığım felsefe vahdeti vücuda dayanıyor. Vahdeti vücut ne demektir? Allah'a köle olmak, tasarruf altında olmak, vahdeti vücut tek vücut olmak demektir. Bu öyle bir seviye ki orada Rabbiniz sizde tecelli eder. Ve her uzvunuzun bütünüyle onun tarafından işgal edilir. Bu Allah'ın bir sırrıdır. Ama iradenizin teslim edip Allah'ın zatını gördükten sonra Allah size vahdeti vücut sırrını açıklar. Kim vahdeti vücudu yaşarsa, eğer bir nevi sarhoşluk halinde değilse, katiyen enel hak demez. Enel hak diyenler de o sırada sarhoşluk halinde oldukları için bunu söylemişlerdir. Ama bu onla asla hak yapmaz, Allah yapmaz. Allah haliktir, bizler mahlukuz. Vahdeti vücut sırrının sahibi olan Yunus, bir ben vardır bende, benden içeri. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Hürmetle, hasretle, mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. İzniniz olursa sual arz etmek istiyorum. Allah'ın has kulları kimlerdir? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Avam havas ve hasul havas. Allah'ın has kulları salihlerdir. Evvela kişi daimi zikre ulaşır, ulelbab olur. Sonra irşada ulaşır. Daha sonra da irşada memur ve mezun kulu salihlerden olur. Allah'ın has kulu olmak daimi zikrin sahibi olmakla mümkündür. Nefs tezkiyesiyle fizik vücudumuzun şeytana olmaktan %51'unda kendisini kurtarır. Ruhun teslimi. Daimi zikirdeyse nefsimizin kalbinde Allah'ın nurları %100'e ulaşacaktır. Yani nefs tezkiyesi kalbin %100 yani bir nurlanmasını, nefs tasfiyesi ise kalbin %100 nurlanmasını sağlar. Ancak o zaman ulelbab oluruz. Ancak o zaman asıl kulluğa ulaşır sıddıklar, şehitler, salihler ve Allah'ın has kulları, işte bunlar bir bütünü teşkil eder. Peygamber Efendimiz şüphesiz insanlardan Allah'a yakın olanlar vardır buyurunca ey Allah'ın Resulü onlar kimlerdir diye buyuruyor. Peygamber Efendimiz onlar Kur'an ehli, Allah ehli ve Allah'ın has kullarıdır. İşte Kur'an ehli dediği ulelbab, Allah ehli dediği muhlisler ve Allah'ın has kulları salihleri ifade ediyor. Veya en üst noktada iradesini Allah'a teslim edenler. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli fazlı selavatı bütün güzellikleri sizlerin olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha maaz-ı Rabbani.

Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Emanetlerin Allah'a teslimi konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Acaba emanetlerin Allah'a tesliminden Allah'ın muradı ne? Tabii ki bu sualin cevabını Kur'an-ı Kerim'in muhtevası içerisinde arayacağız ve Resulullah'ın bu konudaki Kur'an'a uyan ayetlerin, hadislerden de faydalanacağız. Bir gün benim hadislerim tartışacaktır, Kur'an'a bakınız buyuruyor. Bugüne kadar Resulullah'tan naklettiğimiz bütün hadisler, Kur'an ayetlerine uyanları alıyoruz. İşte emanetlerin Allah'a teslimi deyince aklımıza Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesi geliyor. Allah Teala bu ayet-i kerimede buyuruyor: "İnna Allaha ya'murukum an tu'addul emanati ila ahliha. Ve iza hakamtum beyne'n-nas tahkumu bil-'adl. İnna Allaha ne'ma ya'uzukum bihi. İnna Allaha kana semi'an basira." Okuduğum Arapça ayetin Türkçe mali, Allah emanetleri sahibine teslim etmenizi ve insanlar arasında hakemlik yaptığınız zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah onunla size ne güzel öğüt veriyor. Sevgili kardeşlerim, ayetin birinci kısmında emanetlerin Allah'a teslimi. Ama ikinci kısmında insanlar arasında hakemlik yaptığınız zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Adaletle hükmedenlerin başında elbette her devirde devrin imamı geliyor. Allah-u Teala Arap suresinin 181. ayet-i kerimesinde وَمِمَّنْ خَلَقْنَا اُمَّتٍ يَحْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهَا يَعْدِلُونَ. Yaratıklarımızdan bir ümmet var ki hakka ulaştırırlar ve onunla, Allah'la adaletle hükmederler. Öyleyse sevgili kardeşim, her devirde en üst seviyede adaletle hükmeden devrin imamıdır. Devrin imamı her devirde bir tek kişidir. Herkesin tek kişiye ulaşması fiziken imkansız. Ama devrin imamını temsil eden milyonlarca insan var. Allah Teala Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde "Ya eyyühellezine amenu takullaha vebtagu ileyhi vesilete." Ey amen olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu da Allah'tan isteyin. Öyleyse devrin imamının dışındaki kavim resulleri, veli mürşitler vesile olanlardır. Ama her devirde hidayete erdiren devrin imamıdır. O halde eğer adalet hükmeden devrin imamı kavim resulleri, veli mürşitlerse, bunlar da Allah tarafından irşada memur ve mezun kılınanlardır. Gerçekten de Araf suresinin 159. ayet-i kerimesine baktığımız zaman "Min kavmi Musa ümmetin yehdüne bilhakki ve biha ya'dilun." Musa aleyhisselamın kavminden bir ümmet var ki hakka hidayet ederler ve adalet hükmederler. Dikkat ederseniz devrin imamı tek kişi ama Hz. Musa aleyhisselamın kavminden bir ümmet, topluluk var. Onlar hidayete
ulaştırırlar ve adaletle hükmederler. Yunus suresinin 47. ayet-i kerimesinde kavim resulleri için Allah Teala şöyle buyuruyor. وَلِكُلْ اُمَّتِنْ رَسُولْ فَيْزَا جَاءَ رَسُولُمْ قُدِيَ بَيْنَ الْمُقْسِ وَهُمْ لَا يَزْدَمُونَ Her ümmetin bir Resulü vardır ve onlara Resulleri geldiği zaman onların arasında adalet hükmüdür, ederler. Öyleyse her devirde hidayete erdiren ve insanlar arasında adalet hükmeden Allah-u Teala'nın veli mürşitleri var. Bugünkü konferansımızın konusu ise emanetlerin Allah'a teslimi. İşte bu adaletle hükmetme ve hidayete erdirme olayı ifade ettiğimiz gibi insanla Allah arasında 28 basamaklık İslam merdiveninin muhtevası içerisinde bir bir emanetlerin Allah'a teslimini gerektiriyor. Başlangıç noktasında insanın yaratılışına baktığımız zaman insan Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi bir fizik bedenin sahibidir. Lakat halaklar insan emin sarsalim min hamal mesnun. Sarsalim denilen kuru topraktan ve şekillerini bir başlıktan biz insanı bir fizik bedenle halk ettik. Fizik bedenimiz bu dünya hayatını yaşayabilmemiz için Allah'ın bize verdiği bir kalıp. Ama bu fizik bedenin içerisinde iki vücudumuz daha var. Bir tanesi nefsimiz. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّهَا Biz insanı bir nefse dizayn ettik. Bir de Allah'ın zatından üfürülen ruhumuz secde 9. ثُمَّ سَوَّهَا وَنَفَاهَا فِيهِ مِنْ رُوحِهِ Biz insana ruhumuzdan üfürdük. Üç vücut serbest irade, cüz'i irade ve aklın kumandasında hayatı yaşayan bir varlık. Allah'ın en şerefli mahluku insan. Allah-u Teala insan için vaaz ettiği hedef her devirde herkesin iki cihan saadetinin sahibi olması. Öyleyse bütün insanlar bu mutluluk hedefiyle hayatı yaşarlar. Gerçekten bugün imkan dahilinde olsaydı dünyada yaşayan 8 milyar insana da mikrofonu tutabilseydik ve sorsaydık hayattan beklentiniz ne? Herkesin ifadesi o şu olacaktı. Huzur ve mutluluk. Mutluluk nedir? Çevre bile bir uyum halidir. Herkesin birbirini mutlu ettiği ve en üst noktada, en zirve noktada mutlu yaşadığı bir hayat. Ama sevgili kardeşlerim, muhtevaya baktığımız zaman olay herkesin hayata nefsi emmanenin standartları içerisinde başladığını görüyoruz. Olay neyle başlıyor? Allah-u Teala diyor ki insandan evvel yaratılan meleklere ve cinlere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Ben ona ruhumdan üfürdüğüm zaman hepiniz ona secde edeceksiniz. Bakara 34'te meleklerin hepsi secde ediyor. Ama cinlerden iblis secde etmekten imtina ediyor. Allah Teala Araf 12'de iblise soruyor. Niçin emrime isyan ettin ey iblis? İblis beni ateşten onu çamurdan yarattın. Ateş çamurdan üstündür. Allah Teala kibirlenenlerin katımda yeri yoktur. Çık git buradan. Ve iblis rejim olun diyor. Araf 12, Araf 13, Araf 14, 15 devam ediyor. Ve iblis dünya hayatına gönderiliyor. Ama Allah Teala Bakara 35'te bildirildiği gibi Adem Aleyhisselam onun eşini de cennete koyuyor. Nasıl emre isyan eden iblisi Allah Teala huzurundan kovduysa Adem Aleyhisselam ve zevcesini de cennete koyuyor. Ey Adem sen ve eşin cennete yerleşin. Dilediğiniz yerden yiyin ama bu ağaca yaklaşmayın. İşte
bu ağaca yaklaşmayın olmasına rağmen Taha suresinin 120. ayet-i kerimesinde iblis devreye giriyor. Böylece şeytan ona vesvese verdi. Kime? Adem aleyhisselam eşine. Dedi ki ey Adem, sana ebedilik ağacına ve sona ermeyecek bir saltanata delalet edeyim mi? Taha 121. Bunun üzerine ikisi de o ağaçtan yediler. Yani iblis onlara vesvese verdi. Onlar vesveseye kapıldılar. O ikisinin de edep yerleri kendilerine açıldı. Cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. Adem Rabbine asi oldu. Böylece azdı. Yani Allah Teala bu ağaca yaklaşmayın demesine rağmen iblis o yasağı Adem Aleyhisselam'ın eşine çiğnettirerek asi olmasını sağladı. Allah Teala Adem'e de diyor ki Taha 122 yeryüzüne gönderiyor Allah Teala Adem'i. Sonra Rabbi onu seçti, yeryüzünde onu seçti. Böylece onun tövbesini kabul etti ve hidayete erdirdi. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın evrensel kanunu şöyle başlıyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ ve yehdi ileyhi men yunîb. Allah dilediğini seçer ve seçtiklerinden ona ulaşmayı dileyeni de hidayete erdirir, kendisine ulaştırır. İşte Adem Aleyhisselam'ın Taha 122'de bildirdiği gibi Allah Teala ne diyor? Sümeştebahu. Sonra Rabbi onu seçti. Ve tabe aleyhi. Onun tövbesini kabul etti. İkinci safa. Ve heda. Ve onu hidayete erdirdi. Yani Adem Aleyhisselam Allah Teala'nın yardımıyla Allah onun ruhu Allah'a ulaşmayı diliyor. Ve o da ruhunu Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor, hidayete erdiriyor. İşte sevgili kardeşlerim, Adem Aleyhisselam'ın kainattaki vazifesi ve hayat seyri böyle devam ediyor, böyle başlıyor. Taha suresinin 123. ayet-i kerimesinde Allah ne diyor? قَالَ بِتَجَمِي عَنْ بَعْدِكُمْ يَوْلَعَدْنُ Siz ve şeytan, zaten şeytan önce yeryüzüne indirmişti. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. فَاِمَّا يَتِيَنَّكُمْ مِنْ هُدَنْ Benden seyyiatı gelecek. Adem Aleyhisselam'ı Allah seçmişti. Tövbesini kabul etmişti ve hidayete erdirmişti. Şimdi Adem Aleyhisselam zürriyeti olan diğer insanlara hidayeti tebliğ edecek. Ve bu ayeti kerimede bildirildiği gibi siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayet gelecek. İşte ilk hidayetçi Adem Aleyhisselam ve zürriyetini, çocuklarını Allah'a davet ediyor. O zaman kim hidayete tabi olursa o delalette kalmaz ve şakilerden olmaz. Hidayete tabi olmak ne demektir? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü insanda ilk emanet ruhtur. Allah Teala Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi inna aletna emanete ala semavati vel ardi vel cibali ve abeyna minha ve abeyna yahmilnaha ve eşfakna minha ve hamelel insan innehu kane zalumen cehula. Biz emaneti göklere, yerlere, dağlara yüklensin diye teklif ettik. Eşfakna minha, ondan korktular ve hamelel insan yüklendi. Çünkü insan zalim ve cahildir. Gerçekten üç vücut ve serbest iradenin sahibi insana baktığımız zaman nefsimizin manevi kalbinde 19 afet var ve bu 19 afetten bir tanesi zulüm, bir tanesi cehalet. Fizik vücut ve nefs birlikte emanet olan ruhu yükleniyor. Ve Nisa 58'de konferansımızın konusu olan Allah emanetleri sahibine iade etmenizi emreder. Başlangıçta emanet ruhtur. Ve Allah Teala ruhu dünya hayatını yaşarken sahibi olan Allah'a ulaştırmamızı emrediyor.
Hidayet nedir? Hidayet ölmeden evvel dünya hayatını yaşarken Allah'ın bizim ruhumuzu kendisine ulaştırmasıdır. Sırat-ı müstakim üzerinden. İşte Beyazid Bistami Hazretleri insan ölmeden evvel ölme sırrına erişince hapis olan ruh Rabbine ulaşır. Fizik vücut ruh için bir nevi hapishane. Ruh Allah'ın zatından bize üfürülmüştü ve Allah'ın zatından üfürülen ruh emaneti fizik bedenin içerisinde. Fizik bedenin içerisinde biz hapis durumda. Ama insan ölmeden evvel ölme sırrına erişince, yani kalben Allah'a ulaşmayı dileyince Allah Teala 12 tane insanla onu mürşidine ulaştırıyor. Mürşide ulaştıktan sonra ruh vücudumuzdan ayrılıyor. Sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a ulaşıyor. İşte o zaman emanet ruh, emanet sahibine mehap oluyor. Mehap olmak Allah'a sığınmak demektir. Nitekim Al-İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde bir tarafta Allah Teala buyuruyor ki وَزُيُّنَّ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَةِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنُونَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنْ ذَهَبٍ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْخَصْبِ وَالْأَنْعَامِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Bir tarafta nefsimizin 19 afetinin talebi olan dünya hayatı, öbür tarafta وَاللّٰهُ عَنْدَهُ حُسْنُ الْمَعَابِ, Allah katında en güzel sığınak Allah'ın zatı. Bir tarafta Allah'ın zatı var, ruhun dünya hayatında Allah'ın zatına ulaşması, Allah'ın sığınması. Öbür tarafta da kesinlikle nefsin talep duyduğu dünya hayatı var. İnsanoğlu iki tane seçimle karşı karşıya. Ya ruhun talebi olan Allah'ın zatını dileyecek veya nefsin talebi olan dünya hayatını dileyecek. İşte kimdir emaneti Allah'a teslim eden? Dünya hayatını elin tersiyle iten ama ruhun talebi olan Allah'ın zatını dileyen. İşte Aziz Mahmud Hüdayi Hazreti, ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada, her birisi bir sevdada ama bana Allah'ım gerek. Herkesin Allah'ın zatına talep duyduğunu görüyoruz. Allah Teala böyle buyuruyor. Resulullah'ın bu konuda söylediği birçok hadis var. Bunlardan bir tanesi de ümmetimden ilk kaldıracak şey emanet ve huşudur. Kişi emanet olan ruhunu hayattayken sahibi olan Allah'a ulaştırmayı dilemezse huşu da yoktur. O zaman o kişinin Allah'ın Kur'an'da zikrettiği sahabenin yaşadığı İslam'ı yaşaması söz konusu değil. Evet, ümmetimden ilk kaldıracak şey emanet ve huşudur. Emanet ruhtur. Söylediğimiz gibi. Şayet ruhumuzu biz teslim edersek emanet fizik vücut olur. Onu teslim edersek emanet nefs olur. Onu teslim edersek emanet irade olur. Onu da teslim ettiğimiz zaman emanetlerin hepsinin sahibine iade edilmesi teslimi gerçekleşiyor. اَنَّ اللّٰهَ يَعْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَيَّا. Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmemizi emrediyor. Allah Teala Mü'minun suresinin 8. ayet-i kerimesinde ne buyuruyor? وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِاَمَانَاتِ مُعَاتِمْ رَاهُونَ. Onlar emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler. Halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız dendiğinde hepimizin bir cevabı var. Kalu Bela günü. Kalu Bela gününde Allah

Allah'a teslim olacağı dair irademiz misak veriyor. Dünya hayatında Allah'a teslim olacağı dair. İşte Mumin'in 8 bunu ifade ediyor. وَالَّذ۪ينَمْ لِاَمَانَاتٍ وَاَهْدِمْ رَعُونَ Onlar ki emanetlerine ve ahitlerine. Ahitleri demekten murat, ahitin içerisine ruhun misaki, fizik vücudun ahiti, nefsimizin yemini ve iradenin misaki var. 4 tane yeminimiz var. İşte onlar ki emanetlerine ve ahitlerine riayet edenlerdir. Yani bunlar teslimi külliyle Allah'a teslim olanlardır. Allah Teala Maariş suresinin 32. ayet-i kerimesinde de bir kere daha bunu zikrediyor. Maariş suresinin 32. ayet-i kerimesi ne buyuruyor Rabbimiz? وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِاَمَانَاتٍ مُعَاتٍ رَعُونَ Bunlar emanetlerini mahiyetlerine riayet edenlerdir. Bu iki ayet-i kerimenin hülasasından emanetlere ve ahitlere riayet edenlerin sadıklar olduğu zikrediliyor. Sadıklardan olmak önemli mi? Çok çok önemli. Eğer Nisa suresinin 69. ayet-i kerimesine bakacak olursanız Allah Teala men yutiullah ve yutur resule fe ulaike ma'allezine an'amallahu aleyhi minen nebiyyine ve siddiqine ve şuhedai ve salihin. Allah ve Resulüne itaat ederse kişi Allah onların kendilerine nimet verdiği nebilerle insanla Allah arasındaki ilişkide en üst seviyedeki makam nübüvvettir. Ve sıddıklarla arkasından da sadıklar geliyor. Şehitlerle ve salihlerle beraberdirler. Öyleyse bir insanın Allah'ın kendisi için vaaz ettiği en üst seviyedeki mutluluk hedefine ulaşabilmesi neyle mümkündür? Emanetlerin sahibine iadesi teslimiyle mümkündür. Allah Teala bunu Kur'an-ı Kerim'de bir bir açıklamış. Şimdi gelin beraberce kişi hidayete muhatap olduğu zaman Allah'a ulaşmayı dilerse ki iki seçenekten bir tanesi. Ya kalben Allah'a ulaşmayı dileyecek, hayattayken ruhunu Allah'a ulaşmayı dileyecek veya dilemeyecek. Dilemeyenler, onlar dünya hayatını seçenlerdir. Nefsinin talebine uyanlardır. Ve Yunus suresinin 7-8. ayet-i kerimesinde bu konu dile getiriliyor. Sadece o değil, aynı zamanda 7 tane ayet-i kerimede Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen dünya hayatını seçenleri buyuruyor. Evet, 7 ayet-i kerimede onlar bize ulaşmayı dilemezler. Ulaşmayı dilemeyen herkes dünya hayatını seçendir. Bakara 200, Yunus 7, 8, Hud 15, 16 ve bu ayetlerden hülasasından kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilemezse o nefsinin talebine uyar ve o dünya hayatını seçen birisidir. Niyeti sadece dünya olanı Allah Teala ahireti vermez. İşte bunların hepsinde kim bizden dünyayı isterse veririz ama ahirette nasip yok, gideceği yer cehennem. Fakat Allah Teala bize diyor ki, nasihat ediyor kullarına. Ahiret sizin için dünya hayatından ayrıdır. Ve hadiste eğer Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı bedava verir. 7 ayet-i kerime bakın, ahiret gördüğü dünya hayatından daha hayırlıdır. Ve siz eğer ahireti talep ederseniz ki ahireti talep etmek dünya hayatını yaşarken ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Hidayet nedir? Hidayet sırat-ı müstakim üzerinden ölmeden evvel dünya hayatını yaşarken emanet olan ruhu sahibi olan Allah'a iade etmek, teslim etmektir. Ve Allah-u Teala birçok ayet-i kerimede bunu dile getiriyor. Sevgili kardeşlerim, insanla Allah arasında 28 basamak İslam merdiveninin birinci basamağında herkes olayları yaşar, olayları değerlendirir. Nefsi emanin standartları içinde olayları değerlendiren insanlar hoşlarına giden olaylara hayır, kendilerine üzen olaylara şer olarak değerlendirirler. Ama sevgili kardeşlerim, insanlar cephesinden bu olmasına karşılık Allah cephesinden hayır nedir, şer nedir? Allah cephesinden hayır, bize derecat kazandıran her şey hayırdır, derecat kaybettiren her şey şer. Öyleyse daha başlangıçta insanlar nefslerine tabi olmak suretiyle olayları yanlış değerlendiriyorlar. O zaman olayları yanlış değerlendiren insanları doğru değerlendirme noktasına getirebilmek için ne yapıyor Allah-u Teala? Katından hidayetçi gönderiyor. İşte Taha 123 söylemiştik. Hidayetçiler insanları Allah'a davet ederken daveti kabul etmeyenler, Taha 124'te kim benim zikrimden yüz çevirirse biz ona dünyada dar bir geçim veririz ama o ahirette kör olarak karşılanacak. Kör olarak karşılanan hepsinin gideceği yer cehennem.

0: Öyleyse zikirden yüz çevirenler kimlerdir? Resullerin ayetlerin tilavetinde Allah'a davet olunduğu zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi zikirden yüz çeviren kişidir. Men yakşu an zikru rahmani nukayt lehu şeytanen. Zuruf suresinin 36. ayet-i kerimesinde. Kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa biz ona şeytanı musallat ederiz. Zaten başlangıç nokta herkes şeytanın kulu durumunda 19 negatif özelliğin sahibi. Ama sevgili kardeşlerim, Resul Allah'a davet ederken Allah-u Teala ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını tam 12 tane ayet-i kerimede farz kılmış. 12 negatif özelliğin sahibi olan insanlara Allah-u Teala katından Resuller gönderiyor, hidayetçiler. Ve eğer kişi hidayete muhatap olup da 7 ayet-i kerimede bildirildiği gibi Allah'a ulaşmayı dilerse, evet 7 ayet-i kerimede bildirildiği Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala onlar için bir mürşit vardır, hidayetçi vardır diyor. Ve o kişinin ikinci safhada gidip hidayetçiye tabi olması, Allah'a ulaşmayı dilemesi var. Nasıl Adem Aleyhisselam Allah seçti, tövbesini kabul etti, hidayete erdirdiyse, bu Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi de Allah seçmiştir. Mürşidine ulaşıp tövbe edecek. Burada bildirildiği gibi Allah onu kendi fazlından hidayete erdirecek ve böylece bir tek dilekle kişi ermiş evliyadan olacak. Ama sevgili kardeşlerim, günümüz hidayet çağına baktığımız zaman Kur'an'daki hidayetin unutulduğunu görüyoruz. İnsanlar tamamen Kur'an'dan uzaklaşmışlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu gibi, kim Kur'an'ı önüne alır, Kur'an'la amel ederse Kur'an onu cennete, kim Kur'an-ı Kerim'i arkasına alır, onu unutursa Kur'an onu cehenneme sürükler. İşte nefsine uyanların akıbeti cehennem, ruhun talebine uyarak Allah'ın yoluna girenlerin de akıbeti mutlaka cennettir. Sevgili kardeşlerim, emanet olan ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması, mehab olması, Allah'a teslimi nasıl gerçekleşir? Mürşidine ulaştığı zaman 7 kalp şartı, 7 nimetle ruhu vücudundan ayrılır. Yunus ne diyordu? Ayak idim, baş oldum, kuru idim, yaş oldum, kanatlandım, kuş olduk, uçtuk elhamdülillah. İşte baş olduğu noktada mürşidine tabi oldu. Kuru olup yaş olduğu noktada da aynı şey. Ve hedef kanatlandım, kuş olması. Kanatlanan kişiler, ruhu vücuttan ayrılan, Allah'a doğru seyri sülükü başlatan kişilerdir. Bu uçma eylemi tövbe ile birlikte seyri sülük başlar ki Allah Resulü tövbeyi de ifade ederken, tövbe sona ermez hicret sona ermedikçe. Güneş batıdan doğmaz tövbe sona ermedikçe. Tövbe ile başlayan hicret ruhun bizden ayrılarak seyri sülükle Allah'ın zatına ulaşması ve Allah'ın zatına sığınması. En'am suresinin 71. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? En'am 71'de Allah Teala de ki bize fayda ve zarar vermeyen Allah'tan başka şeylere mi dua edelim? Bizi Allah hidayete ermesinden sonra yeryüzünde şeytanların kandırıp şaşkın bıraktı, fıska düşürdü. Bize hidayete geldiğine çağırdığı kimse gibi topluluklarımızın üzerine geri mi dönerim? De ki muhakkak Allah'a ulaşmak o hidayettir. Biz alemlerin Rabbine teslim olduk. Öyleyse hidayet Allah'a teslim olmak olduğunu bu ayet-i kerime net olarak bize açıklıyor. Evet, hidayetin Allah'a teslim olduğunu Allah-u Teala açıkça burada beyan ediyor. Gelelim sahabenin fizik vücut teslimine. Kim fizik ruhunu Allah-u Teala'ya teslim ederse Allah-u Teala vekil tayin ederse o zaman zikrini arttırması lazım 3 saatin üzerinde. Fena makamı, beka makamı, züht makamı ve muhsinler makamında. Zikri 3 saatken zikrini 6 kat daha arttırması lazım ki fizik ürünü de Allah-u Teala'ya teslim edebilsin. Ve bakıyoruz gerçekten bu gerçekleşiyor. Hangi ayet-i kerime? Al-İmran 20. Fena haccüke eğer seninle tartışırlarsa. فَقُلْ اَسْتَمْتُوا وَجْهِيَ لِلّٰهِ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِ De ki ben ve bana tabi olanlar veçimizi Allah'a teslim ettik. Ruhun teslimi ruh emanetti. Sahibine teslim edildiği zaman fizik vücut emanet oluyor. Ve bu ayet-i kerimede bildirildiği gibi ben ve bana tabi olanlar biz fizik vücudumuzu da Allah'a teslim ettik. O kitap sahipleri ve ümmilere söyle, siz de teslim oldunuz mu? Eğer teslim olmuşlarsa mutlaka hidayet ermişlerdir. Bu ayet-i kerimede bildirildiği gibi Allah ve Resulü fizik vücutlarında da Allah-u Teala'ya teslim etmişlerdir. Ruhun Allah'a teslimi, ruhun Allah'ın zatına ulaşıp yok olmasına karşılık, fizik vücudun Allah'a teslimi, fizik vücudun Allah'ın zatına ulaşmasıyla olmaz. Fizik vücudun Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlememesiyle gerçekleşir. Gerçekten kim fizik vücudunu Allah-u Teala'ya teslim ederse, Ali İmran 20'ye göre Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlemeyen bir duruma gelir. Fizik vücut Allah-u Teala'ya teslim oldu. Bu sefer emanet olan ne olur? Nefsimiz olur. Nefs emanet olur ve Allah-u Teala nefsimizin de emanetinin sahibine iade edilmesi, teslim edilmesini emrediyor. Nefsin Allah'a teslimi neyle gerçekleşir? Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: "Vellezine yestemi'nel kavle ve yetebunen ahsana. Ulaike hadamullah ve ulaike mulalbab." Onlar sözü işitirler ve ahsen olana tabi olurlar. İşte onlar Allah'ın hidayete erdirdikleridir ve onlar ulalbab'dır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, li ulalbab ellezine yezkurunallaha kıyamen kuuden ve ala junubihim. O ulalbab olan kullar var ya Ali İmran 190-191'de ayaktayken, otururken, yanüstü yatarken Allah'ı zikrederler. Yani ulelbab olan kullar şeytanın kapısını zikirle kilitleyenlerdir. Aynı zamanda nefsin manevi kalbindeki 19 afetin yerine 19 fazileti geçirenlerdir. Kalp gözü açık, kalp kulağı açık olan açık olanlardır. Ve böylece 4 vasıf şartına ilaveten 3 sonuç şartı ehli hayırdır. Devamlı hayır işledikleri için ehli hüküm ehli hikmettir. Hangi ayete bakarlarsa hangi seviyat olduğunu bilenlerdir. Ehli tezekkürdür. Bilmedikleri konuları Allah'la tezekkür edip veya Allah-u Teala sorup cevabını alabilenlerdir. Nitekim Allah-u Teala ayetlerde Enbiya 7'de وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالٍ نُوحِي اِلَيْهِ فَسَّلُوا اَهْلَ زِكْرٍ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Senden önce kendilerine vahyettiğimiz ricazdan başkasını göndermedik. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Resulullah'ın da hadiste zikrettiği gibi cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın emrettiği şekilde bilenler ki Resulullah'ın alim dediği kişi uykusundayken zikredebilen kişidir. Alimin uykusu cahilin ibadetinden iyidir. Kimin uykusu cahilin ibadetinden iyidir? Ulul elbabın uykusu cahilin ibadetinden iyidir. Ulul elbab yatarken de Allah'ı zikreden kişidir. Cahil 1'e 10 kazanırken ulul elbab mışıl mışıl uyuyor ama Allah'ın zikirle uyuyor. Zikirle uyduğu için 1'e 700 kazanıyor. 1'e 10, 1'e 700. 690 fark var. İşte Allah Resulü alim dediği kişi daimi zikrin sahibi olan olduğunu bize ifade ediyor. Ve kesinlikle nefsin de Allah'a teslimi söz konusu. Enam 71'de ruhun teslimi, Ali İmran 20'de fizik vücut teslimi, Zümer 18'de nefsini teslim eden kişi otomatik olarak ihlasa ulaşır ve ihlasta tövbe-i nasuha davet edilir. Tarim suresinin 8. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi يَا اَيُوَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا تُوبُوا لَاللّٰهِ تَوْبَةً نَسُوْعَ عَسَى رَبُّكُمْ اَنْ يُكَمْ فَرْحَكُمْ سَيَّاتِكُمْ diye başlayan ayet-i kerimede Allah-u Teala ihlasın 7 şartını yerine getiren tövbe-i nasuha tövbe eden kişiyi daveti Allah yapıyor ve tövbe eden kişi Allah-u Teala salaha ulaştırıyor. Salahın birinci kademesinde günahların örtülmesi, ikinci kademesinde salah nurunun verilmesi, üçüncü kademesinde tekrar mağfiret edilmesi ve dördüncüsünde iradenin teslimi. İşte iradesini de teslim eden kişi irşada ulaşmıştır. Allah-u Teala son bir sır olarak zatını göstererek o kişiyi irşada memur ve mezun kılıyor. İşte Nisa 18'de, Nisa 58'de buyurulduğu gibi اِنَّ اللّٰهِ يَعَمْرُكُمْ اَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلٰهِ اِلٰهِ. Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi emreder. Bu kişi ne yapmıştır? Emanet olan ruhu 22. basamakta teslim etmiştir. Emanet olan fizik vücudu 25. basamakta teslim etmiştir. Emanet olan nefsi 27. basamakta teslim etmiştir. Emanet olan iradeyi 28. basamağın 4. kademesinde teslim etmiştir. Ve teslimleri sahibine emanetleri teslim eden kişi Allah tarafından irşada memur ve mezun kılınıyor. İrşada memur ve mezun kılınan bu kişi hidayete erdirmekle ve insanlar arasında adaleti tesis etmekle, hükmetmekle emrolunuyor. İrşada memur ve mezun kılındın. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Harun Kur'an Harun Mutlu konferanslarının birisinden daha sonuna geldik. Emanetlerin teslimi konulu konferansımızın sunuş konuşması burada tamamlanıyor. Siz de zikredildiği gibi, Allah'ın Kur'an'da zikrettiği gibi ve farz kıldığı gibi emanetleri sahibine teslim etmeyi istiyorsanız, ulaşmayı dilediyseniz, hazırsanız, o zaman tövbeye sizi davet ediyoruz. Ayaktayken başlıyoruz inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allah'ın huzurunda
0: yaptığım günahlardan tövbe ederek,
1: ve
0: Allah'tan mağfiret dileyerek,
1: Allah'ın emir ve yasaklarına
0: uyacağıma yemin ederek,
1: Allah'tan kendisine,
0: kitap, sancak, taht,
1: nur ve kılıç verilen,
0: devrin imamına,
1: ve onun vekilinin emirlerine,
0: itaat edeceğime,
1: yemin ederek,
0: ihsanla,
1: tabi olduk.
0: La ilahe illallah,
1: Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah.
0: Allah'a ellesi mübarek olsun. Tövbe alanlar 7000 zikirle başlayacaklardır ve bulundukları yerlerde de fiziki tövbelerini vekil kardeşlerimizden almayı unutmasınlar. Bir başka konferansa tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ı kullara sevdirin ki Allah da sizi sevsin. Allah'ı kullara sevdirtmek bir dilektir. Yerdeki mahlukatı seviniz ki Allah sizi sevsin. Yerdeki mahlukatı sevmek bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse Kur'an-ı Kerim'i hidayetle okuyamaz. Hidayetle Kur'an okumak, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Demek ki şu anda bütün Müslümanlar kalpten ulaşmayı dilese, Kur'an-ı Kerim'i hidayetle okusa, yedi safayı sahabe gibi yaşasa, bütün milletlerin en üstünde Müslümanlar olur, İslam olur. Fatiha ma selavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Terem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde tekrar bizleri bir araya getirdi. Birinci soru Azerbaycan'dan bir kardeş, muhterem hocam. İnsanlar yaşadıkları dini din zannediyorlar. Ama bu yaşadıkları dini onlar arasında birlik ve beraberlik yaratmadığını ve aralarında sevgi bağı oluşturmadığını görmüyorlar. Şeytanın kin ve nefretle onlar arasında düşmanlık yarattığını ve insanları birbirinden nefret eder hale getirdiğini neden görmüyorlar? Şeytan her şeyi bu kadar mı ele almış? Açıklar mısınız? Evet, gerçekten kardeşimizin söylediği gibi İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i unutmuşlar. Kur'an-ı Kerim onlar için Mehmet Akif Ersoy'un buyurduğu gibi mezarlarda okunan bir kitap, fal bakılan bir kitap üyetinde. Ama Kur'an-ı Kerim mezarlarda okumak için indirilmedi, fal bakmak için de indirilmedi. Kur'an-ı Kerim bir hayat kitabıdır. Kur'an-ı Kerim'i öğrenelim ve hayatımıza tatbik edelim. Kur'an-ı Kerim hedefi bütün insanlar için hidayettir. Hidayetin hedefi de mutluluktur. Evvela Kur'an-ı Kerim mutluluk davetisidir. Mutluluk reçetesidir ve mutluluk garantisidir. Allah Teala kesinlikle garanti ediyor. İşte Kur'an'ın unutulduğu bir dönemde Furkan suresinin 30. ayet-i kerimesinde bahsettiği geçen Mehdi Resul ve kâle Resulü ya Rabbi inni kavmi tehâzâhâl Kur'ani mahçûre. Ey Rabbim, muhakkak ki benim kavmim bu Kur'an'dan ayrıldı. Kur'an'ı terk etti. Öyleyse bu Resul'ün Peygamber Efendimiz olmadığı Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde sözü geçen bütün nebiler arasında Allah'ın geleceğini bize müjdelediği, Resulullah'ın da ümmetimin en hayırlısı diye buyurduğu, bütün peygamberlere indirilen şeriatı ve hikmeti tasdik eden, dinlerin birleştirecek olan Mehdi Resul olduğu ortaya çıkıyor. İşte Mehdi Resul'ün öğretisi kutsal kitaplardaki öğretidir. Mehdi Resul'ü Yahudilere Tevrat'taki 7 sabah 4 teslim öğretiyor. Mehdi Resul Hristiyanlara İncil'deki 7 sabah 4 teslim öğretiyor. Mehdi Resul Müslümanlara Kur'an'daki 7 sabah 4 teslimi öğretiyor. Zaten Ali İmran 80'inde bahsi geçen Ulu Azme bilenden Nuh Aleyhisselam ile İbrahim Aleyhisselam kalıyor. Mehdi Resul buyuruyor ki Tevrat'ta da İncil'de de Kur'an'da bahsi geçen din babamız İbrahim'in Hanif dini. Mehdi Resul böylece onu da tasdik etmiş oluyor. Ve Mehdi Resul İslam Nuh'un gemisi de gemiye binen kurtulur. Onun gemisinde yer alanlar kurtuluyor. Çünkü Mehdi Resul'ün öğretisi Kur'an öğretisidir. Ve insanlar Kur'an'ı unutmuşlar. Kur'an'ı unutanlar şeytanın elinde oyuncak olmuşlar. Ve korkunç bir fitne. Allah Teala Bakara suresinin 217. ayet-i kerimesinde bahsi geçen fitnenin katilden beter olduğunu buyuruyor. Ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz fitne katilden büyüktür. Hem Bakara 193, Bakara 217, ve Enfal 39'da evet fitne katilden büyüktür. Allah katında daha büyüktür. Fitne öldürmekten daha büyüktür. İşte Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifinde Mehdi benim soyumdandır. Benimle nasıl bu dini Allah başlattıysa ondan sonra ne erdirecek? Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuş, onu da fitneden kurtulacaklardır. İşte bu fitne katilden büyüktür. Nasıl bir fitne? İnsanlar İslam'ın 5 şartıyla kurtulacaklarını zannediyorlar. Ama hiçbirisinin İslam'ın 5 şartıyla kurtulamayacağı ortada. Çünkü İslam'ın 5 şartının içerisinde Allah'a ulaşma dileği yok. Ve görüyorsunuz ki Allah-u Teala fitne ortadan tamamen kaldırınca, din tamamen Allah'ın olunca la tekunu fitnetin ve yekunu dinillah, yani dinler onunla birleşecek. Fitne ortadan kaldırılacak. Yine burada da din tamamen Allah'ın olacak. Dinler birleşecek. Dinde fırkalar olmayacak. Mehdi benim soyumdan, benimle nasıl bir vay üzere mücadele, o da benimle sünnetim üzere mücadele edecek. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa Mehdi Aleyhisselam'ı da fitneden kurtulacaklardır. Bu fitne katilden daha büyük fitne. Çünkü insanlar dini yaşadıklarını zannediyorlar ama tamamen Allah'a ulaşma dileği İslam 5 şartıyla yer almadığı için bir fitnenin içerisine girmişler ve fitne katilden büyük. Ayet-i kerimeler bunu söylüyor. Bize düşen ne? Bize düşen dinlerin birleştirilmesi, Mehdi Aleyhisselam'a yardım etmek, çünkü peygamberlerin hepsi yardım ediyor. Ulaz-ı Mevla'nın hepsi yardım ediyorlar ki bu Deccal fitnesi. Allah Resulü diyor ki hiçbir peygamber yoktur ki kavmini Deccal fitnesine karşı uyarmış olmasın. Yani bu Deccal fitnesi dini yaşadıklarını zanneden ama gerçekte tamamen kutsal kitapları unutanlar. Onun muhtevası içinde. Öyle olunca da şeytanın elinde oyuncak olmuşlar. Birbirinden nefret eder hale gelmişler. Muhtevasında nefs sezgisi yok. Allah'a ulaşma dileği yok. Ve din tatbikatı içinde nefs sezgisi yok. Sadece kuru kuruya İslam'ın 5 şartı var. Evet. Allah'a ulaşma dileği yok ve nefs sezgisi yok. Allah'a ulaşma dileği yok, nefs sezgisi yok. Allah'a ulaşma dileği ve nefs sezgisi yoksa Allah'ın dini yok. Ve insanlar bu hale gelmişler. Samsun'dan bir kardeşim, muhterem hocam, hayattan hakki mürşit ilimdir. Sözündeki ilim nasıl bir ilimdir? En hakki mürşit nedir bu sözü? Bizlere açıklar mısınız? Elbette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı Ehl-i Beytim, Allah'ın kitabı sünnetim. Ama bir taraftan da buyuruyor ki yakında ilim insanlardan alınacak. Sahabe sual soruyor, biz çocuklarımıza Kur'an-ı Kerim'i öğretiyoruz. Eşlerimize öğretiyoruz. Allah gelip evlerdeki Kur'an'ı toplatacak mı? Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, hayır, şu anda Yahudilerin de Tevrat var. Hristiyanın elinde İncil var. O ne işine yarıyor? Öyleyse bu ikili birbirinden ayrılmaz bir bütünü ifade ediyor. Size aranızda iki paha biçilmez emanet bırakıyorum. Bunlara sarıldığınız müddetçe asla müddete düşmezsiniz. Allah'ın kitabı Kur'an ve Ehl-i Beytim. Yani Kur'an ve mürşit. Kur'an ve mürşit öyleyse en hakki mürşit ilimdir dediği zaman bir eksiklik var. En hakiki ilim Kur'an ve Allah'ın tayin ettiği mürşittir. O zaman bu ikili birbirini tamamlıyor. Yani mürşitsiz, yani Kur'ansız mürşit olmaz. Eğer mürşit yoksa Kur'an insanların elinde onları hedefine ulaştırmıyor. Nitekim Yunus Emre bunu en güzel biçimde ifade ediyor. Gel ey kardeş hakkı bulayım dersen bir kâmil mürşide varmasan olmaz. Yani tek başına Kur'an-ı Kerim'e anlamak dersen bir kâmil mürşide varmasan olmaz. Resulün cemalini görelim dersen bir kâmil mürşide varmasan olmaz. Yani mürşitsiz Kur'an'ı anlamak mümkün değil. Kur'an mürşitlerin her kitabıdır. Allah razı olsun. En hakim mürşit Kur'an'dır. Ve Kur'an'ı açıklayacak olan Allah'ın tayinli mürşittir. İstanbul'dan bir izleyici Muhterem Hocam, Meariç Suresi 4. ayet-i kerimede Melekler ve Ruh ona suresi 50 bin yıl olan günde ulaşır buyuruyor. Allah-u Teala ruhumuzu biz hayattayken kendisine 7-8 ay içinde ulaştırıyor. Ayette bahsi geçen 50 bin günde ulaşma hakkında bilgi verir misin? Sevgili kardeşim 50 bin bizim zaman dilimimizde. Ama bizim ruhumuz ne yapıyor? Mesela Resulullah'ın miracı yaşamış, ruhun ulaştığı yere ulaşmış. Ama belki birkaç saniye içerisinde ruh vücuduna örtü olmuş. Öyleyse ruhun ölçüleri dairesine gidersek 58 aylık süre içerisinde devrede Allah-u Teala'nın da mürşidi var. Ona göre ruh ve melekler, bu ruh devrinin imamının ruhu, melekler de aşıptan melekler, süresi, ona süresi 50 bin yıl olan bir günde. Yani sizin saydıklarınız, yani bizim 50 bin yılımız belki Allah katında 1-2 saate denk geliyor. 50 bin yıl Allah katında bir gün bizim 1000 yılımız ediyor. 1000 yılımız ediyorsa Allah katında bir gün 1000 yıl ediyorsa elli bin dersek 50 günde çıkmış oluyor. Allah razı olsun. Allah katında bir gün 1000 yıl. Şimdi gelelim Efendimizin bu konudaki tefsirine. Melekler ve ruhlar Allah'a bu dünyada zamana göre süresi 50 bin yıl olan bir günde ulaşırlar. Melekler ve ruhlar. Görülüyor ki bu dünyadaki zaman ile Allah'ın katındaki zaman birbirinden çok farklıdır. Allah zamanı sıfırlayabilen sonsuzun sahibi olduğu için zamandan münezzehtir. Sıfır zaman alanında her yerde bulunabileceği için mekandan da münezzehtir. Allah'a göre kıyamet kopmuş cehenneme ve cennete girmişler. Onların rakamlı kitapları iğne ve sicine yerleştirilmiş. Allah razı olsun. Evet, yani bu ayet aynı zamanda Allah katındaki zaman dilimiyle bizim zaman dilimizin birbirinden farklı olduğunu buyuruyor. Allah razı olsun. Adana'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, evliliğin kader olduğunu Efendimiz'den ve sizden öğrendik. Evleneceğimiz kişi kaderin değişmez bir parçası mıdır? Evet sevgili kardeşlerim, her ikisi için kaderdir. Ve müsaadeli kader. Yani bir şeyin kader olabilmesi için birden fazla iradenin yer alması lazım. Evlilikte en az oluşabilmesi için iki tane irade var. Evlenen erkek ve evlenen hanım. İki iradenden bahsedebiliyor. Oysa iki irade bir işte yer alıyorsa o kaderdir. Allah'ın izniyle. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocamız. Sizi çok ama çok seviyoruz inşallah kalbimizde. Muhterem hocamız, size bir sualim olacak inşallah. İslam'a göre sosyal hayatta kadın ve erkek ilişkisi nasıl olmalıdır? Açıklar mısınız? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, Mehdi aleyhisselam sosyal hayatın Kur'an-ı Kerim'e göre tanzim edilmesini emir buyuruyor. Yani Kur'an ahlakının sosyal hayata her ferdin kendi hayatına tatbik etmesini istiyor. Haremlik, selamlık ve diğer açıdan Allah'ın emrettiği standartlar içinde bu konudaki emir ve nehirlerin hepsi bir bir yerine getirilmeli. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in bir bütün olarak insanlar için mutluluk davetiyesi, reçetesi ve garantisi ve nasıl iş dünyamızda imana müteallik olan her şey Kur'an'da yer alıyorsa, insanlarla Allah içinse her şey Kur'an'da yer alıyorsa, insanın insanlarla ilişkisindeki bütün muhteva da Kur'an'da yer almıştır. Dolayısıyla sosyal hayatı Kur'an'a göre ayarlamak İslam'ın temel hedefidir ve böyle olması lazım inşallah. Azerbaycan'dan bir izleyici muhterem hocam, tezekkür sohbetimiz ikindi namazına yarım saat kala başlıyor. Ezan okunduğunda tezekkür sohbetini bırakıp namaz kılabilir miyiz? Yoksa tezekkür bittikten hemen sonra namaz kılabilir miyiz? İkisi de mümkün sevgili kardeşlerim. Tezekkür sohbetimiz ikindi namazına yarım saat kala başlıyor. Ezan okunduğunda tezekkür sohbetini bırakıp namaz kılabilir miyiz? Hayır, yani başlamışsanız zaten bir saat içinde tamamlanacak. Onun bitiminden sonra da namaz kılabilirsiniz inşallah. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali Bakara 195'te geçen kendi elimizle kendimizi tehlikeye atmayı açıklayabilir misiniz? Bakara 195 ile Muhammed 38 arasında bir rabıtası var mı? Evet sevgili kardeşlerim, Bakara 195'te Allah Teala buyuruyor ki اَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ لَا تُلْكُوا بِاَيْدِيكُمْ. Mallarınızı Allah yolunda infak edin, başkalarına verin ve de kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Ahsen olun. Muhakkak Allah muhsinleri sever. Siz böylesiniz. Allah yolunda infak etmeye davet edilirsiniz. Buna rağmen sizden bir kısmınız cimrilik yapar. Kim cimrilik yaparsa bu takdirde sadece kendi nefsi için cimrilik yapar. Sizler fakirsiniz. Allah-u Teala zengin. Evet sevgili kardeşlerim. Nefsimizin 19 afetinden bir tanesi de cimriliktir. Ama Allah-u Teala da cömertleri seviyor ve Allah yolunda infak etmemizi istiyor. Dolayısıyla şeytan nefsin afetine tesir etmek suretiyle bizi cimriliğe sürüklüyor. Bakara suresinin 268. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Eşşeytanu ya'dukumul fakra ve ya'murukumul fahşa. Vallahu ya'dukum mağfireten minhu ve fadlen. Allah şeytan size sizi fakirlikle ve size fakirlik vaat eder ve size fuhşiyat emreder. Yani niye sizi şeytan size fakirlik vaat eder? Çünkü şeytan diyor ki sen kazandın, niye başkasına vereceksin? Halbuki Allah Teala o başkasına verin emriyle kendisini zengin kılmak istiyor. Bir verdiği zaman 700 katını veriyorsa onu yapmayan kişi, şeytan ona fakirliği vaat ediyor ve size fuhşiyat emrediyor. Allah ise kendine mağfiret ve faz vaat ediyor. Yani mürşidinize tabi olursanız mağfiret, günahların sevaba çevrilmesi ve daha üst seviyedeki bir artın fazl vaat ediyor. O halde hepimizin cömertliğe sarılması söz konusu. İkinci suali Peygamber Efendimiz kişiyi yalan olarak her duyduğunu anlatması yeter. Her duyduğunu anlatması yeter. Kendisini fi açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki zandan sakının, zan sözlerinin en yalanıdır. İşte dedikodu. Dedikodu bir hastalıktır. Allah'tan bahsetmek şifadır. Allah'tan bahseden kişi Kur'an ayetlerini konuşması söz konusu. Ama dedikodu yapan kişi dedikodu zandır. Zandan sakının, zira zan sözlerin en yalanıdır. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Birinci suali, irşad olmak ve irşada ulaşmak ne demektir? Açıklar mısınız? İrşad olmak, kendisi 7 sava 4 teslim yaşayarak en noktada iradesini de Allah'a teslim etmiştir. İrşada ulaşmak, Allah tarafından irşada memur-i mezun kılınmak söz konusu. Allah Teala'nın yedi sıfa dört teslim yaşayan insanlara zatını da göstererek onu mürşid olarak, veli mürşid olarak tayin etmesidir. Birisi kendisi o noktaya geliyor. Örneğin خَيْرِكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنِ وَعَلَّمَهُ. Kur'an'ı öğrenen kişi irşad oluyor ama öğreten kişi irşada ulaşmış, başkasına öğretiyor. İkinci sure irşada en son kaçıncı basamakta ulaşılır? Sevgili kardeşim, ihlas ve irşad, ihlasa ulaşmak, irşada ulaşmak 26. basamak, 27. basamakta gerçekleşiyor. Ve irşada en son kaçıncı basamakta ulaşılır? 28. basamağın 4. kademesinde inşallah. Çünkü sual irşad etmek, irşada ulaşmak ve irşad olmak kavramları arasında farklar nedir? Açıklar mısınız? İrşad etmek mürşidin görevidir. İrşada ulaşmak ve irşad olmak. İrşada ulaşmış, veli mürşid olmuş, irşad olmak. Kendisi artık o olgunluğa erişmiş olan bir kişi ifade ediyor inşallah. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam. Birinci sual, biz mutlu olduğumuzda Yüce Allah'ın da mutlu olduğunu sizden öğrendik. Biz üzüldüğümüzde Allah da üzülüyor mu? Bu konuyu açıklar mısınız? Allah Teala'nın nefsin afetleriyle bir ilişkisi yok. Ama bizim adımıza üzülür. Tıpkı herkes kendi hesabını ödemesine rağmen baba da, ama baba çoğunu kendisinden daha fazla sevdiği için yanlış hareketlerine üzülüyor. Örneğin Yakup Aleyhisselam bir Allah'ın tasarrufunda bir peygamberiydi. Ama çocuğunun diğer kardeşine yaptığı davranışlardan mahzun oluyordu. Böyle bir mahzuniyet söz konusu. Bir üzüntü nefsin afetlerinden kaynaklı bir durum değil. Hiç suali, sabır neden acıtır insanı? Sevgili kardeşim, nefsin afetleri var olduğu süre içerisinde şeytanın ne negatif tesiri, bazı kişi iblisin o afetlere tesir etmek suretiyle ona şey diyor. Örneğin Allah-u Teala kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Kişinin nefsinde afet varsa o hep, o da ona mukabele etmek ister. Ama Allah-u Teala, tamam, bu sana tanınan bir haktır. Fakat affedersen, sabredersen bu senin için daha hayırlıdır. İşte bu ona ağır geliyor. Baktığımız zaman olayı görüyoruz. Hangi ayet-i kerimede? İşte Şura suresinin 40 ve 43. ayet-i kerimesine kadar olan ayetlerde. Şura 40, 41, 42 ve 43. Lemen seberi ve gafere nezalike limni azmenim. Elbette kim sabreder, bağışlarsa muhakkak gerçekten bu azim işlerdendir. Yani sabreder ve bağışlarsa, yani affetmesi lazım ve de sabretmesi lazım. Kötülüğe karşı aile mukavele etmesi lazım. Bu da kolay İş değil, Allah'a bu en büyük azim işlerdendir buyuruyor. Allah Teala onu söylüyor inşallah. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu aleyküm, rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimde. Müsaadeniz olursa bir sorum olacaktı size. Bilgili bir kişinin Kur'an-ı Kerim'den anlayamayacağı şeyler var mıdır? Kur'an-ı Kerim'i herkes anlayabilir mi? Bizlere açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm, rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Evet, bilgili bir kişi de olsa Kur'an-ı Kerim'de anlamayacağı çok şey vardır. Yani Allah-u Teala bilgili bir kişiye sualini sor demiyor. Ehli zikre sualini sor diyor. Ehli zikrin de birbirinden farklı tarafı var. En üst seviyedeki ehli zikir tasarrufta olan devrin imamıdır. Ona sual sorulması halinde o doğrudan dolayı alttan cevabı alacağı için Allah'ın da bilmediği bir şey yok. Allah'ın ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Ama onun dışında devrin imamı temsil eden veli mürşitlere Allah-u Teala'nın verdiği bilgi kadar onlar bilebilirler. Onun dışında bir bilgileri yok. Şimdi bu bilgili bir kişi kendisine göre çok iyi matematik biliyor. Matematik bilen bir kişinin Kur'an-ı Kerim'i bilmesi söz konusu değil. Fizik ve keza öyle. Eğer bilgili kişi normal Allah'ın tayin ettiği mürşitse en üst seviyedeki mürşit devrin imamıdır. Daha sonra kavim resulleridir. Daha sonra veli mürşitlerdir. Ama dikkat edin, Allah-u Teala'nın devrin imamlarına verdiği 5. görev, bu görevi Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kıldığı kişiler bilmez. Çünkü bunun bütün muhtevasında seyri sülük var. Seyri sülükü de gerçekleştiren devrin imamıdır. Onlar nereye kadar bilirler? 4 görevle mahkumu ve yutun kitabı ve hikmete. Kitabı ve hikmeti öğrenirler. Ama hikmetin ötesi onlara ait değil. Öyle olunca o zaman onlar, her bilgi kişi Kur'an-ı Kerim'de anlamayacağı şeyler vardır, vardır. Kur'an-ı Kerim'i herkes anlayabilir mi? Herkes Allah'ın kendisine idrak ettiği kadar anlayabilir. Ama Resulullah'ın şöyle bir hadisi de var. Cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormaktır. Kur'an-ı Kerim'le insanın röntgenini çektiğimiz zaman 3 grup insanla karşılaşıyoruz. Cahiller, ilim verilenler ve ilmin sahipleri. Cahiller Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. İlim verilenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İlmin sahipleri de Allah'ın 7 sabah 4 teslim yaşayan mürşitlerdir. Cahiller zanlarına tabi oluyorlar. Kur'an-ı Kerim'i bilmiyorlar. O zaman zanlara tabi olan cahiller ilim öğrenmek istiyorlarsa ne yapmaları lazım? Ehli zikirden sormaları lazım. Yani sormaları halinde ancak onlardan öğrenebilirler. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'ın sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha mazereva. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dünya genelinde bir günde 15 milyar sigara içiliyor. Yılda 6 milyon 300 bin kişi sigaranın sebep olduğu hastalıklardan ölüyor. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor hadisinde. Kendisi için zararlı bir nesneyi bırakan Allah katında sevap işliyor. Öyleyse bilimsel olarak yapılan araştırmalar sigaranın insan sağlığına kesin zararlı olduğu tespit edilmiş. Hatta hastalıktan dolayı hastaneye müracaat edenlerin hepsinin ön yazılım raporunda belirtilen sigara içiyor musunuz? Çünkü insan sağlığına zarar veren her türlü hastalığın sebeplerinden bir tanesi sigaranın içilmesinden dolayı vücutta kalan kalıcı hasarlar söz konusu. Sevgili kardeşlerim, İncil'in Mektuplar bölümü 6:19-20'de Allah şöyle buyuruyor. Bedeninizin yani fizik vücudunuzun Allah'tan aldığınız ve içinizdeki kutsal ruhun mekanı olduğunu bilmiyor musunuz? Gerçekten de fizik vücudumuz Allah'ın zatından üfrelen ruh için mekan ve berzah alemine atanan nefsimiz için mekan. İşte Allah Teala ayette bunu açıklıyor. Diyor ki fizik vücudunuz Allah'tan aldığınız ve içinizdeki Allah'ın zatından üfrelen ruhun kutsal mekanı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Onun için Allah'ı bedeninizde, fizik vücudunuzda yüceltin. Yani Allah-u Teala'nın kutsal ruhunun mekanı olan bedeni temiz tutun. Eğer temiz tutmak istiyorsak ona zarar veren her ne varsa ondan kendimizi korumamız lazım. Örneğin nasıl sigara fiziki zararlar vücuda veriyorsa, fizik vücudun bir organı olan dilin de insan hayatında çok büyük zararlar oluşturduğunu biliyoruz. Dilini kötülükten, dudaklarını yalandan sakın, sakındır. Vazgeçin kötülükten, iyilik yapın. Barış için çalışın, barışın ardından koşun. Yani Yunus'un ifadesiyle sövene dilsiz gerek, dövene elsiz gerek. İşte bütün bunlar nasıl fiziki zararlar söz konusu olduğu zaman bize sonuçları negatif istikamette tezahür ediyorsa, manevi istikametteki zararlar da bize verilebiliyor ve Allah-u Teala ondan korunmamızı emrediyor. Tevrat'ta Tesniye 5:20-21'de komşuna karşı yalan yere tanıklık etme. Komşunun karısına kötü gözle bakma. Komşunun evine, tarlasına, erkek kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikme. Bu ayetler bize neyi hatırlatıyor? Biz Allah'ın emirlerine uyarsak, o zaman da Allah-u Teala bize zarar veren, kalıcı hasarları vücuda getiren şeylerden de koruyor. Sigara kötü bir alışkanlıktır. Ama bu kötü alışkanlıktan kurtulmak Allah'ın yardımıyladır. Kötü alışkanlıklar anahtarı kaybolmuş kelepçe gibidir. Her şeyin anahtarı Allah katındadır. Öyleyse bize zarar veren sigaradan kurtulmak istiyorsak, bunun yolu Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmaktan sonra zikretmek, çok zikretmek, çok zikretmekten geçer. Allah razı olsun.

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
1: Allah'ın indinde en kıymetli varlık olan insanların merak ettiği şey ne acaba dersiniz? Bu kainatın sırrı ne? Hayatın sırrı sevgi. Kainatın sırrı da sevgi. Çünkü Allah her şeyi sevgiyle yaratmıştır.

0: Kimseye düşman olarak yaratmadı. Yani Allah herkesin birbirine dost olmasını, birbirini sevmesini, kardeş olmasını istiyor. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz birbirinizden nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz hayatın mutluluğunu, zevkini, huzurunu sonsuz boyutta yaşamak istiyorsanız, bunun yolu Allah'a teslimden geçer. Öyleyse siz de Rabbinizin sizin kalbinizi fethetmesini istiyor musunuz? Ona imkan vereceksiniz bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Bir kere daha noktayı koyuyorum. Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an'ın da, cennetin de giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Sualim varsa, kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Şu anda bakın, kalpten dileyip dilemediğinizin sağlaması var. Şu anda kaç kişi Allah Allah diye zikrediyor? İşte onlar dileyenlerdir. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Kendilerine vahyettiğimiz ricale sorun. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki, hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunun. Onların elinden geçmedikçe, onlara Allah adına teslim olmadıkça, fizik ötesine geçemezsiniz. Fizik ötesine geçip Allah'ın dinini yaşayamazsınız. Teslim ettiğiniz an Allah Teala teslimiyetiniz oranında kapıları size açar. Ve öyle bir noktaya sizi ulaştırır ki siz bile şaşarsınız. Ya bu dünya bu kadar güzel mi? Her şey bu kadar güzel mi? İşte sevgili kardeşlerim, kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir. O zaman siz Rabbinize hamd ediyorsunuz, şükrediyorsunuz ve insan olarak bu dünyada var olduğunuz için adeta pencereyi açıp kuşlar gibi uçmayı, mutluluktan uçuyorsunuz, mutluluktan coşuyorsunuz ve her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Ben mürşidimden nasıl sevgiyi öğrendiysem, şu anda huzurunuzda öğrendiğim o sevgiyi nasıl size öğretme gayreti içindeysem, siz de hayatınız boyunca sevgiyi öğrenen ve öğretenler olmalısınız.
1: Fatiha mahsalavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz öğrenenler ve öğretenler. Birinci sual, Allah-u Teala'nın öğrenmemizi istediği şey nedir? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bizden öğrenmesini istediği şey kutsal kitaplardaki Allah'ın emir ve nehileridir. Her doğan insan bir şeyleri öğrenmek yeteneğiyle dünyaya gelir. Öğrenebilirlerse kendilerini kurtarırlar. İnsanların yanlış şeyler düşünmelerine de Allah-u Teala açık kapı bırakmıyor. Yeşil ışık yakmıyor. Herkesin Kur'an doğrularını öğrenmelerini istiyor. Nebiyyü Sultanı Peygamber Efendimiz, ilim öğrenmek her Müslüman kadın ve erkeğin üzerine farzdır buyuruyor. Hadis-i şerif bu şekilde. İlim öğrenmek, yani Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek her kadın ve erkeğin üzerine farz kılınmıştır. Kur'an cephesinden insanları inceleyecek olursak, üç grup insanla karşılaşıyoruz.

öğrenenler, Kur'an'ın ruhunu öğrenenler, hikmeti öğrenenler, hikmetin ötesini öğrenenler, marifetin münkerden nehyedenler, veli resuller ve en sonukta devrin imamı. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde açıkça şöyle buyuruyor. Aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir buyuruyor. Hayrikum men taallamel Kur'an ve allemehu. İnsanlar Allah ile olan ilişkilerinde Kur'an doğrularını öğrendikleri takdirde her şeyin en güzeline ulaşacaklardır. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz an 7 safa hedef emirler var ve bu 7 tane hedef emre ulaşmak üzere 7 tane de vasıta emirler var. Hedef emirler bütün kutsal kitaplarda yer almış vaziyette. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın hacet namazıyla gösterdiği mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimi. İşte hep sevgiye dayalı. Ruhun teslimi sevgiyle, fizik vücut teslimi sevgiyle, nefsin teslimi sevgiyle, irşat sevgiyle ve iradenin teslimi ise sevgiyle gerçekleşir. Ama bu noktaya ulaşabilmek, 7 tane vasıta emri de yaşamakla mümkündür. Allah'a ulaşmayı dilemek ve mürşid önünde tövbe etmek. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz, tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez, güneş batıdan doğmadıkça da tövbe sona ermez buyuruyor. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah ile olan ilişkilerimizde mutlaka bir öğreten şart mıdır? Evet sevgili kardeşlerim, mutlaka bir öğreten şarttır. Ali İmran 7'de bu kitabın ayetleri muhkem ayetler, müteşabih ayetlerden oluşuyor. Muhkem ayetler ümür kitabın esasını teşkil ediyor, müteşabih ayetler. Onlar manasını Allah bilir. Kalbinde zevk olanlar müteşabih ayetlerini yanlış tevil ederek fitneye sebep olurlar. Ama Allah-u Teala bilir bunların manasını. Rasihun da muhkem müteşabih ayetlerin hepsi Allah'tandır. Ama onlar da müteşabih ayetlere tezekkür edemezler. Ne kalbinde zevk olanlar tezekkür edebilir, ne rasihun tezekkür edebilir. Tezekkür edebilenler sadece ulul elbaptır. O zaman bilmiyorsak Enbiya 7'de ulul elbaba sormamız gerekir. Enam 48'de Allah-u Teala risalette vazifeli olan kavim resullerinden bahsediyor. وَمَا نُرْسَلِ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا مُبَشَّر۪ينَ وَمُنْزِر۪ينَ Biz resullerimizi başka bir şey için değil, müjdeyici, uyarıcı olarak gönderdik. Sevgili kardeşlerim, kıyamet gününde bütün insanlar cehenneme gideceklerdir. Ve cehennemin kapılarında cehennem bekçileri cehennemliklere sual soruyorlar. Size ayetleri tilavet eden, buraya ulaşmakla uyaran Resul gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyor, geldi. Öğretmek ve irşad etmek elbette farklı şeylerdir. Öğretmek bir bilginin karşı tarafa ulaştırılması. Ama irşad öğretmeyi de içeriyor, aynı zamanda yaşamayı da içeriyor. Öyleyse her irşad olan kişi hem öğrenmiş hem yaşayan kişidir. Allah-u Teala din konusunda daima bir öğretimi esas alır. Allah'ın emirleri bize o emirleri tebliğ edenler vasıtasıyla ulaştırılmadıkça biz onların gerçek anlamını anlamak yetkisine sahip değiliz. Allah bütün müşrikleri için şunu söylüyor. Onlar diyor, ayetlerimizi size tilavet ederler. Tilavette birinin okuduklarını başkalarına dinletmesi hedefi vardır. Dinleyenler
açısından

0: birinin kendilerine okuduğu şeyi anlama hedefi vardır. Şu anda dünya üzerindeki bütün kavimlerde bir Resul her birine onların diliyle Allah'ın doğrularından bahsetmektedir. Öğreten kişi devrin imamı olabilir, beş görevin sahibidir. Bakara 151'de Allah Teala bunu dile getiriyor. O size ayetlerimizi tilavet eder bir, o sizin nefsinizi tezkiye eder iki, o size kitabı öğretir üç, o size hikmeti öğretir dört, hikmetin ötesini de o size öğretir. Ayetlerin tilaveti, nefsin tezkiyesi, kitabın öğretilmesi ve hikmetin öğretilmesi olmak üzere dört görevle o kişi vazifelidir. Allah razı olsun. Üçüncü sual, insanlar Allah'ın ilmini yanlış öğrenmiş ve öğretiyorsa insanlar nasıl kurtuluşa ulaşabilirler? Sevgili kardeşlerim, her devirde kesinlikle irşatta vazifeli olan Allah'ın mürşitleri vardır. Her devirde Allah'ın dostları var. Her devirde de şeytanın dostları var. Tağut ve avanesi zanlara tabi olmak suretiyle insanları emaniyeye mahkum ederler. Ahzab 67-68'de قَالُ رَبَّنْ اِنَّا اَتَعَنَا سَدَتَنَا وَكُبَرَنَا. Biz devrimizin saadet ve küberasına tabi olduk. Onlar bizi saptırdı. Ama bu istikamette bu tağutun dostları ve kübera ve saadetler insanları delalette kalmasına sebebiyet verirken Allah'ın dostları da boş durmuyor. Onlar da mütemadiyen Allah'a davet ediyorlar ve daveti kabul edenler Kur'an-ı Kerim'de ilim verilenler olarak ifade ediliyor. 7 ayet-i kerimede Allah Teala ilim verilenlerden bahsediyor. Bakara 78'de Allah Teala kitabı bilmeyenlerden bahsediyor. Ahzab 67'de saadet ve kübera'ya tabi olup delalette kalanlardan bahsediyor. Ama Allah'ın dostları Allah'a davet ederler ve bu daveti kabul edenler Hac 54'te ilim verilenler olarak zikrediliyor. وَلْيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوتِي الْاِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُوبِتُوا لَهُ قُلُوبَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَهَذِي الَّذ۪ينَ اَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مُسْتَقِيمٌ. Kendilerine ilim verilenler onun irşat makamının veli Resulüne bir Resulün söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri ve ona iman etmeleri için. İlmi Allah-u Teala huzur namazının imamı vasıtasıyla gönderir. O Allah'tan öğrenir ve başkalarına da öğretir. Bununla görevlidir. Peki öğrenenler ve öğretenler onu öğretmiyor ve öğrenmiyorlarsa insanlar kurtuluşa nasıl ulaşacak? Ne kadar acı bir gerçek ki ulaşamayacaklar. İnsanlar Kur'an'ı değil, din zannettikleri ilmi öğreteceklerdir. Ve ne yazık ki insanlar sadece cehenneme girecek. İlmin sahibi olmak kişinin ayetleri adım adım öğrenmesiyle tahakkuk eder. İlim verenlerden olabilmek gerçekten sadece ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilemek de mümkündür. Hadis-i şerifte "Künü alimen ev mutallimen ev samian ev muhibben ve la tekunu hamisen." Ya öğrenen ol, ya öğreten ol, ya dinleyen ol, ya da ilmi seven ol. Fakat sakın beşincisi olma, yoksa helak olursun. Evet, ya öğrenen ol, künnu alimen, ya öğreten ev mutallimen, ev samian, ev muhibben, ve la tekunu hamisen. Kimdir o beşincisi ya Resulullah deyince? İlme ve ilim ehline buğz edenler. Konumuzla ilgili Halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: İnsanlık tarihinin her safhasında Allah'ın ilmini öğrenenler ve öğretenler olmuş. Ve Allah'ın ilmini öğrenmek isteyenlere, herkese öncelikle Allah'a ulaşmayı dilemeleri tebliğ edilmiş. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Namaz. Çünkü Allah'la Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in miraca çıktığında ben sana ulaştım ya Rabbi. Benim ümmetim nasıl ulaşacak sana demişti. Onlara da namazı verdim demişti. Ondan dolayı Allah'a ulaşmak en kolay ve en kısa, en temiz yolu burası.
3: Dinin sonu yoktur. Sürekli ilim öğrenmek. İlim öğrenmek için de her kapıyı çalmaktır.
4: Allah her şeyden önce gelir kızım. Allah istediğini yapar. Rızk veren Allah'tır. Çocuklarına rızk veren O'dur. Ne bileyim, Allah'ı bilirsen evlatlarını da güzel yetiştir. Allah korkusu olursa. Allah korkusu olursa çocukların, kızların güzel yetiştirirsin. Çünkü ne ya? Cemiyete yararlı olur yani.
5: I think just having a connection to Allah subhanahu wa ta'ala helps you survive in the world, because life is really, really hard. And without having a connection to Allah subhanahu wa ta'ala, it's really difficult to just, you know, like whatever you have in this world, it's very superficial. Mm-hmm. It will never satisfy you. You'll never feel completely content mm-hmm. and satisfied unless you have this connection with Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Ey Yüce Allah'ım, emanet verdiğin ruhumuzu ölmeden evvel bu dünya hayatını yaşarken bizi sana ulaştırıp dostlarımla olmak istiyorum.
0: Bir misafirimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz miraca çıktığında ben sana ulaştım ya Rabbi, benim ümmetim sana nasıl ulaşacak dediğinde Allah onlara da namazı verdim demişti dedi. Bizi Allah'a ulaştıracak olan şey namaz mıdır? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Utlu ma uhiye ileyke minel kitabi. Kitaptan sana vahyedilen şeyi oku. Ve akimus salate. Enne salate tenhanel fahşai ve münker. Salatı ikame et, namazı kıl. Muhakkak ki namaz fuhuştan, münkerden men eder. Ve le zikrullahu lekber, ama Allah'ı zikretmek mutlaka en büyüktür. Üç çeşit zikirden bahsediyor. Kur'an ayetlerin tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir. Ama Allah isminin tekrarı en büyük zikirdir. Peygamber Efendimiz dönüşünde Peygamber Efendimiz sana Miraç olayını yaşamış mı? Bunun cevabı kesinlikle evettir. Dönüşünde de kendisine emredilen 5 vakit namaz farzını da beraberinde getirdi. Biliyorsunuz namaz dinin direğidir deniyor. Doğrudur, namaz dinin direğidir ama en üstün ibadet namaz değildir. Şu kainattaki Allah'a yapılabilecek en büyük ibadet zikirdir. Neden zikirdir? Çünkü zikir yapmasanız nefs seskesini tezkiye edemezsiniz. Zikir yapmasanız nefs tezkiye edemezsiniz, ruhunuzu Allah'a ulaştıramazsınız. İslam olabilmeniz için tek anahtar söz konusu o zikirdir. Zikirsiz bir ruh teslimi, zikirsiz bir fizik vücut teslimi, zikirsiz bir nefs teslimi ve zikirsiz bir irade teslimi hiç kimse için mümkün değil. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala her devirde bütün kavimlere o kavmin lisanıyla Allah'ın ilmini öğretmesi için Resuller, Mürşitler tayin etmiş ve onlara tabi olmamızı farz kılmış. Bir mürşide tabi olmak sizin için ne ifade ediyor?
2: Arabayı yönlendiren nedir? Tekerdir. Aynı zamanda şofördür. Yani bunu tabi olmadan sonucu ulaşamazsın. Aynı şekilde mürşid kamiller de bundan dolayı yaratılmıştır. Bundan dolayı vardır. Ki onlar bu yol yürümüşlerdir. Allah'a ulaşmışlardır. Veya ulaşmaya çalışıyorlardır. Bizlere de yolları gösteriyorlardır.
3: Nasıl ki Peygamber Efendimiz güzel ahlakı tamamlamak üzere gelmiştir. Kur'an-ı Kerim tek başına yeterli değildir. Sünnetler bize her daim lazımdır. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da mürşitler çok önemlidir. Onlara ya bir şekilde tutunmak gerekir diye düşünüyorum.
4: Onlara her vakit saygımız var. Onlar çünkü bizden daha iyi her şeyi bilirler. Biz Allah korkusunu biliyoruz ama onlar kadar yani bilgili değiliz. Onları tanırız, onlara saygımız var, sevgimiz var. Nasıl peygamberlerimiz onlar olmazsa biz olmayız. Önce Allah, ondan sonra onlar gelir.
5: In Islam we know there are awliyaullah, the friends of Allah, and only Allah knows who they are. But from the outside we can sort of judge, but in the end Allah knows. You know, even I'm not sure if it was Umar or Abu Bakr, may Allah be pleased with them, said they didn't even know if their foot would reach heaven.
0: Bilmiyorum, İslam'daki evliyaların kim olduğunu sadece Allah bilir. Hazreti Ömer miydi, Hazreti Ebu Bekir mi, onlar bile bile cennete ulaşıp ulaşamayacaklarını bilmiyorlardı dedi. Allah'ın evliyası olarak kimlerin cennette müjdelendiğini sadece Allah mı bilir? Allah bilir ama Allah Teala bu bildiklerini kutsal kitaplara yerleştirmiş. Zaten bütün kutsal kitaplar Allah'ın ilmini içeriyor. Biz Kur'an-ı Kerim'den ayetleri söylerken oradaki ilmin sahibinin zaten Allah'tır. Ve Allah Teala kimlerin cennete gireceğini ayetlerde bize bildiriyor. Örneğin ne diyor Rum 31'de? Münibine ileyhi ve takuh ve akrimusela. Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Takva sahiplerini Allah-u Teala cennetle müjdeliyor. İşte Bakara suresinin 223. ayet-i kerimesi. Ve takullah ve alemu enne mülaku ve beşiril müminin. Müminleri müjdele. Öyleyse takva sahibi kişiyi Allah-u Teala müjdeliyorsa bunun manası ne? Bunun manası ulaşmayı kalben dileyen takva sahibi kişi birinci kat cennete. Arap 157. Allah Teala bütün özellikleriyle bahsi geçen Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ve ona tabi olan sahabe. Onlar felaha erenlerdir buyuruyor. Hepsi cennetliklerden olmuşlardır. Evet, Allah bunu biliyor ama Allah Teala o bilgisini de Kur'an-ı Kerim'de Arap 157'ye koymuş. Şimdi Arap 157'ye göre biz bütün sahabenin cennette müjdelendiğini söylersek biz Allah'ın önüne mi geçmiş oluyor? Hayır, Allah Teala zaten söylemiş. Bize de bunu başkalarına öğretmek düşüyor. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala onlar Fevzül Azim'e ulaştılar. Fevzül Azim en büyük kurtuluş, en büyük ücret, en büyük güzellikleri ihtiva ediyor. Ayetlerde bildirilmiş, vasıflarını da dile getirmiş. Biz de bu özellikleriyle vasfı geçen insanlardan bahsettiğimiz zaman, sahabe, hepsi salihlerden dediğimiz zaman Allah'ın önüne mi geçiyoruz? Hayır. Sadece Allah'ın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu hakikati bir kere daha muhataba ulaştırmış oluyoruz. İşte Yunus suresinin 62-64. ayet-i kerimesinde ne diyor Allah-u Teala? اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللّٰهُ وَلَا خَوْفٌ عَلِيمٌ وَلَا مِيَحْسِنُونَ. Bilin ki Allah'ın velileri için korku yoktur, onlar mahsul olmazlar. Kardeşimiz diyor ki evliyayı Allah bilir. Tamam, evliyayı Allah bilir gerçekten. Ama kimin cennete girip cennete giremeyeceğini de Allah bilir. Güzel de özellikleriyle ayetlerde bildirmiş. Ne demiş? Allah'ın velilerine korku yok, onlar mahzun olmazlar. Neyin korkusu yok? Cehennem korkusu yok. Neyin mahzuniyeti yok? Sen onlara cenneti verdin, bana vermedin diye. Bütün bunların sahibi hükümlerini bildiren elbette Allah'tır. Ve Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala وَالَّذ۪ينَ اِنَشْتَنَبُوا تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ. Onlar tağutta kul olmaktan iştinab ettiler. Nasıl iştinab ediyorlar? وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. فَبَشِرْ عِبَادِ. Kulların müjde. لَهُمُ الْبُشْرَ. Onlar için müjdele vardır. فَبَشِرْ عِبَادِ. Kulların müjdele. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın evliyası olarak kimlerin cennette müjdeleneceğini Allah bilir ama Allah Teala da o bildiğini Kur'an-ı Kerim ayetleriyle bize bildiriyor. Bir takım kişiler diyorlar ki kimin cennete gideceğini, kimin cehenneme gideceğini Allah bilir. Biz de diyoruz ki elbette biz bilmeyiz, Allah bilir. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e kaideler koymuş. İnsanlar tek bir dilekle cennet saadetine ulaşabileceklerini bilmiyorlar. Allah'ın yardımıyla evliya olabileceklerini de bilmiyorlar. Ve insanların çoğu öyle bir inancın sahipleri ki sahabeden bile sadece 10 kişi cennette müjdelendiğini sanıyorlar. Konunun can damarı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes dünyada da ahirette de mutlaka müjdelere kavuşacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen bu dilek cennetin anahtarı, cehennemin kilididir. Allah'a ulaşmayı dilemek yine Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısıdır, giriş anahtarıdır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Cabbar hocamız, muhterem efendimizin himmetiyle, mübarek ellerinizden hürmet ve hasretiyle öpüyorum. Sizleri çok ama çok kalpten seviyorum. Müsaadenizle bir soru arz etmek istiyorum inşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde ilim ibadetin imamıdır buyurmaktadır. Bu hadis-i şerifi açıklar mısınız? Arz ediyorum. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde ilim ibadetin imamıdır buyurmaktadır. Bu hadis-i şerifi açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, burada bahsi geçen ilim tabii ki Kur'an ilmidir. Ve eğer ilimsiz sofu şeytanın maskarasıdır. İbadet yapan kişinin adı abittir. Ama abid ibadet yapıyorsa ki günümüzde İslam'ın 5 şartını yerine getiriyor ama ilim sahibi değilse, yani Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa. Hemen Yunus 7-8'e bakalım. İnnellezîne lâ yercûne likâne. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Ve râdûl hayâti dünyayı, dünya hayatından razıdırlar. Onunla utmayın onlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Ama bu ayetlerden gafil olan kişi İslam'ın 5 şartını yerine getiriyor. Bu sebeple diyoruz ki ilimsiz sofu, yani ilimsiz abi şeytanın maskarası, kurtuluşa eremez. Kurtuluşa erebilmesi için öncelikle ilim sahibi olması lazım. Örneğin 7 tane vasıta emirden birincisi hedef emir Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o zaman ne kadar zikrese zikresin derecet kazanır ama boşa gider. Mürşide, hangi mürşide olursa ulaşsın yine aynı şekilde. Kendisinde pozitif manada hiçbir değişiklik vücuda gelmez. Gelebilmesi için mutlak surette o kişinin ilim sahibi olması, Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir. Yani ilimdir. İlmin hedefi de mutluluktur. Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesinde Yahudiler ve Nasrani senden razı olmazlar, sen onların dinine tabi olmadıkça. Kul inne hüdallahi vel hüda. De ki Allah'a ulaşmak var, işte o hidayettir. Ve nîn tebâte ahvân ba'dellezî câke minel ilmi. Bu ilim, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşma ilmi sana geldikten sonra sen onların hevasına tabi olursan, yani Allah'a ulaşmayı dilemezsen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi onların hevasına tabi, ya kendi hevesine tabi oluyor ya onların hevasına tabi oluyor. O zaman senin için Allah'tan bir veli mürşit yok. Bir veli yok, bir nesir yok. O halde kimler için veli mürşit var, kimler için veli mürşit yok? 10 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyen, delalette olanlar için bir veli mürşit yok. Mürşide tabi olmayanlar, onlar 10 ayet gelince delalettedir. Ama kişinin mürşidine ulaşabilmesi mutlak surette ilmin sahibi olmasına, yani Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi Allah-u Teala mürşidine ulaştıracaktır. İmam sadece namaz kıldıran insan değildir. İmam liderdir. İmam öğreticidir. İmam mürşittir. Ama acaba ilim ibadetin imamı yoksa abd olmanın mı, Allah'a kul olmanın mı imamıdır? İkisi de birbirinden çok farklı kavramlar. İlim Allah'a kul olmanın imamıdır. Öğreticisidir demek Arapçada öyle yazıldığını düşünüyorum. Daha doğru her şey yerli yerine oturuyor o şekilde düşünürsek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın lisanıyla konuşuyor. İlim diye aslında ilim ve irfan söz konusu. Bütün sahabe Allah'a en üst kulluğun, bir hakkın kulluğun sahibiydiler. Neyle? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den öğrendikleri ilimle, Allah'ın onlara ihsan buyurduğu irfanla bu noktaya gelmişlerdi. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala insanlara öğrettiği ilimle mutluluğu en üst boyutta yaşayabilmeleri için Allah'ın ismini devamlı zikretmelerini emrediyor. Sizce zikrin faydası nedir?
2: Şu zamanda insanlar ne yaparsa yapsın hiçbir vakit mutluluğa ulaşamıyor. Niye? Bir mutluluğa ulaşıyorsun, o da bitiyor. Ne yapıyorsun? Başka yer arıyorsun. Bir mutluluğa ulaşıyorsun, başka yer arıyorsun daha sonrasında. Yani zenginin de fakirin de aynı şekilde bir tıkanık noktası oluyor. Ondan sonra başka bir yer arıyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz ne buyuruyor? Kalpler ancak Allah'ı anmakla mutlu olur. Başka gerisi yalandır. Ki az önce sorduğun soru da aynı şekilde. Allah dostları bu yüzden Allah dostu oluyor. Sabaha akşama oturması, kalkması, yürümesi, gezmesi, uyuması dahi onların zikirdir. Bundan dolayı da insan, Rabbimiz onları lütfediyor yani açıkçası.
4: Allah her vakit eşveden la ilahe illallah ve eşvedenle Muhammeden abdühü ve resulü. Şehadet kelime getireceğim. Allah'ım şükür diyeceğim. Şükür etmezsen, saygı etmezsen nasıl Allah senin rızkını verecek? Olmaz.
1: Sizce devamlı zikir yapan insanın Allah'ın emirlerine olan itaati artar mı? Kesintisiz mutluluk mümkün olur mu?
3: İlla ki kesintisiz mutluluk mümkün olur. İtaati artar. Şöyle bir örnekten göstereyim. Yani Müslüman durgun suya benzer. Hani durgun su ne olur? Bulanıklaşır, yosunlaşır. Ama zikirle, ibadetle, ilimle coşarsa, devam ederse akar suya benzer. Sürekli berraklaşır, sürekli etrafına da bir şeyler saçar.
0: İyi misafirimiz Müslüman durgun bir suya benzer. Ancak zikirle, ibadetle, ilimle coşarsa akar suya benzer. Sürekli berraklaşır. Etrafında da bir şeyler saçar. Devamlı Allah ile meşgul olmadan başkalarına da faydalı bir Müslüman olabilir miyiz? Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz emri bil maruf ve nehyi münker ve zikrin dışındaki her şey Adem oğlunun lehine değil aleyhinedir. Öyleyse üç şeyi Allah Teala dile getiriyor. Emri bil maruf ve nehyi münker, zikir ve insanlara iyilik yapmak. İşte zikir başkaları için yaşamak noktasında da ikiye ayrılabiliyor. Başkaları için yaşamak ve onları mutlu etmek. Müslüman elinden ve dilinden başkasının emin olduğu kişidir. Öyleyse böyle bir dizende Allah-u Teala'nın bizlere ulaşmak istediği bir mesaj var. Güzele yönelmek. Elbette serbest irade bizim irademiz. Dilersek Allah'ın emirlerine itaat, yasaklarına uyarak mutluluğu yaşarız. Dilersek mutsuzluğu tercih etmiş oluruz. Kur'an bir hayat kitabıdır. Hayatımızın her yanında, her ayında, her saniyesinde ne yapmamız lazım geldiğini bize öğretiyor. Ve Müslüman tarifi verilerek insanların bu hedefe yönelmesi isteniyor. Allah razı olsun, görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu aleyküm, rahmetullah, berekat inşallah hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Hürmetle ve hasretle ellerinizden öpüyorum inşallah. Uygun görseniz sualimi arz ediyorum hocam. Öğrendiğimiz ilmi her gördüğümüz kişiye tebliğ etmeli miyiz? Yoksa onlardan bir talep gelmesini mi beklemeliyiz? Bizlere açıklar mısınız inşallah hocam? Sizi çok ama çok seviyorum. Hem de kalbimden inşallah. Hürmetle ve hasretle ellerinizden öpüyorum inşallah. Esselamu aleyküm, rahmetullah, berekat.
0: Aleykümselam ve rahmetullah, berekat. Elbette ilmi öğretmeliyiz. Ne kadar çok kişiye tebliğ yaparsak hayatımızı o kadar faydalı kullanırız. Unutmayın, Allah Teala kim bir kişinin hidayetine sebebiyet verirse onun kazandığı derecede ona da verilir. Kim kimin dalalete sebebiyet verirse, dalalette kalmasına yol açarsa onun kaybettiği derecede ona da pay verilir. Davranışlar tebliğ yerine geçmez. Davranışlarla Allah'a ulaşmayı dilemeyi anlatamazsınız. Sözle mutlaka ayetler vererek anlatmak lazım. Dolayısıyla insanları Allah'a davet etmek mutlaka gerekli. Tüm peygamberlerin asli vazifesi tebliğidir. Başlangıç noktasında insanlar bilmiyor tabii. Bilenlerin bildiklerini bilmeyenlerle paylaşması ve o bilmeyenlerde bir talep oluşturmasıdır. Nitekim tebliğ herkese ulaşıyor. %90'dan fazla insan tebliğe dikkate almıyor. %10'dan azı ancak daveti kabul ediyor. Tebliğ herkese ulaşmasına karşın %10'dan azı ancak Allah'a ulaşmayı diliyor. Ve bu talep sahibi kişinin de daha sonraki kademelerde mürşidine ulaşarak sahabe gibi en güzele ulaşması ve asr saadeti yaşaması her zaman mümkün. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an Haram Mutfuru'nun sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Bu sadece bir ayette değil, birçok ayette dünya hayatının bizi kıskıvrak yakaladığı, bizi esir aldığı ve bizi Allah'tan uzaklaştırdığını biliyoruz. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ne diyor? Her kötünün başı nedir? Dünya sevgisi. Her kötünün başı dünya sevgisi. Hırs ve şehvet, bir insan bu dünyada neye sahip olursa olsun yeterli görmez. Daha ötesini, daha ötesini, daha ötesini. Mesela 100 evi olan bir insan, hiç evi olmayan bir insanla mukayese edildiğinde, terazinin bir kefesinde hiç evi olmayan bir insanın ev isteme talebi olsun. 100 evi olan bir kişinin de ev isteme talebi olsun. Hangisi daha ağır gelir? Evet. 100 evi olan kişi hiç evi olmayandan çok daha fazla ev sahibi olma talebi içinde bulunuyor. Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Dünya hayatı değersizdir. İnsanlar Allah'ın zikrini alakoyabilir. Ama dünya hayatından daha kıymetli nedir? Dünya hayatından daha kıymetli olan zikir, mürşit ve mürittir. Dikkat edersen bir insanın mürit olabilmesi için ne lazım? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Mürşit olabilmesi için Allah tarafından irşat kademesine tayin edilmesi lazım. Bunun da ötesi zikir geliyor. Peygamber Efendimiz diyor ki, dileyen herkes cennete girer. Kim istemez ki ya Resulullah? Allah Resulü diyor ki, beni istemeyen cennete istemez. Öyleyse dikkat edin, dileyen herkes kimdir o dileyen kişi? Kalbin ulaşmayı dileyen kişi cennete girer mi? Girer. Ama kim istemez Allah'a ulaşma dileğini? Beni istemeyin diyor. Resulullah ise irşat makamını tarif ediyor. Beni istemeyen, yani mürşidi istemeyen bir insan ben Allah'a ulaşmayı diledim derse sizi inandırıcı gelir mi? Resulullah'ın ifade ettiği bir ümmet düşünün ki başında ben varım, ortasında Mehdi, sonunda Hazreti İsa Aleyhisselam, bu ümmet helak olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, önümüz aydınlık. Yani mutlu olmak için her şey var. Allah da bizim mutlu olmamızı istiyor. O zaman mutlu olmamızı istemeyen kim var sadece? Sadece şeytan var. Cehennemlik amel işleyen kişi. Cehennemlik amel işleyen kişi. Kendisiyle cehennem arasında bir arşın mesafe kalıyor. Ve kitabın hükmü devreye giriyor. Kitabın hükmü devreye giriyor. O kişi cehennemlik amel işlemeye, o kişi cennete gidiyor. Bu da ne? Hiç dinle alakası olmayan. Siz gidiyorsunuz. Yani ne o daveti ulaştırıyorsunuz. O da geliyor, sizi dinliyor ve diyor ki tamam, kesinlikle ben buna inandım. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Allah'a ulaşmayı diliyor. Nereye gidiyor? Cennete gidiyor. Ve Eğer biz bu öğretiyi kendimize mal eder yaşarsak, başkasına da hidayetine vesile oluruz. O zaman onların mutluluğuna vesile olduğumuz gibi, mutlu et, mutluluk ol kanunu gereğince en üst seviyede kim mutlu olur? Bizler mutlu oluruz. Fatiha ma salavat. Allah'a

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında, mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Ağrı'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, nefsin tezkiyesi, temizlenmesi nasıl olur, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, nefsin tezkiyesi, temizlemesi nasıl olur? Açıklamasını yapabilmek için evvela insanın yaratılışına bakmamız lazım. Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde insan bir fizik bedenin sahibidir. İnsanın kalıbıdır bu. Et ve kemikten oluşan, iç organlarla mücehez, beyinle kaim, halkın kumandasında çalışan doktorların ihtisas alanı. Ama bu fizik bedenin içerisinde iki vücudumuz daha var. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah bizi bir nefse dizayn etmiş. Nefsimizin manevi kalbinde 19 tane afet var. Ve sual, bu nefsin, 19 afetle mücehhez olan nefsin 7 kademedeki tezkiyesi, afetlerin kontrol altına alması ve tasfiyesi 19 afetten tamamen temizlenmesi, 19 faziletin yerleşmesini ifade ediyor. Bir de üçüncü vücudumuz Allah'ın zatına üfrelen ruh. 19 tane hasletle mücehhez Allah'ın emrinden. Şimdi baktığımız zaman başlangıçta fizik vücut ahsen değil. Şeytanın kulu durumunda. Nefs de ahsen değil. Şeytanın melceği durumunda. Ama ruh ahsen Allah'ın emrinden. Şimdi baktığımız zaman nefsin muhtevasındaki 19 afet sebebiyle insanlar 19 negatif özelliğin sahibi. Evet. Ruhun talebi Allah'a ulaşmayı dilemek, tekrar o sırayetimizde devre alsın. Eğer kişi ruhun talebini varsa aklın iki müşavirinden bir tanesi ruh, bir tanesi nefs. Ruh muhtevasındaki 19 tane haset sebebiyle ahsen ve sadece Allah'a diliyor. Ama 19 afetle mücehiz olan nefs dünya hayatını diliyor. Fizik vücutta ahireti diliyor ama nefsin dünya hayatını dilemesi fizik vücudun ahiret hayatına ulaşmasını imkansızlaştırıyor. İşte Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada, her birisi bir sevdada ama bana Allah'ım gerek. Evet, şimdi dünyayı isteyenlere Allah-u Teala veririm diyor ama ahirette nasibi yok. O zaman kişinin gerçekten nefsini tezkiye edebilmesi ruhun talebine uymasına bağlı. Allah'a ulaşmayı dilediği an ki ruh sadece Allah'a diliyor. Ruh Allah'a ulaşmayı dilediği an ama bu dileğinin fizik vücudunun dilinden değil nefsin manevi kalbinde bakıyor Allah-u Teala. Bu talebi fizik ruhun talebini nefsin manevi kalbinde gördüğü an Allah 99 esmanı sahibi Rabbimiz Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve onu peş peşe 7 furkanın sahibi kılıyor. 7 furkanın sahibi olan kişi aynı zamanda 4 kalp şartının sahibidir. Allah Teala baş gözündeki Cabir Mesturi almış. Kulaklardaki Vakra'yı almış. Rahim esmasının tecellisi ve kalbine ifat koymuş. Kalbe ifatın konması, kalbin Allah'a dönmesi, kalbe giden nurun açılması. 4 kalp şartının sahibi kişi. Ama 4 kalp şartı ile nefs tezkiyesi gerçekleşmiyor. Dört kalp şahitliğiyle sadece kişi huşuya ulaşabiliyor. Nefs tezkiyesini başlayabilmesi için mutlaka yedi kalp şahitliği lazım. İşte bu yedi furkanın sahibi olan kişi, Allah onu o halde bırakmıyor. Kalbine hidayetle ulaşıyor. Kalbi kendisine çeviriyor kaf 33. Göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Enam 125. Zümer 2'ye göre nur kalbe ulaşıyor ve Hadid 16'ya göre huşu sahibi oluyor. İşte bu huşu sahibi olan insan 12 tane insanla mürşidine ulaşıyor. Tabi olduğu zaman tabiyetle birlikte 3 tane kalp şartı daha gerçekleşiyor ve böylece 7 kalp şartıyla o kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin 7 kalp şartı. Kalpteki ekinetin alınması, ihbatın konulması, kalbin Allah'a dönmesi, nur yolunun açılması. 4 kalp şartı. Ama mürşide tabi olduğu zaman kalbin mührünün açılması, kalpteki küfrün dışarıya alınması ve kalbe yerine imanın yazılması. Demek ki kalpteki ekinet alınıyor, ihbat korunuyor, kalp Allah'a dönüyor, kaf 33 ve Enam 125 nurunu açıyor. Baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de 7-2 grup insandan bahsediliyor. Bu iki grup insandan sağır dilsiz ve körler. Veya kör, sağır, dilsiz, kör, kördürler, sağırdırlar ve dilsizdirler. Dilsiz olanlar kalbinde ekinet bulunanlardır. Hakkı konuşmayan. Neyse bunlar hepsi kalbinde ekinet var. Bu ayetler sağır, dilsiz, körler hepsinin gideceği yer cehennem. Bir de gören, işiten, kör sağır bir yetisi olmayanlar, gören, işiten ve hakkı söyleyen, onlar da kesinlikle dört kalp şartının sahibi olan kişidir. Mürşide ulaştığı zaman da bu olay gerçekleşiyor ve yedi kademedeki nefs tezkiyesiyle birlikte emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye tezkiye kademeleri bir geçiyor. Sonuçta ruh Allah'ın zatına ulaşıyor ve nefs 7 kademede tezkiye oluyor. Evet, 7 kademe nefs tezkiyesi. Ama temizlenmesi, tasfiye olması ise sadece ruhun Allah'a teslimiyle değil, fizik vücut ve nefsin de Allah'a teslimini gerektiriyor. Allah razı olsun. Mersin'de bir kardeşim, Müterim Hocam, Kur'an'da insan zayıf yaratıldı buyurulmaktadır. İnsanın belli başlı zayıflıkları nelerdir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Nisa suresinin 26-27. Allah Teala buyuruyor ki, Allah size beyan etmek, açıklamak, size sizden öncekilerin kanununa ulaştırmak, tövbelerinizi kabul etmek ister. Tövbelerin kabulü kişinin mürşidine ulaşıp tövbe etmesiyle gerçekleşir. Allah sizin tövbenizi kabul etmek ister. Şehvetlerine uyanlar ise sizin büyük bir meyille şehvetlerine meyletmenizi ister. Şehvetlerine uyanlar dünyaya meyletmenizi isterler. 28. Nisa 28'e baktığımız zaman Yuridullah en yukhafe ankum kulikal insanu da'ife. Allah sizden tövbelerinizi kabul ederek yükünüzü hafifletmeyi diler. İnsan zayıf yaratıldı. Yani insanın kendi ameliyle bu noktaya gelebilmesi mümkün değil. Yaratılışta zayıf yaratıldı. Mutlak surette Allah sizden tövbelerinizi kabul ederek yükünüzü hafifletmeyi diler. Buradaki yük günah yükü. Nitekim Arap suresinin 157. ayet-i kerimesinde baktığımız zaman da Allah-u Teala Arap 157'nin Türkçe kısmına baktığımız zaman ne görüyoruz? Onların ağırlıklarını, günahlarını sevaba çevirmek suretiyle ağırlıklarını alır. Yani yükü onların üzerinden ağır, hafifletmeyi diler. Günahların sevaba çevrilmesini diler inşallah. Bursa'dan bir kardeşimiz, insanlara muhtaç olma korkusunu nasıl yenebilirim? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyi bir sebep ve sonuç tahtında yaratır. Sonuç, Allah hepimizin mutlu olmasını istiyor. Ama bu mutluluk hedefine ulaşabilmek sebebe dayalıdır. Ve insanların hepsi bizim o mutluluk hedefine ulaşmamızın bir vasıtasıdır, sebebidir. Öyleyse insanlara muhtaç olma değil, insanlar için, başkaları için yaşamak, onları mutlu etmek, Allah için yaşamak demektir. Hepiniz Allah'a muhtaçsınız, nimetlendirdiklerim müstesna. Dileyin ki sizi nimetlendireyim. O zaman Allah'tan isteyeceğiz ama Allah Teala da bize veriyorsa bir insan eliyle veriyor. Niyazi Mısri hak kulundan intikamını yine kul eliyle alır. İlm ile dunu bilmeyen bunu kul yaptı sanır. Cümle alem halıkındır ama kul eliyle, insan eliyle işlenir. Emri bari olmayınca sanmak gibi çöp teplenir. Yani Allah her şeyi insanların eliyle gerçekleştiriyor. O zaman Allah'ın yardımını almak bir insanın eliyledir. Mesela bir kişi insan gelip size bir hediye veriyor. Aslında o size hediye veren o kişi ama gerçekte onu size veren o mudur? Hayır, o sadece bir perde. Bir şey murad etme diyor. O insandan değil. Ama olduysa inat etme. O insan gelip sana, yani o hediye ondan isteme. Ama o hediye sana verildiyse murad olduysa inat etme. Haktandır onu reddetme. Mevla görelim neyler? Neylerse güzel eyler. Öyleyse her halükarda bu ölçü içerisinde insanlarla ilişkileri düzenlemek lazım. Adana'dan bir kardeşim muhterem hocam, Peygamber Efendimiz cennete girecek olan topluluklardan öyleleri var ki vardır ki kalpleri kuş gibi, kuş kalbi gibidir. Hadisini açıklar mısınız? Cennete girecek topluluklardan öyleleri var ki kalpleri kuş kalbi gibidir. Daimi zikrin sahipleri olarak Allah Resulü bu misali veriyor. Nitekim buyuruyor ki Peygamber hakkıyla Allah'a tevekkül etseydiniz sabahleyin yuvasından çıkan, akşamleyin kendi karnı ve yavruların karnını doyuran bir kuş gibi gelirdiniz diyor. Hakkıyla Allah'a tevekkül demek mutlak surette bir daimi zikrin sahibi olmak demektir. Yer siz Allah'a geriye bir güvenseydiniz, Allah kuşları doyurduğu gibi sizi de rızıklandırırdı. Kuşlar sabahları kursakları boş olarak çıktıkları halde akşam dolu kursaklarla dönerler. Yani onlar bir şey biriktirmeye sebep birikmesi ihtiyacını duymazlar. Onlar doğrudan doğruya Allah'tan beslenirler. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu muhterem hocamız. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Müsaadenizle bir sorum olacaktı. Vesvese neden olur? Vesveseden kurtulmak için neler yapmamız gerekir? İyi ki varsınız. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah.
0: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de sizi çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, vesvese nefs kaynaklıdır. Vesvese şeytan kaynaklıdır. O vesvesenin gerektirdiği ayetler ve hadislere baktığımız zaman kaynağı şeytan ve nefstir. İşte şeytandan onlara gözü bürüyen bir vesvese dokunduğu zaman onlar zikrederler, tezekkür ederler. O zaman basar edenlerdir. Sûre 36 şeytandan sana mutlaka vesvese gelecektir. O zaman Allah'a sığın, zikret. Kaf 16. Lakad halaknal insan, insanı biz yarattık. Enne na'lemu ma tuvesvesu bihi nefse. Nefsine ona ne vesvese verdiğini biz biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız. Şah damarımızdan bize Allah'ın yakın olması ilim rahmetiyle her şey kuşatmasıdır. Ve baktığımız zaman kannasın vesveselerinin şerrinden insanların göğüslerine vesvese verir. Kannas iblis ve nefs. 6. insanlardan ve cinlerden, insanların Rabbine, melikine, insan ve cin şeytanlardan insanların Rabbine, melikine ve ilahına sığınırım. Ne de onların verdiği vesveseden. Yani insan ve cin şeytanlar insanlara vesvese verirler. Nefs insana vesvese verir ve bu vesveseden kurtulmanın pan zehiri zikirdir. Biz ona şah damarından daha yakınız. Allah razı olsun. Antalya'dan bir kardeşim muhterem hocam. Öfke ve nefret duygusu nasıl sakinleşir açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, nefsimizin 19 afetinden bir tanesi kin ve nefrettir. Ruhumuzun 19 afetinden bir tanesi de sevgidir. Ve iblis kin, nefretin insan kalbindeki yerleşik halidir. Yunus Emre diyor ki düşmanımız kindir bizim. Ama biz kimseye kin tutmazız. Şimdi nasıl bir olay var? İblis denen mahluk Maide 90'da 4 tane pis amelini Allah-u Teala zikrediyor. Ama 91'de şeytan bu şeytanın amelleriyle insanlar arasına kin sokmak, şarap ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin sokmak istiyor. Nitekim Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde eski toplumların derdi elemi size dokundu. Haset ve kin. Eski toplumların derdi elemi size dokundu. Haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Bu haset ve kinle iblis sizi Allah'a zikretmekten, iblis sizi Allah'a zikretmekten ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Kimdir namaz kılmayanlar, namaz kılsalar da sevinç içinde olanlar? Kimdir namaz kılanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Zikredenler, müşriklerine tabi olanlar. Öyleyse iblis insanların Allah'a ulaşmayı dilemesine mani olarak, zikretmesine de mani olarak Allah'a ulaşmayı dileme mürşide tabi olmasına engel olmak suretiyle neyi kullanıyor? Şarap ve kumarı kullanıyor. Düşmanlık ve kin sokmak istiyor. Siz artık bunlara son verdiniz mi? İşte bunlara son verebilmek için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek ve mürşide tabi olmak lazım. Öfke ve nefret duygusu nasıl sakinleşir? Ulaşmayı kalben dileyip mürşidimize tabi olduktan sonra zikirle 3 saatlik zikirle %51 nur, 18 saat zikirle %81 nur. 19 tane karanlık var. Her afet bir birimle temsil ediliyor. Karanlıkların muhtevası %19 ama nurların muhtevası %81. Dolayısıyla %81 nura karanlığın galebe etmesi mümkün değil. Nur karanlığı örtüyor ve o kişinin, o karanlıkların aklımıza ulaşıp kararı değiştirmemize engel olamıyor. Ve akıl her olayda ruhun talebine uyarak Allah'ın emrini yerine getiriyor. Allah razı olsun. Rize'den bir kardeşimiz muhterem hocam, Allah affeder diye günah işleyen tövbe edince de affedilir mi? Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlara Allah-u Teala Fatır 5'te ve Lokman 33'te sakın şeytan sizi Allah'ın affına güvendirmesin diyor. Fatır suresinin 5. ayet-i kerimesi ve Lokman suresinin 33. ayet-i kerimesi. Ne diyor Allah Teala? İnsanlar muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Öyleyse dünya hayatı sizi sakın aldatmasın. Şeytan da sizi Allah'ın affına güvenerek aldatmasın. Yine Lokman 33. Ey insanlar, Rabbinize karşı takva sahibi olun. Baba oğluna karşılık bir şey yardım edemez. Oğul da babasına bir şeyle karşılık veremez. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. Şeytan da sizi Allah'ın affına güvenerek aldatmasın. Şimdi Hazreti Ömer'in sözü, şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Kimdir Allah'ı bilip isyan eden? Allah'a davet olunduğu zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyen, takva sahibi olmayan. Takva sahibi olmayan kişi şeytanı biliyor, itaat ediyor. Şeytan da ona diyor ki sen tamam bunları yapıyorsun, amelleri yerine getirmiyorsun ama sen Allah'a inanıyorsun. Allah seni affeder. Allah da diyor ki sakın şeytan sizi bizim affımıza gönderilmesin. Ve yine dünyayı biliyor. Dünyanın nasıl bir şey. O kişi dünyaya meylediyor. Allah Teala da uyarıyor sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Öyleyse sakın şeytan sizi affımıza gönderilmesin. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Dünya hayatının şeytanın bizi kandırmaması, dünya hayatının bizim için tehlike at etmemesi ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. Şeytan diyor ki Allah seni affeder. Ama Allah Teala kimi affediyor? Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Enfal 29. Ya eyyühellezine amenü tettekullaha yecel lekum furkanen ve yukeffir ankum seyyiatikum. Takva sahibi olursanız size furkanlar verir ve günahlarınızı örter. Yani sizi affeder. O zaman günahlarımızın affedilebilmesi takva sahibi olmamıza bağlı. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Dünya hayatının kendisini aldattığı insanlar mürşitlerine tabi olmayanlardır. Mürşitlerine tabi olmayanlar. Öyleyse iblis her zaman takva sahibi olmamamız için Allah sizi affeder, hiç merak etmeyin. Burada neye engel oluyor? Allah'a ulaşmayı dilememize. Dünyaya meyletmemize sebep olan bu kim? Nefs seskesine engel olan, mürşide tabi olmamıza mani olan iblis. İblis hem Araf 16-17'de bizi aldatarak, bizi Allah sizi affeder diye aldatıyor. Ve iblis Hicr 39-40'da daha da 39'da dünya hayatını bize güzel göstererek dünyaya meyletmemize sebep oluyor. Burada bizi aldatıyor. Allah Teala da iki ayet-i kerimede bunu hayır böyle yapmayın. Sakın şeytan sizi Allah'ın affına gönderitmesin. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O zaman ne olması lazım? Kişinin takva sahibi olması lazım. Yozgat'tan bir karşı muhterem hocam, insanlar arasındaki üstünlük sıralaması önce peygamberler, sonra ashab-ı kiram şeklinde midir? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşim, önce peygamberler, sonra veli resuller,

0: İmam halifedir, resuldür. Ama her halife imamdır fakat imam ve resuldür. Her resul halife değildir, imam değildir, nebi değildir. İnsanlardan seçilen resuller halifedir, imamdır, nebidir. Fakat cinlerden de seçilen resuller var, meleklerden de seçilen resuller var. Veli mürşitler ve diğerleri. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, sosyal medya bağımlılığından nasıl uzaklaşabiliriz? Sevgili kardeşlerim, bağımlılık kriterine baktığımız zaman 24 saatlik zaman dilim içerisinde her gün bir şeyi tekrar ediyorsanız bir saat, o zaman kesinlikle alışmışsınız o işe. Bir saat cep telefonuna bakıyorsunuz. O zaman telefon alışkanlığı sizde oluşmuş. 3 saat noktasındaysanız o zaman tiryakisi olmuşsunuz. Ama 18 saat bir şeyle meşgul oluyorsanız nesne, o zaman bağımlısı olmuşsunuz. 24 saat meşgulseniz o zaman iptilası olmuşsunuz. İşte sosyal medya bağımlılığından, yani tiryakilikten sonra bağımlılık geliyor. 18 saatlik bir süre içerisinde devamlı kafanız meşgulse, bağımlısınız, kurtulmak istiyorsanız, o zaman tedirici basamaklar içerisinde, eğer 18 saat meşgulseniz bir şeyle, onu evvela 17 saate indirin, daha sonra 16 saate indirin, 15 saate indirin, 14 saat, 13 saat, 12 saat, 11 saat, 10 saat, 9 saat, tedirici basamaklar içerisinde azaltın ve sonunda bu işi sıfırlayın. Tamamen devreden çıkartın. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
1: Esselamu aleyküm rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Hürmetle ellerinizden öpüyorum inşallah. Bir sualim olacaktı hocam. Allah'a ulaşmak mümkün müdür? Allah-u Teala'ya ulaşmanın yolları nelerdir? Açıklar mısınız inşallah? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm rahmetullahi ve berekatuhu kıymetli hocam.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Allah'a ulaşmak mümkündür. Evet, Allah-u Teala'nın zatından bize üfürülen ruh zaten Allah'ın bizde bir emanetidir. Ve Allah-u Teala Nisa 58'e göre emanetini geri istiyor. Bu da bir dilektir. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, nefsin manevi kalbindeki bu talebi Allah kimde görürse, ondan sonrası Allah'a aittir. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Bize düşen ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilemek, ama ruhumuzu Allah'a ulaştıran Allah'tır. Öyleyse Allah'tan isteyeceğiz. Neyi isteyeceksek Allah'tan isteyeceğiz. Biz Allah'a ulaşmayı mı diliyoruz? Allah'tan isteyeceğiz. Ya Rabbim bizim ruhumuzu da kendisine ulaştır. Ben sana ulaşmayı diliyorum. Rabbim benim yolumda ruhumu da kendine ulaştır. Allah-u Teala'ya ulaşmanın yolları nelerdir? Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaştıran bir tek yol var, sirat-ı müstakim. Ama bu yolla birleşen sebiller var. Sırat-ı müstakim üzerinden insan ruhunu Allah'a ulaştıran, hidayete erdiren her devirde devrin imamıdır. Ama ana dergaha ulaştıran yollar, sebiller binlercesidir. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur, sırat-ı müstakimdir. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bunlar da diğer yollardır. Her birisinin üzerine yanlışa davet eden şeytanlar var. İşte bu yanlışa davet eden şeytanlar fırkalara ait olan yollardır. Onlar hidayete vesile olanların üzerinde bulunduğu yollar da sırat-ı müstakime bağlayan yollardır. Sebil-i Reşat'tan ana dergaha, ana dergah sırat-ı müstakimden Allah'ın zatına dört bölümden oluşan bir muhteva vardır. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma-salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Ramazan ayında takva sahibi bir imam bir köyde bulunuyor. Herkes ondan memnun. Her akşam onu bir kişi evine davet ediyor. Bir karı koca da adetten onu da davet ediyor. Ama o günkü davetten önce koca eşine bir miktar para veriyor. Ev sahibi hanım da hocayı evine davet edin telaşı içerisinde yemeklerle şeylerle meşgul. O verdiği parayı masanın üzerine koyuyor. O sırada imamı da çağırdıklarında geliyor. Fakat pencere açık ve dışarıdan bir rüzgar esiyor. Masa üzerindeki parayı ne yapıyor? Savuruyor. O savurduktan sonra da imam da orada ya bunların parası gitmesin. Alıyor o parayı, katlıyor ve o duvarda asılı Kur'an'ın kılıfının içine koyuyor. Geliyor akşamleyin koca eşi teravihten geliyor. Para yok. Düşünmeye başlıyor ikisi yan yana geliyor ki. Sen benden başka kimse buraya gelmedi. Bir tek imam geldi. Başka kimse yok. Ve düşünmeye başladı. Götürmüşse mutlaka imam götürmüş. Başka bir şey arası yok. Tabii bunlar gönül koyuyorlar. İşlerinden homurdanıyorlar vesaire vesaire. Yıl dönüyor. Tekrar Ramazan ayı geliyor. Tekrar köylüler yarış içine giriyorlar. Takva sahibi imamı iftara çağırıyorlar. Bizimkiler gönül koyuyor. Hiç orada olmuyorlar. En sonunda dayanamıyor gidiyor. Diyor ki sana seni davet etmiyoruz biliyor musun diyor. Hayır diyor ben de anlamadım yani ne oldu. Ben size karşı düşünüyorum gerçekten bir hatam olmalı ki yani ben de hiç anlayamadım. Anlatıyorlar böyle böyle bir paramız vardı. Bu şekilde oldu. Biz eşimle birlikte olsa olsa imam götürür diye karar verdik. İmam ağlamaya başlıyor. İmam ağlamaya başlıyor. Diyor ki tamam ya özür dileriz götürürsen de. Hiç önemli değil. Seni ağlatmak için biz bunları söylemedik diyor. Ben diyor ona ağlamıyorum. Kur'an'a ağlıyorum. Bir yıl geçti, siz o Kur'an'ı o duvardan indirip kılıfın içerisinden ne okudunuz, ne bu Kur'an'da ne var ne yok diye hiçbir talebin sahibi olmadınız. Evet, gerçekten o para masanın üzerindeydi. Pencere açıktı, siz burada değilken rüzgar savurduğu için ben de yerden aldım o parayı. İşte şu anda duvarda asılı olan Kur'an'ın içerisine koydum. Eğer siz Kur'an'ı açıp okumuş olsaydınız, o parayı içinde görecektiniz. O zaman diyor ben kendime değil, imam mı hırsız, Kur'an mı öksüz? Bir kararı siz verin. İşte sevgili kardeşlerim aslında bugün günümüzde ne olmuş? Ulaşmayı dilemeyenler için Kur'an öksüz, Resulullah bildiriyor. Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi kalacak. Her türlü hizmeti parayla satın alabilirsiniz ama Müslümanlığı parayla satın alabilir misiniz? Hayır. Bizzat kendiniz dileyeceksiniz ve yaşayacaksınız.
0: Fatiha ma'as-salavat.

0: Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'la bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz zikir ve hidayet. Birinci sual, zikir kavramı neyi ifade eder? Bütün suallerin cevabı Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman zikir İslam'ın temelidir. Tasavvuf da Kur'an'ın bütünü olması hasebiyle tasavvufun da temelidir zikir. Zikirsiz bir İslam yaşanamaz. İslam Allah'a teslim olmak demektir. Bunu gerçekleştirebilecek en büyük vasıta, silah zikirdir. Zikirsiz hiçbir şeyle, hiçbir şekilde Allah'a teslim olmak mümkün değil. Kur'an'ın omurgası olan, Kur'an'ın bel kemiği olan, temeli olan zikir, ne yazık ki günümüz geleneksel din tatbikatının içerisinde, 32 farzın içinde de, 54 farzın içinde de mevcut değildir. Bir kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e geliyor, ya Resulullah, İslamiyet'in emirleri çoğaldı, bana sıkı sıkıya yapışacağım bir şey söyle, deyince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dilini hep Allah'a zikretsin buyurdu. Evet, demek ki en büyük emir Allah'ın zikridir. Zikir ibadetlerin sultanıdır. Allah Teala Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde "Utlu mahiye ileyke minel kitabi ve akimus salate inne salate tenavna min fahşai vel münker ve lezurkullahu vel ekber." Aslında burada üç çeşit zikirden bahsediyor. Kur'an-ı Kerim ayetlerin tilaveti bir zikirdir. Gerçekten de Kur'an-ı Kerim'in ismi zikir. Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesinde "Enne nahnu nazalna zikre ve enne lehu lehafizun." Muhakkak ki zikri, Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik. Onun koruyucuları da muhakkak biziz. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in bir ismi zikir. Ve akimü selate, namaz kıl. İnne selate tenhavne al fahşai vel münker. Çünkü namaz insanı kötülükten, fuhşiyattan men eder. Taha suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki beni zikretmek için namaz kıl. Ve akimü selate li zikri. Zikretmek için, beni zikretmek için namazı ikame et. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'i araştırdığımız zaman Allah Teala'nın bizlere uyarısı, şeytan adımlarına tabi olmayın. İşte kimdir şeytan adımlarına tabi olanlar? Şeytan adımlarına tabi olmayanlar kimler? Nur 21'de eğer şeytan adımlarına tabi olursanız şeytan size fuhşiyatı münkeri emreder. Şeytan size fuhşiyatı ve münkeri emreder. Ama namaz kılarsanız namaz sizi fuhşiyattan ve münkerden nehyeder. Namaz Allah'ın emri, fuhşiyat ve münker ise şeytanın emri. İşte namaz kılın diyor Allah Teala'nın Resulü. Ve ayetin sonunda velle zikrullah vel ekber, Allah'ın zikri en büyüktür. Gerçekten de Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde "Vezkur ismi rabbike." Rabbinin ismini zikret. Ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Yani nefs tezkiyesinin kesinlikle zikirle olduğu burada açıkça ifade ediliyor. Ruhun her şeyden kesilerek Allah'a dönmesi Allah'ın isminin tekrarı nefs tezkiyesine bağlıdır. Fatır 18'de "Men tezekka fe enneme yetezekka li nefsihi ve ilallahil mesir." Kim tezkiye olursa kendi nefsi için tezkiye olur ve ruhu Allah'a ulaşır. Öyleyse dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşması nefsin 7 kademedeki tezkiyesine bağlı. Allah Teala nasıl nefs tezkiyesi zikre bağlıysa nefsin tasfiyesi de zikre bağlı. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala namazı kılıp bitirdikten sonra otururken, ayaktayken, yanüstü yatarken hep Allah'ı zikredin. Zikir farz, ruhun Allah'a teslimi, çok zikir farz, fizik ucuna Allah'a teslimi, daimi zikir farz, nefsin Allah'a teslimi ve bakıyoruz ki İslam'ın bütünü zikri bize asıl ibadet olarak gösteriyor. İkinci sual, zikir ve hidayet arasında nasıl bir ilişki vardır? Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir ama hidayetin hedefi de mutluluk, yani zikirdir. Zikir olmadan hidayete ermek mümkün değildir. Çünkü hidayet bir insanın nefsinin kalbinin %51 nurlarla dolmasıyla mümkün olur. Ruhun vücuttan ayrılmasını temin eden esas faktör ise Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide ulaşıp tabi olmadıkça Allah'a doğru yapılması lazım gelen yolculuğu kişi yapamaz. İşte Allah Teala Patron 8'de "Men tezekka fennime yetezekka li nefsi ve Allah'ın mesir." Emine Sultanı Peygamber Efendimiz Şerifinde diyor ki size susmayı emrediyorum. Size itaati emrediyorum. Size cihadı emrediyorum. Hicreti emrediyorum. Kul olmayı emrediyorum ve cemaati emrediyorum. Size Allah'ın bana emrettiği 5 şeyi emrediyorum. Dinlemeyi, itaat etmeyi, cihad etmeyi, hicret etmeyi, cemaat olmayı. Kim cemaatten bir karşı ayrılırsa andolsun ki İslam bağını boynundan çıkartmış olur. Cemaate tekrar dönerse bu müstesna. Kim cahiliye davasını iddia ederse kuşkusuz ki o cehennemli kimselerdendir. Namaz kılsa, oruç tutsa da hadisle bir şey, kim cahiliye davasını iddia ederse kuşkusuz o cehennemli kimselerdendir. Ey Allah'ın Resulü, bu kimse namaz kılsa, oruç tutsa da aynı mıdır diye sordu. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Namaz kılsa da, oruç tutsa da durum aynıdır. Siz Allah'ın davasına, Allah'a davet ediniz. Çünkü Allah size Müslümanlar, Müminler ve Allah'ın kulları diye isimlendirmiştir. Müslümanlar, Müminler ve Allah'ın kulları diye isimlendirmiştir. Allah razı olsun. Üçüncü sual, kutsal kitapların bir zikir olarak anılmasının hidayetle bağlantısı nedir? Kutsal kitaplarda üçüne baktığımız zaman hepsi hidayet ve nurdur. İşte Tevrat'ın hidayet ve nur olduğunu Maide 44, İncil'in hidayet ve nur olduğunu Maide 46, Kur'an-ı Kerim'in hidayet ve nur olduğunu Ahkaf 12 ve Şura 52 bize söylüyor. Zuruf suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala siz Kur'an'dan sorumlusunuz. Ve Araf 2'de ise Rabbinizden size indirilen zikre tabi olun. Kitabın üzüle ileyke nitünzüle bihi ve zikre lil mu'min. Çağımızda hidayet unutulduğu için ayrı ayrı dinlerin var olduğunu zannediliyor. Oysa ki bütün mukaddes kitaplar bir zikirdir, bir öğretidir, ibret alınması lazım gelen ve onların takibi yoluyla hedeflere ulaştıracak olan güzellikleri ihtiva ediyor. Peki bu bütün mukaddes kitaplar Allah'tan inen bir nur mudur? Evet. Üç bütün mukaddes kitaplar bir hidayet rehberidir. Bütün mukaddes kitaplar göğüslerdeki, yani göğüslerin içinde bulunan kalplerdeki hastalıklara şifadır. Evet. Muhteva'ya baktığımız zaman evet, kutsal kitaplar bir. Bütün mukaddes kitaplar bir zikirdir. İki, bütün mukaddes kitaplar Allah'tan inen bir nurdur. Üç, mukaddes kitapların hepsi bir hidayet rehberidir. Dört, bütün mukaddes kitaplar göğüslerdeki hastalıklara şifadır. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala'nın insanlardan istediği tek şey biz insanların mutluluğudur. Ve hidayetle mutluluk paralel bir seyir takip eder. Sizce hidayet ne demektir?
2: İmtihanlarla birlikte kendini tamamlamak ve bütünlemek demek. Özellikle de teslimiyetle bence alakalı. Koşulsuz sevgiyi ve şefkati fark ediyorsunuz. O şefkatle birlikte aslında her şey tamam oluyor sizin için. Karşılaştığınız imtihanlar da tamam oluyor. Mutlaka bir sebebi vardır diyorsunuz. Bütün bunların hepsi hidayetle olan bir şey.
3: Sözcük anlamını bilmiyorum açıkçası. Yapmamız gereken emirler ve yapmamız gereken yasaklar üzerine kıssalar ve ayetler var. Bu anlamda hidayetin de yaşam felsefesi gibi olduğunu düşünüyorum.
4: Allah'a yakın olmak demektir.
5: Kurtuluş demek, mutluluk demek.
6: Bence huzur demek.
1: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda hidayetin hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir süreç olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a ulaştığımızda asıl yere ulaşmış oluyoruz ve o doğum sancısı yerine gelmiş oluyor. Allah'a kavuşmak, Allah'ı sevmek ve yine koşulsuz sevmek ve onun koşulsuz sevgisini hissetmek bence tam olarak böyle bir şey.
3: Ebedi aleme inanıyorsak bu anlamda gerçekleştirmemiz gereken görevlerimiz var. Hidayet bu anlamda öteki dünyada da mutlu olabilmemiz için uymamız gereken kurallar bütünü diyelim.
4: İbadet yapmak, ona yönelmek.
5: Dua etmek.
6: İbadet etmek, evet.
2: Ey Yüce Allah'ım, ölmeden önce ruhumu
6: sana ulaştırmak.
3: Senin dostun olmak istiyorum.
4: Beni de dostluğuna kabul eyle.
0: Bir misafirimiz, Allah'a ulaştığımızda asıl yere ulaşmış oluyoruz ve o doğum sancısı yerine gelmiş oluyoruz dedi. Tüm insanların isteği aslında Allah'a ulaşmak mıdır? Evet, Allah-u Teala bütün insanlar için hedef olarak zatını göstermiştir. Her şey insan için ama insan Allah içindir. Allah için olmak tabii ki başkaları için yaşamaktır. Ruhun iki şekilde Allah'a ulaşması söz konusu. Bir ölümle, secde 11'de, قُلْ يَتَوَبِكُمْ مَلَكُمْ مَوْتُ الَّذ۪ينَ يُكُوِلَ بِكُمْ سُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَهُونَ İki hayattayken, Bakar 46 اَلَّذ۪ينَ يَزِنُّونَ اَنَّهُمْ اِلَاكُ رَبُّهُمْ اَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Öyleyse öncelikle ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması esasıdır. Ruh Allah'ın zatından bize verilen bir emanettir. Nisa suresinin 8. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala emanetleri sahip olan Allah'a iade etmemizi, teslim etmemizi emrediyor. Gerçekten de son şerifte bu Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz an 73 ayet-i kerimede 19 fiille Allah-u Teala hidayeti açıklıyor. 12 kere üzerimize farz kılıyor. 12 kere üzerimize farz kılıyor. Dolayısıyla eğer farzsa itaat etmemiz lazım. Allah Resulü ne diyor? Size dinlemeyi emrediyorum. Size itaati emrediyorum. İtaat bir teslimiyettir. Size cihad emrediyorum. Size hicreti emrediyorum. Bütün insanlar Allah'ın ruhunu taşırlar. Ne zamana kadar? Emaneti, o emanetin sahibi teslim edene kadar. Emanet ruhumuzdur, emanetin sahibi de Allah'tır. Allah'a ulaşmayı dilemek yeni bir hayata başlayacağımıza açık bir delildir. Nasıl bir kadının doğumu acısı olmazsa mutlaka bir doğum sancısı yaşanırsa yeni bir dünyanın kurulması için de hidayet asıldır. Hidayet yoksa tabii ki din yok. Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayet ama hidayetin hedefi de mutluluk, zikirdir inşallah. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de zikir olmadan hidayete ermenin ve gerçek mutluluğu yaşamanın mümkün olmadığını açıklıyor. Sizce zikrin diğer ibadetlerden farkı nedir?
2: Tekrar. Özellikle beyinde sağlamış olduğu o hormonların salgıladığı şeylerle birlikte. Çünkü düzenli tekrar yolda yürürken sürekli Allah'a zikrettiğimde veya herhangi bir esmasını zikrettiğimde otomatikman etrafında fark ettiğim şeyler de değişiyor. Dolayısıyla hidayete erme biçimim de giderek böyle dakika dakika artarak giden bir şey olmuş oluyor.
3: Zikrin diğer ibadetlerden bence ayırmamak gerekiyor. Allah'ın ismini çokça zikretmek, çokça anmak. Önemli olan bu.
4: Zikretmeden ibadet olmaz. Zikredilecek ibadet olsun.
5: Zorunlu ibadetler var. Tabii onlardan farklı. Sadece Allah'a yaklaşmak için yapılan bir ibadet. O yüzden mertebesini artırdığını düşünüyorum.
7: Dünyada böyle onu daha çok yaklaşmaya yarar sağlar.
1: Allah-u Teala'yı her daim zikreden bir insanda neler değişir sizce?
3: Hayatı güzelleşir. Sadece dünyanın metalist kavramları içinde kendini bulmaz. Ebedi aleme de hazırlık yapmış olur.
2: Yolda, yatakta, uyurken, yemek yerken, hareket halindeyken ne yaparsanız yapın. Sürekli o zikir halinde olmanız aslında sevdiğinizi hatırlamanızla eşdeğer bir şey. Sevginizi her dakika arttırıyor. Allah'ı zikrettiğimiz zaman ya da herhangi bir esmasını zikrettiğimiz zaman aslında o güzelliği enerji babında vücudumuza yüklüyoruz ve etrafımıza da yaymaya başlıyoruz. Otomatikman düşünceyle de zaten her şey değişmeye başlıyor.
0: Sahabenin zorunlu ibadetler var. Zikir onlardan farklı. Sadece Allah'a yaklaşmak için yapılan bir ibadet. Zikrin tek amacı Allah'a yaklaşmak mıdır? Tin suresinin 4 ve 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala "Lekad halaknal insane min salsal, lekad halaknal insane fi ahsani takvim." Biz insanı bir zaman dilimi içinde ahsana ulaşsın diye yarattık. Allah'ın sevgi ölçüsü zikirdir. Bir insan 24 saat süresince Allah'a ne kadar zikrediyorsa Allah'ı sadece o kadar seviyor demektir. Zikretmek Allah'ı sevmek demektir. Allah'ın en çok sevdikleri Allah'ı en çok zikredenlerdir. Allah'ı en çok sevenler onu en çok zikredenlerdir. Ama aslında Allah'ın zikirden muradı nefs tezkiyesi ve tasfiyesidir. Nefsin afetleri insanların huzursuz olması için gerekli olan her şeye sahiptir. İnsanların mutluluğu nefsin afetlerinin azalmasına bağlıdır. Nefsimizde 19 tane afet var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Şeytan da bu 19 hastalığa %100 tesir ediyor. 2 tane düşmandan bir tanesi şeytan, diğeri de nefsimiz. Ama şeytan değişmez. Fakat nefsimiz iki istikametli bir varlık, değişebilir. İşte kim ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, bu dili Allah kimin kalbinde görürse Allah Teala o kişinin nefsinin manevi kalbindeki karanlıkları %51 oranında nurlandırır. Sadece bir dileğe karşılık. Ama kim bu dileğin sahibi olmasa hayatı boyunca karanlıklar içerisinde bir hayat yaşar. Yani zikirsiz bir hayat yaşar. Zikirsiz hayat hayat değil. Sevgisiz hayat hayat değil. Zikir eşittir sevgi. Öyle olunca biz gerçekten huzurlu mutlu bir hayatı yaşamak istiyorsak bunu zikirle sağlayabiliriz. Ruhun Allah'a teslimi 8 saat zikir, 3 saat zikir. Fizik ucun Allah'a teslimi 18 saat zikir, nefsin Allah'a teslimi %100 zikir. O zaman da %100 zikirle nefsimizin manevi kalbindeki afetten hepsi temizleniyor, yerine 19 tane fazilet gelip yerleşiyor. O zaman Zülcenahayn oluyoruz. O zaman bu dünyada bize bir cennet oluyor. Ahirette bütün cennetlerin sahibi oluyoruz. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
8: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hasretle, hürmetle, gülbahar, mübarek enerjize ve persiyi çok ama çok severim hocam. Müsaadeniz olursa sorumu arz etmek istiyorum. Dinledim bir din profesörü, Allah'ı zikretmenin temel manasının Kur'an okumak olduğunu belirten pek çok açıklama yaptı. Bu konuda değerli görüşlerinizi alabilir miyiz? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Selamu Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Dinlediğim bir din profesörü, Allah'ı zikretmenin temel manasının Kur'an okumak olduğunu belirten pek çok açıklama yaptı. Bu konuda değerli açıklamanızı bekliyoruz diyor. Ankebût suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Kur'an ayetlerini tilavet et, oku. Allah Teala ayetleri tebliğ ediyor. Allah Teala ayetleri kıraat ediyor. Allah Teala ayetleri tilavet ediyor vesaire. Ama Nisa suresinin 103. ayet kelimesine baktığımızda bir insan üç halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya oturuyordu, ya yanüstü yatıyordur. Üç halin içinde de devamlı zikretmemiz Allah Teala tarafından emrediliyor. Bunun manası daimi zikirdir. Allah Teala böyle söylüyorsa nasıl olur da bir din adamı çıkar zikretmek sadece Kur'an-ı Kerim'i okumaktır. Biz de Kur'an-ı Kerim'i çok okuruz. Ayaktayken de okuruz. Odanın içinde yürüyerek de okuruz. Otururken de okuruz. Bir masada oturmuş okuyor diyor. Böyle bir ifade ettiklerinde yan üstü yatarken de Kur'an-ı Kerim'i okuyorlarmış. Bu tabii ki mümkün değil. Yan üstü yatarken geceliğin yapılabilen tek bir ibadet var. O iş sesimizle Allah isminin tekrarı. Öyleyse bunu bu şekilde manalandıran insanlar aslında Kur'an'ın hakikatlerini çarpıtıyorlar. Hayır. Kur'an-ı Kerim'de daimi olarak yapılabilen tek bir ibadet var. O Allah isminin tekrarı olan zikirdir. Onun dışında her şeye Allah-u Teala ölçü koymuştur. Yani İslam'da ifrat ve tefrit yoktur. Zikirde tefrit vardır ama ifrat yoktur. Çünkü daimi zikri Allah farz kılmıştır. Bu veşeden baktığınız zaman hayır, yerli yerine oturmuyor profesörün söylediği. Allah razı olsun. En büyük ibadet zikir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: 14 asır önce tüm sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olarak hidayete ermiş ve Allah'ı daimi olarak zikrederek asr-ı saadeti yaşamıştı. Bir mürşide tabi olmak sizin için ne ifade ediyor?
2: Büyüdüğüm dönemde tarikatlar o kadar kötülendi ki bunun mücadelesini verdim yıllarca ruhumun içinde.
3: Peygamber Efendimiz'e nasıl ki ashab-ı kiram yanında yol almış, mürit olmuşlar. Günümüzde de insan benliğinin anlayamayacağı veya o derece bilgisi olmayan insanlar için birçok sapkınlığa düşebilecek ortam varken işte bir mürşide mürit olmak deyiminden bunu anlıyorum.
2: Bence herkesin mürşide ayrı. Çünkü herkes farklı algılıyor her şeyi. Mesela ben bir şey sorduğumda benim mantığıma yatırması gerekiyor. Bir nevi Hazreti Ayşe gibi aslında. Hazreti Ayşe de onun aynısını diyor ya, benim mantığıma yatır bunu diye.
3: Bana dostunu söyle, arkadaşını söyle. Sana arkadaşın kim olduğunu, senin kim olduğunu söyleyeyim. Yani yola çıkarak sağlıklı bireylerin yerinde, yanında yer alırsak o anlamda hayat da güzelleşiyor.
5: Bir mürşide tabi değilim ama bu konuda yardıma ihtiyacı olan kişilerin bir topluluğa ihtiyacı olabilir. Onların da katılmasında bir zarar görmüyorum.
2: Mevlana gibi, Yunus Emre gibi, Tapduk Emre gibi siz de kendi dininizi bir Allah'ın dostundan öğrenmek ister miydiniz?
4: Muhakkak ki. Zaten hatalar baştan oradan geldi. Öğretilmedi, öğrenilmedi. Öğrenilse bu durumlara gelmez zaten bu vatandaş.
0: Bir misafirimiz müşrik konusunda hatalar başta oradan geldi. Öğretilmedi, öğrenilmedi. Öğrenilse bu duruma gelmezdi. İnsanlara müşriğin farz olduğunu yeterince öğretilmemiş midir? Geleneksel din tatbikatı içerisinde bunlar öğretilmiyor. Sadece insanlar İslam'ın 5 şartına endekslenmiş vaziyette onun üzerinden din öğretiliyor. İslam'ın 5 şartıyla da hiç kimsenin huzuru mutlu yaşaması mümkün değil. Her şeyden evvel Bakara 256'ya baktığımız zaman dinde zorlama yok. İrşad yolu ile gay yolu %180 derece birbirine ayrılmıştır. Gay yolunda tağutlar var, insan ve cin şeytanlar. Arap 146'da bütün ayetleri görseler iman etmezler. İrşad yolu görseler onu yol edinmezler. Onlar gay yoluna tabi oluyorlar, sevgili gaye. İşte bütün vallahi mürşitleri cin 14'te onlar mürşitlerini arayanlardır. Meryem 43'te Hazreti İbrahim babasına diyor ki babacığım bana tabi ol ki sana verilmeyen bana verildi. Bana tabi ol ki seni irşat yoluna ulaştırayım. Nahl 36'da her devirde o kavmin içinde Allah'ın veli resulleri olduğunu ve mutlaka Allah'tan sorularak onlara ulaşmamız gerektiğini bildiriliyor. Bütün Kur'an-ı Kerim Münşat müessesinin çeşitli muhtevasını göstermek üzere Allah tarafından izah edilmiştir. Tabi olmak Kur'an-ı Kerim'in temel emridir. Bütün devirlerde bütün Resuller, Nebiler, Müşrikler insanlara hep aynı şeyi söylemişlerdir. Tabi ol ki irşad yoluna ulaştırayım. Allah'ın söylediği şey, eğer Allah'ın ilercisine, davetçisine tabi olmazsa o kişinin mutlaka dalalette kalmasıdır. Dalalette kalanların sana gideceği yer cehennemdir. 7 tane grup ayet-i kerime. Evet, 7 grup ayet-i kerime, dalalette olanların gideceği yer cehennem. Mürşide ulaşmayı kim reddediyorsa Allah'ın tarafında değil, şeytanın tarafındadır. Allah'la kul arasına kimse giremez sözü, şeytanın bir uydurduğu sözdür. O kesinlikle Kur'an'ın hakikatlerini bilmiyor birisidir. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
9: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili Caburcam, ellerinize hürmet öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Uygun olursa bir sual arz etmek istiyorum. Günümüz insanların hidayet kavramının gerçek manasını öğrenmesi tüm dünyayı yeni bir asıl saadete ulaştırabilir mi? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Günümüz insanların hidayet kavramının gerçek manasını, yani hidayet kavramının kutsal kitaplardaki gerçek manasını öğrenmesi tüm dünyaya yeni bir asıl saadete ulaştırabilir mi? %100 evet. Gerçek Kur'an bilgisi insanları hidayete erdiren Kur'an bilgisidir. İlim de budur. Hidayetin öğrenmesidir. Hidayet mutluluk asrı manasına gelir. Çünkü hidayetin sonucu mutlak olarak saadettir. Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir. Hidayetin hedefi de mutluluktur. Hidayet Kur'an-ı Kerim'in hedefidir. Mutluluk da hidayetin hedefidir. İnsanlar bu çağda hidayeti öğreneceklerdir ve öğrenen hidayete kavuşacak ve şeytan en çok bu çağda mağlup olacaktır. Bizlerin de belirgin vasfımız hidayetin davetçileri olmamızdır. Biz insanlar hep Allah'a davet edenler olacağız. Hidayet asrının temel özelliği budur. Allah'a davet etmek. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını insanlara anlatmak, o istikamette onları yönlendirmek. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha mazhara var. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah yarattıklarının içerisinde en çok insanı seviyor. Google'da en çok aranan ben neden ile başlayan sorulara baktığımız zaman 1. Ben neden sevilmiyorum? 2. Ben neden bu kadar çirkinim? 3. Ben neden doğdum? 4. Ben neden dışlanıyorum? 5. Ben neden eziyim? 6. Ben neden ağlıyorum? 7. Ben neden böyleyim? 8. Ben neden yalnızım? 9. Ben neden yaşıyorum? 10. Ben neden evde kaldım? Bütün bu soruları kendisine soran varlık insan. Ama bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insan yeryüzünün halifesidir. Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde en çok Allah insanı seviyor. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan hayvanlardan üstün, insan bütün yaratıklardan üstün. Ama bu bütün yaratıklardan üstün olan insan belli ki Allah-u Teala'nın yaratılış gayesinden habersiz olduğu için bu sualleri kendisine soruyor. Yaratılış gayesine uygun davranmasını Allah-u Teala kendisine davet etmek ve o kişinin de Allah'ın davetini kabul etmesiyle güzel sonuca ulaşır. Öyleyse bütün bu negatif soruların sonuçlarını pozitife çevirebilmek sadece bir tek dileğe bağlı. Kendisini bütün varlıklardan üstün kılan Allah'ı kalben dilemekle. Kalben ulaşmayı dilediği an bu sualleri kendisine sormayacak. Tam tersi Rabbine hamd edecek, şükredecek. Ben neden sevilmiyorum diye değil. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı sevecek, Resulünü sevecek ve insanlar da onu sevecekler. Yani sevilmiyorum değil, sevildiğinin farkına varacak. Ben neden çirkinim? Allah'ın kendisini ahsen-i takvimle yarattığını farkına varacak. Ben neden doğdum? Yaratılış gayesini öğrenip Allah'a asli görevi olan Allah'a kul olmayı gerçekleştirecek. Ben neden dışlanıyorum? Tam tersi tek cemaatin içinde yer alarak onun herkes için olduğu, herkesin de onu mutlu ettiği bir dizayna kavuşacak. Ben neden eziyim? Tam tersi Allah'ın emir ve nehirlerine itaat etmesi halinde Allah'ın bir sevgilisi olacak. Ben neden ağlıyorum? Aksine tam tersi Allah'ın kendisini ne kadar mutlu ettiğinin farkına varacak ve ağlıyorum değil. Hep insanlara güler yüzle bakacak ve onları mutlu edecek. Ben neden böyleyim? Kendisinden Allah-u Teala'ya hamd ve şükredecek ki Ya Rabbim beni insan olarak yarattın. Ben neden yalnızım? Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğunu Allah'ı zikrettiği zaman anlayacak. Ben neden yaşıyorum? Yaratılış gayesinin farkına varacak ve kesinlikle Allah'ın kendisinin sonsuz mutluluğa, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak üzere devamlı Allah'ın yardımını alacak. Allah'a ulaşmayı dilediği anda ben neden evde kaldım diyemeyecek. Allah'ın mutlak surette talebi, Allah'tan talep etmesi halinde bu sualin cevabını pozitif olarak Allah'ın karşılayacağından emin olacak. Öyleyse insanoğlu Allah'ın en sevgili mahlukudur. En sevgili olabilmek için bütün mahlukata sevgi göstermesi lazım. Onun için Resulullah اَتَّازِيمُ الْاَمْرِ اللّٰهِ شَفَقَةُ خَلْقِ اللّٰهِ Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Siz Allah'ın emrine itaat ederseniz bütün bu pozitif suallerin cevabını terennüm etmeye başlayacaksınız. Ve Allah'tan mutlak surette herkesi seven ama herkes tarafından sevilen bir hayata kavuşacaksınız. Allah hepinizden razı olsun.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri birlikte kıldı, bir araya getirdi. Kur'an-ı Kerim ayetlerine göre kardeş olmak konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Dinimizin yegane kaynağı Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Kerim ayetlerine göre kardeş olmak söz konusuysa hemen aklımıza Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 103. ayet-i kerimesini getirdi. Bu ayete baktığımız zaman ne görüyoruz? وَاَحْتَسِمُوا بِحَمْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Ve la teferraku. Fırkalara ayrılmayın. Ve zkur ni'metallahi aleyküm iz kuntum edaen fe elefe beyne kulubikum fe esbahtum bi ni'meti ihvanen. İşte Allah-u Teala hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı tutunun. Fırkalara ayrılmayın. Allah'ın ipine tutunanlar sırat-ı müstakim üzerinde olanlardır. Fırkalara ayrılanlar ise sırat-ı müstakimden sapanlardır. Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Birbirinize düşman olmuştunuz. Allah Teala sonra kalplerinizi arasını birleştirdi ve böylece onun Allah'ın nimetiyle kardeşler oldunuz. Öyleyse Allah'ın ipine sımsıkı sarılmak, fırkalara ayrılmamak Allah Teala'nın temel emri. Allah Teala Allah'ın ipine sarılanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu buyuruyor.

başlangıç noktasında herkes 12 tane negatif özelliğin sahibi. Bu 12 negatif özellikten bir tanesi de insanlar birbirine düşman. Ama bu birbirine düşman olanların Allah'a davet olunca daveti kabul edip Allah'a ulaşmayı dilemeleri halinde Allah-u Teala bu düşmanlığı dostluğa, kin ve nefreti de sevgiye dönüştürüyor. İşte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki birbirinize nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Birbirinize nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Dünyada birbirini en çok seven topluluk sahabe olmuştuk. İnsanlık tarihi boyunca sahabe bu konuda en üst seviyedeki örnek insanlar olmuşlar. Sahabe birbiri için her türlü fedakarlığı yapacak seviyedeydi. Birbirlerini sevmek kelimesi sevmenin izharından açısından sahabe en üst boyutta yer almıştı. Mekke'den Medine'ye göç edenler Medine'ye ulaştığın zaman o noktadan itibaren yapılan bütün evlerde hem ensarın hem de muhacirin mutlaka muhteşem bir çalışma dizaynı içerisinde çalıştığını görüyoruz. Hepsi başka kardeşlerin evini yapmak için alın teriyle bir gayretin içinde oldular. Hepsi aşk ve şevkle mescitlerini oluşturdular. Sevgi onların kalbindeki temel esası teşkil ediyordu. Allah-u Teala'nın söylediği şey, siz birbirinizin can düşmanıydınız. Sonra da Allah sizi, kalplerinizi telif ederek can dostları haline getirdi. Muhterem Efendimiz, hayat başkalarına yardım ettikçe meyve veren bir ağaçtır. Evet, gerçekten de birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için mutlu ederek mutlu olmak dizayn içerisinde olursak, evet, hayat başkalarına yardım ederek meyve veren bir ağaçtır. Kalplerin telif edilmesi, seversiniz etrafınızdaki insanları severseniz etrafınızdaki insanları ama etrafınızdaki insanlar sizin sevginizden haberdar olmazlar. Sevginin bizim alanlarımızdan sahip olduğumuz alanımızdan çıkması ve karşı tarafa bir sevgi halesi halinde ulaşması söz konusu olmalıdır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, eğer birbirinizi seviyorsanız o sevginizi sevdiğiniz insana belirtiniz, ishar ediniz. Ben etrafımdaki insanları zaten seviyorum demeniz etrafınızdaki insanlar için bir şey ifade etmez. İş dünyanızda kalan, ishar edilmeyen, açığa çıkmayan, etrafımızdaki insanlara ulaşmayan bir sevgi onları sevdiğiniz konusunda hiçbir delile sahip değildir. Etrafınızdaki insanlar sizin onları sevdiğinizi sizin davranışlarınızdan çıkartmadığı sürece siz onlar için onları seven birisi değilsiniz. En büyük eksikliğimiz burada kendini gösteriyor. Hadis-i şerifte sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği şeyi din kardeşi için arzu edip istemedikçe
hakiki manada iman etmiş olamaz. Evet, muhakkak ki hepiniz başkaları tarafından sevilmek istiyorsunuz. Ama bu sevilmenin bir bedeli var, sevmek. İşte eğer bu bedelle biz toplumdaki yerimizi alırsak, güzellikleri biz de yaşayabiliriz. Allah Teala sahabeden bahsediyor. Neymiş sahabe? Sahabe hepsi birbirinin can düşmanı, birer katildi. Bütün kabileler arasında kan davası vardı. Hepsi diğer kabilelerden birbirlerini öldürmüşlerdi. Onlar da, tabi olanlar da birbirlerini ölmüşlerdi. Asırlardan beri süre gelen kan davası bütün kabileler arasında söz konusuydu. Onun için Allah Teala, siz ateş çukurunun kenarındaydınız. Sadece öldürüyorlardı. Üstelik de bunu bir şeref meselesi yaparak. Eğer öldüremezlerse karşı taraftan birisinin şereflerinin zedelendiği kanısında oluyorlardı. Öldürmek üzerlerine borç bir şey olarak nesilden nesile geçmişti. Sonra Nebiye Sultanı Peygamber Efendimizle birlikte, ona tabiyetle birlikte Allah Teala onların üzerine sevgiyi oluşturdu. Bu sevgi kişinin iç dünyasından dışarıya izhar edilen bir sevgiydi. Herkes kardeşini sevdiğini sadece kalbiyle ona hissettirmeden sevmek şeklinde değil, sevdiğini her vesileyle mutlaka ispat ederek yapıyordu. Hadis-i şerifte müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine karşı sevgi ve merhamet göstermede tek bir beden gibidir. O bedenin bir organı acı çektiği zaman bedenin diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateş çekerler. Yine Hristiyan alimlerden Martin Luther King, biz diyor, insanlar kuşlar gibi uçmayı öğrendik, balıklar gibi yüzmeyi de öğrendik, ama kardeş olmayı öğrenemedik. İşte kardeş olmak bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala ilmiyle her şeyi biliyor, her şeyi görüyor ve bu kalbi talebin sahibi olanı da kalbinden bu talebi işitiyor. O zaman Rahim esması ile tecelli ederek onları yedi furkanla ve de 12 tane insanla mürşide ulaştırmak suretiyle kardeşler oluyorlar. Günümüzdeki insanlar kardeş olmayı öğrenebilmiş mi? İstatistiklere baktığımız zaman bunun ne yazık ki olmadığını görüyoruz. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi sonuçlarına göre sadece 2015-2021 arasında ortalama 3 milyon 100 bin insan cinayetler nedeniyle hayatını kaybetti. İkinci slaytımızda adalet açısından baktığımız zaman aynı kurumun sonuçlarına göre, kayıtlara göre dünya genelinde çatışmalardan kaçan, zorla yerinden edilmiş kişilerin sayısı geçen yıl ilk defa 100 milyonu aştı. Dünya genelinde neredeyse her kıtada çatışmalar yaşanıyor. Bu da adaleti daha da ulaşılmaz hale getiriyor. Birbirlerine şikayetçi olanların durumuna baktığımız zaman dava sayısı, Türkiye'deki dava sayısı her yıl giderek artmakta. Son 10 yılda
yaklaşık iki katını çıkan dava sayısı günümüze 7 milyonu aştı. İnsanın sosyal hayatta en yakın olan eşi durumuna baktığımız zaman Birleşmiş Milletler raporuna göre son yılda dünya genelinde 15-49 yaşlar arasındaki 243 milyon kadın yakın partnerleri tarafından şiddete maruz bırakılmıştır. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mutlu bir toplum tevhidi yaşayan bir toplum oluşturmak için evrensel ve cins kanunu şöyle ifade ediyor. Birbirinizden nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Bir Müslüman din kardeşiyle 3 günden fazla küs durması helal olmaz. Enfal suresinin 73. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ كَفِرُوا بَعْدِ مَوْلِعَ بَعْدِ Kafirler birbirlerinin dostlarıdır. اِلَا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ Eğer siz de ey müminler birbirinize kardeş olmazsanız اِلَا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ Yeryüzünde büyük bir fitne ve fesat vuku bulur. Başlangıçta herkes fitnenin içerisinde. 19 tane negatif özelliğinden bir tanesi de insanlar fitnededirler. Fitneden kurtulmak bir dilektir. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz Mehdi benim soyumdandır. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onlar da fitneden kurtulacaklardır. İşte Resulullah'la şirkten kurtulmuşlar Allah'a ulaşmayı dilemekle ve Mehdi Aleyhisselam'la da fitneden kurtulacaklardır. Herkes Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes fitnede. Mürşidine tabi olmayan da büyük bir fesadın içerisinde. İşte cahildirler, zalimdirler, fitnededirler, isyandadırlar, fısıktadırlar, birbirlerine düşmandırlar. İrşad makamına karşı sağır değilsiz, kördürler, ölüdürler. Dinde fırkalara ayrılmışlardır. Gay yolundadırlar, hidayete değillerdir. Mümin değillerdir, takva sahibi değillerdir. Evet, görüyoruz ki kafir olan kimseler birbirlerinin dostlarıdır. Onu yapmazsanız, birbirinize dost olmazsanız yeryüzünde fitne veya büyük fesat olur. İşte yeryüzünde büyük fitne olmuştur. Artık yeryüzünde insanlar birbirlerine dost değiller. Menfaat ilişkileri sebebiyle insanlar birbirlerinin yanında veya karşısında yer alırlar. Devletler devletlere düşman olurlar. Savaşlar oluşur. İnsanlar arasında şu anda dünyanın birçok yerinde savaş var. Savaşın var olması demek sevginin mevcut olmaması demektir. Yerini nefretin alması demektir. Bu dizaynı bu dünya dostluğuna çevirebilmek ancak sevmekle mümkündür. Dünya dostluğunu oluşturabilmek için evvela bu dostluğu oluşturacak olan büyük toplulukların kendi işlerinde birlik ve beraberlik kurmaları gerekir. Kendi işlerindeki sevgiyi oluşturmaları gerekir. Dinin en önemli tarafı din kardeşlerinin birbirine karşı olan değil, derin sevgisidir. Bütün sahabe için etrafındaki herkes kendisinden daha önemliydi. Kendisinden Allah-u Teala tarafından daha çok sevildiğine inanırlardı. Etrafındaki kişilerin bu özellikleri onları en zirve noktaya taşımıştır. Herkes aynı şekilde inandığı için herkes birbirine başkası kadar en az
severdi. Sevginin ölçüsü fedakarlıktı. Sahabe kardeşleri için en büyük

Değerlendirme ölçüsü bu. Bu bir vasiyet, koşarak gidiyor, ikinciye ulaştırıyor kabı. Tam alacakken üçüncü bir sahabe diyor ki, ya Ömer su. İkinci sahabe de aynı şeyi söylüyor. Ya Ömer suyu ona ver. Onun benden daha fazla ihtiyacı var. Hazreti Ömer suyu üçüncüye koşarak götürüyor. Ulaştığı anda o şehit olmuş. Bakıyor ki üçüncü kişi şehit olmuş. Veremiyor. Suyu hemen ikinciye koşuyor Hazreti Ömer. İkinci de şehit olmuş. Birinciye koşuyor. Birinci de şehit olmuş. Son demlerinde ölüm sırasında bir insan için çok ihtiyaç duyulan şey bir yudum sudur. Bütün hazinelerden daha kıymetlidir. Onun için en kıymetli şey bir yudum su. En kıymetli şeyi elinin tersiyle itebiliyor sahabe kardeşi için. Onun için Allah Teala, Allah kalplerinizi telif etti. Can dostları, can kardeşler oldunuz. Peki sahabe ne yapmış da can düşmanı bir konumdan can kardeşi olmayı, can dostu olmayı başarmış? Baktığımız zaman sahabe ne yapmış? Sahabe Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesine göre Allah'a ulaşmayı dilemişler. Günümüz geleneksel İslam tatbikatında onun yerini bidat almış. Ruh vücuttan çıkarsa kişi ölür. Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesinde sahabe ne yapmış? 12 tane insanla Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi olmuş. Günümüz geleneksel din tatbikatında ikinci bidat yerini almış. Mürşide tabi şirktir. Kur'an-ı Kerim mürşittir. Sahabe ne yapmış? 3. En'am 71'de muhakkak ki Allah'a ulaşmak hidayettir. Hidayeti gerçekleştirmiş, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Günümüz geleneksel din tatbikatında 3. bidat Allah'a ulaşılmaz. Hidayet de doğru yoldur. Sırat-ı müstakim de doğru yoldur. Sahabe ne yapmış 4. safhada? Ali İmran 20'ye göre fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş. Günümüz geleneksel din tatbikatına baktığımız zaman sadece İslam'ın 5 şartı vasıta emirlerden oluşmuş. Hedef emirler tamamen din tatbikatından çıkmış. Vasıta emirleri yerine hedef emirlerini vasıta emirleri geçirmişler. Zümre 18 5. safhada hepsi mürşitlerin hası Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz'in sözüne ahsen söze tabi olmuşlar. 5. bidat devamlı Kur'an-ı Kerim okumak bizim gibi insanlar onlar ulul elbaptır. Sırat-ı müstakim. Sizin aklınız Kur'an-ı Kerim'in anlamaya yetmez diyorlar. 6. safhada hepsi muhlisler olmuşlar. Gene mesela din tatbikatında ise bir şey işten olursa o ihlaslı olur. Hadi gene ihlasla bir namaz kılalım. Ve tövbe yüzde sahabe Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e dediği sabahda tabi olarak iradelerini Allah'a teslim etmişler. Hepsi irşada memur ve mezun kılmışlar. Günümüzde 7. bidat sahabe irşada ulaşmamıştır. Ayetler net olarak bunu söylemesine rağmen insanlar farklı şey söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin muhacir ve insanın yaşadığı 7. safa İslam'a baktığımız zaman net olarak bunu ispatı olarak görüyoruz. Nebiler Sultanı Peygamber iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Size yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şey iş göstereyim mi? Aranıza selamı yayın. Yani herkesi Allah'a davet edin. Hadis-i şerifte selamı yayın ve Allah'ın size emrettiği gibi kardeşler olun. Evet. Selamı yayın ve Allah'ın size emrettiği gibi kardeşler olun. Selam, İslam, teslim aynı kökten geliyor. Onlar Kur'an'ın bütününe tabi oldular ve Kur'an ayetlerini araştırdığımızda 19 fiil ile 73 ayet-i kerimede Allah-u Teala dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı açıklıyor. Yetmez ruhun Allah'a ulaşması hayat.

0: dayak ulaşmasını 12 kere üzerimize farz kılıyor. Hak müminler inanç itibariyle bir, Allah'a inanan, iki, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına inanan, üç, farz olduğuna inanan, dört, dilemesi halinde o kişinin ruhunu Allah'ın kendisine bulaştıracağından emin olanlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı diliyor ve Allah-u Teala onların ruhunu kendisine ulaştırmak suretiyle hepsi ermiş evliya oluyorlar sahabe. Yedi hadis-i şerifte de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'a ulaşma dileğini açıklıyor. Birçokları bugün söylediğimiz zaman Allah'a ulaşma dileği dediğimiz zaman eğer bu olsaydı Resulullah söylerdi. Resulullah söylemiş ama yedi hadiste açıklamış fakat geleneksel din tatbikatında Kur'an ayetlerinin ve Resulullah'ın hadislerinin üzerine örtülmüş vaziyette insanların zanları devreye girmiş. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde "İnallâhi yudillime yeşâhu" Allah dileğini delalette bırakır. Zaten başlangıç noktası herkes delalette. "Ve yehdi ile imenenab" ve yünip enap olanları kendisine yönelen kişiyle hidayet erdir. Şura 13'te Allah dilediğini seçer ve seçtiklerinden kim ona yönelirse onları da kendisine ulaştırır. Hud 29'da Ameni olanların Allah'a mülaki olmayı dileyenler olduğu görüyoruz. Ankebut 5'te ise onlar Allah'a ulaşmayı dileyenler olarak karşımıza çıkıyor. Öte yandan nasıl 7 ayet-i kerimede sahabenin Allah'a yöneldiğini, Allah'a ulaşmayı dilediğini bize söylüyorsa sahabenin 7 safhada da Peygamber Efendimiz'e tabi olmasını görüyoruz. İşte Ali İmran 31'de Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Mümtehne 12'ye ve Enfal 64'te Allah sana ve müminlerden sana tabi olanlara kafidir. Arabi 157'de onlar ki yanlarında Tevrat'ta İncil'de yazılı buldukları Ümmü-i Nebi Resul'e tabi olurlar. Onlara marufla emreder, onları münkerden ne eder. Ali İmran 20'de ben ve bana tabi olanlar biz fizik ucumuzu Allah-u Teala'ya teslim ettik. Zümer 18'de onlar sözü dinlerler ve ahsen olan Resulullah'ın sözüne tabi olurlar. Arap 158'de ey insanlar muhakkak ki ben sizin hepinize gönderilen Allah'ın Resulüyüm. Yusuf 108'de ben ve bana tabi olanlar basiretle görerek Allah'a davet ettiğimiz yol bu. Öyleyse sahabenin 7 sabahda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olduğunu görürüz. Tıpkı Yunus Emre'nin 7 safhada mürşide tabiyeti anlattığı gibi. Hakkı bulayım dersen kamil mürşide varmasan olmaz. Resulün cemali göreyim dersen kamil mürşide varmasan olmaz. Niceler gitti mürşide araya araya Allah'ın bulduğu deve bin kez okuyun sen aktan karayı bir kamil mürşide varmasan olmaz. 3. Kadılar müftüler cümle geldiler kitaplarını bir yere koydular sen bu ilmi kimden aldın diye bir kamil mürşide varmasan olmaz. Gel ey kardeş gidelim böyle. Şimdi aşıkların bağrındeler. Celali delidir Ahmet'e bile. Bir kamil mürşide varmasan olmaz. Yunus Emre bundan mana ver dedi. Bir kamil mürşide sende var dedi. Hazreti Musa'ya Hızır'a var dedi. Bir kamil mürşide varmasan olmaz. İşte Allah dostu Yunus nasıl Kur'an ayetleriyle sahabe 7 sabahda Resulullah'a tabi olmuşlarsa o da 7 safhanın 7'sinin de ancak mürşide tabiyetle gerçekleştiğini buyuruyor. Ali İmran 103'te Allah'ın ipine sımsıkı sarılanlar var. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın ipine sımsıkı sarılmıştır. İşte o zaman buradaki Allah'ın ipine sımsıkı sarılan ifadesi açık ve kesin bir şekilde Allah'a mülaki olmayı dilemek demektir. Evet. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o kişi Allah'ın ipine sımsıkı sarılmıştır. Allah'ın ipine sımsıkı sarılmanın fırkalara ayrılmamak olduğunu söylüyor. Bu muhtevada Allah'ın söylediklerini dikkatli yerli yerine yerleştirelim. Rum 32'de Minellezine feraku dinehum ve kanu şüya. Onlar ki dinde fırkalara ayrıldılar. Grup grup oldular. Her grup kendi yanındakiyle feralanıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cemaat rahmettir. Tefrik azaptır. Ve Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz La teştemi ümmeti an delaleti. Benim ümmetim delalet üzere cem olmaz. O zaman delalet fırkalara ayrılmayı, cemaat ise hidayet üzere olmayı ifade ediyor. İşte dinde fırkalara ayrılanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Onlar şirkte kalanlardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde Setefriku min ümmeti selase ve sev'ine fırkaten Kullâ fırlâni ilâ vahideten. Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72 tanesi cehenneme, bir tanesi hariç. Kimlerdir onlar ey Allah'ın Resulü? Onlar ben ve sizin gibi sırat-ı müstakim üzerinde olanlar. İşte bu fırka inerce tek bir fırka, bir de bütün diğer fırkalar. Şimdi Sebe 20'ye baktığımız zaman Sebe 20. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor ki لَقَدْ صَدَّقَ عَلِ اِبْنِسَ زَنَّهُ فَتَبِعُهُ اِلَى فَرِقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Andolsun ki iblis onlar üzerindeki zanını yerine getirdi. Müminleri oluşturan tek fırka hariç, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç, hepsi ona, şeytana tabi oldular. Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini, hedefini gerçekleştirdi. Allah Teala müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, hepsi şeytana kul oldular. İkisi de bir tek fırka var, bir de bütün fırkalar. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bütün fırkaların isimlerini birbirine birinde o tek fırkanın dışındaki bütün fırkalar müşrikler olarak geçiyor. İkincisinde de kafirler olarak geçiyor. Tek fırkadakiler de birincisine takva sahipleri, ikincisine ise müminler olarak geçiyor. Öyleyse bir Allah'ın ipine sımsıkı sarılanlar var. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın ipine sımsıkı sarılmıştır. İşte o zaman buradaki Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ifadesi açık ve kesin bir şekilde Allah'a ulaşmayı dileyin demektir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o kişi Allah'ın ipine sımsıkı sarılmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler şirkte, Sebe 20'de Allah'a ulaşmayı dilemeyenler küfürde. Sarılanlar kimler? Sarılanlar, fırkalara ayrılmaktan kurtulanlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler. İşte Enam 153'te ve nehaza sirat-ı müstakim. İşte bu sirat-ı müstakim fetebi'u. Sebe 20'de sirat-ı müstakime tabi olanların müminler olduğunu görüyoruz. İşte Allah Resulü yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yolu, yanına sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Yani 72 tane ayrı çizgi. Bunlar da diğer yollar. Her birisinin üzerine yanlışa davet eden şeytanlar var. 72 fırka hepsi de şeytana götürüyor ve gidecekleri cehennem. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişinin irşat makamını, İrşat makamları görmeyen gözlerini irşat makamını, irşat makamları gören gözler haline getirir. Görme hassasını da onu irşat makamı olarak görmezken irşat makamları gören hale getirir. Mürşide tabi olanlar 7 ayet-i kerimede net olarak ifade edilmiş. Evet. Ama mürşide tabi olmayan 10 ayet gelince delalette. 7 hadis-i şerifte de Allah Teala'nın Resulü mürşide tabiyeti açıklıyor. Allah Teala'nın hepimizi cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden Efendimizin nimetiyle dileyerek sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu bizlere yaşattığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek Kur'an-ı Kerim ayetlerine göre kardeş olmak konulu konferansımızın sunuş konuşmasını burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, gerçekten hepimizin ihtiyacı mutlu olmak. Mutlu olmak, başkaları için yaşamak. Yani evrensel kanunu mutlu ederek mutlu olmak, başkaları için yaşamak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şehit değiller, peygamber değiller ama şehitlerin, peygamberlerin gıpta ettiği insanlar var. Kimlerdir onlar ey Allah'ın Resulü? Onlar aralarında bir akrabalık bağı yok. Onlar bir mal alışverişi de yok. Onlar sadece birbirlerini Allah için severler. İşte dinde kardeş olmak Allah'ın kalplerini telif ettiği birbirlerini Allah için sevenlerden oluşan bir toplum demektir. Onun için herkes kendisi için değil, başkaları için yaşarsa, kısacası kendisinin dışındaki bütün insanlar için yaşarsa, o zaman bütün insanlar da onun için olur. Evrensel kanun bu. O herkesi mutlu etmeye çalışırsa, herkes de mutlaka onlardan ona mutluluk dönecektir. İşte birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için bu ancak en üst noktada sahabenin Allah tarafından kalplerinin telif edilmesi birbiriyle kardeş olmaları şeklinde ifade edilebilir. Öyleyse Allah'a kul olmak, kardeş olmak Allah'ın nimetiyle bu dünya hayatında gerçekleşmesi gerekir. Allah Resulü onlar ki nimetlendirdiler, kurtuldular. Allah'ın üzerindeki nimetini görmek istiyor ise başlarının üzerinde devrin imamının ruhunu taşıyanlar onlar birbirleri için yaşayanlardır. Allah Resulü Allah'ın nimetlerinden dolayı seviniz. Beni de Allah'tan dolayı sevin. Sahabemi de benden dolayı seviniz. İşte herkes bu düsturla, bu evrensel sevgi kanunla hayatını yaşarsa o zaman en üst noktadaki hedefe ulaşacaktır ve bu dünya o kişi için cennet olur. Kardeş olmak konulu konferansımızın sonuç konuşması burada tamamlanıyor. Ama eğer siz de ki başlangıçta herkes fitnede, başlangıçta herkes delalette, fesatta, nitekim Allah-u Teala Bakara 30'da ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dediği zaman melekler kan dökecek, fesat çıkaracak birisi. Başlangıçta herkes birbirine düşman, birbirinin katili durumunda ve fesat söz konusu. İşte bu ben sizin bilmediğinizi biliyorum diyen Rabbimiz, onlar için bu fitneden kurtulmaları meyanında Allah-u Teala Kur'an'ı indirmiş, fesattan kurtulmak için de Resulünü göndermiş. Kim ki kalben Allah'a ulaşmayı dilerse fitneden, kim ki 12 tane insanla Allah'ın kendisi için ayet-i mürşide tabi olursa, fesattan kurtulmak suretiyle kardeş olur ki bu kardeşlik bu dünyada mutluluktur, ahirette de en üst noktada cenneti yaşamaktır. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, eğer siz de bu anlattıklarımızdan, fitneden kendinizi kurtarmak istiyorsanız, kalben ulaşmayı dilediyseniz, ki fitneden kurtulmak bir dilektir, kalben ulaşmayı dilediyseniz ve fesattan kurtularak 12 tane insanla Allah'ın sizin itaat ettiği mürşid önünde tövbe etmek istiyorsanız, tövbe için hazırsanız, söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek, Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Bulunduğunuz yerdeki vekil kardeşimizden de fiziki tövbenizi almayı unutmayın. Evet, konferansımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam. İslam kardeşinin ölçüsü nedir? İslam kardeşliği nasıl olmalı, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, muhterem efendimiz buyuruyor ki, sevgi fedakarlıktır ve bu fedakarlığın ölçüsü zikirdir. İşte en üst noktada daimi zikrin, külli zikrin ve tesbihin sahipleri, onlar Allah için yaşayanlar. Allah için yaşamak, başkaları için yaşamak, sahip olduklarını başkalarını mutlu etmek istikametinde tamamen tüketen insanlardır. En güzel örneği savaş meydanında Hazreti Ömer'in su talep eden havarilere matarasındaki suyu verirken, ölmek üzere olan bir insan için bir yudum su bu dünyada en büyük hazineyi teşkil etmesine rağmen o sevdiği kardeşi için onu feda etmesi. Kısacası hayatını onun için feda ediyor. Kardeşlik bu ölçüde. İzmir'den bir kardeşimiz, muhterem hocam, Müslümanın diğer Müslümanlar üzerindeki hakları nelerdir, açıklayabilir misiniz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hadis-i şerifinde şöyle bu el müslümü selime min el müslümine min nisani ve yedi. Müslüman diğer Müslümanların dilinden ve emirinden emin olduğu kimsedir. Öyleyse diliyle ona mutsuzluk vermez. Aksine diliyle onu mutlu eder. Eliyle onu sıkıntıya sokmaz. Mutlaka yardımda bulunan, kısacası her şeyle ona kendisini adayan kişidir. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Akâf suresi 15 ve 16. ayetlerde bahseden kişinin tasavvufta hangi basamakta olduğunu açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, bu devrin imamları için olan bir muhteva ifade ediyor. Çünkü hatta iza belaga eşedduhu ve belaga 40 seneten. Kale Rabbi evzeni en eşküre. İşte Yunus'un 40 yıl kazanda kaynadık, çıkarttılar pişmemişsin dediler. Yunus da bir devrin imamı. Mevlana'nın hamdım piştim yandım. İşte bu hamdım dönemi 40 yıl ifade etmesine rağmen çıkarttılar pişmemişsin dediler. Akâf 15 ayetinde muhterem efendimizin tefsiri, salih amel kişi hem ahiret saadetinin üst kademelerine hem de Dünyada kesintisiz bir mutluluğu yaşamaya uğraştırır. Salih amel daimi zikir ve sonunda tesbihe ulaşan, kişiyi kesintisiz bir mutluluğa kavuşturan nefs tezkiyesinin üçüncü kat cennet, dünya saadetinin nefs tezkiyesinin yedinci kat cennet, an cennetlerini ifade eder. Akâf 16'da Allah onlara bir 700 derece veriyor. Allah'a ulaşmayı dilediklerinde. Üçüncü basamak, salih makamında, salam makamında ise 20. basın birinci kademesi. İkinci defa onların günahlarını örtüyor. Mürşide tabi olduklarında ise 14. basamak. Yine salah makamında 28. basamak. Üç kademede iki defa onların günahlarını sevaba çeviriyor. Gidecekleri yer ise elbette ki cennettir. İnsana anne babasına ihsanla davranmasını vasiyet ettik. Annesi onu güçlükle taşıdı, güçlükle doğurdu. Onun taşınması üstten kesilmesi 30 aydır. Nihayet erginlik çağına ulaştığı zaman 40 yaşını tamamladı. Şöyle dedi: Rabbim bana anne babama verdiğin nimetleri şükretmekte, senin razı olduğun salih ameli, nefs tezkiyesini yapmakta beni başarılı kıl. Zürriyetimi de ıslah et. Muhakkak ki ben sana tövbe ettim ve muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım. Evet, Allah razı olsun. İşte onlardan yaptıkları en güzel şekilde kabul ederiz. 1'e 700'e kadar derecat veririz. Onların günahlarını cevaz vermeyiz. Örteriz, sevap veririz, çeviririz. Onlar cennet ehli arasındadırlar. Onların vaat oldukları şey gerçek bir vaattir. Bursa'dan bir kardeşim muhterem hocam, duanın kadere etkisi nedir? Örneğin müşkül bir duruma düşmek kaderimizde varsa ama Allah bu konuda çok dua edersek sonucu değişebilir mi? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, kader değişmez. Kader Allah açısından ilmi takaddümdür. Allah'ın ezeliyle her şeyi bilmesidir. Kaderin değişebilmesi için Allah Teala'nın da yeni bir şey öğrenmesi lazım. Halbuki sıfır zaman aralığında Allah Teala her şeyi bilendir, ilmi her şeyi kuşatmıştır. İlmi takaddümdür ama cebri tahakküm değildir. Allah'ın ezeli ilmiyle her şeyi bilmesidir ama Allah Teala kişiye de serbest irade vermiştir. İradesiyle neyi talep ederse, o liyakatın sahibi ise Allah Teala ona verecektir. Allah'a ulaşmayı dilediği an iradesini kullanan bir kişidir. Allah'a ulaşmayı dileyen, ıslah edici amelleri yerine getiren kişi muhakkak ki kader hücresi amel defteri illiğinde ama dilemeyenler de siciğinde. Almanya'dan bir kardeşim muhterem hocam, bir cami hocası mahşerde ilk sorulacak şey namaz olacak. Eğer namazın tamamsa başka soru sorulmaz dedi. Bu doğru mu? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, iki tür namaz var. Bir namazında sevk içinde olanlar, bir namazında da huşu içinde olanlar. Müminler felaha ermişlerdir. Onlar namazlarında huşu içindedirler. Huşu içinde olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu Bakara 45-46'dan biliyoruz. Ama namazlarından gafil olanlar, o namaz kılanlara yazıklar olsun. Onlar ki namazlarından gafil olanlardır. Şimdi mahşerde ilk sorulacak şey namaz olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmetimden ilk kaldırılacak şey şu namazdır veya emanet ve huşudur hadisleri. Ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Emanet olan ruhun hayattayken Allah'a ulaştırılmaması. Bu yoksa zaten huşu yoktur. İnsanlardan ilk kaldırılan ilim namazdaki huşudur. Huşuyu oluşturan da Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bakara 45'e göre. Öyle ki bir mescitte girdiğin şu içinde olan tek bir adam bulmayacaksın. Evet. Çünkü cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size nezir gelmedi mi? Onlar da geldi diyorlar ama biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik. Onları delaletle suçladık. Eğer işitseydik ve akleseydik. İşitenler ve akledenler kimlerdir? Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa huşu yoktur. O kişinin namazı da yoktur. O zaman eğer namazın tamamsa, namazı tamam olanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Namazı tamamlayan, gaflet içinde namaz kılanlar, onlar da Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. İstanbul'dan bir kardeş muhterem hocam, muhterem Efendimiz bir sefatinde sevgi müessesi, sizin sevmeyi gayretinizin ötesinde bir boyutta sahiptir. Bu boyut başkalarının size karşı davranış biçimleri dizisidir. Bu boyut başkalarının size karşı davranış biçimleri dizisidir. Etrafınızdaki insanlara karşı davranış biçimleri dizisidir. Sevginizi artırabilmek de başka insanlara karşı olanları, karşı onları sevmeye gayret etmenin meyvesi değildir. Onların size karşı davranışlarının meyvesidir. Buyuruyor. İkili ilişkilerde sevgide geçerli olan bu ilahi sistem bize anlatır mısınız diyor kardeşimiz. Sizin sevme gayretinizin ötesinde bir boyuta sahiptir. Bu boyut başkalarının size karşı davranış biçimleri dizisidir. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz sevgi kişiden kişiye doğrudan doğruya ulaşmaz. A, B, C. Siz C'yi seviyorsanız mutlaka B'den geçer, yani Allah'tan geçer ve o C'ye ulaşır. Katlı olarak ulaşır. Dolayısıyla o kişinin davranış biçimleri Allah'ın emrettiği biçimde değişir. Allah-u Teala olayı tezahür ettirir. Etrafınızdaki insanlara karşı davranış biçimleri dizisidir. Yani biz insanlara nasıl davranıyoruz? Onları seven, onları mutlu eden, sevginizi arttırabilmek de insanlara karşı olan onları sevmeye gayret etmenin meyvesi değildir. Onların size karşı davranışlarının meyvesidir. Davranışlarıyla, yaptıklarıyla, halleriyle sizi sever haldeyse, o zaman otomatikmen sizin sevginiz de oluşuyor. Ama öbür taraftan düşmanlarınızı sevin sözünden, o kişi bize düşman olabilir ama biz onu Allah'a davet ettiğimiz zaman Allah-u Teala'nın sevgisinin dönüştürücü özelliği, sevdiğimiz zaman o da bize candan bir dost olur. İşte Fusilet 34'te iyilikle kötülük, iyi davranış biçimiyle kötü davranış biçimi bir değil. Siz size kötü davrananlara da iyi davranın, ki böylece düşman olan kişi size candan bir dost olsun. Sahabenin durumu böyleydi. Başlangıçta birbirinin can düşmanıydılar. Ama Allah-u Teala'nın kalplerine ulaştırdığı sevgiyle can dostu oldular. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha Ram Kur'an Herem Mutluk Konferansı'nın birisinin daha sonuna geldik. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İşte muhterem misafirler, Allah bizi kendi zatına ulaşmaya davet ediyor. Şeytan da bizi dünya hayatına davet ediyor. Ve iradenin sahibi biz, tercihimizi ya dünya ya Allah istikametinde yapacağız.
1: Öyleyse işimiz çok kolay. İki yol var ve iradeyi bize vermiş ve Allah tercih yapmamızı istiyor. Sualim var size. Dünya mı Allah mı? Genellikle şeytan geliyor insanların kalbine vesvesesini veriyor. Diyor ki sen mutlu olmak mı istiyorsun? O zaman dünya ile zengin olursa mutlu olursun. Eşin sana itaat ederse mutlu olursun. Çocukların okulları kazanırsa mutlu olursun. Bunlar hepsi fasari. Bunlar sizi bir ihtiyacının yerine gelmesidir. Ama mutluluk öyle değil. Mutluluk Allah iledir.
0: Zenginlik mi, makam mı, şan şöhret mi? Bu dünyada sadece bir takım nesnelerin kolaylıkla elde edebileceği bir dizaynı ifade ediyor. Ama dünya hayatıyla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil.
1: Ulaşmayı dilemeyenler neyi diliyorlar? Ve radibül hayatü dünya. Dünya hayatından razıdırlar. Sevgili kardeşlerim, bir insan dünya hayatından razıysa, bir insan dünya hayatıyla mutlu olacağını zannediyorsa, o kişinin ahirette nasibi cehennemdir.
0: Mutlu olmak için, mümin olmak için sadece bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse muhterem misafirler, sizi Allah'a davet ediyoruz.
2: En büyük ibadet.
0: Daveti kabul ederseniz o zaman Allah'a isyan etmeyen birisisiniz. Daveti kabul ederseniz dünyaya meyletmeyen birisisiniz. Daveti kabul ederseniz, ulaşmayı dilerseniz şeytana itaat etmiyorsunuz. Allah sizden sadece bir tek dilek. Bir dileğiniz Allah için 3 tane cennet mükafatı ve dünya saadetinin yarısı. Sizi Allah bu kadar seviyor. Sadece bir dilek. Nefsinizin manevi kalbinden Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah bu dileği kalbinizde görürse, Allah da diliyor. Neyi diliyor? Sizin ruhunuzu kendisine ulaştırmayı diliyor. Siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Hazreti İsa'nın sözünü hiç unutmayın. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay.
3: Fatiha ma'as-salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz fırkalara ayrılmamak. Biliyorsunuz ezeli ve ebedi Allah'ın tek dini Arapça dili İslam, yedi safa dörtesinde oluşan bütün muhteva, vahdet, teslim ve tevhid muhtevası içerisinde ifade edilebilir. Tevhid, mutlak surette fırkalara ayrılmamayı esas alır. Birinci sual, fırkalar nasıl ortaya çıkmıştır? Allah Teala Al-İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde "Ve'tesemu bihablillahi cemiyan." Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Allah'ın ipi sırat-ı müstakim. Fırkalara ayrılmayın. Öyleyse buradan bir sonuca ulaşıyoruz. Fırkalara ayrılanlar, sırat-ı müstakimde olmayanlar. Allah'ın ipine sarılmayanlar. En'am 153'te ise وَاَنَّ هَذَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمْ فَتَبِعُوهُ. Ona tabi olun. En'am 152'de ve bi ahdillahi avfu, Allah ile olan ahdinizi ifa edin, yerine getirin. İşte bu sırat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır. İşte bu sırat-ı müstakimdir, ona tabi olun. Öyleyse Allah-u Teala'nın ezelde bizlerden olmuş olduğu misak, ahd ve yemin veya başka bir ifadeyle yemin, misak ve ahd yerine getirilmesi fırkalara ayrılmamayı gerektiriyor. Kim ki dinde fırkalara ayrılırsa o yemin, misak ve ahdine sadık kalmayan, bozan kişidir. İblis ne yapıyor acaba? İblis de insanların fırkalara ayrılması babında Araf 16-17'de sırat-ı müstakimin üzerine oturuyor. Kâle fe bimâ huveyteni, beni azdırmana yemin ederim, senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Önlerinden, arkandan, sağlarından, sollarından gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Allah Teala da şükredenlerden olmamızı istiyor. Küfredenlerden değil. Öyleyse şükredenler kimlerdir? Şükredenler Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın tanıtı müşrede tabi olan dünya hayatını yaşarken Allah'ın bizdeki emaneti ruhu sahibine Allah'a ulaştıran, teslim edenlerdir. Vahdet, Allah'ın tekliği, ve teslim, tek cemaati oluşturmak. Herkesi Allah'ın yolundan saptırmak iblisin yegane dileğidir. Fırkalar onun gayretiyle ortaya çıkmıştır. Fırkalar insanı şirke götüren dünyadaki en tehlikeli araçlardır. Bugün dünya üzerinde yapılan incelemeler 72 tane fırkayı tespit etmiş durumdadır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes 72 fırkanın bir tanesinin içindedir. İbn-i Mesud'dan rivayet edilen bir hadiste Nebile Sultan-ı Peygamber Efendimiz yere düz bir çizgi çizdi. Bu Allah'ın yoludur dedi. Sırat-ı müstakim. Daha sonra bu çizginin sağına soluna başka çizgiler çizerek, bunlar ise diğer yollardır. Her birisi üzerinde yanlışa davet eden bir takım şeytanlar vardır buyuruyor. Öyleyse fırkalara ayrılanlar, onlar şeytanın tesiri altında olanlardır, şirkte olanlardır. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz, La teştemi ümmeti an delaleti. Benim ümmetim delalet üzere birleşmez. Başlangıçta herkes delalete. Ve yine Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz, cemaat rahmettir, tefrika azaptır. Öyleyse sirat-ı müstakim üzerinde bulunmak rahmettir. Sirat-ı müstakimden ayrılmak azaptır. Tefrika azaptır. Olay buysa, Şura 13'te Allah-u Teala bunun ifadesini koyuyor. Ne demiştik? Vahdet, Allah'ın tekliğidir. Tevhid ve teslim. Vahdet akidesi şirkten beri olmayı, tevhid tek cemaati oluşturmayı ve teslimle ruhu, beşi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. Allah-u Teala bütün bunu Şura 13'te açıklıyor. İkinci sual, fırkaların oluşmasıyla Kur'an-ı Kerim'in unutulması arasında bir ilişki var mı? Var. Allah-u Teala sahabeyi bize örnek verirken onlar Kur'an'ın bütününe tabi oldular. Ama fırkalara ayrılanlar Kur'an'ı parça parça edinenlerdir. Hicr 91'de Allah-u Teala bunu söylüyor. Emaye tabi olanlar fırkalara ayrılanlar Hicr 91 ve Rum 32'de de bunlar dinde fırkalara ayrılanlardır. Kur'an-ı Kerim'in fırkalara ayrılanlar Kur'an-ı Kerim'in unutulması arasında bunlar insanların uydurdukları zanlara tabi oluyorlar. Öyle olunca Kur'an-ı Kerim'i unutuyorlar. Bakara 170'te Allah Teala buyuruyor ki Bakara 170'te onlara Allah'ın indirdiği şeye tabi olun denildiğinde hayır biz atalarımız üzerinde bulduğumuz şeye yola tabi oluruz dediler. Eğer onlar ataları hiçbir şey akletmiyor, hidayete ermemiş olsalar bile mi? Yani hiçbir şey akletmiyor, yani Allah'a ulaşmayı diyemiyor ve Allah'ın taahhütü bir şeye tabi değilse de mi? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemek fırkalara ayrılmaktan kurtulmaktır. Mürşide tabi olmak ise vahdet akidesini, tevhid akidesini oluşturuyor ve sonuçta Allah'ın dini olan teslimi yaşayabilmek mutlak surette hidayetin yaşanması lazım. Furkan 30'da Resul Kur'an-ı Kerim'in unutuldu. Kâle Resulü ya Rabbi inni kavmi tehasta hazel Kur'an-ı mahşure. Resul dedi ki benim kavmim bu Kur'an'dan ayrıldı. Kur'an'da yer almasına 19 tane kavram olmasına rağmen din tatbikatından çıkartılmış, unutulmuş. Ama bunun yerine 19 tane hürafe devreye girmiş. İşte Kur'an'da yer alan ama din tatbikatından çıkartılan Resul Nebi, zikir ve ehli zikir, hikmet, teslim, mürşid, ihlas, ulul elbab, irfan, zühd, bir, nefs eskesi, amel-i salihat, sirat-ı müstakim, tövbe mağfiret, takva sahibi olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek, abd ve abid, amel olmak ve delalet olayları Kur'an'da yer alıyor. Ama din tatbikatından bunlar çıkartılmış durumda. Kur'an'ın parça parça edilmesiyle insanların Allah'a ulaşmayı dilemeyerek fırkalara ayrılmaları arasında kesin bir ilişki söz konusudur. Kur'an-ı Kerim'i parça parça kılmak, onun bir kısmına tabi olmak, bir kısmına tabi olmamak demektir. Fırkalara ayrılanlar, Kur'an ahlakıyla ahlaklanamaz. fırkalara ayrılanlar cehennemden yakasını kurtaramaz. İşte Bakara 85'te Kur'an-ı Kerim'i parça parça kılmak, onun bir kısmına tabi olmak, bir kısmına tabi olmamak demektir. اَفَتُومُنَا بِبَعْدَ الْكِتَابِ وَتَكْفَرُونَ بِبَعْدِ. Yoksa kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Allah sizden böyle yapanların cezası dünya hayatında rezillik, kıyamet gününde ise onların azabın şiddetine maruz bırakılır. Allah yaptığınız şeylerden gafil değil tabi. Ve üçüncü sual, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadislerinde bahsettiği 73. fırka nedir? Fırka-i Naciye 73. fırka müjdeler fırkasıdır. Her fırkanın içinde bir küçük grup 73. fırkanın bir bölümünü oluşturur. Bu 73. fırka yeni bir fırka değildir. Bunların içinde olan ama dinlerini, Allah'ın emrettiği dini yaşayan insanlardır. Amin olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek, bütün negatif faktörlerden kurtulmak ve 73. fırkanın içine girebilmek demektir. Bugün ideal çağının içinde olan insanlar 73. fırkanın içinde olanlardır. Çağın kavramıdır. Hidayet fırkası, sirat-ı müstakimin üzerinde olanlar da 73. fırkayı ifade eder. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz Setefriku min ümmeti selase ve sevine fırkaten kulla finnari ila vahideten kalemelüm ya Resulullah. O fırkayı nerece kimlerden oluşuyor ya Resulullah? Ben ve sizin gibi sirat-ı müstakimde olanlar. Öyleyse her devirde sırat-ı müstakimde olanlar, onlar kurtuluşa erenlerdir. İşte günde 40 kere namaz kılan, Fatiha okuyan kişi, İyâke nâbudu, sadece sana kul oluruz ve İyâke nesteyin, istihaneyi senden isteriz. Ehdine sırat-ı müstakim, bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Yani sırat-ı müstakime ulaşmak bir dilektir. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Haç 54'te o mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırılır. Konumuzla ilgili arkamıza sorular yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim boyunca fırkalara ayrılmayın, tek bir fırka oluşturun mesajı veriyor. Ve o tek fırkayı oluşturanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğu açıklanıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsun?
2: Allah'ın varlığını, birliğini kabul etmek.
3: Tek yürek, tek kalp, kitap olarak ayrılmayan, hepimizin inancının tek bir varlıktan oluştuğunu düşünüyorum.
4: Onun koyduğu kurallara uyulmasıdır.
1: Biz nasıl Allah'a ulaşabiliriz?
3: Sevap kazanarak, iyilik yaparak.
1: Ruhumuz bir emanet biliyorsunuz. Ölmeden önce ruhumuzu kendisine ulaştırmamızı buyuruyor. Ermiş evliyaların Allah'a ermesi gibi. Sizin böyle manevi talepleriniz var mı?
2: Yani Allah'a inanan herkesin öyle talepleri olur zaten.
3: O dualar hep içimizde vardır.
2: Bu dünyada beklentileri sıfırlamakla alakalı bir şey.
4: Aslında dünya geçici. İnsan bir girdapta ya da bir dönemeçte olduğunda o hiç geçmeyecekmiş gibi sanıyorsun. Sıyrılıp da yukarıdan bakabiliyorsun. Ben öyle olmuştum. Kendime yukarıdan baktım ve belki de işte o sığınma noktasıydı o.
1: Hoşunuza gider mi böyle bir dua?
3: Şu an ister miydim bilmiyorum ama tas tamam değilim. Ha,
4: güzel, güzel ama çok zor yani. Onlar ne badirelerden geçmişler. Bir, tek başına her şeyden soyutla kendini. Geç inzivaya çekil. Bu değil. Yaşadığın toplumda ve çocuklarım. Vazifelerini yaptıysan ya böyle olunca Allah'a kavuşmuş olursun benim için.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda Allah'a inanan herkesin öyle talepleri vardır. Bu dünyada beklentileri sıfırlamakla alakalı bir şey dedi. Allah'a ulaşmayı dileyenler dünyevi beklentilerini yok edenler midir? Hayır, Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirette. Öyleyse dünya ahiretin tarlasıysa Allah-u Teala ahiret hayatımızın mamur edilmesini istiyor. Ama Yunus 45'e baktığımız zaman قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَزَبُوا بِل۪يكَ اللّٰهِ مُمَّا كَانُ مُحْتَد۪ينَ Andolsun ilk Allah'ı yalanlayanlar, onlar hüsrandadır. Onlar asla hidayete eremezler. İşte eğer ilk Allah'ı yalanlayanlar hüsrandadır diyorsa, o zaman kurtuluş için ilk Allah'ı tasdik etmek gerekir. Zümer suresinin 33. ayet-i kerimesinde de ilk Allah'ı tasdik edenler, ilk Allah'ı getirenler ve ilk Allah'ı tasdik edenlerden bahsediyor. Hakikat ile gelen, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet eden ve tasdik edenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, işte onlar takva sahibidirler. Öyleyse iki grup insan var her devirde. İlk Allah'ı yalanlayanlar, onlar hüsrandadır. Onlar asla hidayete eremezler. Ama ilk Allah'ı tasdik edenler ve ilk Allah'la gelenler, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet edenler, onlar kurtuluştadır. Onlar işte Ali İmran 14'te ilk Allah'ı değil dünya hayatını talep edenlerden bahsediyor. Yunus 7-8 ilk Allah'ı dilemeyen ve dünya hayatını dileyenler kazançları sebebiyle cehenneme gidecekler diyor. Helal olmak kaydıyla dünya taleplerinizi de Allah-u Teala tanımından yapabilirsiniz. Ama kimin dünya sevgisi, ahiret sevgisinden üstünse, nefsinin emrinde yaşayan bir insansa, her şeyi kaybetmeye mahkumdur. İnsanlar Allah'ın kanunlarını öğrenmiş olsalar, onu yaşasalar bir muhteşem dünya hayatı ortaya çıkacaktır. Dünya hayatında da cennete de mutlu olacaklardır. Hadis-i şerif dünya sevgisi her hatanın başıdır. Yani Allah-u Teala 7 tane ayet-i kerimede ahiret sizin için dünya hayatından hayırlıdır buyuruyor. Öyleyse kimin dünya sevgisi ahiretin önüne ise o hüsrandadır. Allah-u Teala buyuruyor ki ahiret yurdu dünya hayatından da hayırlıdır. Öyleyse ahireti dünyadan daha fazla sevmek ve eğer Necm 39'a da bakacak olursak, وَالْنَيْسَلَ اِنْسَانِ اِلَى مَاسَا insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. O zaman dünya çalışmasını da Allah için kılarsak, o zaman hedefimize ulaşmış oluruz. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah'ın dinde fırkalara ayrılmayın emri, Kur'an'ın en önemli emridir. Ve bu emrin yerine gelmesi Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmamıza bağlıdır. Mürşid sizin için ne ifade eder?
2: Allah şimdi peygamberler göndermiş, müceddidler göndermiş, dini her sene 100 senede bir yenileyen müceddidler göndermiş.
3: Yani rehber, yol gösterici kesinlikle. Sorularınızı cevapsız bırakmayan, aynı anda sizi aydınlatan, yol gösteren insanlar olarak düşünüyorum.
4: Onlar daha önceden ışıklanmışlar. Diğer kişilere tabii bildiklerini öğretiyorlar.
1: Bileceğiz doğru kişinin yolundan gittiğimizi.
2: Kur'an var, peygamberimizin hayatı var, sünnet var. Doğru yolda ilerleyenler, Allah yolunda ilerleyenler her zaman garipler olur zaten ve muhtemelen doğru yolda ilerleyene çok taş atılır.
3: Hani herkese güven olmuyor açıkçası. Yani tarafsız bir şekilde kendini anlatan, yol gösteren kişiler çok az.
4: Bazı insanların yolundan gidenleri gördük, neler olduk. Ama fırkalara ayrılmayınız demiş, bölünmeyin demek istedi. Şimdi de ne kadar bölündük değil mi?
1: Allah-u Teala hacet namazı kılıp mürşidinizi bana sorabilirsiniz buyuruyor. Yapmak ister misiniz?
2: Ya yok istemem. Bir donanımım ve bilgi birikimim var olduğunu düşünüyorum.
4: Yok istemem. İstemem yani. Yani istemem yani. Önümüzde Kur'an var, meali var. Onu okurum.
1: Bir mürşitle hayatınızı devam ettirmek, Allah'a daha yakın yaşamak ister miydiniz?
3: İsterdim. Ama hazır değilim. Hazır değilim.
0: Misafirimiz mürşide ulaşmak konusunda ona ulaşmak istemem. Bir donanımım ve bilgi birikimim var olduğunu düşünüyorum dedi. Dini öğrenip yaşamak için mürşid gerekli midir? Farzdır tabii. Mürşidi Allah'tan talep etmek üzerimize farzdır. Mürşid rüşd yolunu öğretmelidir. Ancak tabiyetle hedefe gidilebilir. Sadece mürşide tabi olduğunuz zaman kişinin günahları sevaba çevrilir. Ruhun vücuttan ayrılıp Allah'a ulaşması da mürşide tabiyetle mümkündür. O kişi aynı anda dalaletten kurtulmuştur. Aynı anda mümin olmak şerefine ermiştir. Aynı anda üç tane hidayete birden başlamıştır. Sırat-ı müstakim üzerinde bulunmak mürşide tabi olmanın sonucudur. 10 tane ayet-i kerime mürşidine tabi olmaktadır.

0: ne vesileyi sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa Allah'tan isteyin. Bakara 45-46 bunun namazla, hacet namazıyla olduğunu görüyoruz. Namaz kılan herkes hacet namazıyla mürşidini Allah'tan sorması halinde 12 tane insanla Allah mutlaka ona mürşid gösterir ve mürşide tabi olduğu zaman sırat-ı müstakime ulaşır, kalbine iman yazılır. Devrin imamının ruhu bir koruyucu olarak başının üzerine yer alır. Yani kısacası din mürşitle yaşanır. Bakara 256'da dinde zorlama yok. Rüşt yolu ile gay yolu birbirinden 180 derece ayrılmış vaziyette. Mürşit, irşat yolunun sahibi olan kişidir. Ama Araf 146'da yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşanlar bütün ayetlerimizi görseler, iman etmezler, rüşt yolunu görseler, rüşt yolunu edinmezler. Ancak gay yolunu görseler yol denirler. Allah razı olsun. Öyle olunca da gay yolunda olanlar Allah'tan yediği nimet alamayanlardır. Allah'ın kendisine mürşid göstermediği kişilerdir. Mürşide tabi olmayanlar da 10 ayet gelince delalette olur. Delalette olanların 7 grup ayet-i kerime gelince gideceği yer cehennem. Öyleyse kurtuluş delaletten hidayet üzere olmakla gerçekleşir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kanka inşallah. Ellerinizden öpüyorum. Müsaadenizle size bir soru arz etmek istiyorum. Rum 32'ye göre her fırkanın kendilerine olanla ferahlanması konusunu açıklar mısınız? Allah razı olsun inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rum 32'de geçen her fırkanın kendilerinde olanla ferahlanması konusunu açıklar mısınız diyor kardeşimiz. Müminin suresinin 52 ve 53. ayet kerimesine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Muhakkak ki bu sizin ümmetiniz tek bir ümmettir. Ben sizin Rabbinizim. Öyleyse bana karşı takva sahibi olun. Bana ulaşmayı dileyin. Fakat onlar dinin emirlerini kendi aralarında kısımlara, fırkalara ayırarak böldüler. Grupların hepsi kendilerindeki kabul ettikleriyle ferahlanırlar. Onlar dinin emirlerini kendi aralarında kısımlara, fırkalara ayırarak böldüler. İşte kelamcılar, hadisçiler, fıkıhçılar, daha birçok şey. Onlar halbuki sahabe örnek bize, Kur'an-ı Kerim'de örnek gösteren sahabe, Ali'nin 119'da zikredildiği gibi onlar Kur'an'ın bütününe tabi oldular. Yetmez zuhruf 44'te siz Kur'an'ın bütününden sorumlusunuz. Yani iki grup insan var her devirde. Dinde fırkalara ayrılanlar, Kur'an'ı parça parça edenler ve sahabe gibi Kur'an'ın bütününe tabi olanlar zuhruf 44'te Kur'an'ın bütününden sorumlu olanlar. İki grup insan. İşte Kur'an'ın bütününe tabi olanlar, Kur'an'dan sorumlu olanlar, onlar kurtuluştadır. Onlar Mumin'in 52'de zikredildiği gibi tek cemaati oluştururlar. Ama Mumin'in 53'te onlar dini parça parça kılanlar Rum 32'de zikredildiği gibi herkesiyle her kendilerindekiyle faralanan insanlar. Bunun en basit açık misalini zamanımızda da görmek mümkündür. Şişli dinsel gruplar en doğruyu kendilerinin yaptığını söylüyorlar. Ama Kur'an-ı Kerim'le hayatlarını karşılaştırmıyorlar ve herkes kendi yaşamakta olduğu grubun hayatıyla ferahlanıyor. Doğruyu yapıp yapmadığınızı kendinizi Kur'an-ı Kerim ve sahabeyle karşılaştırmak suretiyle tespit etmek mecburiyetindesiniz. Kendinizden hüküm kıyam koyamazsınız. Biz İslam'ı yaşıyoruz diyenlerin %90'dan fazlasının İslam'ı ne yazık ki yaşayamadığı bir gerçekle karşı karşıyayız.

0: Evet. Tek başına tekrar iki gruba bakalım, dikkatle bakalım. Bir Kur'an parça parça edenler, bir de Kur'an'ın bütününe tabi olanlar iki gruptan. Bakara 85, Hicr 91 ve Rum 32, 32, 33, 32, 31, 32. Bunlar dinde fırkalara ayrılmayı ifade ediyor. Öte yandan Ali İmran 119, Zuhruf 44 ve Bakara 151. Bakara 151'de mürşide tabiyetin farz olduğu, Ali İmran 119'da ise mürşid de Kur'an'ın bütününün yaşayan, Kur'an'ın bütününe tabi olmak, Zuhruf 44'te ise Kur'an'ın bütününden sorumlu olduğumuzu Allah-u Teala ifade buyuruyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah-u Teala bir tek fırka hariç bütün insanlar şeytana kul oldular buyuruyor. Ve insanların şeytandan uzaklaşıp dünya ve ahiret saadetini yaşamaları için Allah'ı devamlı zikretmelerini emrediyor. Size zikir yapmanın faydası nedir?
2: Zikir yapmak sürekli Allah'ı anmak demektir yani.
3: Allah'ın varlığını her daim hissetmek, unutmamak, unutturmamak, doğru yoldan şaşmamak. Yani bizi yaratanı ve bu dünyadan tekrar alacak kişinin varlığın tek bir varlıktan olduğunu unutmamak.
4: İyi geldiğini de düşünüyorum. İnsanı rahatlatan şeyler manalarını da bildiğinde. Babaannem falan her böyle bir sabır gerektiren şeyde söylerdi.
1: Yani sürekli Allah diyen bir insan sürekli mutlu olabilir mi peki?
2: Tabii tabii mutsuz olmaz. Yani sürekli Allah'ı anan bir insan bir kere ruhsal alemde ve iç dünyasında mutlu olur yani. Çünkü bu dünyanın gelip geçici olduğunu bilir. Bu dünyada da Allah çünkü bu dünya bir sınav dünyası olduğu için başına bu dünyada çeşitli çeşitli belalar da gelebilir aynı zamanda da yani.
1: Zikir yapmak mutlu ediyor mu?
3: Ediyor, eder. Daha da rahatlatır. Yani onun varlığını bilmek, ondan güç almak rahatlatır.
4: Aynı şeyi tekrar etmek, kalbimizin de bir vuruş seviyesi varmış. Ona mı uyuyordur nedir? İyi geliyor yani.
2: Ama iç dünyası sürekli Allah'ı andığı için huzurla dolması, dolar yani. Dolması beklenir hem dolar yani.
0: Bir misafirimiz zikir yapmak konusunda kalbimizin de bir vuruş seviyesi varmış. Ona uyduğu için de iyi geliyor dedi. Kalbimizin ritmine uygun zikir yapmanın önemi nedir? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmış. Üç çeşit zikirden de bahsedilebilir. Cehri zikir, hafi zikir ve kalp zikri. Daimi zikir kalp zikriyle ulaşılabilir. Çok zikir de hafi zikre tekabül edilebilir. Ama cehri zikir ara sıra yapılan bir zikir, kalbimiz çiftece ile atar ve toplar damarlar birbirinin arkasından devreye girdiği için daimi ikili bir sistem gelir. Eğer dişi dilini kımıldatmadan, kişi dilini kımıldatmadan, ses çıkartmadan, içindeki sesle bu çiftecede Allah Allah diye Allah kelimesini tekrar ederse bu daimi zikrin yoludur. Kalp zikridir. Allah-u Teala herkesin bir ömür boyu her saniye zikretmesini emreder. İnsanlar uyanıkken de akli standartlarda iradelerini zorlayarak zikredeceklerdir. Ama uykuda kimse kendisini zorlayamaz. Bu alışkanlığı oluşturacak sistem şifteci ile Allah kelimesinin tekrarını usul haline getirmemizdir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
5: Selamünaleyküm Tarım Hocam. Ellerinize hasretle, hürmetle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Bir sualim olacak. Tevhid içerisindeki insanların nizaya düşmesi ve sonra da fırkalara ayrılması mümkün olabilir mi? Sizi çok ama çok seviyorum. Allah razı olsun.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve bereket. Biz hepinizi çok seviyoruz, mutluluklar diliyoruz. Suali bir kere daha tekrar. Tevhid içerisindeki insanların hizaya düşmesi ve sonradan fırkalara ayrılması mümkün olabilir mi? Evet, mümkün. Tevhid araya nifak girmemesi halidir. Allah-u Teala fırkalara ayrılmamızı kesinlikle istemiyor. Bunu açıkça belirtmiş. Eğer başkalarıyla bir nizaya düşerseniz, mürşide ulaşmanız bir farzdır. Bütün mürşitler de ait oldukları ülkenin Resulü de, devrin imamını da temsil ederler. Evet, bütün mürşitler de ait oldukları ülkenin Resulünü de ve devrin imamını temsil ederler. Her devirdeki devrin imamı toplumun tek başkanıdır, yegane başkanıdır. Ne zaman huzur namazının imamının yanına başka birileri de konmaya başlamışsa tevhid bozulmuştur. Artık teklik yoktur, şeytan muradına ermiştir, insanların arasına nifak sokmuştur. Öyleyse mürşid, her kavimdeki en üst seviyedeki kişi kavmin Resulü ve onun da üstünde, bütün kavim Resulü'nün üstünde olan devrin imamı. Evet. Ne zaman husur namazının imamının yerine başka birileri de konulmaya başlamışsa tevhid bozulmuştur. Artık teklik yoktur. Şeytan buradan ermiştir. İnsanlar arasına nifak sokmuştur. Programı sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Kıskançlıktan, kibir ve gizli kibirden nasıl kurtulabiliriz? Tabii nefs ezgesi ve tasfiyesiyle, ama bir de kibirle alakalı Efendimizin kurtulmak babında söylediği isimler söz konusu. 269 kere Allah esması, 535 kere El-Mesih, 689 kere Tevab, 458 kere En-Nur ve 453 kere El-Vasi çekilmesi lazım inşallah. Antalya'dan bir kardeşim, muhterem. Evet, kibir, kibir, kibir. Evet, kibirden bahsettik. El-Vasi, evet. Antalya'dan bir kardeşim, muhterem hocam, nefsimizdeki isyan ve nankörlük afetlerinin özelliklerini açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, isyan afeti emirlere itaat etmemeyi ifade ediyor. İsyan, emre karşı gelmek, emri yerine getirmemektir. Hazreti Ömer, şaşarım bu insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Kimdir Allah'ı bilip isyan eden? Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayan kişi. Şaşarım bu insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Şaşarım bu insana ki dünyayı biliyor, ona meylediyor. Öyleyse görüyorsunuz ki isyan Allah'ın emrine itaatsizliği, itaat etmemeyi ifade ediyor. Nankörlük de sahip olduklarını yeterli görmemek, nankörlüktür. Bunun zıttı ruhtaki haset şükürdür. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Efendimiz, muhterem efendimizin mihnetten zevk alan tasavvufu yaşar sözünü çıkar mısınız? Bu konudaki efendimizin sohbetinde şöyle buyur kalpleriniz. Allah'a hizmet aşkıyla yanıp tutuşmalı. Hizmet sizin için bir zevk oluşturmalı. İştiyak sahipleri hizmeti kendisine zevk edinenlerdir. Dikkat edin, bu sözün farklı bir söylenişi daha var. Mihneti kendisine zevk edinmek. Alemde hünlerdir. Minnet, üzüntüler, sıkıntılar, çekilen cefalar, onları zevk haline getirmek mümkün müdür? Mümkündür sevgili kardeşlerim. Eğer hizmeti, eğer başkalarının sizlere verdiği sıkıntıyı zevk haline getirebilirseniz, siz Allah'ın sevgilisisiniz. İnsanların size şu veya bu şekilde sıkıntıyı vermeye çalışması pek fazla bir şey ifade etmez. Allah için olmak, başkaları için yaşamak, daima onları mutlu etmeye çalışmak. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali Zümer 17 ve Rahat 27 aralarında yünüp münüp olmak nefsin kalbinin yönelmesi midir? Açıklar mısınız?
6: Evet.
0: Çünkü Kaf 33'te men haşiye rahmane bil gayb ve ca bi kalbin yünüp. Öyleyse kalbin Allah'a dönmesi, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kalple Allah'ın huzuruna gelenler diyor. İkinci suali fizik vücudunun Allah'a yönelmesi nasıl olur, açıklar mısınız? Fizik vücudu Allah-u Teala'nın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesiyle. O zaman Allah'ın emirlerine itaat, fizik vücudunun kumandanı akıl, aklın iki müşavirinden bir tanesi ruh, bir tanesi nefs. Ruh kendi talebini akla ulaştırıyor. Aklı ikna etmesi halinde akıl fizik vücudu ruhun talebi istikametinde kullanır. Nefs aklı ikna ederse de nefs talebisinde. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, dünya hayatını dileyenler nefsin talebine uyanlardır. Fizik vücut da ona paralel Allah'ın emrine isyan etmiştir. Ama ruhun talebine uyanlar itaattır. Dolayısıyla her şeyden önce fizik vücudun Allah'a yönelmesi, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'ın farz kıldığı emirleri yerine getirmesine bağlıdır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek vesaire, bunlar hep fizik vücudun yerine getirmesi gereken emirlerdir. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali camilerde insanlara geleneksel İslam tatbikatını anlatan din adamları Allah'ın yolunda men edenler grubuna giriyor mu, açıklayabilir misiniz? Evet, çünkü kendilerine ulaşmayı dilemiyorlar. Başkasının da dilemesine mani oluyorlar. Ne yapmakla? Vasıta emirleri tatbik edin, kurtuluşa erersiniz demekle. Halbuki Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin, ruhundan emin olan kimsenin hüsrandan kendisini kurtarması mümkün değil. İşte Yunus 45 قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذِبُوا بِلِيكَ اللّٰهِ. Dinin kilç kapısı lika Allah'tır. Lika Allah'ı yalanlayanlar, ki onlar dilemediklerine göre öyle, o zaman başkasının da dilemesine mani oluyorlar. Vasıta emirleri hedef emirlerin yerine geçirmişlerdir. Hedef emirler yok, Allah'a ulaşmayı dilemeyi yalanladıkları için. Vasıta emirleri de hedef emirlerin yerine geçirmişlerdir. Nedir? İslam'ın 5 şartını yerine getiren kurtuluşlar diyor. Öyle olunca da tam bu standarda giriyor. İkinci suali, seçilmeyenlere tebliğ yapılır mı? Evet, seçilmeyenlere tebliğ yapılır. Yevmül Mahşer'de amel defterine Allah'ın ayetini tilavet eden, seni bugüne ulaşmakla uyaran, tebliğ edenler gelmedi mi? Amel defterinde varsa ve karşılıklı tebliğ yapılmışsa onun daha bir mazereti olamaz. Biz kimin seçilenler, kimin seçilmeyen olduğunu bilmiyoruz. Allah biliyor. Ama herkese bizim tebliğ yapmamız lazım. Araf suresinin 164. ayet-i kerimesinde onlardan bir ümmet Allah'ın helak edeceği, yok edeceği veya şiddetli bir azapla azap edeceği bir kavme niçin öğüt veriyorsunuz dedikleri zaman şöyle dediler: Rabbimize bir özür olsun ve böylece bu öğütle belki takva sahibi olurlar diye. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir izleyici muhterem hocam, Efendimizin şeytanın çok zeki mahluk olduğunu söylüyor. Acaba insan doğduğunda mı zeki mahluk oluyor, yoksa Allah'ı dileyerek mi zeki oluyor? Bu konuyu açıklar mısınız?

0: Allah'ı dilemeyenlerin, akletmeyenler olması hasebiyle zeki olsa da o zekanın kendisine bir faydası olamaz. Öyleyse her şeyden evvel o kişinin akledenlerden olması, Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Allah razı olsun. İşte akledenler az evvelki slaytımızda bir kere daha gösterirsek Mülk suresinin 8-9-10. ayet-i kerimesinde cehennemlikler cehennem kapılarına girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size nezir gelmedi mi? Geldi diyorlar. Ama biz onları yalanladık. Yani ilk Allah'ı yalanlamışlar. Allah bir şey indirmemiştir dedik. Onları delalette olmakla suçladık. Eğer işitseydik ve akleseydik. Öyle kimdir işitenler? Nezir'in söylediklerinin manasına varanlar ve onu kalbine indirenler. Hakkı konuşmaya başlayanlar. Akletmeyenlere azap ederiz. Yunus 45, Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ölmeden önce ulaşmayı yalanlayanlar, onlar hüsrandadır. Onlar akletmeyenlerdir. Allah razı olsun. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutfuru'nun sonuna geldik. Bir başka Her An Kur'an, Her An Mutfuru'nda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha maserava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Mutlu musunuz?
2: Değilim.
1: Değilim. Mutluyuz.
3: Değiliz kızım, nasıl mutlu olalım?
1: Neden mutlu değilsiniz?
2: Toplumda mutsuz olunca sirayet ediyor herkese.
3: Hayat pahalılığından.
4: Hayat şartları çok pahalı. Bundan 5 seneki önce nereye, şimdiki nereye? Mümkün değil yani.
2: Çok büyük bir sıkıntım olmamasına rağmen yine toplumun mutsuzluğu yüzünden ben de mutsuzum açıkçası.
5: Ha, bu zamanda mutlu olmak pek yani maddi zor da manen mutluyum, şükür Rabbime diyorum.
4: İbadet yüzünden mutluyum. Bu şeyden dolayı mutlu değiliz. Bütün millete sor, hiç kimse mutlu değil kızım.
6: Bu devirde de bence para mutluluk. Bu pahalılık da, bu sıkıntı da. Para olmayınca da olmuyor.
0: Bir misafirimiz bu devirde bence para mutluluk dedi. Çok para sahibi olmak mutluluğun anahtarı mıdır? Hayır. Bir kısa anlatılır. Evin kapısına 3 kişi geliyor. Bunlardan bir tanesi ben sevgiyim diyor. Öbürü ben zenginlikim diyor. Öbürü ben başarıyım diyor. Onlara sizi tanımıyorum ama aç olmalısınız. Lütfen evime buyurun. Bir şeyler yiyin dedi. Yaşlı adamlar. Teklifiniz için çok teşekkür ederiz. Ancak biz üçümüz bir anda içeri giremeyiz dediler. Benim adım Sevgi. Bu arkadaşım zenginlik, diğeri ise başarı. Aramızdan birisini seçmeniz gerekiyor. Hangimizi çağırırsanız o gelecek. Kadın durumu eşine ve kızına anlattı. Eşi zenginliği çağırmak istedi. Kadın eşine başarıyı çağırsak daha iyi olmaz mı dedi. Kızı ise sevgiyi çağıralım. Ne güzel evimiz sevgi dolar dedi. Sonunda kızının talebi üzerine sevgiyi çağırmaya karar verdiler. Evin hanımı 3 yaşlı adama dönerek sevgiyi seçiyoruz dedi. Sevgi eve doğru yürümeye başladı. Bunun üzerine sevgi başarı ve zenginlik de takip etti. Kadın şaşırmıştı ama siz sadece biriniz geleceğini söylemiştiniz. Bunun üzerine başarı ve zenginlik şöyle dediler. Eğer sevgiyi değil de ikimizden birini davet etmiş olsaydınız, diğer ikimiz dışarıda kalırdık. Ama siz sevgiyi davet ettiniz. Sevgi olmazsa biz de olmayız. Olsak da mutlu olamayız. O nereye giderse biz de oraya gideriz. Sevgi olmayan bir dünyada insan mutlu olamaz. Demek ki İnsanı mutlu eden para değil, insanı mutlu eden başarı değil, insanı mutlu eden sevgidir. Hidayet, insan ruhunun Allah'a ulaşması ise, Allah'a ulaşmak, Allah'ı sevmenin ta kendisidir. Öyleyse sevgi yoksa, ruhun Allah'a ulaşması da yok. Allah'la ilişkileri düzgün olmayan kimsenin diğer insanlarla ilişkileri mutlu olması mümkün değil. Bakara 200 ve 202'de kim bizden dünya isterse veririz ama ahirete nasibi yok. Ama kim ki Rabbimiz bize dünyada hasene güzellikler ver, ahirete de güzellikler bizi ateş azabından koru derse, işte onların her birisinden nasipleri vardır. Kazançları sebebiyle mutlulukları yaşayacak olanlardır. Mutluluğu oluşturan şey Allah'ın mutluluk konusundaki yardımını alabilmek. Allah'tan mutluluk yardımını isteyenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dilemezseniz ebediyen mutluluğu yaşayamazsınız. Zengin olursunuz, para kazanırsınız, meslek sahibi olursunuz ama mutlu olamazsınız. Mutlu olanlar Allah'ı sevenler ve Allah'ın sevdikleridir. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz, dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. Yani Allah tarafından sevile. İnsanların önünden rağbetini kes ki insanlar seni sevsin. Öyleyse seven ve sevilenlerden olmak bize mutluluk getirir. Fatiha mahasselavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, her an mutluluk bölümünün sorular ve cevaplar bölümünde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Buradan bir kardeşim, Muhterem Hocam, Allah Teala'nın emirleri, nehiileri ve hedefleri, tüm kutsal kitaplarda insanları aynı çatı altında birleştirmek, dünya ve ahiret saadetine ulaştırmak olduğunu söyleyebilir miyiz? Elbette. Sevgili kardeşlerim, dinler yoktur. Ezeli ve ebedi tek bir din vardır. Bu din, Arapça adıyla İslam, babamız İbrahim'in Hanif dini. Bu din, hedeflerden ve bu hedeflere ulaşacak olan vasıta emirlerden oluşuyor. Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar yaşayabilecek olan bu din, kutsal kitaplarda Allah'ın peygamberlerine indirdiği şeriat kitaplarında bir bütün olarak anlatılmış. İşte bunun en güzel veciz örneği Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatıdır. İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı Musa Aleyhisselam'ın şeriatıdır. Musa Aleyhisselam'ın şeriatı İsa Aleyhisselam'ın şeriatıdır. Ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in şeriatı Hazreti Nuh'un, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın ve Hazreti İsa'nın şeriatını oluşturuyor. Bu şeriatın muhtevasında ne var? Dini ikame etmek ve akimüddine. Dinin ikame edilmesi iki esastan Allah Teala inceliyor. Bir, şirk koşmamak. İki, dinde fırkalara ayrılmamak. Şirk koşmamak vahdeti, dinde fırkalara ayrılmamak da tevhidi. Vahdetin ve tevhidin olduğu yerde kesinlikle teslim vardır. Vahdet yoksa, tevhid yoksa teslimden bahsedilemez. Ve bütün kutsal kitaplar bu üç esas üzerine bina edilmiş. Adem Aleyhisselam'ın şeriatına bakacak olursak vahdet, tevhid ve teslimdir. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatına bakacak olursak vahdet, tevhid ve teslimdir. Musa Aleyhisselam'ın İbrahim Aleyhisselam şeriatına bakacak olursak vahdet, tevhid ve teslim. İsa Aleyhisselam'ın şeriatı vahdet, tevhid ve teslim. Ve bütün peygamberlerin şeriatı vahdet, tevhid ve teslim. Vahdet, Allah'a şirk koşmamaktır. Tevhid, tek cemaati oluşturmaktır. Ve teslimi külliyle Allah'a teslim olmak. Bu bize ne sağlar? Bu bize iki cihan saadetinin yaşanmasını sağlar. Öyleyse kutsal kitaplardaki emir ve nehi birleştirmek, dünya ve ahiret saadetine ulaştırmak olduğunu söyleyebiliriz, rahatlıkla söyleyebiliriz. İkinci sual, Antalya'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, Muhterem Efendimiz sohbetlerinde dergah adabını anlatırken sahabeler dergahında fısıltıyla konuşmuşlardır. Osmanlı fısıltıyla konuşarak yükselmişlerdir, buyuruyor. Bu yükselme nasıl bir yükselmedir? Dergahlarda fısıltıyla konuşmanın önemini bizlere açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, toplumsal hayatın farzları başkasının hakkına riayet etmektir. Başkasını kendimizden öne tutmak, sevmektir. Ve başkası için daima fedakarlıkta bulunmaktır. Şimdi başkasının hakkına riayet ettiğimiz zaman hepimiz deryada beraberiz. Eğer biz fısıltıyla değil de sesli konuşursak ve sesimiz etraftaki kardeşlerimizi rahatsız ederse o zaman onların hakkına tecavüz etmiş oluruz. Onların hakkına riayet etmemiş oluruz. İki, biz fısıltıyla değil, yüksek sesle sanki biz varmışız gibi devam edersek, o zaman kendimizi önde tutarız. Karşı tarafın ne olduğu bizim için önemli değil, dikkate almayız. Bu da yine kesinlikle toplumsal hayatı zerrede. Üçüncüsü fedakarlık. Elbette birlik ve beraberlik içerisinde olan kardeşlerimiz bir hizmette olacaklardır. Önemli olan o hizmeti yaparken herkesi memnun edebilmek, mutlu edebilmek. Bu da ancak gösterilen fedakarlıkla gerçekleşebilir. Öyleyse deryalarda Muhterem Efendimizin buyurduğu gibi fısıltıyla konmak, konuşmak yücelmedir. Şayet siz başkasının hakkına riayet etmeseniz, onları sevgide kendinizden öne geçirmeseniz, fedakarlıkta bulunmasanız, o zaman siz kendinizi tercih etmiş oluyoruz. Kendisini merkeze koyan kişi aşağıya doğru, ama kendisinden önceki bütün diye insanları kendine öne geçirenler, onlar Allah katında yücelebilenlerdir. Allah'ın bizden istediği yükselme ve yücelme. Yükselme mutlaka ruhun dünya hayatında 7 tane gök katı yükselerek 7 alem geçtikten sonra Allah'ın zatına ulaşmadır. Yücelme ise erdemli insanlardan oluşan bir toplumun içerisinde en üst seviyede yer almaktır. Allah razı olsun. Üçüncü sual Gaziantep'ten bir kardeşim Muhterem Hocam. Gittiğim taziye evinde bir soru sordular. Öğrenlerimiz bizi görür mü diye bu konuyu açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, görebilirler ama şöyle. Bir kere ölüm, uyku ölümün ikiz kardeşidir. Uykuda uykuyu yani rüyayı nefsimizle yaşarız. Nefsimizin baş gözüyle yaşarız. Şimdi olay buysa berzah alemindeki ölülerimiz de nefsleriyle o hayatı yaşarlar. Yani oradaki hayat nefsin baş gözüyle. Nasıl biz bu fiziki alemi fizik vücudun baş gözüyle yaşıyoruz, orada da nefsimizin baş gözüyle yaşarız. Mesela burada fizik vücudumuz fizik ötesini görebilir mi? Hayır. Ama orada da aynı şekilde. Yalnız onların farklı bir durumu da söz konusu. Zamanda seyahat ettikleri için küçüklüğe büyüklüğe doğru giden bir muhtevası da var berzah aleminin. Öyle olunca onlar görebilirler. Mesela ölen kişinin kim üzerinde Kur'an okuyor, kim tabutunu taşıyor vesaire bunları görür ama bu tarafa doğru bir mesaj ulaştıramaz. Ancak oradan bu tarafa mesaj ulaştırmak Allah'ın kudret elindedir. Gelelim Allah'ın zatını görmek. Çoğu kişi ben rüyamda Allah'ı gördüm diyor. Bu da mümkün değil. Rüyayı nefsimizle yaşadığımıza göre, nefsimizin baş gözüyle gördüğümüze göre, hiç kimse nefsin baş gözüyle Allah'ı göremez. Ama ruhu nefsin kalp gözüyle Allah'ı görebilir. Ruhun da baş gözüyle Allah'ı görebilir. Öyleyse nefsin kalp gözüyle Allah'ın görülmesi, ruhun baş gözüyle Allah'ın görülmesi söz konusu olmasına karşılık, fizik vücudun baş gözüyle de ve nefsin baş gözüyle de fizik ötesini görmemiz söz konusu değil. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, kaliteli şekilde tebliği nasıl yapmamız gerekiyor? Açıklayabilir misiniz? Tebliğ ile ilgili ayetlere baktığımız zaman 7 ayet-i kerimede bunun şekillendiğini görüyoruz. Bir, herkese aklı ölçüsünde hitap ediniz buyuruyor. Herkese aklı ölçüsünde hitap etmek mesela Furkan 57'de Nebilat Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki tebliğime karşı ben sizden bir ücret istemiyorum. Allah'a gideyim yol tutmanızı istiyorum. Şuara 127'de tebliğime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemin Rabbi olan Allah'adır. Öyleyse tebliğin birinci şartı kesinlikle muhataptan ücret talep etmemek. Çünkü biz o hizmeti Allah için yapıyoruz. Tebliğin ikinci şartı zorlamamak. Bakara 256 ve Yunus 99. Dinde zorlama yok, zorlamamak. Üçüncü tebliğin şartı Nam 108'de onların putlarına sövmemek. Dördüncü şekilde tebliğin ön şartı yumuşak söz söylemek, daha 44. Ankebut 46'da ehl-i kitapla en güzel mücadeleyi ayetlerle yapmak. İsra 53'te şeytan aralarına girilmek suretiyle fitne fesade sebep oluyor ve tebliğ mutlaka hikmetle gerçekleşmesi, karşı tarafın aklı seviyesiyle de paralel olması lazım. Bu ayetlerde açıklanan muhtevayı biz yaşıyorsak, hayatımıza tatbik ediyorsak, o zaman biz güzel bir kaliteli tebliğ yapmış oluyoruz Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. İzninizle bir sual arz etmek istiyorum. Günümüz İslam yaşayışında bütün insanlar cennet ve cehenneme odaklanmış durumda. Allah-u Teala bizi cennet ve cehennem için mi yarattı? Bu konuyu açıklar mısınız inşallah? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, günümüz İslam'ın yaşayışında tüm insanlar cennet ve cehenneme odaklanmış durumda. Allah bizi cennet ve cehennem için mi yarattı? Bu konuyu açıklar mısınız? Hayır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor ki zatının dışında yarattığı her şeyi insan için yaratmış. Alemler insan için, cennet cehennem insan için, yerler gökler insan için, bütün mahlukat insan için, ama insan Allah içindir. Öyleyse Allah Teala'nın bütün bu sonsuz kainatı emrimize vermesi boşuna değil, bizim Allah için olmamız. Allah için olmak, Allah'a teslim olmayı gerektiriyor. Teslim yükleriyle teslim olmayı. Kimdir Allah Teala'nın katından her şey emrine verdiği kişi? Ruhunu teslim eden, fizik vücut teslimi yapan, nefs teslimi yapan, irade teslimi yapan ve en sonunda bir tek kişi için geçerli olan aklın teslimini gerçekleştiren. Bu devrin imamıdır. Ve gerçekten de devrin imamı Allah'ın tasarrufundadır. İşte ayet-i kerimeler. Bütün devrin imamların Allah'ın tasarrufunda olduğunu görüyoruz. Araf 188. Allah'ın dilemesi hariç. Yani devrin imamının talebi kendi talebi değil, Allah'ın talebidir. Ben kendime fayda ve zarar verecek güce malik değilim. Onları siz öldürmediniz. Onları Allah öldürdü. Peygamber Efendimiz bir avuç kumu düşmanı üzerine atıyor. Onunla yüzlerce küfar ölüyor. Ama Allah Teala diyor ki onları siz yapmadınız. Ben yaptım. Çünkü ona attıran, o avuç kumu arttıran Allah, ona tasarruf ediyor. Fetih 10 ve diğer ayetler bize kesinlikle bunu gösteriyor. Devrin imamının Allah'ın tasarrufunda olduğunu. O zaman her şey insan için ama insan Allah içindir. Allah için olmak, teslim-i külliyle Allah'a teslim olmayı. Bu devrin imamı ise aklın da teslimini, bu diğer benim müşterisi iradenin de teslimini muhtevasına alıyor. İşte onun için Yunus Emre cennet cennet dedikleri birkaç melek, birkaç ruh isteyene ver onları, bana seni gerek seni. Eğer biz cennette ve cehennemde takılı kalırsak o zaman olmadı. Onun için ey Ademoğlu, sakın ha sakın senin için yarattıklarımı, daha doğrusu benim için yarattığını, senin için yarattıklarımın seviyesine indirme. Allah bizi kendisi için yaratmış. Ama benim dışımızdaki her şeyi bizim için. İşte kendim için. Allah Teala kimi kendisi için yaratmış? İnsanı. Kendim için yarattığımı senin için yarattıklarımın seviyesine indirme. Bu ne zaman söz konusu? Eğer biz yaratılış gayemizi unutur, Allah için olduğumuzu devre dışı tutarsak, o zaman kendimiz için yarattıklarımıza dönük bir hayatı yaşarız. O zaman da huzursuz ve mutsuz bir hayatı yaşarız. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, vahdetti vücut kimler yaşar açıklayabilir misiniz? Vahdetti vücudu her devirde devrin imamı olan tasarrufunda olanlar yaşar. Allah'ın izniyle, Allah razı olsun. Üçüncü sual, daha doğrusu diye sual, Kayseri'den bir kardeşim muhterem hocam, Allah-u Teala neden Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini herkesin anlayacağı şekilde açıklamamış diye soru sordular. Bu soruya nasıl cevap verebiliriz? Her şekilde açıklamış sevgili kardeşlerim. Yani bugün zahiri alemdeki bir eğitimden bahsetmek gerekirse, ilkokulda dört işlemle başlayan bir matematik var. Ama bizim eğitimimiz yükseldikçe matematiğin diğer bölümleri devreye giriyor. İşte denklemler geliyor, trigonometri geliyor, cebir geliyor, başka yüksek matematik geliyor, daha ötede diğerleri geliyor ve bunların hepsi bu matematiğin alt bölümlerini oluşturuyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim de insanın tekamül basamaklarında kemalete erme olayında insan durumu yükseldikçe o ayetlerin tedrici olarak manasına varıyoruz, açıklamasına varıyoruz. Bir gün irademizi teslim ettiğimiz an, o zaman kesinlikle bizim için her ayet-i kerime ayan beyan hangi seviyeyle alakalı olduğunu ve onu nasıl yaşamamız gerektiğini Allah Teala bize bildiriyor. Allah Teala müjdeleri de tedrici basamaklar içerisinde bize nasip kılıyor, azabı da. İşte Araf suresinin 180. ayet-i kerimesinde en güzel isimler Allah'ındır buyuruyor. Lillahi'l esmaül husna. Ped'uhu biha. Ve Allah'a en güzel isimleriyle çağırın. Onun isimlerinde manasını saptıranları terk edin. 181'e baktığımız zaman esmaların kendisine öğretildiği yeryüzünün halifesi söz konusu. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا اُمَّةٍ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهَا يَعْدِلُونَ İşte Araf 181'de yaratıklarımızdan bir ümmet topluluk var ki onlar yaratıklarımızdan bir ümmet vardır ki Hakk'a Allah'a ulaştırırlar ve onunla adalet hükmederler. Ama 182'de bu sefer Allah'ın azabının tedrici olarak nasıl vellezine kezibu bi ayatina ayetlerimizi yalanlayanları senet nes tedricuhum min haysi la ya'lemun. Ayetlerimizi yalanlayanları onların derecelerini bilemeyecekleri bir yerden yavaş yavaş azaltacağız. Böylece yavaş yavaş helake yaklaştıracağız. Öyleyse birdenbire olmuyor. O tedrici basamaklar içerisinde ayetlerin manasına varıyoruz. Tersi de o tedrici basamaklar içerisinde sebil-i gayde aşağıya doğru gidiyoruz. Birdenbire olmuyor. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir karşı muhterem hocam. Ruh Allah'ın zatına ulaştığında buna paralel olarak nefsimiz şeytanın rehinelinden kurtuluyor diyebilir miyiz? Evet. Nefsimizin rehinelikten kurtulması fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulmasına paralel şekilde gerçekleşiyor. Kalben ulaşmayı dilediğimiz an vuslat gerçekleşiyor. O zaman 7 kademede tezkiye, 7 tane gök katını yükselip ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun Allah-u Teala'ya kul olması. Ama fizik vücudun şeytandan tamamen kurtulması, nefsimizin de rehinelikten kurtulması manasına geliyor. Bu ne zaman gerçekleşiyor? Bu muhsin kul olduğumuz zaman. Muhsin kulu olmak, fizik vücudun teslimi, nefsimizin rehinelikten kurtulması manasına geliyor. Allah'ın izniyle. Ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. Fizik vücut şeytanlık olmaktan kurtuluyor. Ve ruh Allah'a teslim olduğu zaman nefs devam ediyor tasfiyeye. Fizik vücudun teslimiyle rehine olan nefsimiz emanet oluyor. Ama daimi zikir noktasında da emanet olan nefsimiz Allah'a teslim oluyor. Allah Teala'nın dizaynı bu inşallah. Kırklar elinde bir kardeş muhterem hocam, bu kin ve nefret afeti için kökten kazıyan buyurmuştunuz. Bu konuyu açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, kin ve nefret varsa dini yaşamak mümkün değil. Çünkü dinimizin esası nedir? Dinimizin esası vahdet, Allah'ın tekliğidir. Tevhid tek cemaati oluşturmaktır. Şimdi tevhid açısından olaya bakacak olursak, birbirinden nefret eden insanlar tek yerde, tek cemaat altında olamazlar. Tamamen birbirinden uzaklaşan, birbirine karşı duran şeyleri oluştururlar. Onun için kin ve nefret afeti kökten kazıyandır. Yani kin ve nefret varsa şeytan devrede, şeytan varsa insanları mutlaka karşı kamplara bölerek onları birbiriyle dövüştürüyor, düşman kalıyor. Efendimiz her zaman buyuruyor ki Allah-u Teala bize sevgiyi öğretti. Sevgi nefreti örter ama nefret sevgiyi örtemez. Mesela güneş balçıkla sıvanmaz. Yani sizin kimse güneşi balçıkla sıvayabilir mi? İşte o güneş sevgiyi o balçıkta, nefreti. O zaman nefret hiçbir zaman sevgiyi kaplayamaz ama sevgi nefreti kaplar. Kökten kazıması, tamamen sevgi yoksa dini yaşamak mümkün değil. İşte Allah Resulü'nün ifadesi bu. Ve muhterem Efendimiz her zaman buyuruyor ki Allah Teala bize sevgiyi öğretti. Onun için Allah Resulü şöyle buyuruyor. Birbirinize nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Kardeşlikte kesin sevgi var. Ve Allah Teala'nın istediği şey bu. Mesela bir Müslümanın din kardeşiyle 3 günden fazla dargın olması herhal değildir. O halde bunu bu şekilde dikkate almak lazım. Birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Muhterem Efendimiz de aynı şeyi söylüyor. Müjde sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz, müjdeleyiniz, zorlaştırmayınız. Yani seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyin ve nefret ettirmeyiniz. Ve muhterem Efendimizin bütün dünyaya sevgi gözlükleriyle, sevgi dürbünüyle, sevgi teleskopuyla bakın. Bizi biz kılacak olan, Allah'ın sevgisi kılacak olan şey başkalarına verdiğimiz bir sevgidir. Seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocamız. Hasretle, hürmetle, gül kokan ellerinizden öperiz. Müsaadeniz olursa sizlere bir sual sormak istiyoruz inşallah. Edep ve haya ne demektir? Edep ve hayayı kimlerden öğrenmeliyiz? Allah'a ve Kur'an'a karşı haya nasıl olunmalıdır? Bizlere açıklar mısınız? Sizleri tekrar çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Çoktan da daha çok seviyoruz inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Edep ve haya ne demektir? Bunları kimden öğrenmeliyiz? Kur'an'a karşı haya nasıl olmalıdır? Açıklar mısınız? Edep en üst seviyede Allah ve Resulüne itaattir. Muhterem Efendimiz de açıklamalarında edep itaati mütevazan alıyor. Teslim de itaati içine alıyor. Mesela bütün tasavvuf mensupları edep yahu diye edebin yer almadığı bir tasavvuf hayatı söz konusu değil. Yunus Emre'nin bir dörtlüğünde gezdim Alep ile Şam'ı, eyledim ilmi talep, bir de baktım ilim bir hiç imiş, illa edep, illa edep. Yani buradan almamız gereken şey ne? Öğrendiklerimizi hayatımıza tatbik etmemiz, yaşamamız. Bu da Allah-u Teala'nın bize gösterdiği davranış biçimleri. Yani herkesi kendimizden öne geçirmek. İşte Efendimizin her zaman buyurduğu Hazreti Ömer misali, onlar edebin en güzel örneklerini oluşturmuşlar. Savaş meydanında su isteyen bir sahabi, bir ikincisi su deyince Hazreti Ömer'e, ya Ömer bana değil ona ver. En üst seviyedeki edeple kardeşini kendine öne geçiriyor. Ve diğerleri de öyle, diğerleri de hep bu şekilde başkalarını kendinden önüne geçirmek suretiyle edebin en güzel örneklerini bizlere miras bırakmışlardır. Haya da takva elbisesiyle hayatı yaşamaktır. Haya. İşte Allah Teala Adem babamız ve eşini cennette koyarken diyor ki buradaki dilediğiniz yerden yiyin için ama bu ağaca yaklaşmayınız. Bakara suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala kul ya Adem üskün ente ve zevkel cennete. Ey Adem sen ve eşin cennete yerleşin. Oradaki yiyeceklerden dilediğiniz yerden bol bol yiyin ama bu ağaca yaklaşmayın yoksa zalimlerden olursunuz. 36 Bakara 36'da ama şeytan onlara ne yapıyor? Şeytan ikisinin ayağını oradan kaydırdı. Böylece ikisini de içinde oldukları şeyden, nimetten çıkarttı. Birbirinize düşman olarak dünyaya inin. Sizin için belli bir zamana kadar yeryüzünde oturma ve faydalanma geçim vardır. ...37'de tövbesini aldı. Adem Aleyhisselam Allah tövbesini kabul etti. 38'e baktığımız zaman siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzünün, benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olsa. 39'a baktığımız zaman ne görüyoruz? 39 Bakara 39'da. Bakara suresinin 39. ayet-i kerimesi. Allah Teala inkar eden vaatlerimizi yalanlayanlar işte onlar ateşe eridir, orada ebedi kalacaklardır. Maide suresinin 26. ayet-i kerimesine bakacak olursak ne görüyoruz? Allah Celle Celle buyurdu ki artık muhakkak ki orası onlara 40 yıl haram kılınmıştır. Yasaklamış. Orada yeryüzünde şaşkın dolaşacaklar. Araf suresinin 26. ayet-i kerimesi. İşte burada ey Ademoğulları sizlere ayıp yerlerinizi gizleyip örtecek elbise. Yani burada bu aslında kişinin hayasını da ifade ediyor. Yani Allah Teala'nın emrettiği bir örtünme şekli hayadandır ama o Allah'ın örtünmesini emrettiği şeyleri ulu orta başkasına gösteren o kişiler haya sahibi denmez. Dolayısıyla hem fizik bedenimizin uyması gereken şartlar hem nefsimizin hangi takva seviyesinde olması gerekir. Hepsi bunlar Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiştir. Ve bizim onlara uymamız edebin ve hayanın bir gereğidir. Bunları kimden öğreneceğiz? Bunları Kur'an-ı Kerim'i yaşayan insanlardan. Mesela Hazreti Ali diyor ki ben edebi edepsizlerden öğrendim. Edepsiz Allah'ın emirlerine riayet etmeyen kişi bakıyor hallerine her türlü fıskı fücur, her türlü negativite, her türlü huzursuzluk ve onların o halinden ders almak suretiyle edepli olmayı öğreniyor ve yaşıyor. Haya da aynı şekilde. Yani dolayısıyla edebi kimden öğrenmeliyiz? Elbette en üst seviyedeki Allah'ın bizler için tayin ettiği mürşitten öğrenmeliyiz Allah'ın izniyle. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha maasara var. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, ülkemizde üst üste depremler yaşanıyor. Depremlere yakaladığımız anda ya da sonrasında nasıl bir tedbir almamız gerekiyor, açıklayabilir misiniz? Deprem afetin olduğu yerlerdeki kardeşlerimiz, onlara sabır diliyoruz. Sabrederlerse çok büyük ecir kazanacaklardır. Orada olmayan diğer kardeşlerimiz de böyle bir sıkıntı içinde değil de Allah Teala onları ondan koruduğu için bu sefer de onların üzerine farz olan şükürdür. İnsanların bütün bu negatif şartlardan kurtularak mutlu olmaları mümkün mü? Evet, her şeye rağmen mutlu olmak mümkün. Nasıl? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an. Nebi Sultan Peygamber Efendimiz, müminler için her şey hayırdır. Hoşuna giden bir durumla karşılaşırsa ona şükreder. Bu onun için bir hayırdır. Kendisini üzen bir durumla karşılaştığı zaman ona da sabreder. Bu da onun için bir hayırdır. Yani kısacası sevgili kardeşlerim, her şey o güzeldir. Kahrın da hoş, lütfun da hoş. Allah Teala'nın deprem bölgesinde olmayan kardeşlerimize bir lütuf keremi şükredecekler. Deprem bölgesinde olan kardeşlerimiz de Allah Teala'nın müsaadesi bir musibet, ona da sabredecekler. Korku ve sevgi.

insanları mutlu ettiğini insanlar bilmiyor, farkında değiller. Sevgili kardeşlerim, muhterem misafirler, her şeye rağmen her an mutlu olmak mümkün mü? %100 evet. Her şeye rağmen mutlu olmak bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir.

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
1: Yaşarken, hayattayken Allah-u Teala'ya nasıl ulaşırız?
2: O her an için zaten yanımızda. Ulaşmamıza gerek yok. Her an için yanımızda.
3: Ey kulum diyor. Ben diyor size diyor. Gözünüzle kaşınızın arasındayım diyor. O kadar yakınım diyor.
4: Rabbimiz öyle çok uzakta, sağda solda, yani şeyde daimi olarak benim kendi çevremde olan bir Rab'dır yani.
5: Allah'ı farzı uzakta aramaya gerek yok.
6: Allah her zaman benim yanımda, ben dualarımla beraber.
7: Size şah damarınızdan daha yakınım.
8: Ben size şah damarınızdan daha yakınım.
5: Şah damarınızdan daha yakın, doğru mudur?
9: Bir misafirimiz Allah'ı fazla uzakta aramaya gerek yok. Allah bize şah damarımızdan daha yakın. Allah'ın şah damarımızdan yakın olması ne demektir? Allah Teala'nın şah damarımızdan bize yakın olması ilim ve rahmetiyle her şeyi kuşatmasıdır. Bizi de kuşatmıştır. Bütün kainatı da kuşatmıştır. Allah-u Teala hadis suresinin 4. ayet-i kerimesinde o yüce Allah ki gökleri ve yerleri 6 günde yarattı ama 6 günde yaratan Allah sonra arşa istiva etti. İşte Allah'ın ilmi ve rahmetiyle her şeyi kuşattığını ve nerede olursak bizimle beraber olduğunu buyuruyor. Ama zatıyla arşta yoklukta, işte insanların idrak edemediği bu. Kaf 16'da ve biz ona şah damarından daha yakınız. Allah Teala kalbimizin bir ayna olduğunu, Allah'ın her zaman o aynada görülebileceğini ifade ediyor. İşte yerime göğme sığmadım, mümin kulumun kalbine sığdım. Yerde gökte değilim. Yeri göğü 6 günde yaratan Allah Teala arşa istiva ediyor. Ama kalp aynasında arşta olan Allah'ın zatı görülebilir. Bu rüyetullahı ifade ediyor. Allah teslimürdü olan zatına davet ediyor. Teslimürdü Allah'ın zatıdır. Allah'ın ilmi ve rahmeti elbette Allah-u Teala'nın uzantısıdır ama zatıyla arştadır. İlim ve rahmet

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz sahabenin yaşadığı İslam ve günümüzdeki İslam. Birinci sual, sahabe döneminde yaşanan İslam'ın günümüz insanına örnek göstermesinin sebebi nedir? 14 asıl evvel Evliya Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Kur'an-ı Kerim bütün insanlık için bir mutluluk davetisidir, bir mutluluk reçetesidir ve bir mutluluk garantisidir. Kur'an'ın gerçekten bu hedefe ulaştırıp ulaştırmadığını net olarak sahabenin hayatından anlıyoruz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de farzları söylüyor. Arkasından da sahabenin hepsinin bunları gerçekleştirdiğini söylüyor. Gerçekleştirenler ilk de felaha erdiğini de buyuruyor. Öyleyse bütün sahabe bu açıdan bugünün insanına tam bir örnek teşkil ediyor. Beraber bakalım. 7 safa farz. Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Mürşide tabiyet farz. Ruhun Allah'a teslimi farz. Fizik ucunun Allah'a teslimi farz. Nefsin Allah'a teslimi farz. İrşada ulaşmak farz ve iradenin Allah'a teslimi farz. Allah'a ulaşmayı dilemeyi Allah-u Teala 12 kere üzerimize farz kılmış. Mürşide tabi olmak da 7 ayet-i kerimede farz olduğu buyuruluyor. Ve ruhun Allah'a teslimi öyle. Sahabenin bu farzların hepsini yerine getirdiğini görüyoruz. İşte Zümer 17'ye göre hepsi Allah'a ulaşmayı dileyerek, Allah'a yönelerek kendilerini tağuta kovmaktan, tağuta dost olmaktan kurtarmışlar. Allah'ın kulu, Allah'ın dostu olmuşlar. Mümtehin 12'de mürşide tabiyeti Allah-u Teala farz kılmış. O farz kıldığı mürşide tabi onun farz olduğu ayetleri de ekrana getirebilirsek ve sahabenin hepsi de evet mürşide tabi olmak 7 tane ayet olması lazım. Evet. Al-İmran 31 bana tabi olun ki Allah sizi sevsin. Al-İmran 164'te yine tabi olmaları için Allah-u Teala kendilerinden bir Resul bahsetti. Meryem 43'te Hazreti İbrahim Aleyhisselam babasına bana tabi ol ki seni sırat-ı seviye ulaştırayım. Yasin 21'de sizden ücret istemeyen mürşitlere tabi olun. Mumi 38'de bana tabi olun ki irşat yoluna ulaştırayım sizi. Bütün bu ayetler mürşide tabiyetin de farz olduğunu görüyoruz ve sahabe bu farz ayetlere göre Mümtehine 12'ye göre hepsi Resulullah'a tabi olmuşlar. Ruhun Allah'a teslimi farz. Tam 9 ayette Allah-u Teala bunu söylüyor. Ruhun dünya hayatında Allah'a teslimi. Ve sahabe bunların hepsini yerine getirmiş. Öyleyse bugünkü günümüzde Kur'an'daki İslam'ı yaşamayanların ürettiği hürafe ne? Sahabe hayattayken Peygamber Efendimiz'i görenlerdir. Bu tamamen Kur'an-ı Kerim'e muhalif, içi boş bir laf. Ebu Cehil de gördü. Ebu Süfyan da gördü vesaire. Münafıklar hepsi gördüler ama hiçbirisi sahabe olmadı. Sahabe dediğimiz insanlar Resulullah'ın davetine muhatap olan ve Allah'ın davetini kabul eden, Allah'a ulaşmayı dileyen, ikinci safhada mürşitlerin hası Nevira Sultanı Peygamberimize tabi olan ve hayattayken ruhunu teslim edenler. İşte bu açıdan çok manidar. Ayman 103'te hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Allah'ın ipi sırat-ı müstakim. Ve fırkalara ayrılmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin. Siz düşmandınız. Allah kalplerinizi birleştirdi. Ve kalplerin telifiyle onun nimetiyle kardeşler oldunuz. İşte her devirde devrin imamı bütün insanlar için bir nimet. Kim daveti kabul eder de hacet namazıyla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olursa Allah onların kalplerini birleştiriyor, telif ediyor. Devrin imamından Allah'a sevgi, Allah'tan bize olan sevgi, bizden Allah'a sevgi, Allah'tan devrin imamına sevgi ve devrin imamıyla bizler arasında olan sevgi söz konusu. Yani biz sevgiyle birbirimize bağlananlarız. Sahabe de birbirlerini çok sevenlerdi. Birbirlerinin için hayatını feda edenlerdi. Allah razı olsun. İkinci sual. Sahabe dönemiyle günümüz İslam anlayışı arasında farklar nelerdir? Sevgili kardeşlerim, başlangıç noktasında herkes 19 negatif özelliğin sahibidir. Bu 19 negatif özelliğin sahibi olan insanlara Allah Teala ihsan olarak her kavimde ardı arkası kesilmeksizin veli resuller gönderiyor. Ve bu veli resuller kavimlerindeki insanları Allah'a davet ediyorlar. Daveti kabul edenler, onlar 7 sava 4 teslimi yaşayanlar ama daveti kabul etmeyenler. 19 negatif özelliğin sahibi olan insanlar şeytanın tesiri altında kendi zanlarına tabi olmak suretiyle dinde 19 tane hürafe uydurmuşlar. Öyle olunca dini 19 tane hürafeyle yaşayan bu insanlar günümüz geleneksel din tatbikatı Kur'an-ı Kerim'de 19 tane kavramın da din tatbikatından çıkmasına sebep olmuşlar. Şimdi baktığımız zaman ne görüyoruz? Kur'an-ı Kerim'de delalet var ama günümüz din tatbikatında bundan eser yok. Kur'an-ı Kerim'de amin olmak var. Hud suresinin 36. ayet-i kerimesinde amini olmanın müminlikten ayrıldığını Allah Teala buyuruyor. Ve uhiyye ila Nuhun ennehu len yu'minu min kavmike ila men kad amene fela tebtebis bima kanu yefalun. Nuh'a senin kavminden amini olmuş olanlar hariç. Onlar asla mümin olmayacaklar. Yani Nuh tufanı Allah'ın ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Allah bütün zaman parçalarındaki insanların her şeyini biliyor. İşte o her şeyini bilen Rabbimiz Nuh Aleyhisselam'a gemi yaptırdığı zaman gemiye sadece aminu olanlar biniyor. Geri kalanların hiçbirisinin artık iman etmeyeceğini Allah biliyor. Ve tıpkı Nuh tufanında olduğu gibi Nuh tufanı amini olmayanların üzerine kopuyor. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu da daha evvel tebliğe muhatap olmuş ama daveti kabul etmediği için gemide yer almıyor ve azgın dalgalar arasında boğuluyor. Amin olmak birinci safayı, mümin olmak ise ikinci safayı ifade ediyor. Bu ayet amin olmakla mümin olmayı birbirine ayıran kesin bir sırayı ifade ediyor. Şimdi dinde 19 tane hürafe var. Baştan başlarsak alttan itibaren La ilahe diyen cennete girer. Münafıkun suresinin 1. ayeti kerimesi bunu imkansız hale getiriyor. Hayır de şer de Allah'tandır yine aynı şekilde. Yani kısacası günümüzde 19 tane hürafe söz konusu. Ve insanlar dini bu hürafelerle yaşıyorlar. Bu hürafelerle dini yaşayanlar Kur'an-ı Kerim onlar için mezarda okunan bir kitap. Öyle olunca o zaman yaşamamız gereken, öğrenip yaşamamız gereken 19 tane kavram da din tatbikatından çıkmış oluyor ve Kur'an unutuluyor. Öyleyse ne yapılması lazım? Yapılması gereken şey aslına uygun olarak dindeki hürafelerin temizlenmesi, unutulan kavramların tekrar hayata geçirilmesi söz konusu. Bu da Mehdi Aleyhisselam döneminde gerçekleşiyor. 14 asır evvelki Kur'an'daki İslam'ı yaşayan sahabe, Peygamber Efendimiz'e bugün İslam'ı yaşadıklarını zanneden arasında korkunç bir farklılık var. Bugün de bir din tatbikatı var ama din tatbikatı Kur'an'daki İslam değil. Kur'an'daki İslam 7 sava 4 teslimden oluşur. Bugün İslam, İslam'ın 5 şartına indirgenmiştir. İslam'ın 5 şartıyla amel eden insanların Allah'ın cennete girmesi mümkün değil. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki cehaletimin, daha doğrusu bir bedevi geliyor, cehaletimin aleme delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? İlim öğren. İşte başlangıç noktasında bu İslam'ın 5 şartını yerine getirenler emaniye öğreniyorlar. İlim değil, Kur'an'daki İslam değil. İlmimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? Onunla amel et. Yani mürşide tabi olarak yaşa. Öğren ve yaşa. Amelimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? O zaman öğret. İşte bugün baktığımız zaman Allah-u Teala Ankebut 23'te Allah'ın ayetlerini ve likallahı inkar edenler Allah'ın rahmetinden ümit kesenlerdir. Öyleyse bunlar cahillerdir. Kehf 105'te ilmi var ama onunla amel etmiyor. O zaman da ameli boşa gidiyor. Kehf 105. Allah'ın ayetlerini ve likallahı inkar edenlerin ameli boşa gitti. O emaniye ile meşgul oluyor. Ameller yapıyorlar İslam 5 şartı ama ameller boşa gidiyor. Ameli var ama teslimiyeti yok. Soruyorsun İslam 5 şartı ile neyini teslim ettin sen? Hiçbir şey. Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İşte bu hadis sebebiyle günümüzde Kur'an bir vadide, insanlar başka bir vadide ve Kur'an terk edilmiş durumda. Üçüncü sual, tasavvuf kelimesiyle anılan İslami yaşantı sadece Müslümanlara özel bir ayrıcalık mıdır? Hayır. Tasavvuf, kutsal kitaplardaki İslam'ın tatbikatıdır, hayata geçirilmesidir. Kutsal kitaplar sadece Kur'an değil, Tevrat da hidayet ve nurdur, İncil de hidayet ve nurdur, Kur'an da hidayet ve nurdur. Ve kutsal kitapların hepsi 7 sabah 4 teslimi içeriyor. Tasavvuf kelimesi sahabe ile başlasa da aslında tasavvuf, yani İslam'ın dinin hayata geçirilmesi sahabeden başlamaz. Tasavvuf Adem Aleyhisselam'dan başlar. İslam kainatın tek dinidir. Allah'a teslim olmak İslam'ın temelini oluşturur. Tüm peygamberler ve onlara tabi olanlar Allah'a teslim olmuşlardır. İslam'ı bütün dinlerde farklı yeni bir din olarak düşünmek Allah'ın kanunlarına ters düşer. Din tekamül etmez, tekamülün son safhasında yaratılmıştır. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi بدا الإسلام غريبا سيعود غريبا كما بدوا فتوبى للغرباء. قال من الغرباء يا رسول الله؟ O garipler kimler ya Resulullah? Halellezine yusluhuna ma afzadehum min sünneti ve hüyuna ma atavum min sünneti. İşte ortadan kaldırılan sünnetlerimi ihya ederler. Yani farzlar vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Ortadan din tatbikatından kaldırmış. Müşride tabiyet farz. Din tatbikatından kaldırmış. Ruhun teslimi. Bu emirlerin hepsi ortadan kaldırılan sünnetleri yeniden ihya etmek Mehdi Aleyhisselam'a Allah nasip ediyor. Ve ifsad olan sünnetimi ıslah ederler. Allah'ın yasakları işleniyor. Halbuki sahabe döneminde bunlar hiçbirisi gerçekleşmişti. Tekrar onların ıslahı söz konusu. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Sizce sahabenin yaşadığı İslam ile günümüzde yaşanan İslam arasında fark var mı?
2: Var tabii. O zaman daha böyle hani küçük toplumlar olduğu için her şey bir kişinin, iki kişinin, üç kişinin, beş kişinin söyledikleriyle doğrulanıyordu yani. Şimdi medya çıktı, başka şeyler var. Her kafadan bir ses çıkıyor. Hocalar bile çoğu yanlış şeyler anlatıyor mesela, birbirini tutmuyor.
3: Her şey değişti, şartlar değişti, imkanlar değişti.
1: Birey olarak üstümüze düşen ne olabilir?
2: Doğruyu bulmak, fıkıh kitapları okumak.
4: Onlar İslamiyet'i yaymak için çok uğraştılar.
1: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda sahabenin Allah'a dost olmasının temelinde kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeleri olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Vallahi Allah sevgisi geliyor. Allah'a ulaşmak çok kolay ya. Yani şu şuraya bakıyorsunuz, şu o suya bakıyorsunuz, dağa taşa bakıyorsunuz. Allah'a, renklere bakıyorsunuz, ulaşıyoruz yani.
3: Allah yolunda doğru bir şekilde insan olabilmeyi sağlamak.
5: İslamiyet'i yaşamak lazım.
4: Allah'ın emrettiklerini yaşamak.
1: Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor. Sizin böyle manevi talepleriniz var mı?
3: Hayat amacımız bu. Yaşarken Allah-u Teala'nın rızasına ulaşmak.
2: Allah'ım seni çok seviyorum. Ruhum sana emanet. Yaşarken sana teslim etmek istiyorum.
5: Yaşarken sana ulaşmak istiyorum. Ermiş evliyaların gibi sana dost olmak istiyorum.
0: Sahabemiz sahabe zamanında daha küçük topluluklar olduğu için bir kişinin söyledikleri birkaç kişiyle doğrulanıyordu. Ama şimdi her kafadan bir ses çıkıyor diyor. Doğruları öğrenmenin yolu nedir? Doğruları öğrenmenin yolu Kur'an-ı Kerim'i kılavuz edinmektir. Doğruların hepsi Kur'an-ı Kerim'de. İnne astaqul hadis kitabullah ve hayril hadi hadi Muhammed ve kullu muhtesedin bida. Hicri 9'da biz bu kitabı indirdik. Onun muhafızı biziz. Enam 38'de bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Öyleyse doğruların hepsi Kur'an'la yerli yerine oturtuyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sahabenin hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Onların hayatıyla doğrulanıyor ve Kur'an'da yer almış Zümer 17. Sahabenin hepsi mürşide tabiyet farz ve hepsi Mümtehine suresinin 12. ayet-i kerimesine Resulullah'a tabi olmuşlar. Sahabenin hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmiş. Rattirmi bir göre. Sahabenin hepsi Alimen 20'ye göre fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Nefsini de Allah'a teslim etmişler. Zümer 18. İhlasa ulaşmışlar. Bakara 139. Ve irade teslimini gerçekleştirmişler. Tövbe 100. Doğrudan murat aklın doğrusu değildir. Doğrudan murat Allah'ın kanunlarıdır. Allah'ın doğru olarak kabul ettiği şeylerdir. Bütün doğruları muhtevi olan kainattaki en sağlam kitap, ilimlerin anası Kur'an-ı Kerim'dir. Allah-u Teala'nın daima öğretmekle vazifeli kıldığı insanlar vardır. Kıyamette kadar bu işlem devam edecektir. Şu anda da bütün kavimlerde Allah'ın bir Resulü mutlaka bu sizlere söylediğimiz şeyleri kavmine onların lisanıyla anlatıyor. Onun için Resulullah yakında koyu gece karanlıkları fitneler olacaktır. Bunlardan kurtuluş neyledir ya Resulullah deyince Allah'ın kitabı olan Kur'an'ladır. Kur'an sizden öncekilerin, sizden sonrakilerin ve kendi aranızdaki hükmünü ihtiva ediyor. O Allah'ın kesin bir sözüdür. Ve sahabenin hepsi Kur'an'ı yaşadılar ve gökteki yıldızlar gibi olurlar. İşte bu sebeple benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. İşte 7 sabah 4 teslim yaşayan sahabe, tabi'in de sahabeye tabi olmak suretiyle onlara örnek mürşitler olmuşlar. Allah Teala'nın bütün insanlardan istediği bu. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Tüm sahabe kainatın en büyük mürşidi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olarak dinini yaşamıştı. Allah-u Teala mürşide tabiyeti bize de farz kılmış. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
2: Yol gösterici olarak düşünüyorum.
3: Mürşid Allah yoluna çağıran kişiler demektir. İlmi anlamış, Allah-u Teala'ya kul olmayı fark etmiş, bilgi sahibi kişi demek.
4: Onun yolunda gitmek yani mürşidin. Sizin dediğini yapmak. Peygamberimizden sonra Ebu Bekir Sıddık, ondan sonra biz mürşitlerimiz geliyor.
6: Onlar da bize yol gösteriyorlar. Onun izinde gitmeye çalışıyoruz inşallah.
1: Bir kamil mürşide varmadan olmaz değil mi?
2: Evet evet, biz de inşallah onların yollarında devam ediyoruz inşallah. Sohbetlerimiz var, gidiyoruz çok şükür.
1: Sağlıyor size bir mürşidinizin olması, size nasıl bir mutluluk, huzur, güven?
2: Güven veriyor. Sanki doğru yolda olduğumuzun emin oluyoruz.
6: Nakşibendi Hazretlerinden şeyliyiz, dersliyiz.
3: Bizim tabiyetimiz de en büyük mürşidimiz olan Hazreti Peygamberimize.
1: Günümüzde Allah dostu yok mu?
3: Allah dostu dediğim kavram, kişinin Allah ile arasındaki ilişkiyi kendince en üst seviyeye ulaştırması. Yani ben Allah'ı seviyorum, ben Allah için yaşıyorum, Allah için hareket ediyorum ve nefes alıyorum. Bunun farkına varıp yaşayan insan, her insan o seviyeye ulaşmıştır.
0: Misafirimiz Allah dostu dediğimiz kavram, şimdi Allah'la arasındaki ilişki kendince en üst seviyeye ulaştırmasıdır. Allah'a en üst seviyede dost olmak kişinin gayretiyle mi gerçekleşir? Hayır. Hiç kimse fizik ötesine kendi imkanlarıyla geçemez. Yani zulmani yoldan fizik ötesine geçenler şeytanın yardımıyla gerçekleşiyor. Rabbani yoldan fizik ötesine geçenler Allah-u Teala'nın mürşitleri vasıtasıyla gerçekleşiyor. Öyleyse 1000 yılda kalsa kişi kendi imkanlarıyla sadece zahiri alemin kanunlarına tabi olarak burada bir fasit daire içerisinde dolaşır. Allah'a ulaştıran yol Allah'a giden sırat-ı müstakim üzerinde gerçekleşir. İşte En'am suresinin 87-88. ayet-i kerimesinde وَنْ اَبَاهُمْ زُرْيَةٌ وَاَخْوَانٌ وَاَشْنَبَيْنَاهُمْ وَاَدَيْنَاهُمْ اِلَى سِرَاتِ مُسْتَقِيمٌ Babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden seçtik. Onları sırat-ı müstakim ulaştırdı. Sırat-ı müstakim fizik bir yol ama bu alemde değil. Emr aleminde olan fizik yol. Bu sırat-ı müstakim ruhun üzerinde mesafe kat ettiği yol. Ruh Allah'ın zatından bize üfürülmüş ve ruhumuzun sırat-ı müstakimden seyri sülükle 7 tane gök katı yükselerek 7 alem geçtikten sonra Allah'ın zatına ulaşması ancak bir mürşid-i kamille mümkündür. İşte Rahman 33 bir sultan olmadan olmaz. Nahl 36 bir Resul olmadan olmaz. Tezkiye, yani kısacası devrede Allah'ın bir dostu, bir mürşidi yoksa hiç kimse sahabe gibi Kur'an'daki İslam'ı yaşayamaz. Allah ile olan ilişkilerde herkes için güzel kademelerin en üstüne çıkabilmektir. Normal insanlar için Allah'ın katındaki en üst kademe mutlaka irşat makamına İrşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle tayin edilmektir. Tabiyet Allah'ın koyduğu kanunun esasını teşkil eder. tabi, yoksa o kişi ermiş evliya olamaz. Allah'a ulaşmayı dini herkesin yapmaları lazım gelen ilk davranış biçimi, ilk hedef tayini, hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sormak olmalıdır. Her peygamberin nasıl Cibril'i varsa her velinin bir Hızır'ı vardır. Öyleyse nasıl peygamberler hepsi Cebrail Aleyhisselam'a tabi olmuşlarsa, onların mürşidi Cebrail Aleyhisselam'sa, bütün veli mürşitlerin de bir Hızır'ı vardır, mürşidi vardır. Hacet namazını mürşidini Allah'tan sorması, Allah'ın gösterdiği mürşide gidip tabi olması gerekir. Şura 13'te Allah dilediğini seçer ve seçtiklerinden kim ona yönelir ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Her devrede ulaştıran ya bir Nebi Resul veya bir Veli Resul vardır. Bütün Nebi Resuller hidayete erdiren devrin imamlarıdır Enbiya 73'e göre. Onların olmadığı dönemlerde Veli Resul arasında seçilen bir kişi de Secde 24'e göre vekaleten devrin imamıdır. Doğmadan evvel Risalete seçilenler var. Ama o Risalete seçilenler arasından Allah kendisine şeriat kitabı veren bir Resulse o zaman o Nebi Resuldür. Ama onun şeriatıyla amel eden birisi ise o da Veli Resul olarak vekaletin devrin imamı olarak görev yapıyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
7: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hocam sizi çok seviyorum. Ellerinizden hürmetle, hasretle öpüyorum inşallah. Müsaadenizle bir sorum olacaktı. Hocam sahabe döneminde İslam topluluğunun birlik ve dayanışma ile günümüzdeki Müslüman toplulukların arasındaki fark sebebi nedir? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hepinizi çok seviyoruz inşallah. Sahabe dönemindeki İslam toplumunun birlik ve dayanışma anlayışı ile günümüzdeki Müslüman toplumların arasındaki farkın sebebi nedir? Toplumu yüceltecek olan şey dayanışmadır. Sahabenin o devresine dikkatle baktığımız zaman herkes birbirine yardım ederek, başkalarını kendisine öne geçirerek, kendisinden daha çok severek bir toplum şuuru oluşturmuşlardı. Yozlaşmak, toplum içinde yaşayan insanlar birbirinin yanında değil karşısında olmasından kaynaklanıyor. Toplumun yücelmesi için insanları Allah yolunda teçhiz etmek, dost olarak dostluğa davet etmek, dostlukta başkalarına yardım etmek asıl olmalıdır. O toplum Allah yolunda bir toplumdur. O toplum Allah tarafından yüceltilen bir toplumdur. Öyleyse yozlaşma insanların birbirinin karşısında olması ama yücelme ise birbirinin yanında birbirine yardım ederek birbirini yüceltmeleri söz konusu. İşte sahabe dönemindeki insanlar birbirine yardım eden, birbirine yücelten, kendisini değil kardeşini kendisine öne geçiren bir durumdalardı. Ama günümüzde bunun tam tersi bir durum söz konusu. Risale'deki fark budur. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: 14 asır önce tüm sahabeyi dünya ve ahiret saadetine ulaştıran en önemli vasıta emir zikir ibadetiydi. Sizce günümüz İslam alemi Allah'ı yeterince zikrediyor mu?
2: Vallahi edenler çok. Öyle düşünmemek lazım. Çok muhterem insanlar var.
3: Eksik. Özellikle tefekkür anlamında çok az bir zikrimiz var. Hem Kur'an okuyacağız, hem Kur'an'ı anlayacağız, hem de anlatacağız.
6: Tam manasıyla kulluk yapsak zaten bu kötülükler olmaz, depremler, savaşlar.
1: Sizce zikrin diğer ibadetlerden farkı nedir?
2: Allah'a daha yakın olmak yani. Daha hep onunla meşgul olmak. Her dakika kalbimiz Allah'la zikirli.
3: Yani namazımızla, orucumuzla, doğru hareketlerimizle, dürüstlüğümüzle birer zikirdir.
5: Nefsin peşinden gitmemek, nefse uymamak zikir.
2: Tehlisiz uyku uyumak bana haram. Uyuyamam yani. Uyuyamam asla.
1: Peki sizce tıpkı sahabe gibi yeni bir asr-ı saadet yaşanabilir mi?
2: İnşallah olabilir. Allah'ım dualarımızı kabul etsin. Şu Yahudileri, şu Hristiyanları ıslah eylesin. Başka bir şey demiyorum. Peygamber Efendimiz'in gizli sahabileri, Fil suresindeki gibi böyle yani gizli melekleri, gizli şeyleri yardım etsin Müslümanlara, ümmeti Muhammed'e diyorum.
3: İnşallah.
5: İnşallah. İnşallah ama bilmiyorum.
6: Pek ümidim yok ama inşallah, inşallah Allah'tan ümit kesilmez.
0: Namazımız, orucumuz da doğru hareketlerimiz de dürüstlüğümüz de birer zikirdir. Allah'a inanarak yaptığımız her şey Allah'ın Kur'an'da verdiği zikir hüviyetinde midir? Ankebût suresinin 45. ayet-i kerimesinde nelerin zikir olduğunu Allah Teala zaten açıklıyor. Kur'an tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir ama asıl en büyük zikir Allah isminin ard arda tekrarı zikrullah'tır. Allah Teala Rad 28'de ellezine amenu ve tetmeyinu kulubum zikrullah. Ela bi zikrullah tetmeyin el kulub. Bu ayet-i kerimede bunlar ki amin oldular. Yani Allah'a ulaşmayı dilediler. Ondan sonra kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain oldu. Bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Söz konusu olan zikirden muradımız Kur'an-ı Kerim'de zikrullah adıyla anılan Allah'ın isminin ard arda tekrarıdır. Sadece Allah'ın zikridir ki nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarını taşır ve o kalpte nurlar iman kelimesinin çekim gücüne dayalı olarak yerleşmeye başlar. Allah'ın indirdiği bu nurlar nefs tezkiyesine sevgiyet verir. Allah'a yaklaşmanın yolu nefs tezkiyesinden geçer. Tezkiye teslimlerin temelidir. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesi ise teslimlerin bütününü içeriyor. Zikir yoksa kalbin tatmin olması diye bir şey işlev söz konusu değil. Gerçekleşemez. Öyleyse az zikir, çok zikir ve daimi zikir hepsi farz. Az zikir Müzemmil 8, çok zikir Ashab 41, daimi zikir Nisa 103. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
8: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu Muhterem Hocam. Ben İstanbul'dan Sezgin Barış. Öncelikle mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve sevgiyle öpüyorum inşallah. Hocam müsaadenizle bir sorum olacaktı inşallah. Sahabenin İslam'ı öğrenme ve yayma konusundaki çabasıyla günümüz İslam aleminin Kur'an'a bakışının aynı olduğu söylenebilir mi? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kardeşim inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyhisselam ve berekat, biz hepinizi çok seviyoruz. Sahabenin İslam'ı öğrenme ve yayma konusundaki çabasıyla günümüz İslam aleminin Kur'an'a bakışının aynı olduğunu söylenebilir mi? Hayır. Hayır. Zaten bugünkü en büyük problem insanların Kur'an-ı Kerim'i unutmaları sebebiyle sahabe gibi Kur'an'ı yaşamıyor olmaları. Sahabenin en belirgin özelliği Kur'an'ı yaşamalarıydı. O belirgin özellikleri sebebiyle çağımızın dini yaşadıklarını zanneden kesimden bütün boyutlarıyla farklı bir ortamda yaşadılar. Üstün insanlar oldular. Vakti gelince hepsi başka başka ülkelere Allah'ın kainattaki yegane dinini tasavvufu yaymak üzere vazifeli olarak ayrıldılar. Gittiler orada İslami tasavvufu yerleştirdiler. Veda hutbesinde Peygamber Efendimiz burada bulunanlar sözlerimi burada bulunmayanlara iletsin. Ümmetimden Allah'ın emrini yerine getiren bir topluluk sürekli bulunacaktır. Onları aşağılayan veya onlara muhalefet edenler onlara asla zarar veremeyecektir. Öyle ki Allah'ın kıyamet emri gelinceye kadar bu topluluk insanlara karşı muzaffer olacaktır. Galip gelecektir. Evet, demek ki her devirde bir ümmet Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlar var. O Allah'a itaat eden hayırlarda yaşayanlar, onlar Kur'an'daki İslam'ı yaşayan ve yayanlardır. Kur'an'ı yaşamalarıydı ve bu belirgin özellikleri sebebiyle çağımızın din yaşadıkları zanneden insanlardan tamamen farklıydılar. Üstün insanların vakti gelince de başka ülkelere Allah'ın kainattaki yegane dinini, tasavvufu yaymak üzere vazifeli olarak ayrıldılar. Hem kendileri yaşadılar hem de yaşatılmak açısından kılavuz oldular. Günümüzde ne yazık ki buna ulaşmak mümkün değil. Ve bu kıyamet gününe kadar bu topluluk insanlara karşı hep müzaffer kalacaktır. Onların galibiyeti Allah iledir. Ayman 104 bunu söylüyor inşallah. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu programın sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha maasere var. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
1: Fatiha ma salavat.

0: Selamün aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her mutlulukta bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz mutlu olmanın formülü. Birinci sual, Allah hepimize hedef gösterdiği mutluluğa nasıl ulaşabiliriz? Gerçekten Allah bütün insanların kendisine dost olmasını istiyor, kul olmasını istiyor ve mutlu olmasını istiyor. Her şeyden evvel bir insanın olarak yaratıldığımız için hepimizin hakkı. Ama mutlu olmak bedava bir olay değildir. Bir bedeli vardır. Muhterem Efendimiz, her zaman mal alıcıya satılır. Her şeyin bedeli peşin ödenir ve tekkeyi bekleyen çorba içer. İşte o bedeli ödemeden mutluluğa adım atmamız mümkün değil. Nedir mutluluğun bedeli? Mutluluğun bedeli bir dilektir. Mutluluğu dilemektir. Demek ki Muhterem Efendimizin söylediği mal herkes için mutluluk. Mutluluk, mutluluk dileyenlerin hakkıdır. Ve bedeli bir dilektir. Mutlu olmak bir dilektir, dileyene dürün dernektir. Mutlu olanlar Allah'ı sevenler ve Allah'ın sevdikleridir. Hiç kimse Allah devreye girmese mutlu olamaz. Mutluluğu oluşturan şey Allah'ın mutluluk konusundaki yardımını alabilmektir. Unutmayın ki yardım sadece o yardımı isteyenlere gelir. Allah'tan mutluluk yardımını isteyenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dilemezseniz ebediyen mutluluğu yaşayamazsınız. Öyleyse bir kere daha üstüne basa basa söylemek, altını çizerek söylemek gerekir. Mal alıcıya satılır. Mutluluk almak isteyenlerin hakkı. Ama her şeyin bedeli peşin ödenir. Mutluluğun da bir bedeli var. Bedeli Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ama tekkeyi bekleyen çorbayı içer. Yani mutlaka kişinin mürşidine tabi olması lazım. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka mürşidine ulaştırıyor. Allah razı olsun. İkinci sual, günümüz insanların Allah'ın mutluluk çetesinden haberdar olmadığını söylenebilir mi? Evet, tüm kutsal kitaplar bir mutluluk davetisidir. Bir mutluluk reçetesidir ve garantisidir. Bütün peygamberler onların olmadığı dönemlerde devrin imam, vekaleten devrin imamları, onlar nefs hastalıkların doktorlarıdır. Gerçekten de kişi yaratılıştan doğuştan 19 afetten mali olan bir hasta nefsin sahibidir. ve herkes nefs açısından hasta. Yaratılışa baktığımız zaman Allah herkesi bir fizik bedenle, bu fizik bedenimiz bu dünya alemine ait insanın kalıbı, et ve kemikten oluşan iç organlarla mücehhez, beyinle kaim, aklın kumandasında çalışan doktorların ihtisas alanı. Ama bu fizik bedenin içerisinde bir de nefsimiz var. Şemsiyede belirtilen ve nefsin olma sevaha. Biz insanı bir nefse dizayn ettik. İşte 19 afetle mağlul olan bir nefsimiz, hasta bir nefsin sahibiyiz. Kilme, nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, rüsve, şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Doktorlar, tıp fakültelerinden mezun olan doktorlar, fizik ucuzi üzerinden ihtisas sahibidirler. Ama nefsin hastalık üzerinden Allah'ın tayin ettiği doktorlar Allah'ın peygamberleri, veli resulleri, mürşitleridir. İşte günümüz insanların Allah'ın mutluluk çetesinden haberdar olmadığı söylenebilir mi? Evet. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa mürşidine tabi olamaz. 10 ayet gelince delalette kalır ve bunlar reçeteden haberdar değillerdir. Türkiye'de son 2 yıldır en fazla randevu talep edilen branş psikoloji olmuştur. Yani bir bedensel hastalıklar var, biyolojik hastalıklar, bir de nefsani hastalıklar, psikolojik hastalıklar var. Bizi mutsuzluğa götürecek olan veya mutluluğa götürecek olan bütün anahtarlar Allah tarafından bize teslim edilmiştir. Evvela kendimizi tanıyalım. Mutsuzluğumuzun kökeninde olan şey nefsimizin afetleridir. Afetler içimizde durduğu sürece devamlı huzursuz, mutsuz oluruz, yanlışlıklar yaparız. Allah'ın hedefi nedir? Nefsin afetlerini devre dışı bırakmak. İşte Kur'an-ı Kerim nasıl mutlu olacağımızı öğreten kainatın en mükemmel kitabıdır. Allah tayin ettiği Resuller, o kavimde yaşayan insanlara mutluluğu ulaştırmak için Allah tarafından görevlendirilmişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi, saadetli insanlar gibi yaşamak isteyen, şehitler gibi ölmeyi arzulayan, kıyamet gününde kurtulmayı dileyen, mahşer gününde arşın gölgesi altında bulunmayı arzulayan, delaletten kurtulup hidayet bulmayı isteyen Kur'an-ı Kerim'i ders alsın. Başlangıçta herkes delalette. Öyleyse delalette olan insanlardan hidayete kavuşmak isteyen, 7 ayet-i kerimede gelince delalette isteyen Allah'a ulaşmayı dileyecek, Allah'ın kendisi için taati müşride tabi olacak ve delaletten kurtulup hidayete erecek. Mahşer gününde arşın gölgesi altında bulunmayı arzulayan, kıyamet gününde kurtulmayı dileyen, şehit olmak isteyen, mutlu olmak isteyen herkes Kur'an'ı ders alacak. Kur'an Rahman'ın kelamıdır. Kur'an şeytana karşı koruyan bir kalkandır. Kur'an amel terazisini ağırlaştırandır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Kişi öyle cennetlik amel yapar ki kendisiyle cennet arasında bir mesafe kalır, aşırı mesafe kalır ve derken kitabın hükmü, Kur'an hükmü devreye girer ve o kimse bu sefer cehennem ehlinin amillerini işlemeye başlar ve cehenneme girer. İşte davet kendisine ulaştığı zaman daveti kabul etmeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, o zaman cehennemlik amel işlemeye başlıyorlar ve cehenneme giriyorlar. Ama öyle insanlar var ki cehennemlik ehlinin amellerini işliyor. Hiçbir cennetlik ameli yok. Derken kitabın hükmü devreye girer. Davet kendisine ulaşır ve daveti kabul eder. Allah'a ulaşmayı diler. Ve artık o noktadan itibaren kişi cennetlik ehlinin amellerini işlemeye başlar ve cennete girer. İşte amel terazisini ağırlaştıran Rahman'ın kelamı, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun günahlarını örter ve amel terazisini ağırlaştırır, cennete gider. Ama kişi eğer cennetlik amel işler de Allah'a ulaşmayı dilemezse, o zaman da amelleri boşa gider. Şeytana karşı insanı koruyan bir kalkandır. Şeytan insanı ne yapıyor? Zikirden alıkoyuyor. İşte şeytana karşı korunabilmek ancak Kur'an-ı Kerim'in öğretisiyle mümkün. Üçüncü sual, kesintisiz mutluluk diye bir şey mümkün müdür? Evet. Üç cephede kesintisiz sır ve sükun haline ulaşmak mümkündür. İnsanlar bir olaya sevdiğinde mutlu olduğunu söyleyebilir. Ama arkadan onu üzen bir olay cereyan ettiğinde mutsuz olduğunu söyleyecektir. Mutluluk böyle değildir. Mesela kişi kiradaysa ev sahibi olması halinde mutlu olacağını sanır. Eşiyle kavgalıysa eşi kendisine itaat ettiği zaman mutlu olacağını sanır. Fakirse zengin olduğu zaman mutlu olacağını sanır. Hayır, bunlar geçici zevklerdir, sevinçlerdir. Ama mutluluk böyle değildir. Mutluluk kesintisiz bir vetiredir. Mutlak saadete ulaşmanın yolu irademizle nefsimizi doğru davranış biçimlerine ulaştırmaktır. Mutlaka çok dik bir yokuşu aşmak gerekir. Bu dik yokuş daimi zikir yokuşudur. Yani fizik vücut teslimi. Dünyamızı cennet haline getirecek olan reçete daimi zikirdir. Kim daimi zikre ulaşmışsa o kişi üç cephede de kesintisiz bir mutluluğu yaşar, sıhh ve sükun halini yaşar. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre bir insanın dünya ve ahiret mutluluğuna ulaşması, birinci safhada kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle başlıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a ulaşmak deyince namaz, Kur'an, ibadet.
3: Bir güler yüz bile Allah'a ulaşmanın bir yoludur. Onun dışında işte namaz kılmak, oruç tutmak, bunlar hep Allah'a ulaşmanın yollarıdır.
1: Sizce ibadetleri yaparak Allah'a ulaşabilir miyiz?
2: Biz Allah'a ulaşmak için yani namazımızı, ibadetlerimizi yapıyoruz. Onun kalanını Allah bilir. Bilemiyorum yani.
1: Sizce insan namaz kılarak Allah'a ulaşabilir mi?
4: Evet. Zaten cennetin kapısının anahtarı namazdır. İlk başta namaz uygulanacak.
5: Ancak bu Allah'ın gösterdiği yolla mümkündür. Yani o yolda nereden geçer? Kur'an-ı Kerim'den geçer. Peygamber Efendimiz'in sünnetinden geçer. Peygamber Efendimiz'in sünnetine, hadislerine, Kur'an-ı Kerim'e herhalde sıkı sıkı sarılırsak Allah'a ulaşabiliriz.
6: Kur'an'ı tefsiriyle dinlemek. Ben mesela Türkçe daha iyi anlayacağımız için Türkçeyi daha çok öne sürüyorum.
5: Sonsuz olanı bulmak sadece sonsuz olanla mümkün. Sonsuz olan da Allah-u Teala. Allah-u Teala'ya ulaşabilirsek sonsuz mutluluğa ulaşabiliriz diye düşünüyorum.
2: Ey Yüce Allah'ım.
3: Ölmeden önce.
4: Ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
6: Hazreti Rabia gibi.
3: Hazreti Mevlana gibi dostlarından olmayı diliyorum.
5: Beni de dostlarının arasına al ya Rabbi. Amin.
0: Misafirimiz cennetin kapısının anahtarı namazdır. İlk başta namaz

0: Cemaat rahmettir. Tevhid, tefrika azaptır. Dinle fırkalara ayrılmak. Allah Teala kimin üzerine rahim esmasıyla tecelli eder? Yusuf 53 ve ma uberru nefse inne nefse le emaretin bi sui ila ma rahime rabbi. Ben nefsimi ibra edemem çünkü nefs şiddetle kötülüğü emreder. Ama rahim esmasıyla tecelli olan nefsler müstesna. Allah kimin üzerine rahim esmasıyla tecelli eder? Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. İşte Allah-u Teala Hud suresinin 118-119. ayet-i kerimesinde ne diyor? Lev şa'a rabbuke lec'alnen nase ümmeten vahideten. Allah hepinizi tevhidde tek cemaat kılardı. Eğer Allah dileseydi. La yezalune muhtalifun. 119'da ama Rabbinin rahmet ettiği rahim esmasıyla tecelli ederek rahmet nuru gönderdiği kimseler ihtilafa düşmeyip Allah'a ulaşmayı dileyenler. Onlar tek cemaat içinde yer alırlar. Öyleyse insanları cennet ya da cehenneme gitmesini belirleyen unsur namaz değil bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın da rahim esmasıyla tecelli ettiği kişilerdir. Cemaat rahmettir, tefrik azaptır. Benim ümmetim delalet üzere cem olmaz. Cem olmanın adresi hidayettir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse, hidayeti dilerse, Allah onun üzerine rahim esmasıyla tecelli eder. Cennet saadetini verdiğimiz şey aslında bizim tek bir talebimize bağlı. Reçeteyi Allah Teala net olarak veriyor. Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Cennetin anahtarı, cehennemin kilidi bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala onu mutlaka cennet saadetine ulaştırır. Cennet saadeti bir dilektir. Mümin 102'de kimin hasenat tartıları ağır gelirse, kimin hasenat tartıları ağır gelir? Enfa 29'a göre günahları örtülen, takva sahibi olan, Allah'a ulaşmayı dileyen, Rum 31'e göre de şirkten kurtulan. Kimin amelleri boşa gider? Allah'a ulaşmayı dilemeyen, amelleri boşa giden. Yunus 7-8 kim Allah'a ulaşmayı dilemezse amelleri boşa gider ve günahları sebebiyle gideceği yer cehennem. İşte Zümer 65 وَلَقَدْ اُحْيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَاَنْ اَشْرَكْتَ اَشْرِكْ koşarsan Rum 31'e göre Allah'a ulaşmayı dilemezsen, takva sahibi olmazsan neyepetten namalükü amelin boşa gider ve letekun minel hasirin ve cehennemliklerden olursun. Öyleyse cennet saadeti bir dilektir. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemek. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre mutluluğun ikinci özelliği devamlılıktır. Yani kesintisiz olmasıdır. Sizce kesintisiz mutluluk var mıdır?
2: Bilmiyorum, yok bence.
3: Yani illaki bir şey oluyor. İllaki bir şeyler çıkıyor yani. Mutlu geçiremiyor.
4: Bence yoktur. En azından bu dünyada yoktur.
5: Dünya bir gelgittir. Hani mutlu da olabilirsin, mutsuz da olabilirsin. Arka planda eğer Allah'a düşünürsen sürekli mutlu olursun. Mutsuz olsan bile bir imtihan dünyasında olduğunu düşünürsen kesintisiz mutluluğa çevirebilirsin.
1: Allah-u Teala her gün 24 saatin her anında Allah'ı zikredersek bu hedefe ulaşabileceğimizi söylüyor. Sizce zikir yapan insan mutlu olur mu?
4: Yani bu inancıyla alakalı. İnanarak yaparsa olur.
3: Tabii ki yani. Çünkü zikirde her şey var.

0: vardır. Ne istersen, eğer yokluktaysan zikir çek. Muhtaçsan zikir çek.
1: İnsanı ferahlatıyor yani. Allah'a yalvarmak ne demek? Tabii ki mutluluk veriyor. İçin rahatlıyor, ferahlıyorsun.
0: Ya bir insan çok boş kaldığı zaman insan psikoloji olarak da hani kötü oluyor. Zikretmek ya da başka şeylerle uğraşmak. Hani Kur'an'da da var aslında, Allah hani boş durmayı istemiyor. Hani bir şeylerle uğraşın diyor ki iyi şeyler yapın diyor.
2: Yani zikir sadece oturup da tesbihat çekmek ya da tesbih çekmekle de olmaz. Bu benim şahsi görüşüm.
1: Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra ben çok mutlu oluyorum mesela. Mutluluk sonsuzdur Kur'an okuduktan sonra.
3: Zikri sadece lafız olarak, söylem olarak değil, çalışmak bir zikirdir, namaz kılmak bir zikirdir, ahireti düşünmek bir zikirdir. Bunu sürekli böyle düşünürsen mutlu olursun.
4: Bir misafirimiz Kur'an-ı Kerim'i okuduktan sonra ben çok mutlu oluyorum. Kur'an okuduktan sonra mutluluk sonsuzdur dedi. Sonsuz mutluluğun yolu Kur'an-ı Kerim'i okumaktan mı geçiyor? Kur'an-ı Kerim'i okumak da bir zikirdir. Ama fıtratımız gereği hiç kimse daimi Kur'an okuyamaz. Ama namaz kılmak da bir zikirdir. Daimi namaz da söz konusu değil. 7 vakit namaz ve daha ötesi, ama daimi namaz da var, yok. Ama asıl bizi mutlu kılan Ankebut 45'te zikredilen Vele zikrullahu ekber. Daimi Allah ismini tekrar edebiliriz. Ayaktayken zikredebiliriz. Otururken zikredebiliriz. Yan üstü yatarken, uykudayken zikredebiliriz. İşte bu Allah isminin tekrarıdır. Allah Teala Müzzemmil 8'de Rabbin ismini zikret. Ashab 41'de Rabbin ismi çok zikret. 13 saat zikir. Nisa 103'te Rabbin ismi daim zikret. Şu dünya üzerinde her şeyin bir ölçüsü vardır. Allah'ın söylediği ölçü asıldır. Allah'ın emrettiği asgari standartlardan çok daha aşağıda bir şey yerine ikame etmek, çalışmak tefrittir. Allah'ın emrettiği hiçbir ölçüyü vurmadan onun çok daha ötesini yapmaya çalışmak da İfrattır. Ölçüleri bilmeyenlerse her devirde ifratla ve tefrit birbirine karıştırırlar. Allah Teala en çok sevdiği mahluk olan insanın daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu olmak için sadece zikir ibadetini bir sonsuzluk olarak vermiş. Daimi zikri herkesin üzerine farz kılmış. Diğer ibadetlere baktığımız zaman bunların hep kısıntılı olduğunu görüyoruz. Öyleyse İfratın mümkün olmayacağı ibadet şekli var mıdır? Evet vardır. Adı zikirdir. Yani her şeyde ifrat ve tefrit vardır, ama zikirde tefrit vardır, ifrat yoktur. Çünkü Allah-u Teala daim zikri farz kılmıştır. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah hocam. Hocam müsaadeniz olursa bir sorumuz olacak. Arz edebilir miyiz inşallah hocam? Kalbinde olmayan bir düşünceyi fiile döken kişi mutlu olabilir mi inşallah hocam? Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
4: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de sizi çok seviyoruz. Kalbinde olmayan bir düşünceyi fiile döken kişi mutlu olabilir mi? Hayır. İnsan var, başkaları başkalarına yardım ediyor desin diye yardım ediyor görünür. Aslında hedefi yardım gibi görünen o şeyi yapıp başkalarını kendine saydırmaktır. Başka bir ifadeyle nefsine menfaat temin etmektir. Mutlu olması lazımdır ama daha çok mutsuzluk duyar. O kişinin dili, ben Allah'a ruhumu ulaştırmayı diledim derken kişi kalben bir böyle bir talepte bulunmamışsa, Allah katında bunun bir değeri, kıymeti yoktur. Allah o kişiyi asla kendisine ulaştırmaz. Öyleyse dilinin söylediği kalbinde olmalı. Kalben tasdik, dil ile ikrar asıldır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
6: Allah-u Teala her devirde insanları mutluluğa davet eden Resuller, Mürşitler göndermiş ve onlara tabi olanlar mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamışlar. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
7: Mürşitlere yakın olmak güzel bir şey. Yani insan böyle gerçekten Allah yolunda giden insanları dost edinirse mutluluğu yakalamış olur.
0: Günümüz için mesela iyi insanlar var aslında, böyle hani iyi şeyler gösterenlerle hani konuşmak, sohbet etmek falan, bu da bir şey, vesiledir aslında.
2: Ben açıkçası körü körüne bir kanala bağlı olmayı çok doğru bulmuyorum kendi şahsıma. Çünkü bununla ilgili insanların dini inancını kötüye kullanan insanlarla dolu ortalık. Hangisinin tam anlamıyla doğru, hangisinin tam anlamıyla yanlış olduğuna kanaat getiremiyoruz.
6: Mürşit her devirde irşad eden, Allah'a ulaştıran Allah dostları. Siz de hayatınızda onlarla olmak ister miydiniz?
1: Tabii ki isterim. İstemem mi? Mutluluk verir.
6: Onlarla beraber olmak bize neler katar mesela mutluluğumuza?
0: Mesela hani inancımızı biraz daha yükseltir. Daha görüş açımızı daha farklılaştırır.
7: Mutluluğun bir yolu da onlara yakın olmak.
6: Allah-u Teala bu korkuları yaşamamamız için hacet namazıyla bulmamızı söylüyor. İster miydiniz hacet namazıyla mürşidinizi bulmayı?
2: Yani tabii Allah nasip ederse isterdim tabii ki. Neden olmasın?
4: Misafirimiz mürşid konusunda mutluluğun bir yolu da onlara yakın olmak. Allah'ın mürşidlerine yakın olmak mutluluğumuzu arttırır mı? Elbette. Al-İmran 164'te Allah-u Teala لَقَدْ مَنَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ. Andolsun ki Allah müminlerin üzerine devrin imamının ruhu bir nimet olmak üzere bir Resul bahseder, onlara onun ayetlerini tilavet eder, onların hepsini tezkiye eder, onlara kitap ve hikmet öğretir. Ondan evvel Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel onlar gerçekten apaçık bir derahat içindeydiler. Allah-u Teala insanlık tarihi boyunca bütün insanlara hep aynı şeyi emretmiştir. Allah'a ulaşmayı dilemeyi ve diledikten sonra mürşidine ulaşıp tabi olmayı. Mürşidimize ulaştığımız gün adım adım hayatımız değişecektir. İslam'ı yaşamaya asıl burada başlayacağız. Dikkat edin, kimler için? Mürşidlerine ihsanla tabi olanlar için. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz insanların sahibi oldunuz, mürşidinize tabi oldunuz. Bütün günahlarınız sevaba çevriliyor. Her bir sevabınız 700 katına da yükseliyor. Yani bizim için cehennemi imkansız kılıyor mürşide tabiyet. Hadis-i şerifte şüphesiz Allah nimetini kulun üzerinde görmek ister. Bu nimet devrin imamın ruhudur. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
8: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Sizi kalpten çok ama çok seviyorum. Size bir soru arz edecektim inşallah. Bu dünyada mutlu olamayan insanların ahirette mutlu olacağı doğru mudur? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sizi çok ama çok seviyorum kalpten inşallah hocam.
4: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, bu dünyada mutlu olamayan insanların ahirette mutlu olacağı doğru mudur? Hayır. Allah-u Teala'nın insanların mutluluğu için vazettiği evvela ahiret saadeti, daha sonra dünya saadeti. Öyleyse dünyada saadeti yakalayamayan kimse ahiret saadetinin sahibi olmayanlardır. Yani bu dünyada Allah'a ulaşmayı dilemeyen, cennetin anahtarı, cehennemin kilidini elde etmeyen kimse mürşidine de ulaşamaz ve dünyada da mutlu olamaz. Ama kim ki kalben Allah'a ulaşmayı dilediyse, kalben dileğin sahibi olan kişi birinci kat cenneti elde etmiştir. Dünya saadeti mutlaka Allah onu mürşidine ulaştıracak ve üç tane cennet dünya saadetinin yarısını Allah-u Teala ona hibe edecek. İşte mücrimler bizi dünyaya geri gönder. Ne yapalım? Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidimize tabi olalım diyorlar. Dünya ahiretin tarlasıdır. Dünyada Allah'a ulaşmayı dilemeyen mürşidine tabi olmayan herkesin şartlar ne olursa olsun gideceği yer cehennem. Bir insan Allah'a ulaşmayı dileyene kadar mutsuz bir insandır. Nefsindeki afetler onu devamlı huzursuz kılacaktır. Böyle bir insanın Allah'a ulaşmayı dilediğini, diledikten sonra da hiçbir amel yapmadan öldüğünü düşünün. Bu kişi Allah'ın cennetine gidecektir. Öyleyse dünyada mutluluğu hiç yaşamayan bir kişi tam mutluluğa başlayacakken Allah'a ulaşmayı dilemiş ve ölmüşse bu kişi dünyada mutsuzken cennette mutluluğu yaşayabilir. Hadis-i şerif, öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Öyle insanlar var ki cehennemlik amel işler ama cennete gideceklerdir. Görüyoruz ki bu dünyada mutlu olamayan insanların ahirette mutlu olacağı doğru mudur? Ancak Allah'a ulaşmayı dileyenler için doğrudur. Kişi cehennemlik amel işliyor ama Allah'a ulaşmayı dileyip ölürse o birinci kat cennete gidecektir. Bunun için doğrudur. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse için bu doğru değildir. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin anahtarı, cehennemin kilididir. Ve kişi kendi ameliyle cennete giremez ancak Allah'ın rahmetiyle. Rahmetin de bize ulaşabilmesi tevhidde olmamıza, sırat-ı müstakim üzerinde olmamıza bağlı. Cemaat rahmettir, tefrik azaptır. Ümmetim delalet üzere birleşmez, cem olmaz. O zaman birleşmenin adresi hidayettir, hidayeti dilemek gerekir. Allah razı olsun. Hidayeti dileyenler sırat-ı müstakimde olanlardır. Hidayeti dileyenler cem olanlardır. Hidayeti dileyenler hidayete ereceklerdir. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutfak'ın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı, selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha maasara bağlı. Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh.
9: Mutlu musunuz?
10: Değilim.
9: Değilim. Mutluyuz.
11: Değiliz kızım, nasıl mutlu olalım?
9: Neden mutlu değilsiniz?
10: Toplumda mutsuz olunca sirayet ediyor herkese.
11: Hayat pahalılığında.
12: Hayat şartları çok pahalı. Bundan 5 seneki önce nereye, şimdiki nereye? Mümkün değil yani.
10: Çok büyük bir sıkıntım olmamasına rağmen yine toplumun mutsuzluğu yüzünden ben de mutsuzum açıkçası.
11: Ha, bu zamanda mutlu olmak pek yani maddi zor da manen mutluyum, şükür Rabbime diyorum.
12: İbadet yüzünden mutluyum. Bu şeyden dolayı mutlu değiliz. Bütün millete sor, hiç kimse mutlu değil.
13: Bu devirde de bence para mutluluk. Bu pahalılık da, bu sıkıntı da. Para olmayınca da olmuyor.
4: Bir misafirimiz bu devirde bence para mutluluk dedi. Çok para sahibi olmak mutluluğun anahtarı mıdır? Hayır. Bir kısa anlatılır. Evin kapısına 3 kişi geliyor. Bunlardan bir tanesi ben sevgiyim diyor. Öbürü ben zenginlikim diyor. Öbürü ben başarıyım diyor. Onlara sizi tanımıyorum ama aç olmalısınız. Lütfen evime buyurun. Bir şeyler yiyin dedi. Yaşlı adamlar, teklifiniz için çok teşekkür ederiz. Ancak biz üçümüz bir anda içeri giremeyiz dediler. Benim adım Sevgi. Bu arkadaşım Zenginlik. Diğeri ise Başarı. Aramızdan birisini seçmeniz gerekiyor. Hangimizi çağırırsanız o gelecek. Kadın durumu eşine ve kızına anlattı. Eşi Zenginliği çağırmak istedi. Kadın eşine Başarı'yı çağırsak daha iyi olmaz mı dedi. Kızı ise Sevgi'yi çağıralım. Ne güzel evimiz Sevgi dolar dedi. Sonunda kızının talebi üzerine Sevgi'yi çağırmaya karar verdiler. Evin hanımı 3 yaşlı adama dönerek Sevgi'yi seçiyoruz dedi. Sevgi eve doğru yürümeye başladı. Bunun üzerine Sevgi Başarı ve Zenginlik de takip etti. Kadın şaşırmıştı ama siz sadece biriniz geleceğini söylemiştiniz. Bunun üzerine başarı ve zenginlik şöyle dediler. Eğer sevgiyi değil de ikimizden birini davet etmiş olsaydınız, diğer ikimiz dışarıda kalırdık. Ama siz sevgiyi davet ettiniz. Sevgi olmazsa biz de olmayız. Olsak da mutlu olamayız. O nereye giderse biz de oraya gideriz. Sevgi olmayan bir dünyada insan mutlu olamaz. Demek ki insanı mutlu eden para değil, insanı mutlu eden başarı değil, insanı mutlu eden sevgidir. Hidayet, insan ruhunun Allah'a ulaşması ise Allah'a ulaşmak, Allah'ı sevmenin ta kendisidir. Öyleyse sevgi yoksa ruhun Allah'a ulaşması da yok. Allah'la ilişkileri düzgün olmayan kimsenin diğer insanlarla ilişkileri mutlu olması mümkün değil. Bakara 200 ve 202'de kim bizden dünya isterse veririz ama ahirete nasibi yok. Ama kim ki Rabbimiz bize dünyada hasene güzellikler ver, ahirete de güzellikler, bizi ateş azabından koru derse işte onların her birisinden nasipleri vardır. Kazançları sebebiyle mutlulukları yaşayacak olanlardır. Mutluluğu oluşturan şey Allah'ın mutluluk konusundaki yardımını alabilmek. Allah'tan mutluluk yardımını isteyenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dilemezseniz ebediyen mutluluğu yaşayamazsınız. Zengin olursunuz, para kazanırsınız, meslek sahibi olursunuz ama mutlu olamazsınız. Mutlu olanlar Allah'ı sevenler ve Allah'ın sevdikleridir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. Yani Allah tarafından sevile. İnsanların önünden rağbetini kes ki insanlar seni sevsin. Öyleyse seven ve sevilenlerden olmak bize mutluluk getirir.
14: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha ma'as-salavat.

Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Kutsal kitaplara göre Dünya Barışı konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Konuşmama başlamadan evvel benden sonraki konuşmacı kardeşimizin Christian Fingerli ile bugün kutsal kitaplar konusunda yapacağım konuşmanın dünya barışına katkıda bulunmasını Rabbimizden, Efendimizin nimetiyle diliyorum. Ve hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, dünya hayatını yaşayan Allah'ın yarattığı binlerce mahluk var. Ama Allah Teala en üst noktada insanı yaratmış. İnsan Allah'ın yarattığı meleklerden üstün, cinlerden üstün, her şeyden üstün olarak yaratılmış. Kısacası Allah, insan ve insandan başka yaratılan her şey. İnsan, Allah ile diğer varlıklar arasında bir köprü durumunda. Ve Allah Teala'nın insanlardan istediği tek şey, dünya hayatında barış, huzur ve mutluluk içerisinde bir dünya hayatını yaşamaları, ölüm sonrası hayatta da Allah'ın insanlar için hazırladığı sonsuz ahiret saadetini yaşandığı cennete gitmeleri. Ama şu an dünyanın manzarasına baktığımız zaman hiç de öyle değil. Dünya her cümerç içerisinde, inananlar arasında bir düşmanlık, bir kavga, ayrılıklar söz konusu. Neden böyle? Bize göre Allah'ın peygamberlerine indirdiği kutsal kitapların bilinmemesi ve yaşanmamasından kaynaklanıyor. Allah'ın peygamberlerine indirdiği bütün kutsal kitaplar bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve bir mutluluk garantisidir. Şu anda elimizde mevcut olan Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat, Hazreti İsa Aleyhisselam'a indirilen İncil ve Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim'i incelediğimizde aslında herkesin kutsal kitaplara uyması halinde bu dünyanın kesin bir cennet olacağını Allah garanti ediyor. Ama insanlık tarihi boyunca konuyu incelediğimiz zaman her devirde insanlar arasında, inananlar arasında hep çatışmalar ve harpler olmuştur. Evvela insanlar yaratılışlarını bilmiyorlar. Yaratılış gayelerinin farkında değiller. Kutsal kitapları incelemedikleri, Allah'ın kanunlarını öğrenmedikleri takdirde de huzurlu, mutlu bir dünya hayatı
hiç kimse için mümkün olamaz. Biz elimizdeki mevcut kutsal kitapları inceledik. Allah insanı bu kutsal kitaplarda nasıl tarif ediyor? Ayetler ışığında size anlatmak istiyorum. Kutsal kitaplara göre, Tevrat'a göre, İncil'e göre, Kur'an'a göre Allah bay ve bayan bütün insanları bir fizik bedenle yaratmış. Evet, şu anda gördüğünüz gibi Tevrat'a göre, İncil'e göre ve Kur'an'a göre bir fizik beden. Öyleyse şuradan da anlıyoruz ki bütün kutsal kitaplar en şerefli mahluk olan insanı en güzel biçimde tarif etmiş. Devam ediyoruz. Tevrat'a, İncil'e ve Kur'an'a göre Allah bütün insanları bir nefse dizayn etmiş. Nefsle dizayn edilen muhtevaya baktığımız zaman işte Tevrat, işte İncil ve işte Kur'an. Bu nefs muhtevasında şeytanın pençelerini geçirebildiği 19 tane hastalık söz konusu. Sonradan geleceğim. Ama Allah-u Teala'nın barış ve huzur içinde yaşamasını istediği insanın bir üçüncü vücudu daha var. Ruhu. Ruh Allah'ın zatından bize üfürülmüş. İşte Tevrat'a göre, işte İncil'e göre, işte Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'ın zatından üfürülen ruh. Öyleyse muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, insanın yaratılışı açısından kutsal kitapları incelediğim zaman bir fark yok. Tevrat da, İncil de, Kur'an da insanın üç vücutla yaratıldığını buyuruyor. Üç vücuda sahip olan insandan başka bir varlık yok. Sadece insan var. Ruh Allah'ın ruhudur. Allah'ın zatından bize üfürülmüştür. İnsanı meleklerden üstün kılan, insanları cinlerden, bütün mahluktan üstün kılan olay Allah'ın zatından bize üfürülen ruhtur. Ve ruh kainatın her noktasında fizik ve fizik ötesi olabilir. Allah kainatı üç asıl ve üç de karşıt olmak üzere altı alemden yaratmıştır. İşte zahiri alemde şu anda biz insanlar yaşıyoruz. Karşı zahiri alemde nefslerimiz yaşıyor. Gayb aleminde cinler var. Karşıt gayb aleminde cinlerin nefisleri. Emr aleminde melekler. Karşıt emr aleminde şeytan ve tayfası var. Ama dikkat edin, bunlar varlıklar aleminde Allah'ın yarattığı alemleri ifade ediyoruz. Fakat insan ruhu Allah'ın zatından bize üfürülmüştür. Allah ise alemlerden münezzehtir. Hiçbir mekana, zamana ihtiyacı yoktur. Alemler yoktu.
kainat yoktu, Allah vardı. Ve Allah Teala kainatı yarattı ve bütün varlıkların tepesinde kendisine temsilci olarak seçtiği insanı tayin etti. Meleklere ve cinlere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Halife olarak yeryüzünde yaratılan varlık insan. O zaman insan bu kadar üstün, bu kadar Allah'a yakın, bu kadar şerefli yaratılmış olmasına rağmen insanı karşı karşıya getiren, onları birbirine düşman eden sebep ne? Neden mutlu, huzurlu bir dünya hayatı değil de devamlı kavgalar, çatışmalar, ayrılıklar hüküm sürmektedir? İşte muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize verdiği nefsin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Bakın şimdi Tevrat'a göre, İncil'e göre ve Kur'an'a göre insan nefsinde mevcut olan 19 tane hastalık. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, dürailik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Ve secde emrine isyan eden insanların baş düşmanı şeytan, bu 19 tane hastalığa %100 tesir ediyor. İşte insanların şeytanın dış tesiriyle karşı karşıya gelmeleri, birbirine düşman olmaları, dinde fırkalara ayrılmaları tamamen şeytanın insanlara kurduğu bir tuzak. Şeytan denilen mahluk, insanların bu dünyada birbiriyle kavga etmesini, dünyada harplerin olmasını, huzursuz ve mutsuz bir dünya hayatını insanlar için istiyor. Ama bizi yaratan Allah da biz insanların bu dünya hayatında huzur ve mutluluk içerisinde, barış içerisinde bir dünyada huzurlu bir hayatı yaşamamızı istiyor. Allah'ın insanlar için talebiyle şeytanın insanlar için talebi taban tabana zıt. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar dünyada var olan çatışmaların, harplerin arkasında daima şeytan var. Şeytan Allah katında zülmanin nedeni ilmini öğrenen ve bu ilmine güvenerek Allah'a isyan eden bir varlık. Ben elçim, halifem olarak insanı yarattığım zaman, ona ruhumdan üfürdüğüm zaman, ey melekler ve cinler secde edin. Bu emre karşı gelen, isyan eden tek varlık o şeytan. Ve şu anda slaytımızda da gördüğünüz gibi şeytan devamlı olarak insanların yanı başında nefslerin afetlerine tesir etmek suretiyle insanları birbirine düşman kılıyor. Evvela
Bu düşmanlığı insanın içinde gerçekleştiriyor. Sonra bu düşmanlık ailede devam ediyor. Bugün dünyada mevcut olan aileleri incelediğimiz zaman başlangıçta sevgi, huzur ve mutluluk içerisinde evlenen insanlar bir müddet sonra şeytanın nefslerine tesir etmek suretiyle %50'den fazlası boşanıyor. Yetmez, bu karı koca arasındaki kavgalar sebebiyle çocuklar travma geçiriyor. Nesil alabildiğine sakat bir vaziyette hayatını idame ettiriyor. Ne olabilirdi? Madem ki kutsal kitaplar Allah tarafından bize indirilmiş, bir davetiye, bir reçete ve bir mutluluk garantisi ise, o zaman bizlerin bu kitaplardaki kanunları öğrenmesi, hayatına tatbik etmesi gerekir. Allah bizden bunu istiyor. Bir kere daha ifade edeyim. Herkesin nefsinde Tevrat ayetlerine göre, İncil ayetlerine göre ve Kur'an ayetlerine göre şeytanın pençelerini geçirebildiği 19 tane hastalık var. Dağılımlar farklı. Bakın, Tevrat, İncil ve Kur'an. Ve bu afetlerin geçtiği ayetler de ayet sırasına göre dizilmiş vaziyette. Konferansımız kutsal kitaplardaki dünya barışı. Af, barışın anahtarıdır. Öyleyse hayatımıza affı düstur edinmemiz, kılavuz edinmemiz lazım. Her an şeytan insanları karşı karşıya getirebilir. Ama Allah'ın kutsal kitaplarda bize emrettiği affedici olmayı kendimize benimsersek, kılavuz edinirsek, o zaman onun tuzağına düşmeyiz, kavgayı körüklemeyiz, kavgayı oluşturmayız. Af, affetmek. Son Nebi, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Araf 199'da şöyle buyuruyor. خُوزُ الْعَوْفَ وَعْمَرْ بِالْعُرْفِ وَعَنَتْ اَنَ الْجَهَالِينَ Sen affet, marufla emret ve cahillerden yüz çevirir. Affın anahtarı ne? Affın anahtarı kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek ve nefs tezkiyesi. Tasavvufa girdikten sonra mürşidimizin bize anlattığı bir kısa var. Mürşid kendisine tabi olan önünde tövbe eden kişiye diyor ki evladım şimdi imtihanın başladı. Birinci odadaki kutsal kitapları okuyan kişinin ensesine bir tokat at. Ve gel bana anlat. Gerçekten birinci odadaki şahsın ensesine tokat attığı zaman o da ayağa kalkıyor, aşk ve şevkle ona tokat atıyor. Ve mürşidini anlatıyor. Tamam diyor evladım, şimdi git ikinci odadaki şahsın ensesine tokat at.
ikinci odadaki şahsın ensene tokat attığı zaman o ayağa kalkıyor, gülümsüyor ve tokat atmıyor. Affediyor. Affediyor. Şimdi diyor, üçüncü odadaki şahsın Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an'ı okuyan üçüncü odadaki şahsın ensesine bir tokat at. Ve gel bana anlat. Ona da tokat atıyor. O da İncil'de Luka 27-29'da zikredilen ensesine tokat atılan kişi öbür yanağını çeviriyor. Diyor ki ensem senin elini acıttı. Senden özür diliyorum. Acaba ben kendimi sana nasıl affettirebilirim? Ve Allah beni, seni mutlu etmek için yarattı. Seninle kavga etmek için değil. İşte aynı şahıs, kutsal kitapları okuyan üç ayrı odadaki kişiler, ama kutsal kitaplardaki algıladıkları muhtevaya göre davranış biçimleri. Birinci odadaki şahıs henüz nefs tezkiyesini yapmamış. Ve nefs tezkiyesini yapmadığı için şeytanın 19 afete tesir etmek suretiyle onu karşı tarafa karşı kışkırtıyor ve ona kısas, tokat atmasını sağlıyor. Ama ikinci odadaki şahıs affın anahtarı olan nefs tezkiyesini yapmış. Tokat aynı kişi atıyor ama nefs tezkiyesini yaptığı için o affediyor. Af devreye girdiği zaman söylemiştik, af barışın anahtarıdır. İster sosyal hayatta iki kişi arasında olsun, ister aile fertleri arasında olsun, ister gruplar arasındaki ilişkide olsun, taraflardan bir tanesi affedebiliyorsa kavga oluşmaz. Kavganın olabilmesi için, harbin, savaşın olabilmesi için iki tarafın da şeytanın tesiri altında birbirine düşmanca davranması lazım. Belki diyeceksin ki hocam, affetmek o kadar kolay değil. Biraz sonra anlatacağım. Allah'ın yardımıyla çok kolay olduğunu siz de kesin anlayacaksınız. Affetmek kadar kolay bir şey yok. Neden bu kadar emin konuşuyorum? Hazreti İsa Aleyhisselam'ın sözünü hatırlayın. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. O zaman bütün mesele, biz affetmek istiyorsak Allah'a ulaşmayı dileyip Allah'a sığınmamız lazım. Allah Teala bu şekilde insana öğüt veriyor. O zaman dünya barışı için birinci adım affetmeyi benimsemek, affetmeyi öğrenmek, affetmeyi yaşamak, affetmeyi hayatımızda mutlak surette kalbimize nakşetmek gerekir. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, bir gün anlayacaksınız, göreceksiniz,
Allah biz insanları birbirimize düşman olalım diye yaratmadı. Aksine tam tersi, Allah'a kul olalım, Allah'a dost olalım ve Allah için birbirimize yardımcı olalım diye yarattı. Allah'ın başka bir gayesi yok. Ama ne yazık ki insanlar Allah'ın kendilerine verdiği o üst seviyedeki yaratılışı kıymetin farkında değiller. Allah bizleri çok seviyor. O kadar çok seviyor ki ben %100 eminim. Eğer insanlar Allah'ın kendilerini ne kadar sevdiğini idrak edebilselerdi, bu dünya şu saniye itibariyle anında cennet olur. Çünkü muhterem misafirler, insanlar akıllarıyla idare olunurlar. Aklın hükmü de belli bir kapasitesi var. Ama siz idareyi Allah'a bırakırsanız, Allah'a teslim olursanız, o zaman Allah her yerde sizinle beraber. Ve sizin bütün taleplerinize en güzel şekilde cevap verir. Mesela şu anda salondaki kardeşlerimiz, günlük hayatta hepinizin talepleri, istekleri var. Geceleyin uyumazsınız, düşünürsünüz ben yarın bu işimi nasıl yapacağım? O zordur, şunu yapamam, bunu yapamam diye devamlı uykusuz geceler geçirirsiniz. Halbuki Allah'a tevekkül ederseniz, işi Allah'a bırakırsanız, Allah sizin istediğiniz biçimde o kadar en güzel çözüme ulaştırır ki siz bile şaşarsınız. Ama insanlar dünyaya çok önem verdikleri, hayatlarını dünyaya harcadıkları, dünyevileşmiş bir hayatı tercih ettikleri için Allah'a diyor ki dur bakalım Rabbim, evvela ben dünya işimi yapayım, sonra senin işini yapacağım. Allah da onlara diyor ki ey kulum, sen bana yönel, ben senin işini yapayım. Ne dersiniz, hangisi daha kolay? Ne diyorsunuz? Çok basit, çok kolay. Her işte. En basitinden en üst noktadaki planlamaya kadar. Yıllar evvelinden mürşidimizin bir akrabası vardı. Çok güzel kahve yapardı. Biz de dedik acaba nasıl yapıyorsun, bize bir tarif eder misin? Çok enteresan bir cevap geldi. Ben dedi suyu ve kahveyi koyuyorum. Ya Rabbim tadını da sen koy. Ne diyorsunuz? Önemli olan nasıl olduğu değil. Önemli olan o kahveyi içenin ağız tadıyla zevk içerisinde içmesidir. Ona da o tadı koyan Allah'sa Allah her şeye kadirdir. En basit olay. Öyleyse muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, o her zaman bizimle beraber, yeter ki yaratılış gayemize uygun olarak ona dost olalım, ona kul olalım, onunla birlikte bir hayatı yaşayalım. Bir Allah dostu diyor ki, insanı yaşat ki toplum yaşasın. Çünkü toplum fertlerden oluşuyor.
toplumu teşkil eden fertler mutlu ise o toplum mutlu, huzurlu bir toplumdur. Ama toplumu teşkil eden fertler mutsuzsa ne yazık ki onlar arasında hep kavga, huzursuzluk ve mutsuzluk söz konusu. İşte sevgili kardeşlerim, şu an yaşamakta olduğumuz dünyada ne yazık ki insanlar iç dünyalarında kavga ve huzursuzluk içindeler. Hep huzursuz ve mutsuz bir hayatı yaşıyorlar. Aralarında alabildiğine kavgalar var. Sebep, kutsal kitaplardaki barışın anahtarını bilmemeleri. Barışın anahtarı ne? Barışın anahtarı hidayet. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, ilk insan olan Adem Aleyhisselam'dan Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e gelene kadar farklı zaman dilimlerinde Allah peygamberler vazifeli kılmış. Onlara insanların huzur ve mutluluğu meyanında kutsal kitaplar indirmiş. İşte Hazreti Nuh, ona verilen şeriat kitabı. İşte Hazreti İbrahim, ona verilen şeriat kitabı. İşte Hazreti Musa, ona verilen Tevrat. İşte Hazreti İsa, verilen İncil. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, verilen Kur'an-ı Kerim. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, biz bu kitapları inceledik. Ve dikkat edin, yaptığımız bütün konferanslarda tek Kur'an'dan hareket etmiyoruz. Elimizdeki mevcut olan bu dört kitaba göre konuşuyoruz. Dört kitaptaki din aynı din. Ezeli ve ebedi babamız İbrahim'in Hanif dini. Arapça dili İslam. Şimdi kısaca hemen bu noktayı nazarından size sunmak istiyorum. Kutsal kitaplara göre din hedeflerden oluşuyor ve vasıtalardan oluşuyor. Şimdi Tevrat'a göre, İncil'e göre, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'ın barış ve huzur içerisinde insanın yaşaması için insanın yerine getirmesi gereken hedefleri nasıl ayetlerde tarif etmiş onu görelim. Birinci safa Tevrat'a, İncil'e ve Kur'an-ı Kerim'e göre. Tevrat'a, İncil'e ve Kur'an-ı Kerim'e göre. Nedir birinci safa? Allah'a ulaşmayı dilemek. Neden öyle? Çünkü dikkat edin, Allah kainatı insan için yaratmış. Ama insanı kendisi için yaratmış. Öyleyse bütün insanlar için Allah en üst seviyedeki hedef. Evvela bu hedefe ulaşmak var. Sonra o hedefi yaşamak var. Bu konferansı size misal getirmek istiyorum. Ben buraya Aschaffenburg'dan geldim. İlk hedefim buraya ulaşmak, bu salona ulaşmak. İkinci hedef de bu salonda konferansı icra etmek. Tıpkı bunun gibi her insanın da evvela hedefine ulaşması, Allah'a ulaşması, sonra Allah'ın zatını görmesi söz konusu. Bütün insanlar, yaşı, cinsi, mesleği ne olursa olsun, Allah'ın insanlar için vaz ettiği hedef Allah. Evvela ulaşmak, sonra Allah'ın zatını görmek. Hatırlayın bakalım Hazreti Musa, "Ya Rabbim ben seni görmek istiyorum."
Ya Musa, baş gözüyle beni göremezsin dedi. Eğer görmek istersen şimdi şu dağa tecelli edeceğim. Dağa tecelli edince tuz buz oldu. Çünkü bu beş duyu organıyla Allah'ın zatının görülmesi hiç kimse için mümkün değil. Ama Allah'ın zatı görülemez mi? Elbette. Neyle görülebilir? Kalp gözüyle. Neyle görülebilir? Ruhun baş gözüyle. Öyleyse kalp gözüyle bizim Allah'ı görebilmemiz için orayı afetlerden temizlememiz lazım. Bir Allah dostu diyor ki, hane mamur olmadan, yani kalp temizlenmeden o kalp aynasında Allah görülmez. O zaman siz Allah'ı görmek istiyorsanız kalbinizi temizlemeniz lazım. O temizliğe sahip olduğunuz an Allah mutlaka irade tesliminden sonra zatını size gösterir. Başka hangi gözle görülebilir? Ruhun baş gözüyle. İşte şu anda Hazreti İsa Aleyhisselam Allah'ın huzurunda. Allah'ı görüyor. Ama neyle görüyor? Ruhun baş gözüyle. Neden öyle diyoruz, emin konuşuyoruz? Çünkü Allah Hazreti İsa Aleyhisselam'ı yanına alırken ruhu vücuduna örtü oldu. Üç vücudun sahibi ama ruh fizik vücuda örtü olunca ruhun kanunlarına tabi olarak yukarıya çıktı. Ve şu anda huzur-i ilahide ruhun baş gözüyle Allah'ı görüyor. Tıpkı İdris Aleyhisselam gibi, tıpkı Peygamber Efendimiz gibi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Her şeyin size de bize de güzel olabilmesi neye bağlı? Bizim dışımızdaki insanlar için yaşamamıza bağlı. Göreceksiniz ki bir gün Allah muhteşem bir hayat bahşetmiş. Bu dünya bir cennet. Ama gelin görün ki bir cennet olmasına rağmen insanlar bunun farkında değil.

Öyleyse ilk insan olan Adem Aleyhisselam'dan son Nebi Peygamber Efendimiz'e gelene kadar Allah'ın bütün insanlar için ilk emri ruhun Allah'a teslim emridir. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, şu zahiri alemde bir yerden bir yere giderken vasıta kullanırsınız. Ama Allah'a giden yolda vasıtamız kalptir. Kalp ayağıyla ruhumuz Allah'a ulaşır. Bütün Allah dostları, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın tabiinleri, havariler, sahabenin hepsi ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştıran, teslim edenlerdir. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'den zikredilen bir hadis. Benden önceki her peygambere, onun sünnetine uyan, onun emrini yerine getiren, havarileri, arkadaşları vardı. Dikkat edin, peygamberin sünnetine uyan, emrini yerine getiren, havarileri, arkadaşları var. Ama onlardan sonra onların yerine geçenler, yapmadıklarını söyleyen, emretmediklerini yapanlar geldi. İşte insanları şeytana teslim eden bunlar. Bunlarla kim eliyle mücadele ederse o mümindir. Kim diliyle mücadele ederse mümindir. Kim kalbiyle mücadele ederse mümindir. Diğer insanlarda iman yoktur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ilk insan olan Adem Aleyhisselam'dan son Peygamber Efendimiz'e gelene kadar kutsal kitapların kendisine indirildiği peygamberler, onlar ve onlara tabi olan havarileri, arkadaşları Allah'ın kutsal kitaplardaki dini yaşadılar. Örneğin cahiliye adetini yaşayan Arap bedeviler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'le birlikte Kur'an'ı öğrenip yaşayarak asr-ı saadete ulaştılar. Hazreti İsa Aleyhisselam ve ona tabi havariler İncil'i yaşayarak huzur ve mutluluğu yaşadılar. Hazreti Musa Aleyhisselam, ona tabi olanlar Tevrat'ta 7 sıfayı yaşayarak huzur ve mutluluğa ulaştılar. O zaman reçete belli. Gayet açık ortada. Bakın, dikkat edin. Reçete belli. Ne yapmamız lazım? Yapmamız gereken onları örnek alıp onlar gibi kutsal kitapları öğrenip yaşamamız lazım. Bugün de Hazreti Musa'ya iman edenler, bugün de Hazreti İsa'ya iman edenler, bugün de Peygamber Efendimiz'e iman edenler, insanların %10'dan azı bu kutsal kitaplardaki dini havariler gibi, sahabe gibi yaşayarak huzur ve mutluluk içerisinde bir hayat yaşıyorlar. Ama gelin görün ki her üç dinde de, Musevilerde de, Hristiyanlarda da,

0: Müslümanlarda da insanların %90'dan fazlası dinden sapmış durumda. Kutsal kitaplardaki dini yaşayamıyorlar. Amerika'da mürşidimin yanında bulunurken biz kiliseleri dolaşıyorduk ziyaret üzere. Bir kilisenin başında mermer levha üzerinde bir yazı çok dikkatimi çekmişti. Şöyle yazıyordu: sakın İncil'i kendine göre değiştirme. Sen İncil'e göre değiş. İşte şu anda insanların %90'dan fazlası kutsal kitapları kendilerine göre değiştirenler, zanlarına tabi olanlar, yorumlayanlar. Bu %90'ın içerisinde %10'dan azı da insanları birbirine düşman edenler. Ama sevgili kardeşlerim, tekrar ediyorum, yaratılış gayemiz birbirimize düşman olalım diye değil. Evvela birbirimizi sevelim. Birbirimize kardeş olalım. El ele, gönül gönüle yardımlaşalım diye Allah bizi yarattı. Martin Luther King'in çok enteresan bir sözü. Diyor ki, biz balıklar gibi yüzmeyi öğrendik, kuşlar gibi uçmayı öğrendik ama kardeş olmayı öğrenemedik. Çok mu zor? Kardeş olmak bir dilek. Tek bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, hepiniz kalbiniz üzerinden Allah'a iletişim halindesiniz. Allah sizinle konuşuyor, sadece siz anlayamıyorsunuz. Ama bir gün kalp hattını siz de tesis ederseniz, kalp üzerinden Allah'la konuşmaya başlarsanız, göreceksiniz ki her noktada sadece Allah sizin yardımcınızdır. Ve sevgili kardeşlerim, kullar için imkansız ama Allah için çok kolay. Öyleyse daima hayata Allah'ın gözlükleriyle bakalım. Din tek, ikinci bir din yok. Allah bir tek din vücuda getirmiş. Fakat farklı dinlerin olmasının arkasında kutsal kitapları kendine göre yorumlayan, değiştiren, faydasız ilmin sahiplerinin insanları birbirine düşman etmesi söz konusu. Tekrar ediyorum, biz insanız, insan. Hazreti Ali'nin deyimiyle ya insan kardeşiyiz ya din kardeşiyiz. Dinimiz tek. İşte İncil'i inceliyoruz. Aynı dini Allah Teala Hazreti İsa'ya vermiş, açıklamış. İşte Tevrat'ı inceliyoruz. Aynı dini Allah Teala Hazreti Musa'ya vermiş, açıklamış. İşte Kur'an'ı inceliyoruz. Aynı dini Allah Teala Peygamber Efendimiz'e vermiş. Bunları biz ezbere konuşmuyoruz. Ayetlerle size gösteriyoruz. İşte az evvelki kutsal kitaplarda insanın tarifi. Öyle farklı dinler yok. Hepimiz aynı dini mensubuyuz, din kardeşiyiz. Hepimiz insanız, insan kardeşiyiz. Öyleyse bir Allah dostunun ifade ettiği gibi, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz. Herkesin ana lisanı farklı. Ama herkesin evrensel lisanı aynı. Bu evrensel lisan nedir derseniz sevgi. Hiçbirbirinizin dilini bilmeyebilirsiniz. Ama yan yana geldiğiniz an gülücüklerle, tebessümlerle karşılaştığınız an, ha işte bu beni seviyor. Bu kadar basit. Hatta nasıl güzel davrandı ya, bakın. Tebessümle en güzel şekilde beni karşıladı. Yani demek ki evrensel bir lisanı Allah bize teslim etmiş. Sevgi. Ve bütün kutsal kitapların dili sevgidir. İşte İncil'de en çok beni tesir altına alan, ilgilendiren Luka galiba 27-29'da Allah Teala buyuruyor ki düşmanlarınızı sevin. Sizden nefret edenlere iyilik yapın. Size lanet okuyanlara iyilik dileyin. Size hakaret edenlere dua edin. Size tokat atan öbür yanağınızı çevirin. Mintanınızı sizden isteyene abanızı esirgemeyin. O zaman görüyoruz ki kötülüğe karşı iyilik. Ama aynı muhteva Kur'an'da da anlatılmış. İşte altına eğer Al-İmran 119'u eklerseniz orada da Allah şöyle buyuruyor. Siz müminler böylesiniz. Siz sizi sevmeyenleri seversiniz. Yani siz düşmanlarınızı seversiniz. Çünkü siz kitabın tamamına iman edersiniz. İşte sevgili kardeşlerim, kitabın tamamına iman edenler, bir de kitabı kendilerine göre değiştirip kısaltanlar. Mesela şu anda İslam alemi. İslam alemi kitabın tamamını bir kenara atmış. Sadece İslam'ın 5 şartına indirgenmiş. Sevmü, selat, hacü, zekat, kelime-i şehadet. Bunun içinde hedeflerin hiçbirisi yok. Allah da kutsal kitaplarda özellikle hedefleri bildirmiş. İslam'da niyet amelden üstün. İslam'ın 5 şartı ameldir, vasıtalardır. Ama bu 5 tane vasıtanın içerisinde hedef yok. Niyet yok. Ve niyet amelden üstün olması hasebiyle kıyıya bağlı bir kayın küreklerini devamlı çekiyorlar. Ama birbiriyle kavgadan bir türlü kurtulamıyorlar. İslam alemine bir bakın bakalım. Her tarafta kavga, her tarafta huzursuzluk. Halbuki tek bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Gerisini Allah garanti ediyor. Söz vermiş. Allah'ın verdiği sözü değiştirmesi mümkün değil. Kaf suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah katında söz değiştirilmez. Öyleyse görüyorsunuz ki din tek, Allah tek ve bu dinin şeriatı da tek. Nereden biliyoruz? İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki Nuh'un şeriatı, İbrahim'in şeriatı, Musa'nın şeriatı, İsa'nın şeriatını sana da şeriat kıldık. Yani muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah demiş oluyor ki Nuh Aleyhisselam döneminde biz Nuh'a bu şeriatı verdik. Gemiye binenler bununla amel ettiler. İbrahim Aleyhisselam döneminde aynı şeriatı verdik. İbrahim Aleyhisselam, ona tabi olanlar bununla amel ettiler, mutluluğa ulaştılar. Musa Aleyhisselam döneminde yaşayan insanlar bu şeriatla amel ettiler ve mutluluğa ulaştılar. Havariler bu şeriatı tatbik ettiler ve mutluluğa ulaştılar. Sahabe bu şeriatı tatbik etti ve asr-ı saadete ulaştı. O zaman görüyorsunuz ki şeriatlar arasında bir fark yok. İblis bu Allah'ın bize bahşettiği kolaylığı, huzuru ve mutluluğu unutturmuş. Hidayeti unutturmuş ve insanları kutsal kitaplarda yer almayan dine girmiş olan bidatlerle, faydasız ilimle meşgul ettiriyor ve bu üç safayı insanlara unutturmuş. Nedir bu? Bir kere daha izah edeyim. Allah'a ulaşmayı dilemek unutulmuş. Mürşide tabiyet unutulmuş. Ruhun Allah'a teslimi unutulmuş. Ve bu sadece bir dilek. Kalpten ulaşmayı dileyeceksiniz. Mesela şu anda salonda muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Kalbiniz var. Kalpten ona ulaşmayı dileyin. Çünkü bundan %100 emin olun, şu anda Allah kalbinize bakıyor. %100 emin olun, bu talep kalbinizde Allah gördüğü zaman işitir, bilir ve görürse mutlak surette Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştırır. Benim kazancım ne olacak diyeceksiniz. Kazancın şu olacak sevgili kardeşlerim. Allah'ın senin ruhunu kendisine ulaştırabilmesi, şeytanın pençelerini geçirebildiği nefsin manevi kalbindeki %51 karanlığı temizlemesine bağlı. Bunun manası ne? Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor, diyor ki hadisinde, şeytanın vücuda giriş yollarını daraltınız. Şeytanın vücuda giriş yolunun daraltılması tek bir dilekle %51. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah kalbinizdeki %51 karanlığı nura dönüştürecek. Kendisi mutlaka yapar. Bir ay, iki ay, üç ay, maksimum 7 ay. 7 ay içerisinde kalbinizdeki karanlıkların %51'ini nura dönüştürmek Allah'ın garantisinde. Herkes için. O zaman sevgili kardeşlerim, bu dünyada insanların birbiriyle kavga etmesi mi kolay? Yoksa barış ve huzur içerisinde bir hayat yaşamaları mı? Ne diyorsunuz? Bana öyle geliyor ki barış ve huzur içerisinde yaşamak çok kolay. Çünkü bu kolaylığının garantisi, vekili Allah'tır. Ve o devamlı bizimle beraber. O zaman tekrar dönelim. Bir dilek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a giden yol sevgiden geçer. Ve şeytanın bize unutturduğu bu 3 safayı bir kere daha tekrar edelim. Ne yapın yapın, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Mutlaka Allah'ın sizin için tayin ettiği 7 safayı yaşayan mürşidinize tabi olun. 7-8 aylık süre içerisinde Allah mutlaka ruhunuzu kendisine ulaştırır. Kalbinizin, şeytanın pençelerini geçirebildiği nefsinizin kalbinin %51'inin nurlanmasını Allah garanti ediyor. Geri kalan %49. Sevgili kardeşlerim, ruhunuz %100 nurdan müteşekkil. Nefsiniz %100 karanlık. 200'ü karanlık, 100'ü aydınlık. Ama siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah Teala bunun yerine ilaveten %51 nuru daha ilave ediyor. Bunun manası ne? 200'de 151 nurun sahibisiniz. Sadece %49 karanlık var. O zaman siz etrafınızdaki birisi nefsine uyarak, şeytana uyarak bilmeden size bir zulmederse, %51 nurun sahibi olan siz kolaylıkla affedebiliyorsunuz. Devam ederseniz, bir gün fizik vücut teslimine ulaşırsanız, o zaman kesinlikle bir gün her olayda öfkenizi yutarsınız. Anlarsınız ki muhatabınız evet bir insan gibi görünüyor ama Allah onu, Allah'ın mesajını anlayabilmen için karşına çıkartmış. Onun için tasavvuf ehlinin üzerinde durduğu üç şey var. Onunla sözümü bitireyim. Çünkü burada galiba bana ayrılan süreyi çok aştım. Özür diliyorum sizden. Tabii konuları kolaylıkla anlatmak mümkün değil. %51 nurun sahibi olmak mutlak surette hidayeti ve hidayetin yaşanmasını öğrenmek ki kutsal kitaplar bir hidayet rehberidir. Bize düşen istisnasız ruhunu hayattayken Allah'a ulaştıran Allah dostları gibi ulaşmayı dilemek, tabiyeti gerçekleştirmek ve huzurlu mutlu bir hayatı yaşamak. Din tek, şeriat tek, Rabbimiz tek ve bizden istediği huzurlu mutlu bir toplum oluşturmak. Hepinizin huzurlu ve mutlu günlerde kavgasız, gürültüsüz, elle gölü gönle, kutsal kitapların bütününü yaşayarak, mutlu bir dünya hayatı, peşinden huzurlu bir cennet hayatı yaşamanızı, Efendimizin nimetine Yüce Rabbimizden dileyerek, sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ma'as-salavat. Allah razı olsun.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an dünya nüfusu 8 milyar 509 milyona ulaşmış durumda. Dünyada aç insan sayısı 871 milyon 413 bin sınırına dayanmış durumda. Dünyada aşırı kilolu insan sayısı 1 milyar 747 milyon 449 bindir. Bir günde ortalama 20 binin üzerinde insanın açlıktan öldüğü biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece bir günde kilo kaybetmek için harcanan para $200,000. Sevgili kardeşlerim, bu sonuçlara baktığımız zaman insanın Allah'ın emrettiği biçimde bir hayatı yaşamadığını kesin bize ispat ediyor. Evvela Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de bize emrettiği yeme içme noktasından Allah ne buyuruyor? Arap suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala, ey Ademoğulları, bütün mescitlerde ziynetlerinizi alınız, yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz, Allah müsrifleri sevmez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu konudaki ölçüsüne, tökken sofraya oturmayın, doymadan kalkın ve lokmalarınızı 33 kere çiğneyin. Bir insanın hayattaki yaşama ölçüsü bu olmalıdır. Yani ister akşam yemeği ister sabah, mutlaka bu ölçüye uymakla kendimizi kontrol altına almalıyız. Ama iki tür imtihan söz konusu. Allah'ın bollukla imtihanı, Allah'ın darlıkla imtihanı. İşte bazı insanlar daha düşük kazanç sahibidirler, bazı insanlar da çok. Geniş bir yelpaze içerisinde insanların ekonomik şartlarına baktığımız zaman Allah Teala ile insan arasında 28 basamak İslam merdiveninin bütünü içerisinde bunu şöyle ifade edebiliriz. Birinci yedili basamakta Allah Teala hırsızı yasaklıyor ama zekatı farz kılıyor. Çünkü bazı insanlar hayatlarını idame ettirebilecek bir kazancın sahibi olamıyorlar. Ama diğerlerini de Allah Teala daha fazla kazanç sahibi kılıyor. Öyleyse o Allah'ın fazla kazanç sahibi kıldığı kişi kazancının %2,5'unu kendi rızkını elde edemeyen insanlara vermekle mükellef. Allah'ın temel emridir, farzıdır. Yani zekat bizi hırsızlıktan koruyor. Gelelim ikinci yedili basamakta. İkinci yedili basamakta Allah-u Teala birinizi veriniz, o da %2,5 paranın kiri ve rüşvete yaklaşmayınız. Öyleyse hayatımızda rüşvetten korunmak istiyorsak paranın kiri olarak zikredilen %2,5 zekatla birlikte %5'i vermemiz halinde o zaman kursağımıza temiz bir lokma almış oluruz. Kursağımıza temiz lokma önemli midir, almak önemli midir? Evet. Çünkü Allah-u Teala Arap suresinin 31. ayet-i kerimesinde ey Ademoğlu mescitlerdeki ziynetlerinizi alınız. İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 İslam merdivenin bütünü içerisinde evvela nefs tezkiyesi ve nefs tasfiyesi söz konusu. Nefs tasfiyesinde kalbimizin Allah'ın katından gelen nurlarla müzeyyen olması, ziynetlenmesi söz konusu. İşte eğer biz bu şekilde Allah'ın emirlerine itaat ederek nefsimizi tezkiye edersek ve tasfiye edersek o zaman nefsini tezkiye ve tasfiye eden kişi her noktada Allah'ın ölçüsüne uyan bir insandır. O asla israfa gitmeyendir. Ama nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmayanlar öncelikle Allah-u Teala'nın farz kıldığı emirleri yerine getirmeyen, zekatını vermeyen, birini vermeyen, yetmez sadakasını da vermeyen, parasını artsın diye faize veren insanlar. O zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiil işleyen, parası artsın diye faize veren kişilerin parası asla Allah katında artmaz. Ama zekat verdiği zaman Allah-u Teala arttırıyor. Öyleyse kazancını arttırmak isteyen insan ne yapması lazım? Faize değil, kazancının zekat kısmını vermesi lazım. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu kesinlikle bildiriyor. Rum suresinin 39. ayet-i kerimesi bize bunu açıklıyor. Gelelim 4. yedili basamakta Allah-u Teala Nahl suresinin 71. ayet-i kerimesinde fazla kazanç sahibi olan insanlar ihtiyaçtan fazlasını versinler ki sosyal adalet eşitlik hasıl olsun. Öyleyse Allah-u Teala rızık bakımından eşit olan insanlar insanın eliyle bu adaleti gerçekleştirmek istiyor. Yani kişinin normal Allah'ın ölçülerine göre yaşasa 10.000 TL ile rahatlıkla bir aylık hayatını idame ettirebilir. Ama eğer kişinin normal ölçüler içerisinde bir ayda hayatın idamesi 10.000 TL ise ve kendisi 20.000 TL kazanıyorsa geri kalan 10.000 TL'yi başkalarına harcamakla, ihtiyaçtan fazlasını vermekle üst seviyedeki Allah'ın katından gelen nurlarını kalbine taşıyacak ve daha üst seviyede mutlu olacak. Ama bunu yapmayıp da yemek içmekle, fazla yemek içmekle harcarsa o zaman varılan sonuç sadece hastalıktır. İşte rakamlar bize bunu gösteriyor. Yani insanlar elde imkanları var ve o zaman madem olay buysa ne kadar fazla yerlerse zannederler ki mutlu olacaklardır. Halbuki Allah'ın ölçülerine riayet etmeyen insanların mutlaka ifrat ve tefrite gittikleri ve bunun sonucu da hastalığa düşer oldukları biliniyor. Bugün fazla kilo, obezite çağımızın en önemli hastalığıdır. Bundan kurtulmak neyle mümkündür? Bundan kurtulmak kalben Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmakla mümkündür. Mürşid her konuda bizim için örnektir. O örneğe uyduğumuz zaman sıhhatli, huzurlu, mutlu, bu dünya hayatını peşinden de mutlaka ahiret saadetini kazanan birisi oluruz. Allah-u Teala'nın işaretleri Kur'an'da bunu bize gösteriyor. Hepinizin hayatınızı Allah'ın ölçüleriyle tanzim ederek yaşamanızı Rabbimizden Efendimizin ve dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha-ı Mahassalavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Karaman'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, bugünkü İslam öğretisinde İslam'ın dört kaynağı vardır. Bunlar Kur'an, hadis, yani sünnet, icma ve kıyastır deniyor. Acaba bu konuda Kur'an-ı Kerim ne diyor? Bu maddeler doğru ve yeterli midir? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an'da Allah'ın emirleri var. Bu emirleri yerine getirenler mükafatı, yerine getirmeyenlerin cezası ve sahabenin bunları yerine getirdiğini görüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Buyuruyor ki, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْعَانِ وَعَلَّمَهُ. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve de öğretendir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in dinin iki kaynağından bir tanesi Kur'an-ı Kerim, diğeri de bu Kur'an-ı Kerim'in tatbikatı, yaşaması olan İslam. Veya başka bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, size iki emanet veriyorum. Allah'ın kitabı, sünnetim, Allah'ın kitabı, ehli beytim. İster hayrikum en teallemel Kur'an desin, ve'allemehu. İster iki emanet bırakıyorum, Allah'ın kitabı, sünnetim, Allah'ın kitabı, ehli beytim. Bunu kesinlikle anlıyoruz ki Kur'an-ı Kerim dinin birincil kaynağı, dinin teorisi, kanunlarını içeriyor. İkincisi de bu kanunların hayata tatbiki, yaşaması olan Resulullah'ın sünneti ve ehli beytin hayatı. Yani sahabenin hayatı. Onun dışında kıyas, onun dışında icma, o onların bileceği bir iş. Ama hakikat o ki Kur'an-ı Kerim iki kaynak bize söylüyor. Birisi Allah'ın kitabı, diğeri de Ehl-i Beyt, Allah'ın tayin ettiği mürşid. Bu iki kaynakla teslimleri gerçekleştirerek tevhidi yaşayabiliriz. Dinin de üç esas üzerine bina edildiğini görüyoruz. Vahdet, teslim ve tevhid. Vahdet akidesi Allah'ın tekliğini ifade ediyor. Bu ümmana mütalik olan kesimi içeriyor. Teslim, ruhun, veşin, nefsin ve iraden Allah'a teslimi ve tevhid, bu teslimleri gerçekleştirenlerin vücuda getirdiği tek topluluk. İşte bu topluluk 14 asır evvel muhacirin ve ensardan oluşan sahabeydi. Bugün de aynı hayatı yaşayan birileri olabilir miyiz? Evet. Kur'an-ı Kerim Hicr 9'da zikredildiği gibi اَنَّا لَحَنُ نَزَلْنَا ذِكْرَ وَاَنَّا لَهُ لَحَا bizim bu zikri bizi indirdik, onu biz koruyacağız. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve bu Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın muhafazası altında olduğunu bilmemiz ve Allah'ın haccet namazıyla bize gösterdiği mürşide tabi olmamız gerekir. İster mürşide tahip olmak, ister Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, her ikisinde de o kaynağa ulaşmak bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Peygamber Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, ondan sonra Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli ederek onlara evvela mürşitlerine ve mürşit üzerinden de Kur'an öğretisiyle teslimlere götürür. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşim muhterem hocam, bütün dünyada İslam deyince İslam'ın 5 şartı akla gelir. İslam'ın 5 şartını yerine getiren her insan Allah'a teslim olur mu, açıklar mısınız? Hayır sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 şartı sadece vasıta emirlerden oluşuyor. İslam'ın 5 şartının içerisinde hedef emirler yok. Halbuki Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman öncelikle hedef emirler var. Sonra bu hedeflere ulaşmak için de vasıta emirler var. Hedef emirlerin birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. Hedef emirlerin ikincisi Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaşıp tabi olmak. Biri diğerinin sağlaması. Kalben ulaşmayı dilemeyen bir insan devrin imamına tabi olsa dahi o tabiyet ona bir fayda sağlamaz. Ama herhangi bir kişiye tabi olsa dahi kalben Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlak surette Allah Teala onu asli mürşide ulaştırır. Ondan sonra teslimler ve bu teslimlerin neticesi olan tek topluluk. Al-İmran suresinin 110. ayet-i kerimesinde Allah Teala sahabe için "Kuntum hayrin ümmetin uhricet lin-nas." Siz insanlar için çıkarılan en hayırlı ümmetsiniz. "Ta'amuluna bil-ma'ruf ve tenhauna an-münker." Ve tu'minuna billah. Yani ma'ruf ve münkerden nehyeden. Öyleyse 7 sabah 4 teslimi yaşayanların görevi ma'ruf ve münkerden nehyetmek. Ama bu ma'ruf ve münkerden nehyetmek bir tek ümmeti oluşturuyor. Allah razı olsun. İslam'ın 5 şartı savmü selat, hancü zekat ve kelime-i şehadet. Bunların hiçbirisi bizi bir hedefe ulaştırmıyor. İslam'da hedef emirler vasıta emirlerden büyük hedefler, niyeti vasıtalar da ameli ifade ediyor ki niyet yoksa amelin hiç kimseye faydası yok. Bu meyanda şu söyleyeyim, ilimsiz amel hiçliktir. Kişinin ilmi yok, habire amel işliyor, ameller boşa gidiyor. Ama amelsiz ilim de delilik, her ikisi de negativiteyi ifade ediyor ki bunun doğrusu Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaşıp tabi olmak. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, Hazreti Meryem'in filmini izliyordum. Orada Hazreti Meryem mabede çalıştığı dönemde herkes el birliğiyle eziyet edip cezalandırıyorlar. Ben de doktorluk mesleğim boyunca herkes tarafından ilk günden dışlanmış ve beni aşırı cezalandırıp küçük düşürdüler. Gecelerce gözyaşı döktüm. Bu durum Hazreti Meryem annemizdeki gibi Allah'ın manevi terbiye etme sistemi midir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Mümin için her şey hayırdır. Hoşuna giden bir durumla karşılaşırsa buna şükreder. Bu onun için hayırdır. Kendisini üzen bir durumla karşılaştığı zaman buna da sabreder. Bu da onun için bir hayırdır. Yine müminlerin tekrarı, kahrın da hoş, lütfun da hoş. Allah'ın lütuflarına şükretmek, Allah Teala'nın musibetlerine sabretmek. İşte bu Allah-u Teala'nın mümin kullarının iki halini ifade ediyor. Meryem annemiz de mabede girip de onların bu davranışlarına sabrettiyse, o zaman sabrın sonu selamet, o güzel makama elbette onunla manevi terbiye, onunla ulaşmış durumda. Sabırda Allah-u Teala'nın en üst noktada bize örnek gösterdiği Hazreti Eyüp Aleyhisselam. Şükürde Allah'ın bize örnek gösterdiği Süleyman Aleyhisselam. Hap noktasında Allah'ın bize örnek gösterdiği Nebine Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Öyleyse hamd edeceğiz, şükredeceğiz ve sabredeceğiz. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, En'am suresi 52. ayette sabah akşam Rablerinin zatını dileyerek dua edenleri kovma buyuruyor. Bu ayeti açıklayabilir misiniz? La تَدْرُوا الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّا بِالْغَدَاتِ وَاَشِيرُ دِنَ وَشَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَدْرُوهُمْ فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Sabah akşam Rablerinin zatını dinleyerek dua edenleri kovma. Onların hesabından senin üzerine, senin hesabından onların üzerine bir şey yoktur. Onlar kovarsan o zaman sen zalimlerden olursun. En'am 105'in tefsirine baktığımız zaman ne görüyoruz? Burada Allah-u Teala'nın bir zahir söz konusudur. Bu ayet-i kerimede sabah akşam günün her vaktinde Allah'ın veçhini, zatını dileyenlerden bahsetmektedir. Allah'a ulaşmak yoktur. Ruhun Allah'a ulaşması mümkün olamaz. Çünkü insana hayat veren ruhtur. Ruhunuz vücudunuzdan ayrıldığı an ölürsünüz. Safsatasına Allah-u Teala burada cevap vermektedir. Allah-u Teala bu ayette yürüdüğünü ve şevur kullanmış Allah'ın zatını dileyerek dua edenler. Rad suresinin 22. ayetinde وَالَّذ۪ينَ سَبْرُوا اَوْتَعَوَشَ رَبَّمْ Onlar sabırla Rabbinin zatını dileyenlerdir. Onlar sabırla Allah'ın zatına iftiga ederler. İsterler, dilerler. Yürüdüğüne aynı şeyi ifade eder. Dilemek, irade etmek, iftiga, dilemek, istemek anlamına gelir. Üstelik Allah-u Teala veşi dileme demekle çok büyük bir ölçüyü devreye almıştır. Evvela Allah'ın zatını dilemek, Allah'ın zatına ulaşmayı dilemektir. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır ama Allah'ın zatını görmek deyince bu 28. basamağın 5. 6. 7. mertebelerin işaretidir. İnsan, insanı kamil yapan, kemalatın en üst noktasına ulaştıran bir özellik taşır. Kişiyi an cennetinin sahibi yapar. Allah-u Teala burada her iki standardı da ifade etmektedir. Allah'ın zatını dilemekle, yani Allah'ın zatına irade etmek, Rad 22'de hem zata ulaşmayı hem de zatı görmeyi dilemek istikametinde kullanmıştır. En'am suresi 52. ayet-i kerimesi ise Rad suresinin 22. ayet-i kerimesi ve 23. ayet-i kerimesi paralel bir anlam taşımaktadır. Hem Kehf suresinin 28. ayet-i kerimesi hem En'am suresinin 52. ayet-i kerimesi aynı muhtemayı وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَلَا تَدْعُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. Görüyorsunuz ki insanların ruh insana hayat ve ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Kur'an ayetlerine mukayese edildiği zaman bir safsata, bir hürafe olduğu ortaya çıkıyor. sahabenin hepsi Allah'ın zatına ulaşmayı dileyerek hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemişler. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatü sevgili Cappur Hocam. Sizi kalbimden çok ama çok seviyorum. İzniniz olsa bir sual arz etmek istiyorum inşallah. Sadece diliyle tövbe istiğfar etmek yalancıların tövbesidir sözünü açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Sizi çok, çok ama çok seviyorum inşallah kalbimden. Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Ve rahmetullah ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Sadece diliyle tövbe istiğfar etmek yalancıların tövbesidir sözü ne demektir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Fetih Suresi'nin 11. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. Araplardan muhalefun geride kalanlar sana mallarımız ailemizi meşgul etti. Artık bizim için mağfiret dile diyecekler. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. De ki eğer Allah size bir zarar veya fayda dilerse bu takdirde sizin için Allah'tan gelen bir şeye kim mani olabilir? Hayır öyle değil. Allah yaptığın şeylerden haberdardır. Yani şimdi burada kişi mallarımız, ailelerimizi meşgul etti. Bizim için mağfiret dile diyecekler. Yani tövbe ediyorlar. Ama Allah da bu tövbe edenler diyor ki onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. Yani yalan söylüyorlar diyor. Evet, yalan söylüyorlar. Bunun gibi dilin söylediği kalbinde olmayan bir slaytımız var. Onu da devreye alırsak başka ayetler de var. O zaman Tövbe Suresinin 11. ayet-i kerimesinde sadece diliyle tövbe edip istiğfar etmek Allah Teala bu dilin söylediği kalbinde yok ve onlar yalan söylüyorlar diyor. Maide 41. Ey Resul, ağızları iman ettik deyip kalpleri iman etmeyenlerden küfürde yarışanlar. Yine burada da قَالُوا اَمَنَّا بِاَفْوَاهِمْ وَلَنْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ. Onlar ağızları iman ettiyor ama kalpleri iman etmemiş. Hücret 14. Araplar dedi ki biz mümin olduk. Kullem tu'minu. Halbuki mu'min olmadınız. İslam dairesine girdik deyin. Çünkü iman kalbinize girmedi. Fetih 11, münafıkun 1. Bütün bu ayetler bize dilinin söylediği kalbinde olmayanların söylediği söz yalandır. Allah'a göre yalan. Ama dilinin söylediği kalbinde olanlar yani kalben tasdik, dillen ikrar edenler. Onlar hakikati söylüyorlar. Allah Teala da bunu ifade etmiş oluyor. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir karşı muhterem hocam, ihlasın kademelerinden olan talepsizlik ve muhatabın ortadan kaldırılması gibi özellikleri açıklar mısınız? Bu kademeye gelmeden de bu özellikleri yaşayabilir miyiz? Evet sevgili kardeşlerim. Muhatabın ortadan kaldırılması, insan sosyal bir varlık, başka insanlarla birlikte yaşar. Başka insanlarla birlikte yaşama noktasında insanlardan gelebilecek her türlü eza ve cefa, zulüm kişinin üzerinden bıraktığı negatif tesir, tortuyu sıfırlayabilmek, o noktada kişi muhatabını ortadan kaldırmıştır. Yani onun yerine Allah'ı koymuştur ve Allah'ı zikrediyor. Negatif tesirin sıfırlanabilmesi her olayın arkasında Allah'ın hükmünün icra edildiğini idrak etmemiz gerekir. talepsizlik noktasında da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadisi var. Ben talep etmeyene talep edenden daha fazla veririm. Öyleyse buradan bir sonuca ulaşırsak Allah biliyor ve Allah'ın en üst seviyedeki kanun, liyakat, mükafat kanunu talep etmeyene talep edenden daha fazla veririm. Kimdir talep etmeyen? İradesini teslim eden kişi. O zaman irademizi her teslim ettiğimiz noktada Allah Teala çok daha fazlasını verir bize. İstanbul'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, dinde yeminler mi önce geliyor, itaat mi önde geliyor? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, eğer kalu bela gününe gidecek olursa, Allah-u Teala Adem'in İsa'nın zahrında onun bütün zürriyetini yaratan Rabbimiz, Arap 172'de Elestü bi Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu bela, şehitna, ruh ve fizik vücutta şahit olur. Kıyamet günü kimse bundan haberimiz diyemez. Ama Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi de şöyle: وَاسْكُرْ نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِسَاكُمْ أَلَّذ۪ينَ وَسَاكُمْ بِي اسْقُلْتُمْ سَمِيْنَ وَاَتَانَ. Hem işittik ve hem de itaat ettik demiştiniz. İşte topluyor Allah Teala, bana yeminler verin, sözlerimi işittiniz mi? Hepimiz semina diyoruz. Yani Allah Teala, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu bela diyoruz. Neyse, kalu bela diyen, beni Rab olarak kabul edenlerden, beni sözlerimi işittiğinizse eşitlik diyoruz. Öyleyse itaat edin. Ve ruhumuz Allah'a itaat ediyor, misak veriyor. Fizik gücümüz Allah-u Teala'ya itaat ediyor, ahd veriyor. Nefsimiz Allah-u Teala'ya yemin veriyor. Yani ruhumuz misak veriyor, itaat ediyor, bana yeminler verin. Öyleyse kardeşimizin suali, yemin mi önce gelir, itaat mi? Burada misak vermek suretiyle önce yemin, sonra itaat. İsak veriyor, itaat ediyor ruh. Ahd veriyor, itaat ediyor. Yemin veriyor, itaat ediyor. Bu ölçü içerisinde olay gerçekleşiyor inşallah. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, Kabe'nin tavaf edilmesinde Allah'ın hikmeti nedir? Bu ibadet diğer inançlardan insanlara da Allah'ın bir emri midir? Birlik ve beraberlik açısından bir önemi var mıdır? Elbette dinimiz farklı din değil yani. Allah'ın insanlar için ezeli ve ebedi tayin ettiği tek bir din var. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça dini ise ve Kabe'nin temellerini Hazreti İsmail ve babası Hazreti İbrahim yükseltiyorlar. Bakara suresinin 127, 128 ve 129. ayetlerine bakacak olursak ne diyor 127'de? İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam beytin Kabe'nin temellerini yükseltiyorlardı. Şöyle dua ettiler: Rabbimiz bizden bunu kabul buyur. Muhakkak ki sen en iyi işiten ve bilensin. 28. Rabbimiz bizim ikimizi sana teslim olanlardan kıl. Zürriyetimizden sana teslim olanları ümmet kıl. Hac ibadetinin yerlerini ve Kur'an'ını göster. Tövbemizi kabul et. وَاَلِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُوبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ. Rabbena وَاَجْعَلْنِي مُسْلِمَيْنِ لَكَ. İkimizi sana teslim olarak ve min zürriyetine ve zürriyetimizden de ümmeten bir sana teslim olan bir ümmet kıl. Ve erina menasikena ve bize hac ibadetin yerlerini, kurallarını göster. Ve tub aleyna ente tevvabur rahim. 129. Rabbena ve'abuz fihim rasulen minhum yettu aleyhim ayatina ve'almul kitabe vel hikmete ve yüzekkihum enneke entel azizul hakim. Bu ayetler bize bu evrensel kanunun var olduğunu gösteriyor. Ali İmran suresinin 96. ayet kelimesinde de Kabe'nin ezeli bir mabet olduğunu Allah ifade ediyor. İnne evvelel beytin mu'di'a linnâsi ellezî bi Bekke'te mübareken ve hüden lil âlemin. Hem mübarek bir yer hem de bütün alemler için hidayet merkezi. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam Tövbe suresi 103. ayetindeki sadaka kelimesini bir olarak düşünebilir miyiz? Bu ayet zekat ve birin nefs tezkiyesindeki önemini anlatıyor diyebilir miyiz? Evet. Tövbe 103'te her namaz Allah'a dua etmek için bir kapıdır. Namazın arkasında ellerimizi kaldırarak ve kendimizi Allah'a vererek Yüce Rabbimize dua ederiz. Burada Allah-u Teala salat, salli kelimesini kullanıyor. Allah-u Teala namaz kılmanın neticesini bizlere bildiriyor. Dua etmek, namaz kılmak kişiyi mutlak surette derecat kazandıran bir ameldir. Ama salat tek başına nefs tezkiyesini gerçekleştirmez. Nefsin kalbinde iman kelimesinin etrafından nurları toplanmasına sebebiyet vermez. Namazın ve duanın netice, tabi neticesi olarak Allah'a sekineti indirir ve onlar bu sebeple sükunete ulaşırlar. Allah razı olsun. Bir görüntülü sualimiz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Efendimiz hizmetiyle sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Müsaadenizle bir soru sormak istiyorum hocam. Bizlere karşı düşmanca tavırlar alan, öfkeli ve dargın olan insanlara karşı davranış biçimlerimiz nasıl olmalıdır? Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bize karşı düşmanca tavırları olan insanlarla ilişkilerimiz nasıl olmalı? Bunu en güzel biçimde İncil'de Luka 27-29'da görüyoruz. Davranış biçimimizin nasıl olması gerektiğini. Ne diyor 29-31? Evet. 27-29 İncil Luka. Düşmanlarınızı sevin. Sizden nefret edene iyilik yapın. Size lanet edenler için iyilik dileyin. Size hakaret edenler için dua edin. Bir yanınıza tokat atın, öbür yanınızı da çevirin. Abanızı alandan mitanınızı esirgemeyin. Yani sevgili kardeşlerim hep veren taraf olun. Düşmanlarımız nefretle bize ulaşıyorlar ama biz o nefrete karşı sevgiyi. Sizden nefret edene iyilik yapın. Onlar belki düşmanca tavırlar sergiliyor ama biz onlara kötülüğe karşı iyilikle mukabele edeceğiz. Lanet edenler için iyilik dileyeceğiz, dua edeceğiz. Hakaret edenler için Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Allah beni lanet için değil, rahmet için gönderdi. Allah beni beddua için değil, dua için gönderdi. Allah beni zorlayıcı değil, tebliğci olarak gönderdi. Bunlardan hareketle daima kötülere karşı hayırla mukabele etmemiz neticesine ulaşıyoruz. Allah razı olsun. kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bir kere daha bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Bu Allah'ın Tevrat'ta bahsettiği

0: Tevrat'ın ve İncil'in verdiğini tasdik ediyor. Gerçekten öyle mi? Az evvel söyledim. Neyle bunu söyledim? Kur'an ayetiyle söyledim. Araf 159, Hazreti Musa'nın kavminden bir topluluk var ki Hakk'a ulaştırıyorlar, Allah'a ulaştırıyorlar ve adaletle hükmediyorlar. Çünkü mutluluk neydi? Mutluluğun formülü, mutluluk eşittir hayır bölü zaman. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ne kadar hayır işliyorsunuz? Allah biz insanları sadece birbirimize yardım edelim diye yaratmıştır. Bizim sahibimiz her şeyin sahibi. Her şeyin sahibi ve bizi çok seviyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Ve çok kolay, çok basit, çok kolay. Tevrat'a göre Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek. O ayetler gayet açık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, seçim sizde, karar sizde. Bu dünyada mutluluğu yaşamak istiyorsanız, ölüm sonrası hayatta mutlu olmak istiyorsanız, bir dileğin sahibi olacaksınız. Bu dilek Allah'a teslim olma talebi. Bu dilek ruhunuzu Allah'a ulaştırma talebi. Bu dünyadaki savaşların, kavgaların, kaosun bitme zamanı geldi. Alelade çağda değiliz. Hidayet çağındayız. Ve hidayet bir dilek. Ve sadece ve sadece hepinizin kalpten ulaşmanızı diliyorum. Kalpten mutlu olmak istiyorsanız kalbinize ne demeniz lazım? Şu anda sual soruyorum size. Kaç kişi kalbinden Allah Allah diye tekrar ediyor? İşte sizler. İşte onlar gerçekten mutlu olmak isteyenler. Bu konferanstan saniyenizin kaybolmasını istemiyorsanız, sizden, saniyeniz yani, sizden istediğim bir şey var. Kalbinizden, içinden, iç sesinizden. Ya Rabbim, kainatın sahibi teksin. Ben de ruhumu Hazreti Nuh gibi, Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, havariler gibi, sahabeler gibi, hayırda yaşayanlar gibi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, ben de ruhumu sana teslim etmek istiyorum diye kalbinizden sesleneceksiniz.
1: Fatiha ma salavat.

Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Tren misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu konumda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz zikir ve nefs tezkiye kademeleri. Birinci sual, zikir deyince ne anlamalı? Aslında zikir deyince Allah'ın isminin ard arda tekrarını anlamalıyız. Çünkü Allah Teala Ankebût suresinin 45. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Utlu ma uhiye ileyke minel kitabi ve akimus salat inne salate tenhevne anil fahşai vel münker ve zikrullahu ekber. Allah Teala sana vahyettiğimiz Kur'an ayetlerini tilavet et, oku. Kitaptan ve namazı kıl. Namaz kötülükten ve fuhşiyattan men eder. Ama bil ki Allah'ın zikri en büyüktür.

0: İşte Allah zikrinin en büyük olması, Allah Teala'nın insanlar için tayin ettiği mutluluk hedefine ancak zikirle ulaşmamız söz konusu. Cehri zikir, hafi zikir ve kalp zikri olmak üzere Kur'an-ı Kerim'de üç çeşit zikir tarif edilmiş. Cehri zikirde Allah isminin sesli olarak ard arda tekrarı söz konusu. Hafi zikirde sessiz olarak Allah isminin tekrarı söz konusu ki Allah Teala bunu Araf suresinin 205. ayet-i kerimesinde dile getiriyor. Fezkur rabbeke fi nefsike tedervan ve hifeten bidunul cahli minel kavli bil guduvi vel asal ve la tekunu minel gafilin. Sabah akşam vakitlerinde Rabbini kendi kendine korkarak ve yalvararak sözün sesli olmayan ile zikret. Gafillerden olma. Gerçekten de zikrin Allah ismiyle olduğunu Allah Teala başka bir ismi Rabbike Rabbinin ismini zikret. İşte az zikir bu ayet-i kerimede farz kılınmış. Rabbinin ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Çok zikir, Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine aminu zkurullaha zikren kesire. Daimi zikir, Nisa 103. Ve izâ kadeytumus salâte feskirunallâha kıyâmen kûlen ve alâ cunûbin. Otururken, ayaktayken, yan üstü yatarken hep Allah'a zikredin. Şimdi sevgili kardeşlerim, günümüzde bu zikirlerin hiçbirisi yok. Ne az zikir, ne çok zikir, ne daimi zikir. Neden öyle diyoruz? Çünkü Allah'a ulaşma dileği yok. Ne kalmış geride? İslam'ın beş şartı. İslam'ın beş şartı vasıta emirleri içeriyor. Ve insanlar namaz sırası yapılan tesbihatı zikir olarak kabul ediyorlar. Halbuki öyle değil. Allah'a ulaşma dileği ama arkasından da mutlaka zikir gelmesi lazım. Allah'ın indinde üç tane zikir müessesi vardır ifade ettik. Namazın, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ve zikrullah'ın beraberce mütalaa edildiği Ankebut 45'i söyledik. Bu kainatta en hayırlı, en çok derecat kazandıran, en temiz ibadet zikirdir. Çünkü manevi tekamül zikir merdiveni üzerine bina edilir. Onun ötesinde her şey zikre yardımcıdır. Allah Teala'nın farzı sadece ara sıra zikir yapmak değildir. Daimi zikri farz kılmıştır. İşte Nebira Sultanı Peygamber Efendimizin size amellerinizin en iyisini hadisinde buyuruyor ki en iyisini, en temizini, Rabbinizin huzurunda en temizini ve derecenizi en fazla yükselten, hatta altın ve gümüş infakın daha hayırlısını, düşmanla karşı karşıya gelip siz onların, onlar sizin boyunlarınızı vurmaktan daha iyisini söyleyeyim mi? Bunu Allah-u Teala'yı zikretmektir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Ben size Allah'a çok zikretmeyi emrediyorum. Düşmandan kaçan kişi nasıl bir korunaklı kalenin içerisine sığınırsa, emin olursa, kişi ancak zikrullahla Allah'ın azabından kurtulabilir, emin olabilir. Alimlerin uykusu cahilin ibadetinden daha hayırlıdır buyuruyor. İkinci sual, zikir kavramı ile nefs kademeleri arasında ilişki nedir? İnsanın yaratılışına baktığımız zaman insan bir fizik vücudun, bu fizik vücut nefs ve ruh için bir mekan, Şems-i7'de dizayn edilen bir nefsin ve Allah'ın zatından üfürülen bir ruhun sahibi. Ruh, Allah'ın bizdeki emaneti, 19 sene Hazreti Mücehez ve Allah-u Teala bize üfürdüğü ruh emanetini geri istiyor. İstemesi yine bizim mutluluğumuz içindir. Allah-u Teala insanı çok seviyor ve en sevdiği insanın sadece mutlu olmasını istiyor. İşte onun mutluluğu meyanında duvar doğma zatından üfürdüğü ruhu tekrar siz bana geri verin. Ama ruhun tekrar Allah'a dönebilmesi nefsin 7 kademedeki tezkiyesine bağlı. Nefsin 7 kademedeki tezkiyesi de fizik vücudun yaptığı zikirlerle mümkün. İşte slaytta gösterebilirsek 15 bin zikirle ruhumuz birinci gök katında. Zikri yapan fizik vücut ama Allah'ın katından gelen fazl-ı rahmet ve selavat kalpteki aydınlanmayı husula getiriyor şekilde gibi. 17 bin zikirle ruh ikinci gök katında, nefs-i levame. Nefs-i mülheme 19 bin zikirle ruh üçüncü gök katında. Nefs-i mutmainne 21 bin zikir ruh dördüncü gök katında. Nefsteki nurlanma artıyor %35. 23 bin zikirle %35 ruh beşinci gök katında. Nefsin manevi kalbi %35 nurlanmış. 25 bin zikirle ruh altıncı gök katında nefsin manevi kalbi %2 nurlanmış ve 33 bin zikirle ruh yedinci gök katında nefsin manevi kalbi %49'la 9 fazılla 7 kademede nefs tezkiye oluyor. Ruh da yedinci gök katında 7 alemi geçerek yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor. İşte zikir kavramı ile nefs kademeleri arasında ilişki var mı? Var tabi. Allah Teala ezelde nefsten yemin almış 7 kademede tezkiye olacağına dair. Müddessir suresinin 38-39-40. Ayet-i kerimelerinde Kullu nefsim imâ kesebet rahînetun illâ ashabil yemin fi cennet. Nefsler kazandığı derecelere karşı rehinedirler. Ama yemin sahipleri müstesna. Yemin sahibi 7 kademedeki nefsi tezkiye eden kişidir. Nefs tezkiyesinin başlanabilmesi için mutlaka 7 kalp şartı ve 7 nimetin var olması lazım. Zikrin vücuda getireceği sonuçların en muhteşemi nefs tezkiyesidir. Nefs tezkiyesi nefsimizin kalbine Allah'ın fazlalarının gelmesi ve yerleşmesi işlemine denir. Zikir arttıkça nefsin kalbine yerleşen fazlalar miktarı %707 artarak devam eder. Bu artışla birlikte nefsimizin bütün negatif faktörleri yavaş yavaş yok olacaktır. Oraya ulaşabilmek mutlaka tasavvufa dahil olmakla gerçekleşir. Allah'ın nefsimizin kalbinde bir yüvi kim vücuda getirebilmesi, getirebilmesi 7 kalp şartı ve 7 nimete sahip olmakla mümkündür. Mürşide ulaşmak nefs tezkiyesinin temel vasıtasıdır. Mürşidsiz nefs tezkiyesi yapılabilir. Bu bir hürafedir, bu bir bidattır. Hiç kimse mürşidsiz nefsini tezkiye edemez. Üçüncü sual zikirle nefs kademelerini geçmek neden önemlidir? Allah-u Teala hepimizi mutluluğun en üst boyutlarına yaşamamızı ulaştırarak yaşamamızı istiyor. Bu hedefe layık olmak için ödememiz lazım gelen bedel zikirdir. Ölçüler hep zikre dayalıdır. Zikir yapan bir insan zikir yaptığı sürece Allah'ın ön plana almıştır ve kendisi ikinci plandadır. Dünya mutluluğun yaşanması nefs sezgisine bağlıdır. Daha hızlı cennete girmek istiyorsanız yine nefs sezgisi %100 şarttır. Zikrimizi arttırabilmektir. Allah'ın en çok sevenler, Allah'ı en çok zikredenlerdir. Allah'ın da en çok sevdikleri gene Allah'ı en çok zikredenlerdir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerifinde buyuruyor ki, ümmetimin büyükleri çok namaz kılmak, çok oruç tutmakla değil, kalbin merhameti, göğüslerin selameti ve cömertlikleriyle ulaşırlar. Öyleyse görüyorsunuz ki göğüslerin selameti, göğüsteki hastalıkların tezkiye ve tasfiye ile tamamen temizlenmesine bağlıdır. O halde zikir eşittir teslim, o da eşittir sulh ve sükûne ulaşmak. Sahabe asr-ı saadete bu zikirle ulaştı. Allah razı olsun. Konumuza ilgili hakkımıza sualler yönelttik. Birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ibadetler arasında birinci sırada gelen ve dinin temeli olan en büyük ibadetin zikir olduğunu açıklıyor. Sizce zikir yapmanın insana etkileri nelerdir?
2: Çok fazla etkisi var zaten. Tasavvufi bakımdan zikir çok önemli bir şeydir. Hem Allah-u Teala'ya daha yaklaşma yönünden güzel.
3: Huzur verir, ondan sonra sağlık verir. Hiç evin boş kalmaz. Her işin diyorlar, paranda olur. Her şey rızık, Allah rızık verir.
2: Bir merkebin de en az zikri yani günde 60 tane de 64 tane yanlış değilse zikir çekermiş Allah-u Teala'ya. Yani bir insanın da çok zikir çekmesi lazım aslında. Yani.
4: İnsanları böyle sıkıntılı anlarında rahatlatır. Allah'a daha çok yaklaştırdığını düşünüyorum Allah-u Teala'ya ve zikir yaptığı zaman insanların iç manevi huzuruna kavuştuğuna inanan birisiyim.
1: Peki sizce zikir yapan bir insanla yapmayan bir insanı ayırt edebilir miyiz?
2: Mesela zikir çeken insanlara kalbi daha yumuşak oluyor. Daha kalbi yani zengin oluyor. Her şey bakımından daha böyle geniş bir pencereden bakıyorlar. Ama mesela zikir çekmeyen bir insan da yani tabi bilmediği için tasavvufi bir eğitim görmediği için yani tam bilmiyor yani yanında öğrenmesi icap eder.
4: Tabii ki insanları hani konuşmalarından, böyle yaşam tarzlarından şöyle baktığımız zaman işte sosyal yaşantılarına baktığımız zaman ben ayırt edebileceğimizi düşünüyorum.
3: Zikretenle zikretmeyen biri olur mu yavrum? Ona az verir, öbürüne daha çok verir her şeyi. Bak belayı da ona verir, hüzünlüğü de ona verir.
0: Hiçbir sahibini zikir çekmeyen bir insan tasavvufi eğitim görmediği için tam bilmiyor. Zikrin önemi günümüzde yeterince biliniyor mu? Ne yazık ki hayır. Sadece İslam'ın 5 şartı yerine getiriliyor. Ama İslam'ın 5 şartının içerisinde 32 farzın içerisinde 54 farzın içinde zikir farziyetine hiç rastlanmıyor. Zikir olmayınca nefs tezkiyesi mümkün değil. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız mümkün değil. Fizik gücünü şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul edilmesi mümkün değil. Yani kısacası zikir yoksa kurtuluşa ulaştıracak olan reçetenin bütün maddeleri 14 asırda tamamıyla yok olmuş. İblis bunu yok etmeyi başarmış. Onun için Zuhruf suresinin 36. ayet-i kerimesinde men yahru an zikrahmani nukayit lehu şeytanen. Kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa biz ona şeytanı musallat ederiz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili videomuz daha var inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre zikir sadece ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere tesir eden bir faktördür. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Sanki Allah-u Teala görürmüşsünüz gibi yani. Hem Allah-u Teala bize yardım ediyor her işlerinden, her şeyde. Kim Allah-u Teala'ya talep ederse yani ondan yardım isterse tabii ki Allah-u Teala bizim elimizi boş bırakmaz.
3: Allah'a ulaşmak için dua ediyoruz. Her zaman duamızı Allah'tan elimizi açıyoruz. Dua ediyoruz. Her zaman dua.
4: Ya onu gerçekten kalben, madden, manen, her türlü yani sevmek.
1: Bütün Allah dostlarının yapmış olduğu ortak Allah'a ulaşma duası var. Bu tür dualarda bulunuyor musunuz?
2: Tabii ki de inşallah yani o makamı daha tam elde edemiyoruz yani. Veli zatlar daha çok yani onlar çokça ilimleri var yani. Bizim ilmimiz yani onlar kadar yani hiç bir zerre miktarı kadar. Yani tabii ki herkes ulaşmak ister de yani ama çok ama elde etmemiz yani daha çok çaba elde etmemiz lazım yani.
3: İsteriz tabii. Niye istemeyeyim? Ay istemez miyim? Benim gözlerim doldu şimdi. İstemez miyim?
4: Tabii ki. Tabii ki kim istemez ki? İnsan yaradanına kavuşmak, yaradanıyla birlikte olmak istemez mi?
3: Ey yüce Allah'ım, seni çok seviyorum.
2: Ben de bütün ermiş evliyaların gibi.
4: Yaşarken sana ulaşmayı diliyorum. Beni de sana ulaştır Allah'ım.
0: Sabi biz Allah'a ulaşmak konusunda o makamı daha tam elde edemiyoruz. Beni zattanın çokça ilimleri var. Bizim ilmimiz zerre miktarı kadar onların olamaz. Allah'a ulaşanlar ilmi çok olanlar mıdır? Hayır. Yani bir tek dilektir Allah'a ulaşmak. Zümer suresinin 9. ayet-i kerimesinde هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Kimdir bilenler? En alt seviyede Allah'a ulaşmayı dileyenler. Çünkü Zümer suresinin 4. ayet-i kerimesinde وَاَنِيبُوا لَرَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ Allah'a yönel, Rabbinize yönelin, ruhunuzun Allah'a ulaştırmayı dileyin. Size azap gelmeden önce Allah'a teslim olun, ruhunuzu, beşenizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin. Yoksa yardım olunmazsınız. Ama bu dileğin sahibi olmayanlar, onlar nefsinin hava hevesine uyanlardır. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Yunus 7-8. Onlar hangi ayeti görsene iman etmeyen, işaret yolunu tutmayanlardır. Arap 146-147 ve Câsiye 23'te hevasına tabi olan hastaları engelli olan insanlar. Ötesi de var mı? Var tabii. Hac 8'de minen nâsi men yekûlû âmennâ ve minen nâsi men yucâdilû fillâhi bi gayri ilmin ve lâ hüden ve lâ kitâbin minir. İnsanların Allah yolunda tecrid edilmeleri Allah'ın verdiği ilimle gerçekleşir. Ama cehalet ilim sahibi olmak arasında köprü kesinlikle bir dilektir. Bu dilek Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilediğimiz anda Allah-u Teala derhal kalbimizdeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Allah-u Teala bir taraftan o kişi ilmi tecrid ederken, öbür taraftan da onun iç dünyasında, dış dünyasında onu Allah'a ulaştıracak olan bütün şartları gerçekleştirir. Bu kişinin devamlı ilminin artması ancak ve ancak zikrin artışına bağlıdır. Allah Resulü faydasız ilimden Allah'a sığınırım buyuruyor. Kimdir bu faydası ilmin sahipleri? Kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan, hevasına tabi olanlar. Onun için Allah-u Teala ayet-i kerimede وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ يَلْمِنْ Allah'la mücadele eder. İlmi yok. İlmi olmadığına rağmen Allah'la mücadele eder. وَلَا هُدَنْ bir hidayetçisi tabi değil. وَلَا كِتَابٍ مِنُ ve nurlu bir kitaba, mukaddes bir kitaba, Allah'tan gelen bir kitaba dayanmadan sadece zanıyla Allah'a karşı mücadele ediyor. O يَتَبْعُونَ كُلِّ شَيْطَانٍ مَرِيلٍ O inatçı şeytana tabi olan birisidir. Görüntülü bir sualimiz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
5: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Ellerinizden hürmet ve hasretle öpüyorum. Hocam benim sorum Esma-ül Hüsna çekerken yapmış olduğumuz zikirin nefsin temizlenmesine faydası var mıdır? Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar muhterem hocam.
0: Evet vardır. Çünkü Esma-ül Hüsna da bir zikirdir. Ama Allah isminin ard arda tekrarı bütün nefsin afetlerine %100 tesir ederken diğer esmalar ait olduğu alan içerisinde sadece geçerli. Kur'an-ı Kerim boyunca Allah'ın 99 tane esması geçer. Allah-u Teala Araf suresinin 180. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. En güzel isimler Allah'ındır. Ona onunla dua ediniz. Allah'ın isimlerini saptırmayı terk et. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala da emrediyor. Esma-ül Hüsna'dan birini çekiyorsak o esma ile alakalı olan nefs afeti hangisi ise sadece onda değişme olur. Örneğin sabırsızlık afeti es-sabır esmasını çekiyoruz. Fazilet o zaman sabırsızlık afetimizi azaltır. Fazilet orada gene nefsimizin kalbine yerleşir ama bütün afetlerde değişiklik oluşturmaz. Allah kelimesi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de kendisi için en çok kullandığı isimdir. Zikrullah'ın temelini bu kelime teşkil eder. Bu isim nefsimizdeki 19 afetin hepsine birden tesir etmek yetkisinin sahibidir. Hepsinde azaltmalar vücuda getirecektir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala yapılan zikrin kalpte kalıcı olabilmesi ve bizi huzursuz eden ve mutsuz eden nefsimizi gün be gün temizleyebilmesi için Allah'ın tayin etmiş olduğu bir mürşide tabi olmamızı farz kılıyor. Peki mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Yolumun lideri yani Allah-u Teala zaten o bizim ilahımızdır. Hani peygamberlerden sonra zaten veli zatlar geliyor. Hani bizim de hani bir mürşide bağlanmamız lazım.
4: Ya mürşit Allah-u Teala'nın yolundan gider. Onun ilmine işte onun söylediklerini yapıp söylemediklerinden uzak duran insan.
2: Bütün evliyalar hepsi aynıdır ama tabii ki insanın muhabbeti hangisini, hangi evliyaya daha çoksa ona bağlanması lazım yani.
1: Ya günümüzde de var mıdır?
3: Vardır tabii. Olmaz hacı var, olmaz olur mu? Her tarafta var.
4: Bu kadar kötü olan bu dünyada bu iyiler olmasa hep denir ya dünya iyilerin yüzü suyu hürmetine ayakta diye. Allah-u Teala da zannediyorum ki dünyayı o iyilerin yüzü suyu hürmetine ayakta tutuyor.
1: Onları sizce nasıl bulabiliriz?
2: Ziyaret ederek rabıta şeklinde de bulabiliriz aslında.
4: Her şeyi dost doğru yaparsak eğer mutlaka ulaşacağımızı düşünüyorum. Bu şekilde ulaşırız. Rüyamızda görürüz en azından.
1: Biz eğer hacet namazını kılıp Rabbimizden kendi mürşidimizi sorarsak bize göstereceğini açıklıyor.
3: Sorunlarım olmasa niye yapmayayım ben?
4: Onları görebiliyorsak, Rabbim onları bize görmeyi nasip ediyorsa zaten bizde de bir şeyler var demektir.
0: Bir misafirimiz mürşid konusunda Rabbim onları bize görmeyi nasip ediyorsa zaten bizde de bir şeyler var demektir. Allah'ın mürşitlerini herkes mürşit olarak göremez mi? Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemediyse mürşidin görülmesi imkansız. Allah Teala "Vestaînû bis-sabr ve's-salâti." Sabır ve namazda yardım isteyiniz. "İnnehâ lekebîretin." Ama o zordur. Kimler için zor? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için. "İllâ alel-hâşiyîn." Ama huşû sahipleri için değil. İşte o huşû sahipleri kimlerdir? Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Enam 36'da اِنَّمَا يَسْتَجِبُوا الَّذ۪ينَ يَسْمَعُونَ Davete icabet edenler onlar işitenlerdir. Ulaşmayı dilemeyen birinin Allah'a açılması gereken bütün kapıları kapalıdır. Gözler kördür, kulaklar sağırdır, kalpler dilsizdir, irşat. Makamına baktıkları zaman onu bile alanede bir insan olarak görürler, onu müşrit olarak kabul etmezler. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun da işitir, bilir ve görür. Gördüğü anda da Rahim esması ile tecelliye başlar. Baş gözü mürşidi herhangi bir insan olarak değil, mürşid olarak görmeye başlıyor. Kişi irşat makamının söylediklerini işitmeye, yani manasına varmaya başlıyor. Ve bütün Allah'a açılan sistemler açılıyor. Kişi mürşidi mürşid olarak idrak ediyor. Öyle olunca da Araf suresinin 198. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz Araf 198'de? اِنْ تَدْعِيُمْ اِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا. Onları hidayete, Allah'a ulaşmaya çağırırsanız işitmezler. Onları sana bakar görürsün, onlar görmezler. Allah razı olsun. Bir görüntülü sualimiz daha var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Sevgili Cappur Hocam, hürmetle ve sevgiyle gül kokulu ellerinden öpüyor. Sizi çok ama çok seviyorum. Sevgili Cappur Hocam, müsaaden olursa size bir sual arz etmek istiyorum inşallah. Zikir yapan bir insanın nefsine uyması mümkün olabilir mi? Cevabınız için Allah sonsuz kere razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Aleykümselamun rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrarlayacak olsak. Zikir yapan bir insanın nefsine uyması mümkün olabilir mi? Başlangıçta nefs afetlerle dolu olduğu sürece şeytanla devamlı işbirliği halindedir. Şeytanın telkinleri altında yanlışları yapmanız her zaman mümkündür. Şeytan karanlıkları nefsinin kalbinde iman kelimesinin çekim gücünü azaltabilecek olan bir etkinin sahibidir. Ama eğer zikrederseniz nefsinizdeki afetler azaldıkça yerlerini Allah'ın nurları olacaktır. Ama henüz nurlanmayan kalbin öbür kısmı mutlaka şeytana açık olacaktır. Zikir devam ettiği süre içerisinde şeytan nefsinizin kalbine bir damla bile karanlık gönderemez. Allah'tan inen rahmet, fazl ve selavatla nurları nefsinizin kalbinizi bütünüyle doldurur. Ama zikri bıraktığınız zaman, ki onun için Allah Teala daimi zikri farz kılmıştır. Daimi zikirde şeytanın kapısı zikirle kilitlidir. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz tezkiye için şeytanın vücuda giriş yoluna daraltınız. Ve tasfiye için şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. İşte şeytanın kapısının zikirle kilitlenebilmesi daimi zikirle mümkündür. Kişi daimi zikre ulaşmadan zikir yaptığı zaman tabii ki olmaz. Ama zikir bıraktığı zaman tekrar mühür Allah'ın kapısını kapatır. Şeytanın kapısı açık ve kalbin nurlanmayan, fazıllarla dolmayan kısmına şeytan yine tevsil eder. Yine tekrar kişi günah işlemeye başlar. Ne zamana kadar? Daimi zikre ulaşana kadar. Daimi zikre ulaştığı an artık 24 saat şeytanın kapısı kapalıdır. Artık şeytan o kişiye asla tesir edemez. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Ram Kur'an Her An Mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha mahzara var. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz sosyal medya bağımlılığı. Alkol ve uyuşturucudan daha kötü. Dünyada 3 milyar insan, yani toplam nüfusun %40'ı sosyal medya kullanıyor. Araştırmalar insanların günde ortalama en az 2 saatini sosyal medyada geçirdiğini gösteriyor. Uzmanlar bazı yönleriyle dijital platformların neden olduğu psikolojik etkileri alkol ve uyuşturucu bağımlılığının tedavisinden daha zor olduğunu düşünüyor. Çünkü insan çok daha angaje oluyor ve bunu yaparken kimse kötü olduğunu düşünmüyor. Dünya çapında günde ortalama 200 bin insan hayatını kaybederken günde ortalama 400 bin bebek dünyaya geliyor. İnsan nüfusu katlanarak artarken teknoloji ve sosyal medya bağımlılığında artış gösteriyor. Günde ortalama 9 milyon cep telefonu satılıyor. Google ortalama olarak saniyede 40 binden fazla arama sorgusu işliyor. Bu da dünya çapında günde 3,5 milyardan fazla arama yapıldığını gösteriyor. Peki insanlar mutluluğu sosyal medyada bulabilirler mi? Asla mümkün değil. Eskilerin bir deyimi var, bir Allah dostu belki bunu söylüyor. Padişah-ı alem olmak bir kuru kavga, bir veliye bende olmak, bir veliye bağlanmak hepsinden âlâ. İşte insanların sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan bulmak istedikleri mutluluğu asla ulaşamazlar. Mutluluk, insanların vaktini sosyal medyada geçirmesi, alkol ve uyuşturucuyla hayatını tüketmesi değil, tam tersi Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, aile ve dünya saadeti nefsimizin tezkiye ve tasfiyesine bağlı. Allah yaratandır. Allah emredendir. Allah hükmedendir. İşte yaratan Allah hepimizi mutlu olalım diye yaratmıştır. Emreden Rabbimizin emirlerine itaat edersek, onun hakimiyeti altında mutlak surette iki can saadetine ulaşırız. Bunun dünyada örnekleri çok. Her devirde peygamber, onun etrafındakiler mutlaka Allah-u Teala'nın yaratma, emretme ve hükmetme standardı içerisinde bir asr-ı saadeti yaşamışlardır. İşte yaratan mutlu olalım diye bizi yaratmışsa, o zaman onun emirlerine itaat etmemiz, emirlerini yerine getirmemiz lazım. Nedir emri? Son indirilen şeriat ve bu Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 ayette Allah-u Teala bize farz kılıyor. Neyi emrediyor Allah-u Teala? Allah'ın zatından bize üfürülen ruhu hayattayken sahibi olan Allah'a iade etmemizi, teslim etmemizi emrediyor. Sadece bir dilek, ama bu dileğin karşılığında Allah-u Teala'nın bize mükafatı 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı. İşte şu anda vaktini sosyal medyada harcayanlar, alkol ve uyuşturucu kullanan insanlar hepsinin arka planında sorarsanız, belki birçoklarının sebebi mutsuz huzursuzluktan kurtulmak, birçokları ben bununla mutlu oluyorum diyor ve ona sığınıyorlar. Halbuki nefsin talepleri olan bu dünyayla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Allah-u Teala bizi dünya için yaratmadı. Bizi kendisi için yarattı. Dünyayı bizim için, ama bizi kendisi için yarattı. Eğer Allah içinsek, Allah Teala emrediyor, zatımdan size üfürüm ruhu hayattayken bana ulaştırın, bana teslim edin. Biz dileyeceğiz, ama bunu gerçekleştiren hepimizin sahibi Allah. Öyleyse şu anda sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan kullanan tüm insanlara sesleniyoruz. Allah'ın emri olan, temel emri olan, 12 kere üzerimize farz kılan Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah bu talebi kalbinizde gördüğü an, verdiği söz mutlaka ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracak. Ve sanki siz ulaştırmışsınız gibi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını mutlaka Allah size verecektir. Evet, hiç kimsenin endişesi olmasın. Emin olun, kalpten Allah'a ulaşmayı dilerseniz, ki Allah-u Teala üzerimize 12 kere farz kılmıştır. Bu dileğin sahibi olduğunuz an, Allah-u Teala bu talebi kalbinizde gördüğü an, geri kalanını Allah garanti ediyor. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştırıyor. Bütün vasıta emirleri Allah size sevdiriyor. Ve Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdığı zaman, ermiş evliyadan kılıyor, kendisine dost kılıyor. Ve kendisine dost kıldığı bu kullarına 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını mükafat olarak teslim ediyor. Öyleyse vaktinizi, Allah'ın en kıymetli hazinesi olan zamanı kendi aleyhinize değil lehinize, sizi mutlaka mutluluğa ulaştıracak olan bir ölçü içerisinde Allah için kullanın, Allah'a teslim olun ve bütün mutlulukları sizi yaşayın. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma's salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz bir pazar sohbetinde bizleri bir araya getirdi. Hamd ve şükür ederiz. İster pazar sohbetleri, ister her an Kur'an, her an mutluluk olsun, konferanslarımız olsun. Tek bir hedef var. Allah'ın ayetleriyle Allah'tan bahsetmek, insanları Allah'a davet etmek ve bu davetin neticesinde de bizi huzursuz ve mutsuz kılan nefsimizin tanıtılması, bilinmesi ve nefsimizin tezkiye ve tasfiye ile en zirve noktada mutluluğu yaşamak hepimizin şiarı, temel hedefi olması lazım. Hepimiz bu gayeyle beraberiz. Bu gayeyle pazar sohbeti ve diğer sohbetlere iştirak ediyoruz. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadisini zikretmeden evvel Allah-u Teala ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Zümer 53'te قُلْ يَا عِبَادِي أَلَّذِي أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسُمْ لَا تَقْنَتُمُ الرَّحْمَةُ اللّٰهِ Ey nefislerine karşı haddi aşan kullarım! Ey çok günah işleyen kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Vallahu yaghfiru zunubu cemiyan. Bütün günahlarınızı Allah Teala mağfiret etmeye kadirdir. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta ayet-i kerimede Allah'ın rahmeti söz konusu, diğer tarafta da nefsimize uyarak işlediğimiz günahlar söz konusu. Şeytan bu noktada ne yapıyor? Geliyor bize günahları göstermek suretiyle, bu kadar günah işleyen kişi artık senin için kurtuluş ümidi yok. Sen bittin. Şeytan bize daima işin karanlık tarafını gösteriyor ve bizi kendisiyle birlikte cehenneme götürmeye çalışıyor. Ama Allah Teala da buyuruyor ki Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Mesela bir insan ne kadar günah işleyebilir? Kainat kadar. Hepimiz kainatın bir küçük kopyasıyız ve kainat kadar günah işlediğimizi düşünelim. Ama Allah'ın rahmeti bütün kainatı kuşatmıştır. Yani günah mı büyük, onun işlediği günah mı büyük, yoksa o günahı tamamen temizleyen Allah'ın rahmeti mi daha büyük? Allah'ın rahmeti ne diyor? Benim rahmetim gazabımı geçmiştir buyuruyor. Yani Allah'ın kanunu bu. Öyleyse insanlar hangi günah işlese işlesin, kesinlikle hiç kimsenin Allah'ın rahmetinden ümit kesmemesi lazım. Mesela bugün çok kardeşimiz şeytandan korkuyorlar, cinlerden korkuyorlar vesaire. Halbuki bu mukayesede korkulması gereken varlık kim? Şeytan mı, biz mi? Şeytanın bizden korkması gerekir. Çünkü Allah bizimle beraber ve Allah bizimle beraberse kesinlikle Allah bizden yana. O zaman Allah bizden yanaysa şeytan bize galip gelebilir mi? İmkansız. İşte Allah Teala bizden ne istiyor? Kendisine güvenmemizi, tevekkül etmemizi istiyor ki bu noktada şeytan ne yaparsa yapsın asla. Mesela birçok kardeşimiz doğal olarak Allah fizik ötesini onlara gösteriyor. Şimdi şu anda eğer bir gözlük size verseydik, bu gözlükle siz insanların bu dünyadaki halini, röntgenini çekebilseydiniz, çeşit çeşit insan görecektiniz. Belki size kötülük yapmak kastıyla sana gelen insanı da görecektin ama şu anda göremiyorsun. Allah onu örtmüştür. O içinde sana karşı o kötülüğü saklıyor. Fakat fizik ötesine geçtiğiniz an şeytanı da görebilirsiniz. Şeytanın uşakları olan cinleri de görebilirsiniz. Her türlü şey görebilirsiniz. Ama bu görüntü size illa üstünüze geliyorsa zarar verecek manasında değil. Şu anda yoldan geçen birisi. Diyelim ki Allah onun durumunu bize gösterdi. O hakikaten hain birisi. Öyle kabul ederim. Fakat yoldan geçiyor. Bana ne şey var yani. O geçiyor, kendi bir hedefe doğru gitmişti vaziyette. Ama kardeşlerimiz görünce ne oluyorlar? Korkuyorlar. Korkuyorlar. Yani aslında normal görüntü. Dolayısıyla ben kardeşlerimize şunu söylüyorum. Fizik ötesi negatif görüntüler, film seyrettiğiniz an filmde gördüğünüz bir kobra yılandan kaçar mısınız? Koltuğunuzu terk edip kapıya yönelir misiniz? Hayır. Sadece seyrediyorsunuz. Hatta onu da kardeşlerimize şunu söylüyorum. Onunla da meşgul olmayın. Yani ne yapın? Sizin konsantre olmanız gereken tek bir şey var, zikir. Şeytanı da görseniz Allah Allah Allah, cini de görseniz Allah Allah Allah, ağacı da görseniz Allah Allah, yani fizik ötesini, fizik yerini ne düşünürseniz düşünün, ne demeniz lazım? Allah Allah Allah Allah, yani çünkü Allah Teala bize bu görevi vermiş. Bu görevi verdiğine göre bizim vazifemiz bu. Bizim vazifemiz Allah Teala gidin onları seyredin, bak sizin halinize ne yapıyor, ne ediyor. Veya bu şekilde bir görev biz edinmedik. Sadece beni zikredin, geri kalan kısmını size ait değil. Mesela kul diyor ki, Ya Rabbim diyor, ben işimi yapayım şu dünyada. Ondan sonra senin işine geleceğim. Allah Teala diyor ki, sen benim işimi yaparsan ben senin işini yapacağım. Şimdi hangisi daha şey? Allah diyor, Allah'ın işini yapmak ne demek? Allah'ı zikretmek demek. Allah diyeyim bakalım. Allah diyeyim bakalım.
1: Allah.
0: İşte siz buna konsantre olduğunuz an, devamlı bu zikri yaptığınız an, sizinle alakalı ihtiyacınız olan ne varsa Allah Teala gerekli sistemleri gerçekleştiriyor otomatik olarak. Öyleyse işimiz çok mu kolay yoksa bana mı öyle geliyor? Efendimiz ne diyor? Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? İşte sevgili kardeşlerim, bu ayet-i kerimeye paralel Peygamber Efendimiz'in buyurduğu hadis-i şerif şöyle. Kafir olan Allah'ın rahmetini tam olarak kavrayabilseydi. Yani kafir, günahkar, mücrim olan kişi. Eğer Allah'ın rahmetini tam olarak kavrayabilseydi, asla Allah'ın rahmetinden ümit kesmezdi. Onun cennetinden asla ümidini kesmezdi. Neden öyle? Çünkü cennete neyle girilir? Allah'ın rahmetiyle. Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Buyuruyor ki hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulallah? Ben de ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Öyleyse cennete giriş neyledir? Allah'ın rahmetiyledir. Ve kafir Allah'ın rahmetinin nasıl bütün kainatı kuşattığını bilseydi hiçbir zaman Allah'ın rahmetinden ne yapmazdı? Ümidini kesmezdi. Dolayısıyla günahınız ne olursa olsun. Mesela bir misal veriyor Allah Resulü ki biz de idrak edelim, hayatımıza tatbik edelim. 99 kişinin katili. Yani Allah Teala ayetlerde diyor ki kim bir başkasını haksız yere öldürürse cezası cehennem. Bu değil bir kişiyi öldürmüş 99 kişinin katili. Ama bir şey daha biliyor bu. Kur'an'daki ayet-i kerimede kim Allah'a ulaşmayı dilerse kesinlikle işlediği bütün günahları Allah Teala ne yapıyor? Örtüyor. Bu kanunu da biliyor. Dolayısıyla bu dileğin sahibi olan kişinin ilk uğraması gereken yer ne? Tövbe kapısı. Onu da biliyor çünkü. Bu Allah'a ulaşmayı dileyen kişi etrafındaki ya diyor ben 99 kişinin katiliyim. Ben tövbe edersem Allah benim tövbemi kabul eder mi? Bir tane emaniyeci diyor ki ya sen bitmişsin sen. Sen daha ne? Senin kurtuluşun imkansız. Onu da orada öldürüyor. Yüze tamamlıyor. Ve devam ediyor arayışa. Ben diyor tövbe edersem tövbem kabul edilir mi? Bütün bunlarla tabii anlatıyoruz. Siz gidin adam öldürün diye değil yani. Egzecere misal olarak anlatıyoruz. Allah'ın kanunları nasıl işliyor? Onu idrak edebilmek için. Ve devam ediyor. Bir başka Allah dostuna gidiyor. Diyor ki ben tövbe edersem tövbem kabul edilir mi? Bu kişi tövbenin farkında. Yani 12 tane ihsanla Allah'ın kendisi için tayin etmişin önünde tövbe ettiği takdirde Allah mutlak surette onun bütün günahları ne yapıyor? Sevaba çeviriyor. Ya sevgili kardeşlerim, doğan insan tamam hiç günahı da yok, sevabı da yok. Ama mürşid önünde tövbe eden insan günahları sıfır. Fakat o güne kadar işlediği günahlar ve sevaplar miktarınca neyi var? Sevapları var yani. Aradaki fark bu. Ve kafir olan Allah'ın rahmetini idrak edebilseydi kesinlikle Allah'ın rahmetinden ümit kesmezdi. Yani cennetten ümidini kesmezdi. Cennete giriş o kadar kolay ki sadece ve sadece bir dilek. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz başka hadisinde ne diyor? Allah beni lanet için değil, rahmet için gönderdi. Lanet, kişiyi işlediği günahı yüklendiği gibi başkasının delaletine sebep olduğu insanların günahlarını da yüklüyor lanet. Mesela şeytan lanetliklerden. Şeytan sadece nefsine uyduğu için kendi günahları yok. Yoldan saptırdığı, Allah'ın yolundan saptırdığı bütün insanların da günahını şeytan yüklenmiş mi? Evet, bu sebeple şeytan hangi zaman dilimini incelerseniz inceleyin. En günahkar kul kimdir? Şeytandır. Ne kadar cehenneme giden kişi varsa o cehenneme giden kişiden hepsinin günahları ne yapmıştır? Yüklenmiştir. Onların günahları da var. Yani şeytan devrede değilse mesela Allah'a ulaşmayı dilediniz. Henüz nefsinizin afette %98 nedir? Karanlıklar içerisinde. Ama Allah Teala diyor ki şeytanın sizin üzerinizde bir sultanlığı yok. Afetler var, sultanlığı yok. Çünkü Allah Teala şeytanın üzerimizdeki tesirini sıfırlıyor. Sıfırladığı an kesinlikle afetler bir şey yapamıyorlar. Var ama yapamıyorlar. Öyleyse nerede şu zahiri alemde bir yanlış içerisindeysek burada bizi aktif hale getiren kimdir? Şeytan. Onun için İbrahim 22'de iş olup bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı. Allah hep doğruyu söyledi. Ben de vaat ettim size ama ben hep yalan söyledim size. Sevgili kardeşlerim, iki tane durum söz konusu. Bir Allah'ın doğruları, bunlar kutsal kitaplarda Allah'ın sözüdür. Bir de insanların yalanları. İnsanların yalanları, insanların zanları. Yani siz Kur'an-ı Kerim'e hangi noktada tabi değilseniz, neye tabisiniz? Zanna tabisiniz. Allah-u Teala ayet-i kerimede 7 tane ayet-i kerimede onlar zanlarına tabirler. Zan sözlerin en yalanıdır. Ve zancılardan önce ilim öğrenin. Mesela zancılar kimlerdir? Diliyle alim, kalbiyle cahil olan insanlar. Bunlar da konuşuyorlar din adına. Ama bunlar farkında değil. Zanlarına tabi oldukları için insanları ateşe davet ediyorlar. Ancak ne zaman farkına varacaklar? Ölünce. Ölünce her şey ayan beyan olacak. Öyleyse Allah'a çok hamd edip şükretmemiz lazım. Günahımızın büyüklüğü ne olursa olsun. Biz Allah'ın emrine itaat ettiğimiz takdirde Allah bana diyor ki ulaşmayı dileyin. Dilediğiniz an yerlerle gökler arası kadar günahınız dahi olsa Allah Teala bütün o günahları örtmeye hazır mı? Evet, kanunu şu. Enfal 29. Ya eyyühellezine amenü intettekullaha, eğer takva sahibi olursanız yecallekum furkanen. Size furkanlar verir ve yukafe ankum seyyatikum ve bütün günahlarınızı örter. Kainat kadar günahınız olsun. Tamam. Ama siz Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olduğunuz an Allah'ın verdiği söz o günahların hepsinin miktarı kadar size sevap vermek ve böylece günahlarınızı sıfırlamak. E zaten insanı cehenneme götüren şey ne? Günahları sebebiyle. Günahlar sıfırlandığına göre tek bir dilekle herkese Allah-u Teala cenneti garanti veriyor. İşte Allah-u Teala Ankebut 5'te bu sebeple garantiyi veriyor. Kur'an insanlar için bir mutluluk davetesi. Gelip hidayetçi bizi Allah'a davet ediyor. Daveti dilememiz halinde mutlak surette cennet bizim. Kur'an bir saadet reçetesi. Reçeteyi kimden alıyor insanlar? Doktorundan. Mürşitlerin hepsi bizim için Allah'tan tayin edilen nefs hastalıklarının doktoru mu? Evet. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisi. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi herkese 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını Allah garanti ediyor mu? Evet. Saadet davetisi, saadet reçetesi ve saadet garantisi. Ve şimdi Allah Teala En'am 160'ta bir kul İslam'a girer. Bunda samimi olursa daha önce yaptığı bütün hayırları Allah lehine yazar. Yani öyle kanunlar da hep kulların lehine. İşlemiş olduğu bütün şerleri de affeder. Örter. Müslüman olduktan sonra yaptıkları da şu şekilde muamele görür. Yaptığı her hayır için en az 10 misli olmak üzere 700 misline kadar sevap yazdırır. İşleri her bir şer içinde Allah affetmediği takdirde sadece bir günah yazdırır. Öyleyse kanun ne kadar muhteşem. Şerler için daima birebir, şerde de artım yok. Ama kim ki henüz Allah'a ulaşmayı dilemiş ama müşriklere tabi değil. Bir hayır işlediği zaman nasıl işlem görüyor o kişinin hayrı? 1-10. Ama müşriklere tabi oldu. O zaman ondan 100, 200, 300, 400 ve 700'e kadar Allah Teala istisnasız derecat artımında bulunuyor. Yani Allah Teala vaaz ettiği kanunlar lehine hatta şunu söylüyor Rabbimiz Peygamber Efendimiz'in hadislerinde. Kul şerre niyet etti. Ama yapmadı. Allah Teala ona kesinlikle derecat kaybı yazmaz. Yani Allah'ın indinde düşünce suçu yok. Niyet etmiş. Ama işlememiş. Kulum kötü bir amel yapmak isteyince şu anda ekranda görüyorsunuz. Onu yapmadıkça yazmayın. Meleklere Allah'ın emri bu. Yapınca onun aleyhine sadece bir günah olarak yazın. Ama benim rızamı düşünerek terk ettiyse bunu onun lehine bir sevap yazın. Yani düşündü ve tabii sonunda yapmadı ve de benim rızamı düşünerek terk ettiyse bunu onun lehine sevap yazın. Kulum iyi bir iş yapmak arzu edince yapmasa bile onun lehine bir sevap yazın. Eğer onu yaparsa en az 10 misli olmak üzere 700 misline kadar sevap yazın. Daha sonrası daha 700'ün üstünde. Daha sonra daimi zikre ulaştığı zaman hesapsız. İhlasa ulaştığı zaman sonsuz, salaha ulaştığı zaman ecrün azim. Yani her şey kulun lehine. Sevgili kardeşlerim, hepimiz dünya hayatında Allah'ın üniversitesinde hayatımızı sürdürüyoruz. Ben Allah'ın okuluna devam etmiyorum, ben istemiyorum diye bir lüksümüz yok. Kesinlikle dünya hayatına gelen herkes kaydını nerede görüyor? Allah'ın üniversitesinde. Ama Allah'ın üniversitesinin de ne diyor mesela bazen işte okul öncesi dönem çocuklar için. Bizim için de okul öncesi dönem çocuklar için ne zamana kadar var? 15 yaşına kadar o dönemi yaşıyoruz. Ve bu dönemde biz yaptığımız her iyiliği Allah Teala lehimize yazıyor. Şerleri ise dikkate almıyor. Ama ondan sonra da işte bu devre giriyor, üşürmeme devreye giriyor. Biz bir şer düşündük. Ama yapmadık. Derecat kaybı yok. Şer düşündük, yapmadık. Bir de Allah'ın rızasını düşünerek terk ettik. O zaman Allah Teala bize yine derecat yazıyor. Ama eğer bir hayır düşündüysek en az mutlaka yazıyor derecat. Yaparsak 1'e 10 ve daha sonra 1'e 700. Allah'ın üniversitesinin not sistemi böyle. Allah Teala bu şekilde insanları amel defterinde değerlendiriyor, notlandırıyor. Böyle düşününce aslında insan idrak ederse sınıfta kalmak olabilir mi? Hiç mümkün değil. Bir kere her şeyden evvel ilk 15 yıl Allah Teala devamı bizi hazırlıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Diyor ki ilk 7 yaşında 0 ile 7 yaş arasında çocuklarınıza emrediniz. 7 ile 14 yaş arasında da onlarla birlikte yapınız. İnsanoğlu neden etkilenir? Toplumun tesirinde kalabilir. Anne baba tesirinde kalabilir. Arkadaş tesirinde kalabilir. Vesaire. Bütün bunlar hepsi o kişiyi etki eder.

tek başına toplumun hepsi negatif olsun, anne baba tamamen kişiyi şirkte bıraksın ve arkadaş çevresi kötü olsun. Bulaşmayı dilediği takdirde bütün bu negatiflerin içerisinden Allah onu kurtarıyor mu? Kesinlikle. Sadece bir dilek. Allah'a dileyecek. O zaman sevgili kardeşlerim, Allah şöyle buyuruyor, diyor ki bana güvenin. Bu kainatı yoktan var eden benim. Bu kainatın sahibi de benim. Ve nerede olursanız olun, ben sizinle beraberim. Siz sadece bana yönelin, benden isteyin. Göreceksiniz ki mutlak surette bu dünya hayatını ben size cennet kılarım. İşte bu açıdan Allah'ın kanunlarını bilmek hepimize bir farz görev olarak düşüyor. Çünkü biz eğer Allah'ın kanununa göre hayatımızı yaşamazsak, devam ettirmesek, kendi kafamıza göre bir hayatı yaşasak bizim kurtuluşumuz mümkün değil. Kurtuluşumuz Allah'ın vahiyledir. Zanlarla değil. Onun için zancılardan önce öğrenin. Şimdi sevgili kardeşlerim, kişi ne zaman bu yaptığı yanlışların farkına varabilir? Cevabı gayet açık. Nerede, hangi ayette yazıyor? Secde 11 ve 12'de. Secde 11'de vazifeli ölüm melekleri gelip bizi öldürüyorlar. Ölümle olay nedir? Ölümle Allah'ın zatından üfürülen ruh bizden ayrılıyor. Vazifeli melekler yedeğini alarak Allah'a götürüyorlar. Geri kalan fizik bedenimiz ve nefsimiz. Fizik bedende ne oluyor? Toprağa, tapudun içerisine gidiyor. Nefsimiz öyle bir yapı ki burada bizimle beraber, kabirde de bizimle beraber, cennet cehennem hayatında bizimle beraber. Yani nefsimizin bizi bıraktığı bir durum yok. Muhterem Efendimizin söylediği, nefsimizin bizden ayrıldığı nokta bayılma hali, uyku hali ve ölüm hali. Bu hallerde nefs bizden ayrılıyor. Ve bütün işlediğimiz sıkıntıların, mutsuzlukların arkasında ne var? Nefsimiz var. Nefsi de ayartan, nefsi de kötü yönde kullanan kim? Şeytan. İşte Allah Teala bu açıdan dinde bize nefsimizi tezkiye ve tasfiye etme görevini vermiş. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Yani nefs evvela tezkiyede kontrol altına alınıyor. Tasfiyede tamamen temizleniyor. 19 tane faziletin sahibi oluyor. İşte ölüm melekleri gelip mütevaffa kıldıkları zaman kişi Allah katında nasıl bir durumda olduğunu anlıyor, idrak ediyor. O zaman ne diyor? Allah'a diyor ki ben çok şey kaybettim. Beni tekrar dünyaya geri gönder. 7 ayet-i kerime bunu söylüyor bakın. Ayetlerde kafir olanlar, ulaşmayı dilemeyenler kayıplarını ölüm sırasında anlıyorlar. Allah Resulü kabir ya cennetten bir bahçe ya cehennemden bir çukur. Her halde kişi anlıyor. İşte Enam 77'de o zaman keşke biz geri döndürülseydik. Kim diyor bunu? Ulaşmayı dilemeyenler. Araf 53'te veya dünyaya döndürmüş olsaydık yapmış olduklarımızdan daha başkasını yapardık. İbrahim 44'te Rabbimiz bizi yakın bir şeye kadar, süreye kadar ertele, öldürme. Biz senin davetine icabet edelim ve Resullerine tabi olalım. Allah'ın davetine Allah'a ulaşmayı dileme. Resul ne? Resul de Resule tabi olma. Bakın ayetler gayet açık. Müminin 99 ve 100. Rabbim beni geri döndür. Ölmüş olan bir insan ne diyor Allah Teala'dan? Beni tekrar dünyaya geri gönder. Terk ettiğim salih amel işlerim. Yani ölen bir insanın en çok pişman olduğu şey nedir? Bu dünyada zikirsiz geçirdikleri zaman. İşte Müminin 99 ve 100 bunu söylüyor. Secde 12. Secde 12'de ne diyor? Melekler emaneti alıyorlar ve mücrimler, yani günah işleyenler, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Farkına var. Keşke mücrimleri Rablerinin huzurunda başlar.

eğerek Rabbimiz biz gördük, işittik, dünyaya geri gönder bizi. Demek ki ölüm sırasında gözünden perde kaldırıldığı zaman kayıplarını anlıyorlar mı? Evet. Rabbena ebsirna, gördük, semeyna, işittik, fercina, bizi tekrar dünyaya geri gönder. Dünyaya niçin gelmek istiyorlar? Ni'mel salihen. Salih amel işlemek üzere. Secde 12'de onu söylüyor. Salih amel yapalım. Fatır 37'de onlar orada feryat ederler. Rabbimiz bizi buradan çıkar. Cehennemdeler bunlar. Bunlar cehenneme girmişler. Buradan çıkar. Yapmış olduklarımızdan başka amel, salih amel yapalım. Bakın ölen insanların hepsinin pişman olduğu şey nedir? Salih amel. Ve mümin 11 keza öyle. Bu dünyaya gelip de pişman olmayan kimse var mı? Hayır. Herkes pişman oluyor. Kötülük işleyen kişi neye pişman oluyor? Vazgeçmediğine. İyilik işleyen kişi neye pişman oluyor? Arttırmadığına. Dikkat edin. İyiler de aynı şekilde. Bizi dünyaya geri gönder, ne yapalım? Salih amel işleyelim. İyiliklerimizi arttıralım. Arttıralım, arttıralım. Öbürleri de bizi dünyaya geri gönder, kötülüğümüzden vazgeçelim. Allah'a ulaşmayı dileyelim, davete icabet edelim ve Resulüne tabi olalım. Yani herkes pişman oluyor. O zaman olay şu anda bizim bu sohbetlerde, pazar sohbetleri ve diğer sohbetlerde beraber olmamız, Allah'ın ayetini açıklamamız %100 gerekli mi? Evet, %100 gerekli. Herkes Allah'ın ayetlerini idrak edemiyor. Herkes mürşide ulaşmamış ama bizim gibi mürşidine ulaşan, Allah'ın ilmini idrak edip de hayatına tatbik eden, yaşayan kişinin o zaman amellerinin artışını istiyorsa etrafındaki insanları da Allah yolunda tecrid etmesi lazım ki çok daha fazla kazansın. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Ali'ye diyor ki, ya Ali, bir kişinin senin vesilenle hidayete ermesi senin için dünyanın hepsine sahip olmaktan daha iyidir. Bir tarafta iki dünyayı birisine verin, öbür tarafta bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine vesile olun. Hangisi ağır gelir? Hidayetine vesile olmak daha ağır gelir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yani bugün davete icabet etmeyen dünyanın peşinden koşan. Şimdi dünyanın peşinden koşan nedir mesela? Bir ülkenin, ben isim vermeyeyim, en kodaman zengini. Şu anda en zengin ülke Amerika. Amerika'daki en üst seviyede zengin olan kişi. Ulaşmayı dilemiyor. Ulaşmayı dilemiyor ve sahip olduğu şey belli. Fakat Allah Teala ötesine de geçiyor. Diyor ki sadece onun sahip oldukları değil. Bir dünya ve bir dünya daha onun olsa o kişi fidye olarak verecek, kendisini neden kurtarmak için? Cehennemden kurtarmak için. Ama Allah kabul eder mi? Hayır. Halbuki bu dünyadayken ona Resul gelip ne demişti? Ulaşmayı dile, o sonsuz cennet hayatını Allah sana garanti etsin. Yani bütün insanlar için Allah'a ulaşma dileği bir saadet davetisi, bir cennet bedeli, saadet reçetesi ve saadet garantisi. İşte Bakara 167'de Allah Teala diyor ki, o 167 burada var mı mesela? Bizi dünyaya geri gönder. 7 ayet-i kerimenin içerisinde var mı? Ona bakalım. Tekrar. Evet. Yoksa bunu da ilave ederim inşallah. Bakara 167. Ne diyor Bakara 167'de? Allah'tan başkasına tabi olanlar. Dedi ki, keşke bizim için dünyaya bir kere daha dönüş olsaydı. O zaman bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşırdık. Ne yapmışlar bunlar? Putlara tapmışlar. Şeytanın adımlarına tapmışlar. Böylece Allah onların amellerinin hasara uğradığını, hüsrana düştüklerini gösterecek ve onlar ateşten çıkacak değiller. Enam 40'ta ise Allah Teala şöyle buyuruyor. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, müşriklere de ki, müşrikler kimler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Siz kendinizi gördünüz mü?
Halinizi gördünüz mü? Acizinizi anladınız mı? Allah'ın ayetlerini inkar edenler karanlıkta kalmış sağır ve dilsizlerdir. Demek ki Allah'ın ayetlerini inkar edenler. Sevgili kardeşlerim, kimdir Allah'ın ayetlerini inkar edenler? Allah'ın rahmetine ümit kesenler. Kimdir Allah'ın rahmetine ümit kesenler? Hicr 56'ya göre delalette olanlar. Kimdir Allah'ın rahmetine ümit kesenler? Ankebut 23'e göre Allah'ın ayetlerini ve likâ Allah'ı inkar edenler. Kimdir Allah'ın rahmetine ümit kesenler? Kehf 105'e göre ameli boşa gidenler. Gayet açık. İşte Allah'ın rahmetine ümit kesenler. 4 tane ayet-i kerime. Hicr 56, Ankebut 23, Kehf 105, Rad 27. Yani bunlar Allah'ın rahmetine ümit kesenler. Ama Allah'ın rahmetine ümit kesmeyenler kimlerdir? Onlar da kesinlikle Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Zümer 53'e göre. 54'e göre de müşriklerine tabi olanlar, yönelenlerdir. Enam 12'ye göre, Enam 54'e göre Allah'ın rahmetine mazhar olanlardır. Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı dileyenler. Böylece görüyorsunuz ki iki grup insan var. Sevgili kardeşlerim, sizler Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyenler değil, Allah'ın rahmetine ümit var olanlarsınız. Hepiniz Allah'a ulaşmayı dilediniz ve Enfal 29'a göre Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli ederek hepinizi 7 Furkan'ın sahibi kıldı. Kapalı olan sistemlerinizi Allah açtı. Başlangıç noktasında herkes dünyaya göre diri, ahirete göre ölü. Ama dünyaya göre diri olanın ahirete göre diri olabilmesi için mutlak surete ne olması lazım? Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah Teala'nın da gözlerindeki icabın müstereyi vesaire alması lazım. Ama eğer almıyorsa o kişi mürşide baktığı zaman mesela Araf 179'da kalbi var fıkıh etmiyor. Kalbi var ama fıkıh etmemesinin arkasında ne var? Kalbinde hicaben ekinet var. Ekinet varsa bir kişinin kalbinde kalbi olmasına rağmen fıkıh edemez. Gözleri var görmüyor. Gözlerinde hicaben süre var. Kulakları var işitmiyor. Kulaklarında ne var? Vakra var. O zaman kalbiniz varsa, fıkıh edebilmek istiyorsanız, mürşidi mürşid olarak görmek istiyorsanız, onun sözlerinin manasına varmak istiyorsanız ne yapmanız lazım? Allah'a ulaşmayı dilemeniz lazım ki Allah Teala da sizin için Rahim esmasıyla tecelli ederek bu kapalı sistemleri açsın ve siz de idrak eden birisi olun. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra insanoğlu için en büyük ibadet nedir? Zikir. Allah'a ulaşma dileği hedef emirlerin de ilkidir. Allah'a ulaşma dileği vasıta emirlerin de ilkidir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kesinlikle ondan sonraki vasıta emirine akla geliyor? Allah'ın ismini zikretmek. İşte Bakara suresinin 152. ayet-i kerimesine. Evvela Bakara 151'i size söyleyeyim. Hatta 150'den başlayalım. Bakara 150'de Allah Teala "Vela tahşanun vahşemni." Onlardan korkmayın, benden korkun. "Li'utime nimetehu aleykum leallekum tehtedun." Üzerinizdeki nimetimi tamamlayayım ki siz hidayete erersiniz. Maide suresinin 3. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. El yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti. Şimdi burada da li'utime nimete aleykum. Üzerinizdeki nimetini tamamlayayım. Böylece hidayet edersiniz. Maide 3'te ise el yevme ekmeltu lekum dinekum. Bugün dininizi tamamladım. Ve etmemtu aleykum ni'meti. Ve nimetimi de tamamladım. وَرَدَتُمْ لَكُمْ اِسْلَامَ د۪ينًا Ve sizin için İslam'ı seçtim. Yani iki kaynak, dinin iki kaynağından birisi Allah'ın kitabı, diğeri de bu kitabı açıklayan Allah'ın Resulü Hilal. O zaman bunu size tamamladım diyor. Kesinlikle. Şimdi Bakara 151'de o size ayetlerimizi tilavet ediyor. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. O size kitabı öğretiyor. O size hikmeti öğretiyor. Hikmetin ötesini de o size öğretiyor.
Her devirde devrin imamlarının görevi nedir? Bu Bakara 151'de açıklanan 5 görev. İster Veli Resul olsun, ister Nebi Resul olsun, ayetlerin tilaveti 1, tabi olanların nefsini tezkiye etmek 2, yani onlara beraatini vermek, onları temize çıkartmak 2, 3, kitabı öğretmek 3, hikmeti öğretmek 4 ve hikmetin ötesini öğretmek 5. Zaten dinin tamamı bu 5 görevin içerisinde ifade ediliyor. 5 görev. İşte Bakara 152'de de bu 5 görevin nasıl gerçekleşeceğini bize ifade ediyor. Feskurunu eskurkum. Beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Veşkurili ve la tekfurun. Şükredin, küfür edenlerden olmayın. Şimdi bu ayetle örtüşen hadise bakın Rabbimiz ne buyuruyor. Ey Ademoğlu, beni ancak benden başkasını unutan zikreder. Burası çok önemli. Ey Ademoğlu, beni ancak benden başkasını unutan zikreder. Başkasını unutarak beni zikret ki aradaki perdeyi açarak seni zikredeyim. Beni dininle zikret ki seni rızamla zikredeyim. Beni kalbinle zikret ki seni bana kavuşturarak zikredeyim. Beni küçülerek zikret ki seni üstün kılarak zikredeyim. Beni bollukta zikret ki seni darlıkta zikredeyim. Beni mücadeleyle zikret ki seni müşahede ile zikredeyim. Beni kulca zikret ki seni Rabça zikredeyim. Beni fena ile zikret ki seni beka ile zikredeyim. Ey Ademoğlu, beni unutuyor ve başkasını zikrediyorsun. Beni zikreden hayırlı bir dille ikram olunmuşken kalbiyle başkasıyla meşgul olma. Eğer beni bilseydin benden başkasını zikretmezdin. Ey Ademoğlu, beni zikretmekle şükretmiş, beni unutmakla küfretmiş olursun. Öyleyse zikreden kişi nasıl birisidir? Şükreden kişidir. Zikretmeyen kişi nasıl birisidir? Küfreden kişidir. Ey Ademoğlu, zikrimle nimet bul ve benimle ferahla. Yani benimle mutlu ol. Ey Ademoğlu, kulumda benim zikrim galip duruma olunca o bana, ben de ona aşık olurum. Yani zikri öne geçirdiğin zaman Allah'u kula, kul da Allah'a aşık oluyor. Ey Ademoğlu, kim benim zikrimle meşgul olursa ona benden isteyenlere verdiğimden daha üstünü veririm. Tekrar edeyim. Kim benim zikrimle meşgul olursa ona benden isteyenlere verdiğimden daha üstün. Birisi istiyor Allah Teala'dan, öbürü zikriyle meşgul. Hangisi Allah'tan daha fazla alıyor? Evet, zikreden kişi. Böylece Efendimizin zikir tanımı da yerine oturuyor. En büyük dua nedir? Zikretmektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki her şeyin başı zikirdir, zikirdir, zikirdir. Zikretmek bizi kurtuluşa ulaştırıyor. Ve Arap suresinin 205. ayet-i kerimesi وَاَذْكُرْ رَبَّكَ ف۪ي نَفْسِكَ تَدَرُّوَنْ خِيْفَةً. Rabbini nefsinde zikret, gizli aşikar olmayarak sabah akşam sakın gafillerden olma. Ey Ademoğlu, emri bil maruf ve nehy anil münker veya Allah'ın zikri hariç bütün sözler lehine değil aleyhinedir. Evet, Ademoğlunun emri bil maruf ve nehy anil münker ve zikir. Allah ne istiyor? Allah diyor ki Allah'a ulaşmayı dile. Allah ne istiyor? Sakın dilememezlik etme. Allah ne istiyor? Mürşide tabi ol. Sakın başı boş dolaşma. Allah ne istiyor? Ruhunu teslim et. Sakın vuslatı kesme. Allah ne istiyor? Fizik ucunu teslim et. Sakın gafillerden olma. Allah ne istiyor? Daimi zikre ulaş, nefsini teslim et. Sakın sakın şeytanın uşağı olma. Vesaire. Bütün bunların hepsini maruf ve münkerden nehyetmek suretiyle hep devamlı biz insanlara
Allah Teala Resuller vasıtasıyla tebliğ ediyor. En üst seviyedeki mürşit devrin imamıdır. O Allah'ın tasarrufundadır. Ama ondan sonra kavim Resulleri geliyor. Tasarrufta olan bir insanla belli Resuller arasındaki fark, sevgili kardeşlerim, devrin imamı aklını da Allah'a teslim etmiştir. O kişi aklıyla yapmıyor. Allah ona kumanda ediyor, yaptırıyor. Ama veli Resul de olsan, kesinlikle mutlak surette aldığın emirleri aklın standartları içerisinde bedenine tatbik ediyorsun. Akıl beyin vasıtasıyla bedene kumanda ediyor. Dolayısıyla emri alıyorsun ve ona göre hayatına, vücuduna tatbik ediyorsun. Ama emir bin ma'ruf nehyen münker ve de zikrin dışında her şey Ademoğlunun lehine değil aleyhine. O zaman sevgili kardeşlerim, ulaşmayı dilediğiniz sizin için en büyük ibadet nedir? Zikirdir. Ama bir hakikat daha var. Allah'a ulaşmayı dilemiyor kişi ve zikrediyor. Bu zikrin ona faydası var mı? Hayır. İşte Muhterem Efendimizin tefsirinde Rum 39'da bakın Allah ne buyuruyor. Diyor ki Allah Teala Rum 39'da insanların mallarında artış olsun diye faizden faiz olarak verdiğiniz şey Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikir o takdirde Allah'ın katını artmaz. Yani faize verirseniz de malınız artmaz. Ulaşmayı dilemediğiniz yaptığınız zikir de Allah katında bir değeri yoktur. Ama Allah ulaşmayı dilemeyemiz, evet. Fakat siz Allah'ın veçini, Allah'a ulaşmayı dileyerek verdiğiniz zekat, yaptığınız zikirler, işte böylece Allah onları kat kat artırır. Yani kişinin Allah'a ulaşmayı dilemeden verdiği zekatta bir değeri var mı? Yok. Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız namazın bir değeri var mı? Yok. Allah'a ulaşmayı dilemeden hangi ibadeti yaparsanız yapın, geçerli değil. Yasaklar cephesinden de yani geçerli değil. Öbür açıdan da geçerli değil. Yani her şey kalpten Allah'a ulaşmayı dileyerek bir sonuca bizi ulaştırıyor. Efendimizin eğer siz bodrum katını inşa ederseniz Allah size 7 katlık bir saray verecektir. Bodrum katının inşası bir dilektir. Ama 7 katlık saray sizin 7 kademedeki tezkiye ve ruhunuzun Allah'a ulaşması ve geri kalan Allah'ın bütün müjdelerine kavuşmanızdır. O zaman Allah'a binlerce şükür ki en azından nasıl Allah'a mukarrab olacağız, nasıl Kur'an ayetleriyle tedbir alacağız, nasıl tefekkür edeceğiz, nasıl tezekkür ehlinden olacağız. Bütün bunlar hepsini Allah Teala bir bir Kur'an ayetleriyle bizlere açıklıyor. Ve devam ediyoruz. Hadis-i şerifte Allah'ı sevmenin alameti nedir? Kim söyleyecek? Allah'ı sevmenin alameti zikir, evet. Bildiniz, 10 puan kazandınız. Allah'ı sevmenin alameti Allah'ı zikretmeyi sevmektir. Zikri seviyor musunuz, sevmiyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Evet. Zikri seviyorsanız Allah'ı seviyorsunuz. Allah'ı sevmemenin alameti nedir? Allah'ın zikrini sevmemektir. Zikri seviyorsanız Allah'ı seviyorsunuz. Zikri sevmiyorsanız Allah'ı sevmiyorsunuz demektir. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisinde Allah için sevmek ve Allah için buğz etmek ne manaya geliyor? Zikredenleri Allah için sevmek, yani biz zikrediyoruz ama bir de zikredenleri ne yapıyoruz? Seviyoruz. Zikretmeyenleri ne yapıyoruz? Allah için onları Allah'a davet ediyoruz. Siz de sevin Allah'ın izniyle. Öyleyse sevgili kardeşlerim, işimiz çok kolay. O kadar kolay ki kalü bela gününde Allah Teala ezelde bizlerden yemin, misak ve ahd almış. Hatta başka bir deyimle sırasıyla ifade etmek gerekirse ruhumuzdan misak, fizik vücuttan ahd,
ve nefsimizden yemin almış. Ve bu dünya hayatını yaşarken bunları sırasıyla tek tek yerine getirmemizi istiyor. İnsanı en üst seviyede Allah'a yaklaştıran, nasıl zikir insana en büyük faydayı sağlıyorsa, Allah'ın en kıymet verdiği şey nasihat mi, musibet mi, yoksa örnek olmak mı? Efendim, örnek olmak. Evet, gerçekten de Allah kimi bize örnek gösteriyor? Sahabeyi gösteriyor, veli resulleri gösteriyor vesaire. Onları bize örnek gösteriyor. Ama nasihat bir musibet bin nasihatten evladır. Yani mukayese yaptığınız zaman nasihat yaparsanız ama bir tarafta musibet var. Musibet nasihatten daha insan üzerinde etkili olabiliyor. Ama musibetten de daha etkili olan nedir? Örnek olmak. Örnek olmak. İşte kimdir örnek olanlar? Örnek olanlar bütünüyle Kur'an-ı Kerim'i hayatına tatbik edenler, daimi zikrin sahipleri. Kur'an ehli örnek insanlardır. Allah ehli örnek insandır. Allah'ın has kulları üç grupta örnek insan. Bunlar hepsi şeytana karşı kapıyı kapatmış durumdalar. Kur'an ehli ehli zikirdir. Allah ehli muhlislerdir. Ve Allah'ın has kulları ise salihlerdir. Bunlar hepsi hikmet sahipleridir. Bunlar hepsi sabikundur. Bunlar hepsi hayırlarda ileri geçen, hayırlarda yarışan insanlardır. Önemli olan bu örnek insanlarla birlikte olmak. Allah Teala Tövbe suresinin 119. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Ya eyyühellezine amenu takullaha ve kunu ma'as sadikin." Öyleyse ne yapın? Sadıklarla beraber olun. Yani örnek insanlarla beraber olun. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde ne diyor? "El meru ala dini halili." Kişi arkadaşın dini üzeredir. Yani kendisine örnek seçtiği kişi, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, küfürde yarışan birisi ise o zaman dini olur. Ama kendisine örnek tazetti, arkadaş çekti, ondan ayrılmadığı kişi sadıklardansa o zaman Allah-u Teala onu uygun görüyor, onlarla beraber olun diyor. Ve Nisa suresinin 69. ayet-i kerimesinde "Men yutullah ve resulehu" Allah ve Resulüne itaat edenler "Fe ulake ma'allezine aleyme annamallahu minen nebiyine ve siddikine ve şuhedai ve salihine" Allah ve Resulüne itaat edenler. Sualim var size. Kimdir Allah ve Resulüne itaat eden? Allah'a ulaşmayı dileyen ve tabiyetini gerçekleştiren. Allah ve Resulüne itaat edenler. Onlar Allah'ın nimetlendirdiği nebilerledirler. Onların Allah'ın nimetlendirdiği sıddıklarladırlar. Onların Allah'ın nimetlendirdiği şehitlerle beraberdirler. Onların Allah'ın nimetlendirdiği salihlerle beraberdirler. Ne güzel arkadaştır. O zaman örnek olan insanlar kimlerdir? Allah'ın peygamberleridir. Allah'ın sıddık kullarıdır. Allah'ın şehit kullarıdır. Allah'ın salih kullarıdır. Bunlar örnek insanlar. Onlarla beraber olmamızı buyuruyor. Öte yandan bunlar aynı zamanda nasihatçıdırlar. Mesela Peygamber Efendimiz Furkan suresinin 57. ayet-i kerimesine bakın ne diyor? "Kul hazi sebili" Furkan 57. "Kul ma eselukum aleyhi min ecrin." Ben tebliğ yapıyorum, size nasihat ediyorum ama ben size ücret istemiyorum. "Ma eselukum aleyhi min ecrin. İlla men şa'at tehaza ile rabbi seviyye." Ama ben sizden ne istiyorum? Rabbinize giden yol tutmanızı istiyorum. Kimdir Rabbine giden yol tutan? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Öyleyse nasihat ettiğiniz zaman ki hepimiz bugün Allah'a davet ediyoruz, nasihat ediyoruz. Karşı taraftan beklentimiz mal para mı? Hayır, kesinlikle. Ne istiyoruz? Ya siz de Allah'a ulaşmayı dileyin. Siz de Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz Allah'ın garantisi üç kanlı cennet, dünya saadetinin yarısı sizin olur. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah'la ilişkilerde kişi
cömert oluyor. Ama dünya ile ilgili ilişkilerde siz ne bileyim 1'e 700 kazanç yerine ulaştığınız zaman ya etraftakiler siz de gelin. Siz de kazanın der misiniz? Tam tersi ne yapıyorlar? Bir çit çekiyorlar. Burası benim. Başka kimse gelmesin. Bu da Allah-u Teala'nın kanunlarının bir gereği. Yani severseniz sevginiz artar. Verirseniz sahip olduğunuz şeyler artar. Hep devamlı. Yani Allah için kullandığınız her şeyin artışı kat be kattır. Ama dünya için olduğunuz an, dünya için olduğunuz an sahip olduklarınız artmaz. Ne olur? Azalır. İşte paranız artsın diye faize veriyorsunuz. Azalır mı, çoğalır mı? Azalır. Yani Allah-u Teala bu yönüyle de açık açık bize yol gösteriyor. Dolayısıyla nasihat ederken de hep Allah'ın kanunlarını insanlara anlatmalıyız. Onları o istikamete tecrid etmeliyiz Allah'ın izniyle. Ve nasihat, musibet ve de örnek olmak. Kulağa musibet gelmez, hak yazmayınca. İmtihan diyoruz musibetlere. Devamlı nefs var olduğu süre içerisinde neyiz? İmtihandayız. Kulağa musibet gelmez, hak yazmayınca. Ama hak musibet yazmaz, kul azmayınca. Öyleyse herkes kendi imtihanını kendisi yazıyor mu? Evet. Nefsine uymak suretiyle, nefsine uyduğu her noktada üzerimizdeki kiramen katip örnekleri ne yapıyorlar? Kaybettiğimiz derecatı yazıyorlar. Sevgili kardeşlerim, sünnetullah bir termostat gibi çalışıyor. Kainatın her noktasında. Her zaman Efendimiz şöyle buyuruyor. Kutuplardaki iğne yapraklı ağaçlar var. Ozon tabakasının incelmesi söz konusu olduğu zaman derhal Allah-u Teala o iğne ağaçlı yaprakların üzerinden mevcut olan karı eritmek suretiyle bol bol oksijen üretimine sebebiyet veriyor ve o ozon tabakası belli bir kalınlığına gelinceye kadar. Ama belli bir kalınlığına geldiği zaman da bu sefer karı yağdırıyor. Tekrar o oksijen üretiminde yer alan iğne yapraklı ağaçların üzerine neyle örtüyor? Karla örtüyor ve o olmayınca üretim azalıyor, azalıyor. Yani ozon tabakası belli bir kalınlıkta Allah-u Teala daima durmasını sağlıyor. İşte hayatın her alanı da aslında böyledir. Mesela küfür ile zulüm. Küfür devam ediyor ama zulüm devam etmiyor. Müdahale ediyor hemen. Allah-u Teala başkasına zulmettiğin an kesinlikle kul zulmeder, Allah da adalet eder. Allah'ın iki tane esması var. Birisi El-Hak, birisi El-Had. El-Hak esmasıyla kişinin hak ettiği mükafatı Allah ona veriyor. El-Had esmasıyla da yaptığı zulmü mutlaka ona tattırıyor mu? Kesin evet. O sebeple Allah mutlak adaletin sahibidir. Her saniye, her an Allah adaleti gerçekleştiriyor. Neyle gerçekleştiriyor? 7 ayet-i kerimede Allah seri-ül hesaptır. Her saniye, her an hesabı görüyor. Kim nerede olursa olsun. Şehidallahu ennehu la ilahe illahu vel melâiketu ulil mikâmi min kıs la ilahe illâhu zerru hakim inne dîne andallâhi l-islam وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse Allah ne diyor? Ben senin üzerinde hesap görücüyüm. Sen yapabilirsin. Serbest iradenin sahibisin ama ben senin üzerinde hesap görücüyüm. فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ Allah hesabı çabuk gören, hakkı ve adaleti yerine getirendir. İki esma var devamlı tecellide olan. Birden fazla kul yer aldığı her noktada adalet var. Ama tek başına kulun hak ettiği şey var. Mesela Efendimizin bir kitabı var. Mutluluk senin de hakkın. Sen o hakka sahip olabilmen için ne yapman lazım? Vazifeni yerine getirmen lazım. Hak ve vazife. Sen hakkını istiyorsan o vazifeyi yerine getirir. Çocuk İyi bir karne istiyorsa ne yapması lazım? Ders çalışacak yani. Dolayısıyla ne istiyorsak Allah'tan o mükafat istiyorsak
bizim gereğini yerine getirmemiz lazım. Ve devamlı olarak Allah Teala seri hesap olarak hakkı, adaleti yerine getiriyor. Hakkı hak sahibine teslim ediyor. Câsiye suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah Teala gökler ve yerlerin bunun için kurulduğunu ifade ediyor. Gökler ve yerler niçin vardır? Hak ve adalet için var. İşte ayet-i kerime eğer o varsa hemen Câsiye 23 değil. Câsiye 22. Benim aklımda kalan bu evet. Halakallah semavati vel ard. Allah gökleri ve yerleri yarattı. Bil hakki. Hak ile li tüczâ küllü nefsin bimâ kesebet ve hum lâ yüzlem. Yani Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı. Bütün nefslere kazandıkların karşılığı ceza veya mükafat olarak verilsin diye. Öyleyse aksi bir durum söz konusu değil. Herkese hak ettiği ceza da veriliyor. Herkese hak ettiği mükafat da veriliyor. Ya müjdelemek veya uyarmak ceza. O zaman her şey çok güzel. Bize düşen sadece ne yapmak? Allah demek. Allah demek, Allah demek. İşte sevgili kardeşlerim, ulaşmayı dilediğiniz an %2'lik nurla huşu sahibi oluyorsunuz. Allah Teala size mürşidi gösteriyor. Ve mürşide tabi olduğunuz an 4 tane hidayet birden başlıyor. Ruhun hidayeti, ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşması. 22. basamak teslim. Fizik vücudun hidayeti, fizik vücudun Allah'a teslimi 25. basamak. Nefsin hidayeti, nefsin Allah'a teslimi 26. basamak. Ve iradenin hidayeti, hatta 27 de olabilir. Ve iradenin hidayeti, iradenin Allah'a teslimi 28. basamağın 4. kademesinde. Ondan sonra zaten kişinin irşada memur ve mezun kılması. Yani o güne kadar kendisi için, kamil insan olmak için uğraş veren o kişi, o noktadan itibaren Allah-u Teala onu yeni bir noktada vazifeli tayin ediyor. İrşada memur ve mezun kılındın. O zaman irşada memur ve mezun kılınan herkes için durum nedir? Durum kitabı açıklamak. Nereden biliyoruz? Ali İmran suresinin 187. ayet-i kerimesinde. Bakın Ali İmran 187'de Allah ne diyor? Ali İmran suresinin 187. ayet-i kerimesi. İz ahazallahu misakallezine util kitabe. O kitap elinden misak almıştı. Bu misak neyi misaki? İradenin misaki. Yani iradenin Allah'a teslim olmasının sözü. Litübeyyinehu linnâsi ve lâ tektumine. Allah kitap verilenlerden onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız. Onu gizlemeyeceksiniz diye misak almıştı. Fakat o misakı arkalarına attılar. Sözlerini tutmadılar. Onu az bir değere sattılar. Oysa yaptıkları alışveriş ne kötü. Öyleyse hepimizin irade tesliminden sonra Allah'ın bizden istediği şey ne? Allah'ın bizden istediği şey kesinlikle irademizi de ne yapmak? Allah'a teslim etmek. İradenin tesliminin sağlaması nedir? İradenin tesliminin sağlaması sevgili kardeşlerim kitabı açıklamanız. Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah ne buyuruyor? Ha entum haulâi tuhubbûnehum ve lâ yuhubbûnekum ve tu'minûne kitâbi kulli. Siz müminler öyle kimselersiniz ki siz sizi sevmeyenleri de seversiniz. Çünkü siz kitabın tamamına iman edersiniz. İşte kitabın tamamına iman edenler onlar 7 sabah 4 teslimi yaşayanlardır. 7 sabah 4 teslimi yaşayanlara Allah'ın verdiği görev irşada memur ve mezun kılındın. Bu sefer de kitabın bütününe tabi olan, tebliğ eden ve insanları Allah'a davet eden kişilerdir Allah'ın izniyle. İşte bir mürşitten aldığını nasihat yoluyla insanlara aktarmak, iki kişinin yaşadıkları nefsine uyarak işledikleri günahlar sebebiyle musibete düçar olmak, üç, örnek olmak suretiyle. Çünkü biz insanları Allah-u Teala birbirine yardımcı kılmış. Biz insanlar birbirimize düşman olalım diye değil, %100 birbirimize yardım edelim diye hayattayız. Eğer bir insan, yanı başındaki kişi, onun içinden ona kötülük düşünüyorsa, umurdanıyorsa falan, şu aslında o kötülüğü kime yapıyor? Kendisine. Yani o sadece bir sebep. O kişi vasıtasıyla içindeki nefs nasıl bir durumda onu ona gösteriyor. Ama sevgili kardeşlerim, musibetler her zaman olabilir. Fakat o musibetlerden kurtulmak neyledir?
kesinlikle Allah'ın zikriyledir. İşte ulaşmayı diledik. Allah Teala bizi musibetlerle imtihan ediyor. Musibetlerden ders alanlar kimlerdir? Musibeti musibet mi iyi, musibetsizlik mi? Evet, zahitler musibeti musibetsize tercih ediyorlar. Zahit kimdir? Zahit 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en az 13 saat ve daha fazlasını zikire geçiren. Az önceki hadiste zikrettiğim gibi kul beni öyle zikreder ki ben ona aşık olurum, o da bana aşık olur diyor. Yani 24 saatlik zaman dilimi içerisinde kendine ayırdığı zaman, Allah'a ayırdığı zaman, mukayese edildiği zaman, Allah'a ayırdığı zaman kendisine ayırdığı zamandan daha fazla. O zaman kul bu yönüyle Allah'a aşık oluyor. Allah da ona aşık oluyor, onu seviyor. Ne diyor Allah Teala? Ali İmran 31'de İn kuntum tuhibunallaha. Allah'ı seviyorsanız. Kimdir Allah'ı seven kişi? 24 saatlik zaman dilimi içerisinde zamanın en az 13 saatini kime ayırandır? Allah'a ayıran. Eğer siz 13 saatinizi Allah'a ayırmışsanız, Allah'ı seviyorsanız, o zaman Allah Resulü bana tabi olun. Bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Yani ben de Allah da sizi sevenlerden olalım. Allah'ın izniyle. Bu halde mürşide tabiyetle 4 tane hidayet ve bütün bu engeller her şey neyle aşılır? Zikirle. Namazın hiçbir hükmü yok mudur? Namaz bize derecat kazandırır. Bizi kötü fuhuşiyattan men eder. Zekatın hükmü yok mu? Yine bize derecat kazandırır. Yani zikrin dışındaki bütün vasıta emirler zikir için nedir? Yardımcı hükmünde. Asıl hedefe ulaştırıcı zikirdir. Allah'ın izniyle. Mesela oruç, irade güçlenmesinde yardımcı olur. Zekat, keza öyle. Yani hepsi zikre yardımcıdırlar ama asıl hedefe ulaştırıcı olan Allah isminin tekrarı zikirdir. Allah Teala Resulüne şöyle dedi diyor. Gelin ibadetlerin en temizini, en iyisini, en fazla derece altınızı yükseltecek. Altın, gümüş, dağ kadar altın, gümüş infak etmek daha hayırlı. Allah yolunda öldürmek ve şehit olmaktan daha kıymetli bir şey söyleyeyim size. Buyurun ya Resulullah, o Allah'ı zikretmektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepinizi kutluyorum, tebrik ediyorum. Zikri ait olduğunuz yerde düşünüyorsunuz. Zakirlerdensiniz ve bu zakirlerden olmak aynı zamanda etrafınızdaki insanları mutlu etmektir. Hepimiz bu gayretin içindeyiz. Herkesin Kur'an'ı unuttuğu bir dönemde bizim ibadetlerin sultanı zikirle meşgul olmamız Allah'ın bir lütfu keremi, bir ihsanı. Gazanız mübarek olsun. Allah hepinizden razı olsun. Evet, hamd eder şükrederiz. Bu pazar sohbetinin sunuş konuşması burada tamamlanıyor ama sizden gelen sualler var. O sualleri inşallah birlikte beraber cevaplandıran sosyal medyadan bir kardeşim, muhterem hocam. İslam'ın şartlarını elimden geldiğince yapan birisiyim. Ancak kendimi gerçekten mutlu gibi hissetmiyorum. Yaşadığım mutluluklar hep çok kısa süreli şeyler. İslam'ı yaşayarak bu mutlulukları hayatımıza yaymak mümkün mü? Mutlu olmayı bizlere anlatabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, bu dünyada mutlu olmak var ve mutsuz olmak var. Ahirette cennete gitmek var ve cehenneme gitmek var. Şimdi muhtevaya baktığımız zaman bizi mutsuz kılan şeytan. Bizi bu dünyada mutlu kılan Allah-u Teala. Ahirette bizi kendisi bir cehenneme götüren şeytan. Ahirette ondan kurtulup cennete gitmeyi sağlayan Rabbimiz. Ve Allah-u Teala vaaz ettiği emirlerle 7 safayı yaşamamızı istiyor. Ve 7 safayı yaşamak hep Allah'ın garantisini, sadece bir dilek, geri kalanı Allah'ın garanti etmesiyle 3 alemde kavganın tamamen bittiği sır ve sükun halini yaşamamız bize mutluluğu tarif ediyor. İç dünyamızdaki kavga nefse ruh arasındaki kavgadır, diyalektik kavga.
başlangıçta herkes bu her zaman var. 19 afet hep dünyaya dönük bir talebin içerisinde. Ama Allah Teala denge varlığı devreye koymuş. Ruhun da 19 tane hasreti hep Allah'ı diliyor. İşte bütün mesele ne? Ruh değişmediğine göre değişmesi gereken nefsimizdir. Nefsimizin de ikinci bir ruh haline getirmek bize görev olarak verilmiş. Ama bu neyle mümkündür? Nefs tezkesi ve tasfiyesiyle. Fakat nefs tezkesinin başlayabilmesi için ruhun Allah'ın zatına ulaşması lazım. Ruh Allah'a ulaşmayı dileyecek. Bu dileği Allah kimin kalbinde görürse Allah onu mutlaka doktoruna, mürşidine ulaştırıyor. Mürşid kimdir? Nefs hastalıkların doktorudur. Yani nasıl fizik beden hastalandığı zaman bu dünyada gidip doktora danışıyorsanız, o verdiği teşhisle, reçete tatbik ediyorsanız, nefs hastalıklarının doktorları da Allah'ın mürşitleridir. Tabi olduğunuz an reçeteyi size verir ki, bu reçete nedir? İlacı zikir. Zikir dersini veriyor. Hangi oranda zikrederseniz o oranda kalbinizdeki afetler azalır ve faziletler artar. %51 nur, %49 karanlık ruhunuzun Allah'a teslimini sağlıyor. Bu herkes için Allah'ın bir garantisidir. Ve sadece 7-8 aylık süre içerisinde bu mutlaka olur. Ama asıl olan fizik ucunun Allah'a teslimi, dik yokuş. Fizik ucudun bütün istedikleri nerede? Burada. Ama sevgili kardeşlerim, şöyle bir de açıklamayı da unutmamanız lazım. Bütün dünya üzerindeki sıkıntıların hepsini toplayın. Cehennem azabının yanında bir zerre bile değil. Ama bütün bu dünyadaki mutlulukların hepsini toplayın. Cennet mutluluğunun yanında da ne değil? Bir zerre değil. Ama bunları mukayese ettiğimiz zaman bu dünyadaki mutluluk peşin yaşanıyor. Ahiretteki mutluluk en sonda yaşanıyor. Kıyametten sonra. Ama Allah Teala sadece bu dünyada huzursuz olun, ahirete cennete gidin diye değil, her iki cihanda da Allah bizim mutlu olmamızı istiyor. Bu dünyadaki mutluluğumuz zikrimizle paraleldir. Ahiretteki mutluluğumuzla, derecatımızla paraleldir. Ve gerçekten bilirsek, istisnasız, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra o güne kadar işlediğimiz bütün günahları Allah Teala örtüyor. Manası ne? Manası bizi birinci kat cennetin sahibi kılmak için günahları örtmekle Allah bunu bize ikram ediyor, hediye ediyor. Mürşidimize ulaştık. İkinci kat cennet. Bu sefer o günahları bir kere daha ne yapıyor? Sevaba çeviriyor. Ruhumuz Allah'a ulaştırıyor. Allah'a ulaştıran kim? Allah. Bunu nasıl gerçekleştiriyor? Yedi kademe nefsimizi tezkiye ederek. Yani ilk üç tane cennet Allah'ın ikramı. Bunun paralelinde zikri de Allah Teala bize sevdiriyor. Üç saatlik zikri herkese hibe ediyor, hediye ediyor. Yani şöyle söyleyelim. Ruhun Allah'a teslimi şu zahiri alemdeki eğitimle mukayese edecek olursak ne dememiz lazım? Ruhun Allah'a teslimi okul öncesi bir dönem olarak düşün. Çocuklar okula kaydolmadan evvel nasıl bir ön okuldan geçiyorlarsa veya üniversitede Almanca üniversite eğitimini yapan bir kişi eğer ana lisanı Türkçe ise gelip ne diyor? Bir hazırlık sınıfı. Yani ruhun Allah'a teslimini bir hazırlık sınıfı, bir okul öncesi öne dönem ve Allah'ın garantisinde gerçekleşiyor. Marifet ne? Marifet kesinlikle bu dünya hayatına ait olan fizik vücudumuzu Allah'ın emrettiği biçimde Allah'a teslim etmek. Evet, Allah'a teslim etmek. İşte burada fizik vücut tesliminde Allah ne diyor? Diyor ki beni bollukta zikredersen ben de seni ne yaparım? Darlıkta zikrederim. Kardeşlerimizin en çok şikayetine en çok darlıklarında haber veriyorlar. Fakat o darlıktan sıkıntı duyan, şikayet eden kardeşimiz aslında hangi vazifeyi yapmamıştır? Bollukta zikretmemiş ki darlıkta Allah-u Teala imdadına yetişmemiş. Biz de diyoruz ki zikret, zikret, zikret ve o zikri ait olduğu seviyede yapılabilirse mutlak surette o kişi de daimi zikirle üç alemde sonsuz mutluluklar yaşar.
Diyalektik kavga biter. Nefse ruh arasında kavga bittiği için mutludur iş dünyasında. Başka insanlarla olan kavgası da biter. Çünkü kavganın olabilmesi için afetlerin olması lazım. Afetler yok, 19 fazilet var. Allah'la ilişkilerinde Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlemeyen bir yapıya ulaşıyor. Öyleyse hamd eder, şükrederiz. Mutlu olmak herkesin hakkı. Sosyal medyadan bir kardeşim, muhterem hocam, kaderle nasip aynı manaya mı geliyor? Bizlere açıklar mısınız? Evet. Kaderde mutlaka iki taraf var. Nasipte bir kişi var. Ama nasipte siz eğer kadere benzetmek isterseniz, onu da iki tane olsun düşünelim. O güne kadar kazandıklarınızın ölçüsü bir ikinci şahıs olarak devreye giriyor. O zaman da kaderle nasip eşdeğer manada. Yani bir şeyin kader olabilmesi için mutlaka sizin iradenizin dışında başka bir iradenin de, iki irade, üç irade hiç önemli değil, birisinin yer alması lazım. O zaman sizin için o kaderdir. Birden fazla iraden yer aldı, her olay kaderdir. Ama tek iradeniz varsa, o zaman o güne kadarki kazandıklarınız, müktesebatınız da bir ikinci irade gibi devreye giriyor. Müktesebatınız neyse Allah onun karşılığını verir. Mesela 30 kişi sınıfta niyet etmiş, sınıf geçmek üzere. 20 kişi geçiyor, 10 kişi kalıyor. 10 kişinin müktesebatı sınıf geçmeye yeterli değil, çalışmamış. Çalışmış olsa o da geçer mi? Evet, onun için ikili bir sistem orada da. Fakat onun adı nasip. İrade tek ama geçmişi devreye girdiği için, müktesebatı devreye girdiği için ona nasip diyoruz. İnşallah. Kader nasip aynı manaya mı geliyor? Bizlere açıklar mısınız? Aşağı yukarı. Ama nasipte kayıp da var, kazanç da var. Fakat kaderde hiç kimsenin kaybetmesi mümkün değil. Kader ya bir fayda ya bir hayırdır. Sosyal medyadan bir kardeşim, muhterem hocam. Ben namazımı kılıyorum ama sohbetinizde gizli şirk diye bir anlatımınızı duydum. Ben namaz kılan birisi olarak böyle bir risk içinde olabilir miyim? Bu konuyu nasıl idrak? Evet sevgili kardeşim. Yani Allah Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. İki kişi namaz kılıyor. Birisi Müminin suresinin 1 ve 2. ayet-i kerimesinde namazı huşu içinde kılmak var. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ فِي سَلَاتِمْ خَاشُونَ Onlar namaz kılarlar ama namazlarını ne kılarlar? Huşu içinde kılarlar. Huşu içinde namaz kılan kişi kimdir? Evet, Bakara 46 اَلَّذ۪ينَ يَزَنُّونَ اَنَّهُمْ لَاكُ رَبُّمْ Yani ben huşu içinde kılıyorum. Senin marifetin ne kardeşim? Ben öyleyim yani. Bu yeterli değil. Mutlak surette karşılığının yerine Allah'a ulaşmayı dilemen lazım. اَلَّذ۪ينَ يَذِنُّونَ اَنَّهُمْ اُلَاكُ رَبُّهُمْ O zaman kalpten bu dileğin sahibiysen huşu için namaz kılıyorsun. Ama öte yandan birisi daha namaz kılıyor. Ama o namazında sev içinde. اَرَيْتَ الَّذ۪ي يُكَذِّبُ بِد۪ينَ Dini yalanlayanı gördün mü? فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يُدْعُ الْيَت۪يمِ O dini yalanlayan kişi ne yapıyor? Yetimin hakkını vermiyor. Yoksulu doyurmuyor. فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يُدْعُ الْيَت۪يمِ وَلَا يُحُدُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ Miskine hakkını vermiyor. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ Yani siz miskinin hakkını vermeyince namaz kılarsanız namaz ne olur? Sev içinde olur. Şimdi sevgili kardeşlerim dikkat edin. Allah Teala namazı hep zekatla anıyor. وَاَقِمُ السَّلَاةَ وَاَتُوا الزَّكَاةَ وَاَقِمُ السَّلَاةَ وَاَتُوا الزَّكَاةَ Yani terazinin bir kefesinde zekat var, terendiyen kefesinde namaz var. Eğer siz zekatınızı vermiyorsanız namaz yerine ulaşıyor mu? Ulaşmıyor. O zaman o kişi namazı kılıyor, namaz sev içinde. Buna dair birçok kıssalar anlatır. Behlül Hüdane bir Allah dostu manavcılık yapıyor. Heybenin bir kefesinde kavunlar var, diğer kefesinde karpuzlar var. Kıyamda dururken sırtında problem yok. Her iki taraf dengede duruyor. Kavunlar heybenin bir kefesinde, kavunlar karpuzlar da bir kefesinde. Rükûa giderken de kurtarıyor. Fena değil. Oluyor fena değil ama secdeye gittiği zaman kavun karpuzlar mescide dağılıyor. Bunlar rahatsız duyan cami cemaati var ve Behlül'ü şikayet ediyorlar. Behlül de diyor ki ya gelin bakalım durun. Diyor sizinkiler kavun karpuzlar mescitte yok. Benimkisi ise mescitte dolaşıyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin kavun karpuzları nerede hep?
Evet. Dışarıda. Yani hatta bir kısa anlatıyorlar. Tartışmaya başlamışlar. Kaç rekat namaz kıldık? Herkes tartışma içerisindeyken birisi diyor ki 3 rekat kıldık. Çünkü ben her rekatta bir kapı kapatıyorum. Yani demek ki aslında namazda neyle meşguldüm? O işlerle. Evet sevgili kardeşlerim, işte böyle. Sosyal medyadan bir kardeşim, Muhterem Hocam. Bir Kamil Mürşid'e bağlanmak istiyorum. Senelerdir içimde bu istek var. Doğru mürşidi nasıl seçebilirim? Gayet basit sevgili kardeşim. Allah Teala Bakara 45-46'da "Vestanibu sebri ve salati enne hale kebiretin." Yani mürşidinizi Allah'tan isteyin. Ama zordur. Fakat kimler için değil? Huşu sahipler için değil. Allah Resulü hadisinde ne diyor? Benden sonra nübüvvet yoktur. Mübeşşirat vardır. Sahabe sual soruyor. Ya Resulallah, mübeşşirat nedir? Salih rüya. Kişi hacet namazını mürşidini Allah'tan sorduğu zaman Allah mürşidi o rüyada kendisine gösterirse bu nasıl bir rüyadır? Salih rüyadır, mübeşşirattır yani. Allah ona mürşidini müjdeliyor. O kişinin de gidip ne yapması lazım? Tabi olması lazım. Gayet açık ortada. Dolayısıyla hiç öyle ikilemde bir tenakuza düşmek mümkün değil. Kalpten ulaşmayı dileyecek. Dilediği an mutlak surette dilen kişinin kalbine mürşid sevgisini koyuyor. İstisnası. O sevgiyle hacet namazı kılması halinde Allah ona mürşidi gösteriyor. Tabi olduğu zaman da bütün hedeflerine bir bir onunla ulaşıyor. Bir kardeşimiz Muhterem Hocam, Mevlana Hazretleri buyuruyor ki bazı insanlar vardır dinin içine girerler. Bazı insanlar vardır dinin içine girer. Eğer dine girerseniz kılığınız, kıyafetiniz değişir. Ama din içine girerse siz değişirsiniz. Evet sevgili kardeşlerim, Hücurat Suresi'nin 17. ayet-i kerimesinde şu anda iki tür insan yok mudur? Mesela burada adam ecnebi. Ben diyor Müslüman olmak istiyorum. İmam çağırıyor. İki tane de şahit getiriyor. Diyor ki gel bakalım şimdi kelime-i şehadeti getir. Getiriyor, tamam diyor, sen artık Müslüman oldun. Bu dine girdi. Ama din içine girdi mi? Hayır, gelmedi. Dinin içine girebilmesi için Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. İşte Hücurat 14 bunu söylüyor. Kâletil Arabu amennâ. Araplar biz mümin olduk. Kullem tümin. Hayır, siz mümin olmadın. Velakin kullu esnemle. İslam dairesinden, yani İslam'ın dinin içine girdiniz siz. Ama din sizin içinize girmedi. Velemâ yedhul imâne fî kulûbikum. Ama kalplerinizin içine ne girmedi? İman girmedi. Yani Araplar dine giriyorlar. Ama din onların içine giriyor mu? Hayır. Lema yedhul imâne fî kulûbikum. Kalplerinizin içine iman girmedi. Din girmedi. Dolayısıyla marifet dinin içimize girmesi. Dinin içimize girdiği zaman biz değişiyoruz. Ama biz dine girdiğimiz zaman ne değişiyor? Kıyafet değişiyor. Dervişlik olsaydı taç ile hırka biz de alırdık 30'a 40'a. Bugün günümüzde ne var? Günümüzde herkes kıyafetini değiştiriyor. Hatta birçok ecnebi, yani Cat Stevens miydi neydi? Bir İngiliz şarkıcı. Müslüman olduktan sonra diyor ki bu Müslümanlara bakarak ben Müslüman olsaydım benim işim yaştı ama ben neye göre Müslüman oldum? Kur'an'a göre. Yani belli ki din onun içine girmiş. Girdiği zaman da ki bir Mısırlı alim ben batıya yöneldim. İslam'ı gördüm ama Müslüman yoktu. Ama ben doğuya yöneldim. Müslümanları gördüm ama İslam yoktu. Anladınız mı ya? Batıya yöneldim. İslam kıyafeti, Müslümanlar yok. Ama İslam'ı yaşıyorlar. Doğuya yöneldim. İslam kıyafeti insanlar var ama İslam yok. O halde marifet ne marifet? Dinin içimize girmesi, kalbimize Allah'a ulaşma dileğini vermemiz. Koca halinde bir kalp sigarayı bırakmayı deniyorum ama bırakamıyorum. Bu durum beni üzüyor. Bu konuda ne buyurursunuz? Sevgili kardeşlerim, bütün çözümler Allah'ta. Bütün çözümler aynı zamanda Kur'an'da. Şimdi sigarayı bırakmak için Allah bir açıklamada bulunmuş mu? Evet. Nerede yazıyor? Sigara bir kötü alışkanlık. Allah Teala kötü alışkanlıklardan Maide 90'da ve 91'de bahsediyor.
Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezlamu reşun me'amele şeytan. Feştenibu la'allekum tuflihun. Ey amenunlar, şarap

İstihane namazıyla bilinmeyen bir gaybi bilgiyi Allah'tan öğrenmek istiyorsanız başvurmanız gereken vasıtadır. Ama hacet namazıyla da Allah'tan bir hedefe ulaşmak istediğin zaman yardımını Allah Teala size verecektir. Her ikisinde de kesinlikle namazla başvuruyorsunuz. Ama eskiden insanlar bu namazın yerine neye başvuruyorlardı? Fal oklarına. Ok atıyorlardı. Sağa düşerse şu, sola düşerse bu vesaire. İşte Allah Teala o cahili hükmünü kaldırıyor birden. Bunlar kötü alışkanlıklar. E kötü alışkanlıklardan kurtulmak neyledir? Feştenibuhu lealekum tuflihun. Feştenibuhu size neyi hatırlattı? Kim söyleyecek? Efendim? Zümer 17. Çok güzel. Zümer 17'de وَالَّذ۪ينَ نَشْتَنَبُوا تَغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا. Yani her kötü alışkanlığın arkasında bunu yaptıran bize nedir? Bir insan şeytan, cin şeytan. Ondan içtinab edin. E neyle içtinab edecek kişi? Allah'a ulaşmayı dileyerek. وَاَنَابُوا لَاللّٰهِ ulaşmayı dileyerek. O zaman sevgili kardeşim, sigara bırakmak isteyen kardeşim, Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Dilediğin zaman Allah Teala sana 7 furkan verecek ve 12 tane insanla sana mürşidi de gösterecektir. Ne diyoruz? Evvela negatif bir şeyi bırakmak için karar alıyorsunuz. Ama mutlaka bu bir hastalıktır. Alışkanlık haline gelmiştir. O alışkanlık haline gelen hastalıktan da kurtulmak bir doktorun sayesinde gidiyorsun mürşide. Mürşid de dua ediyor yani. Mürşidin himmeti devreye giriyor. Sizin talebiniz sigaradan kurtulmak. Mürşidin himmeti o istikamete duasını yapmak. Allah'ın nusratı geliyor ve sizi tamamen o negatiften kurtuluyor. Efendimiz eskiden şöyle bir misal verdi bize. Allah bir ağaçtan yaprağın düşünmesini isterse, Allah isterse, evvela o ağacın köküne giden suyu kesiyor. Köküne giden suyu kestiği zaman yaprak ne oluyor? Hayır, sararıyor. İki etaplı bir olaydır. Yaprak sararıyor, yani kökü zayıflıyor. Ama sonbahar mevsiminden ne estiriyor Allah-u Teala? Efendim? Rüzgar. İki etaplı bir olay. Evvela suyu, yani düşmanı ikmal ediyor, öyle kabul edin. Suyu kesiyor, arkasından da rüzgarını gönderiyor. Ve iki şekilde siz ondan kurtulun. Nefsin afetleri de böyledir. İstisnasız. Bu şekilde yapmanız halinde Allah-u Teala sizi o kötü alışkanlıktan kurtaracaktır. Ama yaptığınız kararınıza sabit kadem olmadınız. Zikir yapmıyorsunuz vesaire. O zaman tabii bu kötü alışkanlık devam eder. Ve hep üzülürsünüz, hep sıkılırsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir pazar sohbetinin daha sonuna geldik. Sunuş konuşması ve sualler böylece tamamlandı. Bir başka pazar sohbetinde tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı, selavatı, bütün güzellikleri hepinize olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Büyük Hadron çarpıcısında nötrinolar ilk defa gözlemlendi. CERN'de bulunan Büyük Hadron çarpıştırıcısında nötrinolar bilim insanları tarafından ilk defa gözlemlendi. Onları gözlemlemek şimdiye kadar mümkün olmamıştı. CERN'de bir araştırmacı parçacık çarpıştırıcıları 50 ile aşkın bir süredir devam ediyor ve nötrinolar dışında bilinen her parçacığı tespit ettiler. Son çalışmalarımızın bir parçası olarak ilk kez bir parçacık çarpıcısında üretilen nötrinolar tespit etmek üzere yola çıkıldı ve sonuçta başarıya ulaşıldı. Tespit edilen nötrinolar laboratuvar ortamında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek enerjiye sahipler. Bu nedenle nötrinoların özelliklerinin yanı sıra çalışma, diğer zor parçacıkların da araştırılmasının da önünü açabilir. Daha önce teorik olarak var olduğu düşünülen nötrinoların varlığı bu deneyle kesin olarak ispatlanmış oldu. Sevgili kardeşlerim, Einstein'in meşhur enerji formülü doğru, E = mc².

Ve yakın tarihte de iki tane astrofizikçinin ispat ettiği büyük patlamayla kainatın yaratıldığını biliyoruz. Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde اَوَلَمْ يَرِنْ لَز۪ينَ كَفِرُ اَنَّ سَمَوَاتِ وَالَّرْدَ كَانَتَ رَتْقًا. O kafirler görmüyorlar mı ki gökler ve yerler bir çıktı. Yani tek nokta halindeyken Allah-u Teala kainat kadar ağır o tek noktayı patlatarak kainatı enerjiyle oluşturdu. Yokluktan Allah-u Teala bize bir gün kainatı gösterseydi görecektik ki kainat cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde. Ama Allah-u Teala evvela kainatı enerjiyle yani bugün keşfedilen nötrinolarla yaratıyor. Nötrinolar sonsuz hızlı parçacıklardır. Kur'an-ı Kerim'in bize öğrettiği, açıkladığı 3 tane hız kanunu var. Işık hızının altındaki hızlar, ışık hızı ve sonsuz hız. Işık hızının altındaki hızlar için elektronları gösterebiliriz. Işık hızı içinde fotonları gösterebiliriz. Sonsuz hız içinde nötrinoları gösterebiliriz. İşte Allah-u Teala ol emriyle sonsuz hızla hareket eden nötrinolarla kainatı oluşturdu. Gezegenleri oluşturdu. O enerjilerin muhtevasındaki o gezegenleri enerjiyi maddeye dönüştürdü. Her noktada sağ ve sol spinli nötrinolar, sağ ve sol spinli karşıt nötrinolar, sağ ve sol spinli antinötrinolar, sağ ve sol spinli karşıt antinötrinolarla zahiri alemi, karşıt zahiri alemi, gayb alemi ve karşıt gayb alemini Allah-u Teala oluşturdu. Zahiri alemde biz insanların fizik bedenleri, karşıt zahiri alemde insanların nefsleri, gayb alemde cinlerin fizik bedenleri, karşıt gayb alemde cinlerin nefisleri. Ama Allah-u Teala kainatı 6 alemden oluşturarak yarattı. 5. alem, melekut alemi, meleklerin yaşadığı alem, 6. de şeytanların. Böylece Allah-u Teala enerjiyle yarattığı kainatı maddeye dönüştürerek bu 3 alemde, 3 asıl ve 3 takaş olmak üzere 6 alemde hayatı gerçekleştirdi. Hayatı var etti, gerçekleştirdi. İşte buna baktığımız zaman ne görüyoruz? Buna baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah-u Teala enerjiyle oluşturduğu elektron ve karşıtları onlarla evvela protonları ve nötronları oluşturdu. Proton 3676 tane karşıt elektron, 3675 tane elektrondan oluşuyor. Nötron 3676 karşıt elektron, 3676 tane elektrondan oluşuyor. Protonun muhtevasına baktığımız zaman sayısal denge yine var. 10 üzeri eksi 13 santimetre uzaklıkta eliptik yörüngede dolanan bir elektron söz konusu protonda. Ve yine denge korunuyor. Ama ondan sonra her şey, diğer bütün elementler, izotoplar hepsi protonun çeşitli kombinasyonlarından oluşuyor. Çifter sayıdaki protonların birleşmesi kararlı elementleri, tekli sayıdaki protonların birleşmesi ise kararsız elementleri, radyoaktif elementleri oluşturuyor. Öyleyse görüyorsunuz ki bugün laboratuvar ortamında tespit edilen nötrinonun varlığı keşfedilmesi çok önemli. Çünkü aslında madde enerjiden oluşmuştur ve bu enerjinin yapısı nötrinolardır. Kur'an'daki karşılığı da Talak suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala 7 kat gökler ve onun bir mislini yerde yaratmıştır. Allah'ın emri bu göklerle yerler arasında inip duruyor. Allah'ın kudreti her şeyi kuşatmıştır, ilmi de her şeyi kuşatmıştır. Talak suresinin 12. ayet-i kerimesine bakacak olursak net olarak bunu görüyoruz. O Allah ki 7 tane kat gökler ve yerden onların mislini kadarını 7 kat yerleri yarattı. Allah'ın her şeye kadir olduğunu, Allah'ın her şeyi ilmiyle ihata etmiş olduğunu, kuşattığını bilmez misin? Emir onların arasında, göklerle yer arasında devamlı iner. Bu emirde bahsettiği nötrinolardır. Allah hepinizden razı olsun. Fatih.

0: Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an. Fatur programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual, İstanbul'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam. Sizin anlattığınız İslam mutluluğu vaat ediyor. Bizim öğrendiğimiz İslam ise dünyada rahat yoktur tezi bütün boyutları iyileşmiş ve İslam için bu dünyada sadece sıkıntı çekilir. Bu dünyada İslam'ı yaşayanlar için mutluluk asla yaşanmaz. İslam'daki mutluluk sadece cennettedir, sonucuna ulaşılmıştır. Doğru olan hangisidir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, neyin doğru, neyin yanlış olduğunun ölçüsü Kur'an'dır. Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an'da Allah'ın emirleri var. Bir. İki, bu emirleri yerine getirenlerin mükafatı cennet, bu dünyada mutluluk var. Üç, bu emirleri yerine getirmeyen, isyan edenlerin cehennem ve bu dünyada çektiği sıkıntılar var. Dört, sahabenin hepsi bu emirleri yerine getirmiş. Sahabe bu emirleri yerine getirmeden evvel yaşantıları cahiliye döneminin yaşantısıydı. Herkes birbiriyle kavgalıydı. Herkes birbiriyle savaş halindeydi. Alabildiğine bütün boyutlarıyla İslam yaşanmıyordu. İşte şu anda sahabe ne yapmış? Yerine hangi bidatlar gelmiş, yerleşmiş birlikte görüyoruz. Sahabenin hepsi Kur'an'daki İslam'ı yaşamak üzere birinci hedef emir olan Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bugün ise bunun yerini ruh vücuttan çıkınca çıkarsa kişi ölür. Sahabe hepsi Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e biat etmişler. Mürşidi kabul etmişler ve biat etmişler, tabi olmuşlar. Bugün ise mürşide tabiyet şirktir. Kur'an-ı Kerim mürşittir. Enam 71, hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Bugün üçüncü bidat Allah'a ulaşılmaz. Hidayet de doğru yoldur, sırat-ı müstakim de doğru yoldur. Sahabenin hepsi Alman 20'ye göre fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Bugün ise bunun yerine dördüncü bilat, İslam'ın 5 tane şartı vardır. Ben 5 tane şartı gerçekleştiririm. Namazı kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek Allah'a teslim olurum diyor. Bu bir hürafe. Sahabenin hepsi Zümer 18'e göre nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Bunun yerine bugün beşinci bidat olarak devreye girmiş. Devamlı Kur'an-ı Kerim okuyan bizim gibi insanlar, işte onlar ulelbaptır. Sizin aklınız Kur'an-ı Kerim'i anlamaya yetmez. Sahabenin hepsi ihlasa ulaşmışlar. Bugün bunun yerine altıncı bidat, bir şey için içten olursa o ihlaslı olur. Hadi gelin ihlasla bir namaz kılalım. Sahabenin hepsi tövbe yüze göre iradenin Allah'a teslim etmişler. Yedinci bidat, sahabe irşada ulaşmamıştır. İşte yedi safa hedef emrin yer almadığı bir din yaşantısı, bidatlerle yaşanan bir din yaşantısıdır. Öyle olunca da hiç kimseyi ne bu dünyada huzura mutla, ne ölüm sonrası hayata, cennete götürür. Öyle olunca minareyi çalan kılıfını hazırlar. Bu standart içerisinde insanlar bidatleri din edinmişler ama ona kılıf uydurmuşlar. Halbuki bizim söylediğimiz İslam 14 asıl ve sahabe tarafından yaşandı. İslam'dan önceki dönem cahiliye dönemi, huzursuzluğun, mutsuzluğun, kavganın had safhada olduğu bir dönem. Ama sahabe Kur'an'daki bu yedi tane hedefimi yerine getirerek asr-ı saadete ulaştılar. Şimdi sahabe bizim için örnek, asr-ı saadete ulaşmış, Kur'an'daki emirleri yerine getirerek. Eğer bugün insanlar bu dünyada rahatlık yok diyorlarsa, o zaman bunun manası ne? Bunun manası onlar Kur'an'daki emirleri yerine getirmiyorlar. Muhtevasında nefs tezkesi ve tasfiyesi yer almayan bir din tatbikatıyla karşı karşıyayız. Bu da hiç kimseye mutluluk getirmez. Halbuki Allah'ın emirleri herkesin huzur ve saadete ulaşması, ikinci cihan saadetini yaşaması için Kur'an'da yer almış. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, cuma namazında bir hoca, Allah'la kul arasına kimse giremez. Bir insan tek başına Allah'a yaklaşabilir dedi. İnsanların Allah'a ulaşması için başka bir kimseye ihtiyaçları var mıdır? Elbette vardır sevgili kardeşlerim. Allah Teala 7 ayet-i kerimede dinin yaşanabilmesi için mürşidi farz kılıyor. Allah'ın kendilerine şeriat kitabı verdiği bütün peygamberler, onlar en üst seviyede Allah'ın mürşitleridir. Onların olmadığı dönemde ardı arkası kesilmeksizin gönderilen veli resuller de Allah'ın mürşitleridir. Onlara tabi olan, yedi safayı yaşayan veli mürşitler de Allah'ın resulleridir. Ve Kur'an-ı Kerim'de hepimiz için farz. Farz olan Kur'an-ı Kerim'de 19 tane ayrı isimle Allah mürşidi açıklıyor. Geçtiği ayetleri de gösteriyoruz. Nebi kelimesi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki bir mürşidin ismidir. İmam kelimesi yine mürşidin bir ismidir. Halife mürşidin bir ismi. Veli Resul mürşidin bir ismi. Müjdeleyici, uyarıcı mürşidin bir ismi. Hidayetçi, keza öyle. Ehli zikir mürşidin bir ismi. Münadi mürşidin bir ismi. Sadık mürşidin bir ismi. Salih, sultan, hikmet sahibi, alim. Ve velinin diğer türevleriyle tam 19 tane isim söz konusu. Resulullah Teala bu isimle adlandırdığı mürşidi boşuna koymamış. Herkesin mürşide tabi olmasını farz kılmış. Hatta Deccal fitnesinden daha büyük bir fitne gizli şirk. Gizli şirkten kurtulmak için mutlaka mürşid farz. Mürşidsiz hiç kimse gizli şirkten kurtulamaz. Öyleyse insanların kendi zanları ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zandan sakının, zan sözlerinin en yalanıdır. Münafıkların 3 alametinden bir tanesi yalan söylemek, verdiği sözü yerine getirmemek, ahde vefa etmemek ve emanete ihanet etmek. Şimdi kimdir yalan söyleyen? Zanlarına tabi olan. İki tür insan var. Bir, zanlarına tabi olanlar, bunlar yalan söylüyorlar. Öyleyse zanlarına tabi olan, yalan söyleyenler onlar münafıklardır. İşte münafığın 3 alameti konuştuğunda yalan söyler. Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Söz verdiği zaman da sözünde durmaz. Buhari'den nakledilen bir hadiste. Halbuki yalan söylememek için Kur'an'la konuşmak lazım. İnne estakul hadis kitabullah ve hayril hadi hadi Muhammed ve kulu muhtesettin bir daha. Sözün en doğrusu Allah'ın kitabı ve en üst seviyedeki hidayetçi Nebi Sultan-ı Peygamber Efendimiz İşlerin en şerleri sonunda inşa edilen bidatlerdir. Bidat delalettir. Delaletin sonu da nar-ı cehennem. Bunlar zanlarına tabi olanlar. Ama hidayetçi ise vahye tabi olan Allah'ın farz kıldığı mürşittir. Şimdi Allah'la kul arasına kimse giremez. Bu insanın kendi zannı, yalanı. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Enbiya 73'te ve cealnahum eymeten yahtune bi emrina. Onların hepsini emrimizle hidayet eden imamlar kıldı. Bütün peygamberler hidayete erdiren imamlardır. Onların olmadığı zamanlarda veli resullerden bir tanesini seçiyor ve Allah Teala secde-i 24'e göre ve cealna minhum eymeten yahtune bi emrina. Öyleyse hiçbir zaman dilimi yoktur ki devrin imamı olmasın. Devrin imamı hayatta ve en üst seviyedeki mürşidi ifade ediyor. Diğer mürşitlerin hepsi vesiledirler ve devrin imamını temsil ediyorlar. Ve tabiyet farz. Allah razı olsun. Bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, tabi olan ama büyük günah işleyen ama bununla birlikte mürşitten şüphe etmeyen ve bir dini de terk etmeyen bir müridin Allah'ın katında durumu nedir? Bu konuda ne yapmalıdır? Günah işliyorsa günahından kurtulması lazım. Zikrini bırakmaması lazım. Zaman içerisinde kalbindeki karanlıkların azalması, afetlerin direncinin azalmasıyla paralel yavaş yavaş o işlediği büyük günahlardan da kurtulacaktır Allah'ın izniyle. Bundan şüphesi olmasın. Nitekim kemalat da tedirici basamaklar içerisindedir. Kişinin yozlaşması da negatif tedirici basamaklar içerisindedir. Dolayısıyla yozlaşma birdenbire olan bir hadise değil. Zaman içerisinde kişi bütün cephelerde yozlaşmaya başlar. Ama zaman içerisinde de kemalata. İşte burada seçim kişiye bırakılmış. İrşad nuru seçenler tedirici basamaklar içerisinde kemalata, gay yolunu tercih edenler ise tedirici basamaklar içerisinde yozlaşmaya doğru gitmek eğiliği içerisindedirler. Dördüncü sual, İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, başkaları için yaptığımız uzun süreli duaların kabul olmadığını görüyoruz. Burada kendisi için dua ettiğimiz kişilerin taleplerinin olmamasından mı yoksa bizim yüzümüzden mi bu dualar kabul olmuyor? Sevgili kardeşim, duanın kabulü o kişinin davete icabet etmesiyle noktalanıyor. Duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Bakara 186, Allah vaat ediyor. Kullarım sana benden sorduğu zaman muhakkak ki ben onlara yakınım. Demek ki suallerimizi kime sormamız lazım? Ehli zikre. Bana dua edenin duasına icabet ederim. Ama bir şartta onlar da benim davetime icabet etsinler. Allah Teala herkesi kendi zatına davet ediyor. Benim davetime icabet etsinler. Mümin olsunlar, böylece irşada ulaşsınlar. O zaman kişinin duasının kabulü, o kişinin Allah'ın davetinin kabulüyle mümkündür. Nitekim burada kul olmak, duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Yani münafıkların alameti, farikası, münafıklar verdiği sözü yerine getirmeyenler, emanete ihanet edenler ve söz verdiği zaman cayanlar. Cayanlar. Üç tane özellik söz konusu. Öyleyse sözünden caymayan kişi ezelde Allah'a verdiği ahdi yerine getiriyor. Ama yerine getirdiği zaman zanda emanete ihanet etmiyor. Ruh yükselerek Allah'a ulaşıyor. O zaman duası da kabul oluyor. Çünkü o dua kişinin kalbinden olan bir talebi ifade ediyor. Bu talep nedir? Bu talep ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Evet, bu Ebu Hüreyre'den nakleden başka bir hadiste münafığın alameti üçtür. Konuşunca yalan söyler, söz verince sözünden cayar, kendisine bir şey emanet edildiğinde hiyanet eder. Oruç tutsa da, namaz kılsa da, kendini mümin zannetse de. Evet, demek ki olay onunla noktalanıyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü muhterem hocam. Hasretle, hürmetle mübarek gül kokulu ellerinizden öpüyor. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle bir sual arz etmek istiyorum muhterem hocam. İnsan ruhunun sıkılmasının sebebi nedir? Ruhumuzun hiçbir şey yokken sıkılması şeytandan mıdır? Bunu bize açıklar mısınız? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum kalbimden.
0: Selamun rahmetullahi ve berekatühü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnsan ruhunun sıkılması değil de nefsin işlediği hata sebebiyle, ruhumuzun nefse yaptığı azap sebebiyle sıkıntı oluşur. Yetmez. Bu noktada Allah-u Teala da fizik bedene azap eder. Nefsimizin manevi kalbinde 19 tane afet var ve şeytan da bu afetleri tetiklemek suretiyle devamlı aklın nefsin taleplerini yerine getirmesini istiyor. Nefs aklı ikna ederse fizik vücut şer işler ve şer bir derecat kaybıdır. Kaybettiği derecat miktarı kadar Allah fizik bedene azap eder. Aynı zamanda ruh da nefse azap eder. Sıkıntı ve huzursuzluğu duyar. Aklın dizaynı içerisinde kişi tövbe edebilir ama nefs de mütevasındaki afetler sebebiyle devamlı bu tövbeyi bozar. Ama ne zaman bu tövbe kabul olur? Kişi 12 tane insanla mürşidine tabi olduğu an. Şeytan insanların baş düşmanı. Kişinin şeytanın telkinlerinden korunabilmesi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Dilediği takdirde Allah-u Teala'nın 4 ayet-i kerimede verdiği söz, senin sultanlığın Allah'a tevekkül edenlere, senin sultanın kulların üzerine, senin sultanın mümin kulların üzerine bir etkisi yok. Kimdir kul olan? Başlangıçta herkes şeytanın kulu ve dostu durumunda ama Allah'a davet olun zaman daveti kabul ederse, Allah'a ulaşmayı dilerse, o dilek sahibi kişi kendisini şeytana kurmaktan, şeytana dost olmaktan kurtarıyor. Ve öyle olunca da Allah-u Teala onun üzerine devrin imamının ruhunu bir koruyucu kalkan olarak gönderiyor. Önden arkadan, sağdan soldan Allah-u Teala o kişiyi şeytanın telkinlerine karşı koruyor. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Mühterem Hocam, yaşadığımız imtihanlar esnasında nasıl bir aksiyon içerisinde olmalıyız? Sevgili kardeşlerim, nefsin aklı ikna ettiği her talep şerdir. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenler için bir imtihandır. Dilemeyenler için delalette olan ve gay yolunu tercih edenler için de bir azaptır. İşte imtihanlardan Allah'ın muradı ne? Tövbe 126'da onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Bilirse Allah'ın muradı kişinin tövbe ederek zikre başlaması. Ama kişinin tövbe ederek zikre başlaması için mutlaka o kişinin ders alması, Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Herkes mi böyle? Hayır, herkes öyle değil. Allah-u Teala Bakara 155, 156, 157'de şöyle buyuruyor. وَاِنَا لُوَاكُمْ بِشَيْنْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُعِي وَنَقْسِ الْمَمْوَالِ وَمْسِ وَسَمَرَاتِ وَبَشَرٍ مِنَ السَّابِرِينَ Seni mutlaka korkuyla, açlıkla, mal ve can ve ün eksikliğinden imtihan ederiz. Ama sabredenleri müjdele. Kimdir o sabredenler? Onlara bir musibet isabet ettiği zaman قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَنَّا اِلَى رَاجُونَ Musibet ki kulağa bir musibet gelmez, hak yazmayınca, hak musibet yazmaz, kul yazmayınca. Musibetler bizim yaptığımız şeylerin bir sonucudur. Yani musibetlerle karşılaştığımız zaman o kişi, ben Allah içinim, bu mutlaka önümde Allah'a döneceğim. Yani ben Allah içinim diyen kişi, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen kişidir. Ölümle de bir kere daha ruhu Allah'a ulaşır. Böyle diyen kişilerin, Ulaike aleyhisselam semaatim Rabbim. Mürşitlerine tabidirler. Ve rahmetün. Onların üzerine selavat ve rahmet var. Ve onlar hidayete ermiş olanlardır. Allah razı olsun. Öyleyse yaşadığımız imtihanlar esnasında nasıl bir aksiyon içinde olmamız lazım? İmtihanlardan ders çıkartarak Allah'a ulaşmayı dilememiz ve zikre başlamamız gerekir. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, henüz daimi zikre ulaşmadığımız için bazı olaylarda kararsız kalıyoruz. Ve nasıl davranacağımızı bilemiyoruz. Daimi zikre ulaştıktan sonra bu kararsız durumlarda Allah bizi yönlendirecek midir? Ulelbab, İhlas ve Selah makamlarında Allah'ın emir ve kumandası değişir mi, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaşmadığınız her noktada, daimi zikirde mürşidiniz var. Nerede bir itiraf söz konusuysa, ona ulaşıp sormanız lazım. İtaatle Allah'ın yardımına mazhar olabiliriz. Enfal suresinin 46. ayet-i kerimesinde Allah ve Resulüne itaat edin, nizâ etmeyin. Yoksa zayıf düşersiniz, kuvvetiniz elden gider. Sabredin, muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. İşte burada Resul'e muhalif olanlar nizâ edenlerdir. Öyle olunca da o zaman yardım elden gidiyor. Allah razı olsun. Evet, bir kere daha suali tekrar edecek olursak, henüz daimi zikre ulaşmadığımız için bazı olaylarda kararsız kalıyoruz. Nasıl davranacağımızı bilemiyoruz. Daimi zikre ulaştıktan sonra bu kararsız durumlarda Allah-u Teala bizi yönlendirecek midir? İşte bu karar noktasında Allah-u Teala'ya soracaksınız ve cevabı Allah'tan arayacaksınız. Ama henüz daimi zikre ulaşmayanlar da aynı suali bağlı oldukları müşritten soracaklardır. Ulebab-ı İhlas ve Selah makamlarında Allah'ın emir ve komandası değişir mi? Değişmez ama kişi artık kalbi yedi kademeli müzeyyen olduğu için bu müzeyyen olma noktasından bakarsak kişi ehli hayırdır. Ehl-i hüküm hikmettir ve ehl-i tezekkürdür. Bilmediklerini Allah-u Teala'ya sormak suretiyle cevabını alabilir inşallah. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, uyku afetimizi nasıl yenebilir? Üzerimizdeki ağırlığı nasıl atabiliriz? Eski evliyalar şöyle demişler. Az yemek, az uyumak ve az konuşmak. Gerçekten de çok yiyen insanlar hemen peşinden o yediklerini sindirebilmek için akıl, beyni devre dışı tutuyor ve dinlenmeyi alıyor. Enerjisini o aldığı besinlerin sindirilebilmesi için harcıyor. Öyle olunca fizik vücudu uykuya geçiriyor. Ama az yerseniz, ki nitekim Efendimizin ölçüsü şu, tokken sofraya oturmayın, doymadan kalkın. O zaman ölçüyle bunu aldığınız zaman az uyursunuz. Az uyumanın da mutlaka bir bedeli vardır, zikir. İşte iki ayet-i kerimede, bir secde 16, iki Zariyat suresinin 17. ayet-i kerimesinde baktığımız zaman Allah Teala onları yatan yanlarını yataktan uzaklaştırırlar. Yani üstü yatarken kalkarlar. Rablerini ümit ve korkuyla zikrederler. Zariyat 17, onlar geceden uydukları şey az. Demek ki az yemek ve az uyumak. Bunun neticesi az konuşmak. Burada Resulullah'ın ölçüsüne ya hakkı konuşunuz ya susunuz. Öyleyse onun bunun kıymetini yapmak istemiyorsak konuşmalarımız hep Kur'an'la olmalı. Kur'an dışında da konuşmamalıyız mümkün olduğu kadar. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Enam 87'ye göre peygamberlerin zürriyetinden gelecek nesillerden bir kısmını seçerek sırat-ı müstakime ulaştırır. Bunlar Resuller mi yoksa Allah'a ulaşmayı dileyecek olanlar mıdır? Bunlar Allah'a ulaşmayı dileyecek olanlar, müşriklerine tabi olanlar. Memnun avvahımız öğretim akvani maştabeyna ve hedeyna ve sırat-ı müstakim. Allah Teala Resullerini sırat-ı müstakim üzerinde vazifeli kılıyor. Ve kim Allah'a ulaşmayı diler, mürşidine ulaşırsa o zaman Allah Teala onu da sırat-ı müstakim ulaştırıyor. Nasıl? Mürşide tabi olduğumuz an yedi nimetten bir tanesi ruhumuzun bizden ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşması. Ruhumuzun bizden ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşması buradaki fiziki bir sırat-ı müstakim. Yani ruhu Allah'a ulaştıran yol sırat-ı müstakim, o fizikidir. Ama mürşide tabi olduğumuz noktadan devri imamın ana dergahına gelene kadar olan sırat-ı müstakimin birinci bölümü yatay bir seviye oluşturuyor ve sanaldır, fizik değildir. Ondan sonrakiler de fizik değil. Sadece fiziki sırat-ı müstakim emr aleminde ruhu Allah'a ulaştıran yoldur. Allah-u Teala seçtiklerinin mürşide tabi olmaları halinde ruhları vücuttan ayrılıp o emr alemindeki fiziki yola sırat-ı müstakim ulaşacağını Allah-u Teala beyan ediyor, açıklıyor inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü sevgili Cabbar Hocam. Hasretle, hürmetle ellerinizden öpüyorum. Sizi kalbimden çok ama çok seviyorum. İzninizle bir sual sormak istiyorum. İnsanın yaratılıştan gelen özellikleri nelerdir? Ve bu özellikleri nasıl kullanması gerekir? Lütfen açıklar mısınız? Sizi kalbimden çok ama çok seviyorum Cabbar Hocam. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Selamun Rahmetullahi ve Berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnsanın yaratılıştan gelen özellikleri yaratılışta Allah-u Teala'nın bize verdiği ruhumuzdur, fizik vücudumuzdur, nefsimizdir, irademizdir ve aklımız. Bunlarla Allah bizi mücehiz kılmış. Allah-u Teala herkesi bir fizik vücutta yaratıyor. Hicr 26'da Allah-u Teala herkesi bir nefse dizayn ediyor. Şemsiyedi'de. Allah-u Teala herkese zatından ruhu fırıyor. Secde 9'da. Allah-u Teala herkese serbest hidabeyi bakar. 256'da. Allah-u Teala herkesi akıl sahibi, düşünce sahibi kılıyor. Şimdi bunları nasıl kullanmamız lazım? Bunları nasıl kullanmamız lazımın ölçüsü, beyanı Kalü Bela gününde şekilleniyor. Kalü Bela gününde Allah-u Teala halk arasında en zamanda benim Müslümansınız denilen hepimizin cevabı Kalü Bela günü. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ın zahirinde onun bütün zürriyetini yaratıyor ve huzurunda topluyor. Ve şöyle hitap ediyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimiz kalu vela diyoruz. Fizik vücut ve ruh da şehitna ve kıyamet günü hiç kimse benim bundan haberim yoktur diyemez. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesiyle bu ayet arasında, Arap 172 arasında bir illet rabıtası var. وَذْكُرُ نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın üzerindeki nimetini zikredin. Maide 7. وَمِسَاكُ مَنْ لَزِينَ وَسَاكُ وَمِسْخُلْتُمْ سَمِيْنَ وَاَتَانَ Ve o misak ki sizi onunla bağlamıştı, işittik ve itaat etmemiştiniz. Şimdi Allah Teala ben sizin Rabbiniz değil miyim diyor. Hepimiz kalu bela. Evet sen bizim Rabbimizsin. Allah Teala söyle beni Rab olarak kabul eden beni sözlerimi işittiniz mi? İşittik diyoruz. Öyleyse itaat edin. Ve ruhumuz itaat ediyor. Misak veriyor Allah Teala'ya. Hidayete ereceğine dair. Fizik vücut itaat ediyor hidayete ereceğine dair. Nefs itaat ediyor hidayete ereceğine dair ve ruhun verdiği misak dünya hayatını yaşarken Allah'ın zatına ulaşmak. Fizik vücudun verdiği ad şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. Nefsin Allah'a verdiği yemin 7 kademede tezkiye ve tasfiye olmak. İşte bunların kullanılması bu ayetlerin beyanıyla sabittir. Bunları yerine getirdiğimiz an o zaman ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimiyle iradenin teslimi de noktalanıyor. Kim bu üç emaneti teslim ederse irade nefsin afetlerine karşı koyan güç. Nefs Allah'a teslim olmuşsa o zaman otomatikmen irade de Allah'a teslim oluyor. İradenin Allah'a teslim olduğu noktayı belirleyen Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu en güzel bir şekilde dile getirmiş inşallah. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Allah razı olsun. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnsanlara göre mutluluğun kaynağı nedir? Başlangıç noktasında insanlar üç vücut, serbest irade ve aklın standartlarında nefsin ülkesi olan dünya hayatında yaşarlar. Beş duyu organları tamamen dünyadaki unsurlara açık. Ama insan sadece fizik vücut ve nefsten ibaret bir varlık değil. Allah-u Teala'nın zatından bize üfürülen bir ruh var. Ve asıl mutluluğun kaynağı ruhun talebine uymaktır. İnsanlara göre nefsin ülkesinde para ve maddi güvenlik, 2 sağlık ve iyi yaşam koşulları, 3 yakın ilişkiler, 4 başarı ve kişisel gelişim, 5 doğa ve açık hava gibi unsurlar onları mutlu edebilir. Halbuki insanı yaratan Allah'tır. Allah insanın sadece 2 cihan saadetinin sahibi olmasını ister. Allah'ın insanlar için dilediği tek şey mutluluktur. Ama mutluluk insanların zannettiği gibi paraya, maddi güvenliğe, sağlık, yakın ilişkilere, başarı, kişisel gelişime, doğa ve açık hava unsurlarına değil, Allah-u Teala'nın nefsimizde doğuştan var ettiği 19 afetin kontrol altına alması ve tamamen temizlenmesi yerine 19 faziletin yerleştirilmesine bağlı kılmıştır. Allah Teala Kur'an'da insanı tarif etmektedir. Kur'an insanın hayat kitabıdır. Kur'an bütün insanlar için bir saadet davetlisidir, bir mutluluk reçetesidir ve mutluluk garantisidir. Mutluluk davetlisi, reçetesi, garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insanın nefsinde 19 tane şeytanın etki alanı olan
3: bizi evvela cennet mutluluk
0: hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık ki bu hastalıkların hepsine başlangıçta şeytan %100 tesir ediyor. Böylesi bir hal içinde olan insan hangi para ve maddi güvenliğin, hangi sağlık ve iyi yaşam koşulların, hangi yakın ilişkilerin, hangi başarı ve kişisel gelişimin ve diğer unsurların sahibi olursa olsun asla mutlu olamaz. Şeytanın insanların baş düşmanı olduğunu bilmemiz lazım ve afetlerin %100'üne tesir ediyor. Öyleyse insanlara göre mutlun kaynağı nefsin taleplerini karşılamakta olmasına rağmen Allah'a göre mutluluk bu taleplerin tamamen kalpten temizlenmesi yerine Allah'ın katından hasletlerin eş değeri olan 19 tane faziletin yerleşmesine bağlı. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketumiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. İşte nefsimizin manevi kalbindeki 19 afetin yerine bu 19 tane hasreti en üst seviyedeki ibadetlerin sultanı olan zikirle taşımadıkça, nefsimizin manevi kalbini afetlerden temizleyip 19 faziletle müzeyyen kılmadıkça iki cihan saadetinin sahibi olmamız mümkün değil. Bu insanlık tarihi boyunca bu reçeteyi uygulayanlar hep huzur ve mutluluğu yaşamışlardır. Bir kere daha diyoruz, para ve maddi güvenlik değil, sağlık ve yaşam koşulları elbette bir yardımcı faktör olarak devreye girebilir. Yakın ilişkiler, insan ilişkileri, bunlar da bir destekleyici faktör olabilir. Başarı, kişisel gelişim, geçici zevkleri oluşturabilir insanda ama asla ve asla insanların beklediği huzuru, mutluluğu gerçekleştiremez. Mutluluğun 3 tane şartından bir tanesi daimi olması, ikincisi sulh ve sükunu sahip olmamız, üçüncüsü üç alemde, iç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah'la ilişkilerimizde bunun gerçekleşebilmesi tamamen nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin evvela kontrol altınması tezkiyeyle daha sonra tasfiyeyle tamamen temizlenmesine bağlı. Allah razı olsun.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programda bizi bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Sırat-ı Mustakim. Birinci sual halk arasında söylendiği gibi Sırat-ı Mustakim için doğru yol demek yeterli midir? Sevgili kardeşlerim, Allah'a davet ile sırat-ı müstakim birbiriyle çakışıyor. Çünkü sırat-ı müstakim nedir diye bir sual sorulduğunda bunun cevabı Allah Teala En'am 87-88'de veriyor. Ve min avâhum zürretum ve ahvânum ve iştebeynâhum ve hedeynâhum ilâ sırat-ı müstakim. Onların babalarından, zürriyetlerinden ve kardeşlerinden onları seçtik. Onları sırat-ı müstakime, Allah'a ruhu ulaştıran yola hidayet ettik. Demek ki sırat-ı müstakim, ruhu Allah'a ulaştıran yol. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Yani ruhun dünyasında Allah'a ulaşması Allah'ın hidayetidir. Kullardan dilediğini onunla hidayet erdirir sırat-ı müstakimle. Eğer şirk koşsalardı, elbette yapmış oldukları şey heva olup giderdi. Neden öyle? Çünkü Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde وَلَقَدْ اُحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ لَاَنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَتَّنَّ اَعْمَالُكَ وَلَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ Andolsun ki sana ve senden öncekilere gerçekten eğer şirk koşarsan Allah'a ulaşmayı dilemezsen. Yani ulaşmayı dilemeyen hepsi gizli şirkte amellerin mutlaka heba olur ve hüsrana düşenlerden olursun. İnsanların cehenneme gitmesinin arkasında amellerin heba olması var. Amellerin heba olmasının arkasında gizli şirk var. Gizli şirkin arkasında da kişinin Allah'a ulaşmayı dilememesi var. Allah-u Teala sırat-ı müstakim dediği zaman iki kelime kullanıyor. Sırat, yol demektir. Müstakim, istikamet üzere olan demek. Hicr suresinin 41. ayet-i kerimesinde Allah Teala sırat-ı müstakimin tarifini istikametlenmiş yol olarak veriyor. Ama İsa 175'te ise ve emmellezine amenu billahi ve ihtesabu bihi feyesulukum fi rahmetin minhu ve fadlin. Allah'a amenu olanları, ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenleri, ona Allah'a saranları ise Allah kendinden bir rahmetin ve fazlının içine koyacak ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime hidayet edecektir. Demek ki evvela zikredildiği zaman rahmet ve fazıl geliyor. Rahmet kalbe sızıyor ama fazıllar içeri girmiyor. Ve kişi huşu sahibi kılıyor. Huşu sahibi olan insan Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece hacet namazı kılarsa Allah Teala ona mürşidini gösteriyor. Mürşid de o kişi sırat-ı müstakim oluşur. O zaman sırat-ı müstakime doğru yoldur demek, doğru yolun nereye ulaştırdığını izah edememek, ikisi de bir hürafeye inanmanın standardını içeriyor. Kur'an'daki sırat-ı müstakim kavramı ne yazık ki asli mecrandan saptırılmış bir anlamda bir hürafe olarak din tatbikatına girmiştir. Halbuki Hicr 41'de işte bu bana yönlendirilmiş, bana ulaştıran yoldur. Sırat-ı müstakim. Şimdi Türkiye'de 23 tane mahallede hep doğru yol olarak, dost doğru yol olarak tarif edilmiş. İster doğru yol desin, ister dost doğru yol desin. Sadar şifa vermeyen bir mana içerisinde kullanılıyor. Çünkü doğru yol hiçbir hedefe ulaştırmayan bir yol olarak karşımıza çıkıyor. Halbuki 7 safa sırat-ı müstakime baktığımız zaman, 7 safa davete baktığımız zaman davetin sırat-ı müstakimle
çakışlarını görüyoruz ve Allah Teala herkesi kendi zatına davet ediyor. Yani sırat-ı müstakime davet ediyor. İşte Allah'a davete baktığımız zaman sen Rabbine davet et, sen Rabbine davet et, sen Rabbine davet et. Bu davetin birinci kısmında ne var? Birinci kısmında ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması var. Ama nasıl Allah'a 7 safa davet varsa 7 tane de sırat-ı müstakim var. Sırat-ı müstakimle Allah'a davet arasında %100 paralel bir ilişki söz konusu. Ayetleri yerli yerine oturttuğunuz zaman o zaman tek başına sırat-ı müstakime doğru yol demek sadece şifa vermiyor. İkinci sual, sırat-ı müstakimin üzerinde olmak önemli midir? Evet. Dinimizin 3 esası var. Vahdet, tevhid ve teslim. Nebire Sultan Peygamber Efendimiz buyuruyor ki benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Bir tanesi hariç, 72'si cehenneme gidecek. O zaman sahabe sual soruyor ya Resulullah, o fırka inerce kimlerden oluşuyor? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Evet. Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Şimdi Nebire Sultan Peygamber Efendimiz asaleten devrin imamı Hatemül Enbiya Allah'ın tasarrufunda ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar, ona tabi olanlar. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olanlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona tabi olanlar hep Allah'a davet ediyorlar. Yusuf 108'e baktığımız zaman ve her ikisi de sırat-ı müstakimdedirler. Yani dinin üç esasından tevhid sırat-ı müstakimde olmaktır. Teslim de teslim yüküyle Allah-u Teala'nın ruhu, beşi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. İşte teslim yüküyle Allah'a teslim olan asaleten devrin imamı ve ona tabi olan sahabe, ikisi de sırat-ı müstakimde. Tevhid ve teslim standartlarını muhtevasına alıyor. Onlar sırat-ı müstakimde, onlar tevhidde, onlar teslimde ve onlar dinde fırkalara ayrılmayanlar. Allah-u Teala Sebe, hatta Rum 31'de Allah'a yönelik takva sahibi olun ve müşriklerden olmayan, o müşrikler ki dinde fırkalara ayrılmışlardır. Öyleyse vahdet, tevhid ve teslim esaslarını muhtevasına alan dizayn o sırat-ı müstakim üzerinde olmak olarak tarif ediyor. Sırat-ı müstakimin üzerinde olmak Allah'a göre son derece önemli bir konudur. Çünkü bu yol insanların kurtuluşunu şirkten kurtulan, şirkten kurtulanlar, küfürden kurtulanlar, hüsrandan kurtulanlar, delaletten kurtulanlar, bütün negatif faktörlerden kurtulanlar hepsi sırat-ı müstakim üzerinde olanlardır. Sadece sırat-ı müstakim üzerinde olanlar mümindir. Allah'a kul olmamız da mutlaka sırat-ı müstakime ulaşmamız da mümkündür. Bunları bilen iblis insanların sırat-ı müstakimlerine oturarak onları oraya ulaşmaktan men etmek ister. Kıyamete kadar da gayesi budur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İbn-i Mesud'dan rivayet edilen bir hadiste yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Sırat-ı müstakimdir. Daha sonra sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bu da nerede? Diğer yollardır. Her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. Yanlışlar nedir? Doğrular nedir? Doğrular Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın tayin ettiği müşride 12 tane insana tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimi. Ama yanlışlar da ruhun dünyasında Allah'a ulaşması yoktur. Mürşide tabi olmak şirktir. Ruh ölümle ancak Allah'a ulaşır. Hayatta ruhuna Allah'a ulaşması yok ve bunun benzeri, bunların zıtları da yanlışlardır.
İşte olay buysa, o zaman başlangıç noktasında herkes 19 negatif özelliğin sahibidir. 19 negatif özellik, en son 3 tane özelliğinden bahsedecek bunlar. Amelleri boşa gidenler, hüsranda olanlar ve gideceği yer cehennem olanlar, takva sahibi değiller, mümin değiller ve hidayete değiller. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Ve bütün negatif faktörler bunlar için. Şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, fısktadırlar, isyandadırlar, birbirine düşmandırlar vesaire. Üçüncü sual, sırat-ı müstakime nasıl ulaşılır? Yunus suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala vallahu yed'u ila daris selam. Allah teslim yurdu olan zatına davet ediyor. Ve daveti kabul edenleri de sırat-ı müstakim ulaştırıyor. Mümin suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَالَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ مَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ

0: Bakara 120'de hidayetin Allah'a ulaşmak olduğu, Allah'a ulaşmanın hidayet olduğu yalanların üçte zikrediliyor. Sırat-ı müstakim üzerinde olabilmek için mutlaka bir nimetin kişinin başının üzerine olması lazımdır. Bir başka ifadeyle sırat-ı müstakim üzerinde olabilmek için bir mürşide ulaşıp tövbe etmek asli unsurdur. Mürşidine ulaşamayan kişi tarih ehli değildir, yol ehli değildir. Tarih-i müstakimin zemin kattan başlayan, Allah'ın katına kadar ulaşan, yedi katı aşan yolların bütün gök katlarını aşan bölümüdür. Sırat-ı müstakim dinin omurgasıdır. Yedi gök katı tarih-i müstakimle aşılır. Onlar ki nimetlendirildiler, kurtuldular. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, Allah'ın nimetlerinden dolayı seviniz. Beni de Allah'tan dolayı seviniz. Sahabemi de benden dolayı seviniz. Hepsinde konunun merkezinde bir nimet olan devrin imamının ruhu var. Davud Aleyhisselam da Ya Rabbim senden senin sevgini diliyorum. Seni sevenin sevgisini diliyorum. Ve senin sevgine vesile olacak ameli diliyorum. Davud Aleyhisselam duasından birisi şöyleydi. Allah'ım senden senin sevgini ve seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgine beni ulaştıracak olan amelleri dilerim. Allah'ım senin sevgini nefsimden, çoluk çocuğumdan ve soğuk sudan daha sevgili kıl. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala istiyor ki tüm insanlar kalpten Allah'a ulaşmayı dilesinler ve kendilerini Allah'a ulaştıracak olan sırat-ı müstakim yolunda olsunlar. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Vahdet-i vücut diye bize anlatırlardı. Tek bir bedenden değil de ruhtan ibaret olduğumuzu kabul etmemiz gerekiyor.
3: Allah'a ulaşmak deyince Fatiha'yı suresini, sırat-ı müstakime bizi doğru yoluna ilet Rabbim, sapıkların yoluna değil.
1: Sırat-ı müstakim nedir peki?
3: Sırat-ı müstakim Allah'ın yolu.
1: Peki bu yola nasıl ulaşabiliriz? Yani Allah'ım ben de sırat-ı müstakim üzerinde olmak istiyorum. Beni de ruhumu sana ulaştır şeklinde böyle bir taleple ulaşabilir miyiz?
3: Tabii mümkündür. Her şeyden önce canından, evladından, malından, mülkünden önce Allah Resulü'nü sevmekten geçer bu işler. Resulullah'ı seversen Allah'a ulaşmak çok kolaydır. Ve onun da varisleri vardır. Allah Resulü'nün. O varislerini bulacaksın. Bulduğun zaman da huzura kavuşursun.
4: Sırat-ı müstakime keşke hepimiz ulaşabilsek. Öyle o kadar iyi niyetli biri olması gerekiyor ki, o kadar temiz. Allah'a inancı, zikri, namazı o kadar temiz olması gerekiyor ki ona ulaşabilmesi için. Ki ben insanlarda inanın yani %90 ulaşabileceğini sanmıyorum buna.
2: Ey yüce Allah'ım ben de sana ulaşmak istiyorum.
4: Ben de ruhumu sana yaşarken ulaştırmak istiyorum.
2: Yaşarken ruhumu sana vasıl etmek istiyorum.
4: Dostların arasına beni de kat Allah'ım.
0: Misafirimize Allah'a ulaşabilmek için o kadar temiz olmak gerekiyor ki ben insanların %90'ının ulaşabileceğini sanmıyorum. Allah'a ulaşmak isteyen bir insan kendini nasıl temiz tutabilir? Allah Teala Allah'a giden yolun giriş kapısının bir dilek olduğunu buyuruyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ankebut 45'te 3 çeşit zikirden bahsediliyor. Kur'an ayetlerin tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir. Ama asıl önemli olan zikir vele zikrullahu ekber. Allah'ın zikri en büyüktür. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse o yedi inanç şartının sahibidir. O aynı zamanda yedi kalp şartının da sahibi olur ve yedi nimetin de sahibi olur. Ruhumuzun Allah'a ulaşabilmesi nefsimizin tezkiyesine, temizlenmesine bağlıdır.

0: fizik vücudumuzun Allah-u Teala'ya kul olması yine nefsimizin tezkiyesine, terbiyesine bağlıdır. Her yüzdelik, %7'lik fazıl birikiminde ruhumuz 7 tane gök katının bir tanesi yükselir. Nefsin kalbine evvelce girmiş olan %2'lik rahmet ile %49 fazıl, toplam %51 nur birikiminde ruhumuz Allah'a ulaşır. Anahtar sadece zikirdir. Bu hedefe ulaşabilmek zikirle mümkündür. Zikirsiz gidemeyiz. Onun için zikir Kur'an-ı Kerim'in en üst seviye ibadetini ifade eder. Zikir ibadetlerin sultanıdır. Ceza amellerin en iyisini, en temizini, en fazla derecenizi yükselten, altın ve gümüş infaklarından daha kıymetli, Allah yolunda öldürmek ve ölmekten daha değerli bir ibadet söyleyeyim mi? Buyurun ya Resulallah, o Allah'ı zikretmektir buyuruyor. Öyleyse gerçekten zikirden daha kıymetli bir ibadet yok. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala her devirde insanlara sırat-ı müstakime davet eden resuller, mürşitler tayin etmiş ve onlara tabi olmamızı farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
0: Peygamber taşır, sonra da dünya mutluluğuna taşır. Bir günün ne kadar zikirle geçiyorsanız o kadar mutlusunuz. Bütün insanlar için Allah'ın koyduğu ölçü budur. Dünyanın en mutlu insanları nefslerinin kalbinde afet kalmayanlardır. Nefsinden kalbinde afet kalmaması ise daimi zikirle mümkündür. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Öyleyse mutsuzluk üçgeni içerisindeki insanlar bir kenarı Allah, bir kenarı ruhumuz, diğer kenarı ise iş kaydettiğimiz dereceler. Bu zikri de eklersek, daimi zikri eklersek o zaman mutluluk karesi içerisinde bir hayatı yaşamaya başlarız. Diğer yandan başlangıçta bütün insanlar mutsuzluk üçgeni içerisinde hayatlarını sürdürürler. Bir kenarı şeytan, bir kenarı nefsimiz, diğer kenarda kaybettiğimiz dereceler. Öyleyse kişinin
2: gerek yapacağımız kötülüklerden ayağımızı geri çekiyor.
0: Misafirimizin mürşit konusunda aslında insanlar bu dönemin pisliğiyle dinimizin emrettiği şeyin önüne perde çekmiş oldu. Günümüzde mürşit kavramı unutulmuş mudur? Evet. Ne yazık ki Kur'an-ı Kerim asılları unutulmuş. Yerine 19 tane hürafe bidat yerleşmiş durumda. Ve bu 19 tane bidat tamamen insanları Allah'tan uzaklaştırıyor. Allah Teala Maide 35'te Ya vellezine amenü ittakullaha ve ebtegû ileyhi vesîlete. Sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Furkan 70'te tövbe edip de mürşidine tabi olanların o güne kadar işlediği bütün günahları Allah Teala sevaba çeviriyor. Yetmez de Bilal Sultanı Peygamber Efendimiz her asırda, her 100 asırda bir müceddit, dini yenileyen, bidatlerden temizleyen, Allah'ın tasarrufunda olan vekaleten devrin imamı hep gelecektir. Şüphesiz ki her yüzyılın başında bu ümmetin dini işlerini yenileyecek bir müceddit devrin imamı, vekaleten devrin imamını Allah Teala gönderecektir. Resulullah'ın müceddit dediği vekaleten devrin imamı. Nübüvvet Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'den kıyamet gününe kadar bir daha Nebi gelmeyecek. Ama velayet, risalet kıyamete kadar devam edecektir. İşte bu veli resullerin arasından Allah-u Teala'nın seçtiği, tayin ettiği bir vekaleten devrin imamı vardır. Onu Allah-u Teala vazife kılıyor ve o dini asırlarla insanlara yaşattırıyor. Hürafeleri de dinden temizliyor. Mürşit Kur'an'da mevcut olduğu halde İslam'da unutulmuş olan, olmasa da olur diye düşünülen bir kavram haline getirmiş. Mürşide tabi olmak farziyeti artık dini yaşadıklarını insanların %90'dan fazlası için bir farz hükmünde değil. Mürşidin gerekliliği hiç dikkate alınmıyor. Oysa ki mürşide ulaşmak Allah'ın temel emridir. Mürşide ulaşmak farzdır. Allah Teala mürşide tabiyetin bir hidayet vesilesi olduğunu, hidayetin onsuz gerçekleşmeyeceğini ifade etmiyor. Bütün sahabe kainatın en büyük mürşidi olan Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi olmuş, farzı yerine getirmişler. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
3: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Muhterem Hocam, müsaadenizle bir sualim olacak inşallah. Halk arasında sadece 3 grup insanın Sırat Köprüsü'nden geçip cennete girilebileceği söyleniyor. Bunun gerçeklik payı var mıdır? Allah razı olsun, mübarek ellerinizden öpüyor. Sizleri çok ama çok seviyorum. Efendimizin himmetleriyle inşallah. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, halk arasında sadece 3 grup insanın Sırat Köprüsü'nden çok rahat geçip cennete gideceği söyleniyor. Bunun gerçeklik payı var mıdır? Hayır. Sırat Köprüsü hakkında bir sürü rivayet söz konusu ama sadece rivayet. Kur'an-ı Kerim'de Sırat Köprüsü diye bir köprü mevcut değil. Sırat-ı Müstakim mevcut. Sırat-ı Müstakim'e ulaşmak veya ulaşamamak Sırat Köprüsü üzerinden geçmek olarak değerlendirilebilir. İfade ona benziyor. Kim Sırat-ı Müstakim'e ulaşamazsa o kişinin gideceği yer cehennemdir. Kimin ruhu vücudundan ayrılıp Sırat-ı Müstakim'e ulaşmışsa mutlaka Allah-u Teala'ya ulaşır ve o kişinin de gideceği yer Allah'ın mutlaka cennetidir. İşte dinimize bir hürafe girmiş. Sırat Köprüsü öyle bir köprüdür ki o köprünün üzerinden bir kısmı uçarak geçer, bir kısmı koşarak geçer, bir kısmı sürünerek geçer, bir kısmı da Sırat Köprüsü'nden geçerken aşağı düşer. Aşağı düşenler cehenneme gidenlerdir. Hayır sevgili kardeşlerim, yani Meryem suresinin 71-72. ayet-i kerimesine baktığımız zaman bütün insanlar evvela cehenneme gidiyor. Cennetlikler de cehenneme gidiyor, cehennemlikler de cehenneme gidiyor. Ama 72'de Allah cehennemlikleri cehennemde yüzüstü bırakıyor fakat takva sahiplerini de oradan kurtarıyor. Öyleyse takva sahiplerinin hepsi cennete gidecek olanlardır. Ama takva sahibi olmayan ne kadar insan varsa onların da hepsinin gideceği yer cehennemdir. Kimin ameli boşa gitmiyor? Takva sahiplerinin. Kimin ameli boşa gidiyor? Takva sahibi olmayanların. Takva Kur'an-ı Kerim'de kesin bir ölçü olarak karşımıza çıkıyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: İnsanların kurtuluş yolu sırat-ı müstakimdir. Ve Allah-u Teala insanların bu yolda güvenle ilerleyebilmesi için devamlı olarak Allah'ın ismini zikretmemizi emrediyor. Sizce zikir yapmak insana ne sağlar?
2: Valla tamamen huzur sağlar. Çekecekler zikri, fark edecekler. Psikolojik bir tedavi gördüğünü, nasıl bir rahatlama olduğunu.
1: Zikir yapan bir insan Allah'a yaklaşır mı? Şeytanın uzak.
4: Rahatlaması için gerçekten candan, yürekten, içten Allah'ı alması gerekiyor yani. Onun zamanı yok, her zaman yapabilir insan.
2: Tabii zikir insanı Allah'a yaklaştırır. Zikir çekmedim, Allah'tan uzak kalırsın.
4: Ben size şöyle bir örnek vereyim. Ben daha bir ay olmadı, yeni bir ameliyat geçirdim. Ve Allah'ı her zikrettiğimde bana o ameliyattan sonra öyle bir güç geldi ki, öyle bir güç geldi ki eşim ve hatta benim yanımda duran yengem vardı, Refakat'cığım. O bile şaşırdı o iyileşmeme, bu kadar çabuk iyileşmeme. Ve Allah'a inancım olmazsa, güvenmesem yani bence daha da zor geçerdi ameliyatım.
1: Şu an ama günümüzde zikir kavramı uzak değil mi? Yani İslam'ın 5 şartında zikir yer almıyor maalesef.
2: Yani televizyonlarda bazen böyle sokak röportajlarını seyrediyorum. Fatiha'yı soruyor, melek soruyor. Şunu bilen yok. Biraz dini bilen yok. Allah'tan kopuş var.
5: Mesela elhamdülillah Müslümanım bile hani bir zikirdir değil mi? Ama hani buna göre yaşamaz olduk ya. Benim kendi söylediğim söz ya, bu Allah'ı anıyorsa hani bu hile yapmaz, şunu yapmaz. Ama hepsini yanıltır oldu insanlar ve çok korkmaya başladım. Zikredene bile inanmaz olduk.
0: Misafirimiz zikir konusunda insanlar hepimizi yanıltır oldu. Bu Allah'ı anıyorsa hile yapmaz diyemiyoruz. Zikredene bile inanmaz olduk. İnsanları Allah ile aldatanlar var mıdır? Vardır tabi. Lokman suresinin 33. ayet-i kerimesi Fatır 5'te de Allah Teala bu hakikati dile getiriyor. Sakın şeytan, ne vaadallahu hakkın, Allah'ın vaadi haktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka cennete gider. Fela tegurenek bil hayati dünya, sakın dünya sizi aldatmasın. Vela egurenek billahal gurur, ve sakın şeytan sizi Allah'ın affına güvenerek aldatmasın. İşte Hazreti Ömer'in şaşarı bu insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarı bu insana ki dünyayı biliyor ama itaati meylediyor. Şaşarım bu insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Allah Teala çok açık bir şekilde söylemiş, başka insanları aldatmaya kalkmayın. Aldatıcılar da sizi Allah ile aldatmasın. Hepsi de nefsimizin afetlerine bağımlıdır. Tek kurtuluş nefsin afetlerini yok etmektir. Nefsin afetleri azaldıkça davranış biçimlerimiz düzelecektir. Zikir herkes için verilen Allah'ın temel bir emridir. Herkes zikir yapar ama şartlar gerçekleşmemişse, kişi ne kadar zikir yaparsa yapsın, hiçbir faydasını göremez. Zikrin kendilerine fayda sağlayacağı insanlar amin olanlardır. Zikir arttıkça davranış biçimleri de düzelecektir. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili Cevap Hocam. Sizi çok ama çok sevgilerim inşallah. Ellerinizden öpüyorum. Müsaadenizle size bir sorum olacak. Şeytanın insanları sıratın üstekinden uzaklaştırmak istediğini biliyoruz. Buna rağmen neden çoğu insan şeytan tuzaklarına düşüyor? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Şeytanın insanları sıratın üstekinden uzaklaştırmak istediğini biliyoruz. Evet. Senin sırat-ı müstakime oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından gireceğim. Onları çoğunu şükredici bulmayacaksın. Buna rağmen neden çoğu insan şeytanın tuzaklarına düşüyor? İblis nefsimize davetiye çıkartıyor. Surup 36'da men yakşu an zikru rahmanin ukayit lehu şeytanin. Kim Rahman'ın zikrini yapmıyorsa biz ona şeytanı musar ederiz. Rahman'ın zikrini yapmayanlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve zikir yapmayanlar. Mücadele 19'da istavkaze amel şeytan fensahumun zikrillah. Şeytan onları kuşattı ve onlara zikri unutturdu. İstavkaze aleyhim şeytan fensahumun zikrillah. Ulaikes bir şeytan. Şeytan onları kuşattı. Allah'ın zikrini onlara unutturur. İşte onlar şeytanın taraftarlarıdır. Şeytanın taraftarları gerçekten hüsranda kalmış olanlar değil midir? Şeytana olan eğilim başlangıçta nefsimizin eğilimidir. Nefs ve şeytan insanlara her zaman farklı yorumlar yaptırabilir. Nitekim şeytan kıyamet günü bizlere söyleyeceği şey, Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde yer almıştı. İblis diyor ki Allah da size vaat etti, bulundu. Ben de vaatte bulundum ama onu Allah sözünü tuttu ama ben şeytanım, ben vaadimden döndüm. Size zorla bir şey kabul ettirmedim. Davet ettim, davetimi kabul ettiniz. Bana kızmayın. Kendi nefsinize kızın. İşte şeytan bunu söylüyor. İbrahim suresinin tabii ki 22. ayet-i kerimesinde. Öyleyse hiç kimse Allah'ın yardımı olmadan hedefine ulaşamaz. Yusuf 53'te Yusuf Aleyhisselam bir peygamber olmasına rağmen وَمَا اُبَرُوا نَفْسَ اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَارَةٍ مُسُوِي Ben nefsimi ibra edemem, nefsimi tezkiye edemem. Çünkü nefs şiddetle kötü emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler müstesna. Kim Allah'a ulaşmayı dilediyse Allah Teala mutlaka Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve ona peş peşe idi Furkan 12 tane insanla onun mürşidine ulaştırıyor. Mürşide tabi olduğu zaman ancak o kişi nefs tezkiyesine başlayabiliyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutfuru'nun sonuna geldik. Bugünkü konumuz sırat-ı müstakimdi ve namaz kılan herkes günde 40 kere Fatiha okuyor. Fatiha'da Allah'tan talepte bulunan sırat-ı müstakime ulaştır. İşte sırat-ı müstakime ulaşabilmemiz ancak kalben Allah'a ulaşmayı dilememizle mümkündür. Hepinizin iki can saadetine ulaşmanızı Efendimiz Himmetli Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha mazhari var. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kumar ve şans oyunları ile ilgili istatistikler. Dünya çapındaki kumar bağımlılığı istatistiklerine göre nüfusun yaklaşık %26'sı veya 1.6 milyar insan kumar oynuyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun araştırma raporuna göre Türkiye'de yaş aralığı 18 ile 50 arasında olan 5 milyon kişi yılda 50 milyar TL'lik bahis oynuyor. Yapılan diğer bir araştırmaya göre kumar oynamanın başlıca sebebi çok para kazanmak, bunun ardından da eğlence ve heyecan faktörleri geliyor. Ayrıca oyuncuların sosyal durumuyla bağlantılı aşağıdaki verileri de ilgi çekici. İnsanların kumarhane oyunlarıyla sorun yaşadığı ailelerde boşanma riski 3 kat daha fazla. Sorunlu kumarbazların %66'sından fazlası oyunlarının parasını ödemek için suç işlemek zorunda kaldıklarını itiraf etmektedir. Aşırı derecede kumar bağımlısı olan insanların yaklaşık %66'da farklı depresyon belirtileri ortaya çıkmış. Kumarla ilgili sorun yaşayan 5 vakadan biri intihar girişimiyle bağlantılı. Sevgili kardeşlerim, hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim, son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim, Allah Teala'nın kumarla ilgili söylediklerine beraberce bakalım. Maide suresinin 90. ayet-i kerimesi. Maide 90'da ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysir vel ensab vel esnam rijsun min amali şeytan. Feştenibuhu leallekum tuflihun. Ey amin olanlar, şarap, kumar, dikili taşlar, putlar, fal okları şeytanın işlerinden pis şeylerdir. Demek ki kumar şeytanın pis bir amelidir. Bunlardan kaçının, umulur ki felaha erersiniz. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin. Şarap da şeytanın pis amelidir. Kumar da şeytanın pis amelidir. Puta tapmak da şeytanın pis amelidir. Fal okları da şeytanın pis amelidir. Bunlardan kaçınmak zor mudur? Belki insanlar katında zor gibi görünür. Halbuki tek bir dilektir. Bunların hepsinden kurtuluş sadece bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Bunlardan kaçının, umulur ki siz felaha erersiniz. Allah Teala ne buyuruyor? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde. وَالَّذ۪ينَ اَنَشْتَنَبُوا تَعُوْتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ اَمْنِ بُشَفَ بَشَرْ اِبَادِ Onlar ki tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler. Burada şeytanın pis ameli sayılıyor ve ondan iştinab edin. İştinab etmenin de Allah'a yönelmek, ulaşmayı dilemek olduğunu görüyoruz. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve böylece onlar için müjdeler vardır. Öyleyse şeytanın pis ameli olan kumardan kurtuluş sadece bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilediğin an gerçekten hedefe kişi ulaşır mı? Evet. Neden öyle diyoruz? Maide 91'de. اِنَّ بَيْرُوذُ شَيْطَانِ وَاَنْ يُقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْدَى وَيُسَدِّكُ عَنْ ذِكْرَ عَلَى الْسَلَامِ Yani şeytan kumarla ve içkiyle, şeytan şarap ve kumar ile aranıza düşmanlık, kin sokmak ve sizi Allah'a zikretmek ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Kimdir zikredenler? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kimdir namaz kılanlar? Namaz, hacet namazı kılıp müşridine ulaşanlar. Öyleyse iblis şarap ve kumarla insanların arasını bozmak, düşmanlık ve kin sokmak istiyor. Ve bizi zikirden ve namaz kılmaktan alıkoymak istiyor. Nasıl olacak? Allah Teala tam 7 tane ayet-i kerimede şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa o şeytan ona apaçık bir düşmandır. İşte 7 tane ayet-i kerime şeytanın adımlarına uymayın, o apaçık bir düşmandır. Öyleyse bu ayette bahsi geçen içki içmek şeytanın adımına uymaktır. Kumar şeytanın adımına uymaktır. Puta tapmak şeytanın adımına uymaktır. Fal oklarıyla yön tayini şeytana uymaktır. O zaman şeytanın adımlarına uymayın. O apaçık bir düşmandır. Her yerde önemde iyiliği öğreten daima Allah'tır, Allah ve Resulüdür. Kötülüğü öğreten de şeytan ve muavenesidir. Şeytan muavenesinin şeytanın adımlarına tabi onlardan oluşuyor. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen mürşidine tabi olanlar da, onlar da Allah'ın öğretisine tabi olanlardır. Öyleyse eğer biz insanlar kumarın üzerimizde, şeytanın kumarla üzerimize vücuda getirdiği hasardan korunmak istiyorsak, kalben ulaşmayı dileyip hacet namazıyla Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaşıp tabi olmak söz konusu. Tabi olduğumuz zaman devrin imamının ruhu bir muhafız olarak üzerimizde yer alıyor. O zaman 4 ayet gereğince artık şeytanın üzerimizdeki tesiri sıfır. Tevekkül edenlere şeytanın sultanlığı yok. Kul olanlara şeytanın sultanlığı yok. Mümin olana şeytanın sultanlığı yok. Allah'a ulaşmayı dileyenlere şeytanın sultanlığı yok. Öyleyse bir dilek, bu dilek bizi mutlaka mürşid sevgisine, mürşide tabiyete götürür. Tabiyetle birlikte o kişi koruyucu kalkanın altına girer. O zaman sihir büyü onlara tesir etmez. Devrin imamın ruhu başınızdan yer alanlara. Delalette olanlar onlara zarar veremez. Şeytanın fısıltıları onlara zarar veremez. Musibetler onlara zarar veremez. Çünkü artık onlar koruma altındadırlar. Ne zamana kadar? Ruh Allah'ın zatına ulaşıncaya kadar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, çok basit, çok kolay. Kişi gerçekten şeytanın pis amelinden kurtulmak istiyorsa, kalben Allah'a ulaşmayı dileyip hacet namazıyla Allah'ın tayin-i mürşide tabi olduktan sonra Allah'ın garantisinde o kişinin kalbine %49 fazıl, %2 rahmet, toplam %51 nurla, %49 karanlığa galip gelir, %51 nur. Ve o noktadan itibaren vazifelerini yerine getirdiği takdirde artık şeytanın onlar üzerinde sultanlığı yok. Şeytanın tesirinin olmadığı insanlar bu 5 ayet-i kerimede zikrediliyor. Allah razı olsun. Fatiha ma salavat. Anlamadım.

Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. En hayırınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, dinin iki kaynağından bir tanesi Kur'an-ı Kerim, diğeri de Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğreten. Kur'an-ı Kerim dinin teorisi olarak ifade edilebilir. Allah-u Teala'nın insanı kamil olma noktasına gelene kadar yerine getirmesi gereken Allah'ın bütün emir ve nehirlerini ihtiva eden yegane kaynak, o Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'dir. Ama Kur'an-ı Kerim'i her devirde öğrenen ve Allah'tan öğrenen ve öğreten bir kişinin açıklaması lafzi mana ve yedi ruhunu öğretmesi gerekir. Allah Resulü bu konuda çok hadisler vaaz etmiş. Size iki emanet bırakıyorum. Bir tanesi Allah'ın kitabı, diğeri de Ehl-i Beytim. Ey Allah'ın kitabı, sünnetim. İster Ehl-i Beytim desin, ister sünnetim desin, sünneti tatbik edenler, onlar öğrenen, Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretenlerdir. Ehl-i Beyt de yine Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Öyle her zaman dinin iki kaynağı söz konusu. Nitekim yaptıkları bir başka sohbette Allah Resulü yakında koyu gece karanlıkları gibi fitne olacak. Hazreti Ali, ya Resulullah, o fitnelerden kurtuluş neyledir? Allah'ın kitabı olan Kur'an'ladır. Kur'an sizden evvelkilerin, sizden sonrakinin ve aranızdan hükmü vardır. Buyuruyor. Kim kibrinden dolayı bu kitabı terk ederse, kibrinden dolayı bu kitabı terk edenler, kendine ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanlar, Allah onların kalbini takip ediyor. Kim de hidayeti ondan başkasında ararsa, bunlar da bidatlerle din yaşayanlar, Allah o kimseyi delalette bırakıyor. O Allah'a olan sapsağlam bir ipi, apaçık bir nuru sırat-ı müstakim ulaştıran hikmet dolu haberidir. İster Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın ipi insanlardan bir ip desin, İster Allah'ın Resulü iki emanet bırakıyorum desin, aynı sonuca bizi ulaştırıyor. Allah'ın ipi Kur'an-ı Kerim ve insanlardan bir ip de Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğreten, Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı, en üst seviyede devrin imamı, kavim resulleri ve veli mürşitler. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ümmetimin en hayırlısı Mehdi Aleyhisselam'dır buyuruyor. O zaman en hayırlısı Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğreten buyurduğuna göre, en hayırlısı Mehdi Aleyhisselam'dır da buyurduğuna göre, o zaman en hayırlı olan Mehdi Aleyhisselam, Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Kimden öğrenmiştir? Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrenmiştir. Ve Allah'ın emriyle öğretmektedir. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Mehdi benim soyumdandır. Ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam, o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Benimle insanlar nasıl
Bu dini benimle Allah nasıl başlattıysa onunla sona erdirecek. İnsanlar bizimle nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onunla fitneden kurtulacaklardır. Öyleyse Allah Resulü fitneden kurtuluş Allah'ın kitabı olan Kur'an'ladır. Fitneden kurtuluş Mehdi Aleyhisselam'ladır buyurduğuna göre o zaman ikisini yan yana getirdiğimizde Mehdi Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrenen ve öğretendir. Onunla insanlık fitneden kurtulacaklardır. Onunla dinden bidatler temizlenecektir. Onunla İslam birliği gerçekleşecek, dinler birleşecektir. Onunla Kur'an ahlakı sosyal hayata uygulanacaktır. Ama gelin görün ki insanlar, günümüzdeki insanlar Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını öğreniyorlar ve bu hadisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu hadisini Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını öğren ve öğreten olarak ifade ediyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim'i Arapçasından okumadı. Çünkü Ankebut suresinin 48. ayet-i kerimesinde sen bundan önce kitap okumadın ve sen onu elinden yazmıyorsun. Öyleyse okuma yazması yok Allah Resulü'nün. Okuma yazması olmayan Allah Resulü en hayırlı olan asaleten devrin imamı. O zaman Kur'an-ı Kerim'in Arapça okumasını ve yazmasını yapan kişi Resulullah'ın hadisine göre en hayırlı olabilir mi? Hayır, çünkü Arapça Kur'an-ı Kerim'i okuyarak kurtuluşa ulaşmak hiç kimse için mümkün değil. Kurtuluş, hedef emirlerin yerine getirilmesiyledir. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse, kalben, bu farz bir emirdir. Allah onu birinci kat cennetine alıyor. Kim Allah'ın kendisi için tayin-i müşride tabi olsa ikinci kat cennet, dünya saadeti açısından iblis artık ona dokunamayacağına göre dünya mutluluğu. Üçüncü kat cennet, kim ruhunu Allah'a teslim ederse üçüncü kat cennet dünya saadetinin yarısı. Kim fizik vücut teslimi yaparsa dördüncü kat cennet dünya saadetinin %81'i. Kim nefsini Allah'a teslim ederse beşinci kat cennet dünya saadetinin tamamı. Kim ihlasa ulaşırsa altıncı kat cennet daha üst seviyede bir mutluluk. Kim iradesini teslim ederse yedinci kat cennet ant cennetleri ve daha üst seviyede bir huzur ve saadeti yaşayacaktır. Ama salt Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını okumak, tecvidle okumak ve yazmak hiç kimseyi kurtuluşa ulaştırmaz. Kur'an-ı Kerim okumak bir zikir değil mi? Zikir. Bakara 45. Namaz kılmak bir zikir. Namaz zikrullah en büyük zikir. İşte Mehdi Aleyhisselam'ın öğrendiği Kur'an-ı Kerim ve Allah'ın emriyle öğrettiği Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'in bir lafzı manası ve yedi ruhunu
ihtiva ediyor. İmam-ı Şafii Hazretleri Kur'an kaybolmaz. Ama kaybolduğunu düşünürsek tek başına bir Hasr suresi Kur'an'ın bütününü ihtiva ediyor. Gerçekten de bu noktaya gelelim. İmam Şafii Hazretleri Allah'ın 99 esması var en başında hak. Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak. Hani ashab-ı kiram birbirinden ayrılırlarken mutlaka Velhas suresine okunmalıymış bu neden. Çünkü meknundur bu surede esrar-ı felah. En başında imani hakiki geliyor, sonra ameli salih. Sonra hak, sonra sebat, işte kuzum insanlık. Bu dört şey sende birleşti mi yoktur hüsran sana asrık. Mehmet Akif Ersoy, Kur'an'ın lafzı, manası ve yedi ruhunu biliyordu. Çünkü o inmemiştir hele bu Kur'an. Bunu hakkıyla bilin. Ne teze mezara okunmak ne de fal bakmak için. İnmemiştir hele Kur'an. Bunu hakkıyla bilin. Ne duvarlara asılmak ne de el sürülmek ümek için. İnmemiştir hele Kur'an. Bunu hakkıyla bilin. Ne tesip ne sülüs ne hat yazmak için. İnmemiştir hele Kur'an bunu hakkıyla bilin. Ne tapınak ne nutuk ne vazi dini için. İnmemiştir hele Kur'an bunu hakkıyla bilin. Ne meslek kaygıları ne kariyer hesapları için. İnmemiştir hele Kur'an bunu hakkıyla bilin. Ne erkeği yüceltmek ne kadını aşanamak için. Ne araba payı vermek ne de acemi hor görmek için. Bu Kur'an yaşamak için indirildi. Yasin suresinin 69-70. ayet-i kerimesinde لِيُنْزِلَ مَنْ كَانَ حَيَّنْ وَيَعْقَوْ عَلَى الْكَافِرِينَ 69'da وَمَا عَلَمْنَا شُعِيرَ وَمَا يَنْبَغِي اِلَّهَ اِنْ هُوَا اِلَّا ذِكْرُ وَقُرْآنِ مُب۪ينَ Biz ona, peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yakışmaz. O, ona indirilen sadece zikir ve apaçık bir Kur'an'dır. Kur'an'ın indirilmesi, hay olanı izah etmek, uyarmak için azat sözü kafirlerin üzerine hak olması içindir. Kimlerin üzerine azap sözü hak oluyor? Ayetlerden gafil olanlar. Kimlerin üzerine azap sözü hak oluyor? Ayetleri yalanlayanlar. Kimlerin üzerine azap sözü hak oluyor? Ayetleri satanlar. Kimlerin üzerine azap sözü hak oluyor? Ayetleri yalanlayan, inkar edenler. Kimlerin üzerine azap sözü hak oluyor? Ayetleri gizleyenler. Kimlerin üzerine azap sözü hak oluyor? Resul ve ayetlerle alay edenler, zulmanimle amel edenler. Öyleyse görüyorsunuz ki 7 tane cehenneme gidenler hep Kur'an ayetlerinin bilmemeleri, yalanlamaları, satmaları, inkar etmeleri, gizlemeleri, alay etmeleri ve zulmani ilimlerde kullanmaları. Ama Mehmet Akif Ersoy diyor ki, doğrudan doğruya Kur'an'dan alalım ilhamı. Asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı. Doğrudan doğruya hepimiz Kur'an'dan dini öğreneceğiz ve devrin imamı, asrın idraki devrin imamı, devrin imamına söyletmeliyiz İslam'ı. İşte Mehdi Aleyhisselam devrin imamıdır. Ve devrin imamının Kur'an-ı Kerim öğretim metodu 7 safhada şekilleniyor. 1. safha tebliğ. Herkesi Allah'a davet ediyor Mehdi Aleyhisselam. 2. safha kıraat. Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman
senin ahirette inanmayanların, baş gözlerine camil mesture, kulaklarına vakra, kalplerine ekinet koyuyorum. Yevmül ahire iman etmeyenler, ölmeden önce Allah'a ulaşmaya veya kıyamet gününe inanmayanlar. Tilavet senin ayetlerini tilavet edecek, okuyup açıklayacak, onlara kitabı, Kur'an-ı Kerim'i, hikmeti öğretecek, onların nefsini tezkiye edecek bir Resul bahseder. Mehdi Resul bu beş görevin sahibi. Nefs tezkiyesi ancak mürşide tabiyetle gerçekleşiyor. Ve bütün mürşitlerin birinci görevi tabi olanların nefsini tezkiye etmek. Kim ruhunu Allah'a teslim etmişse o zaman Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğrenmeye adaydır. O Bakara 151'e ve yuallamukum kitabe kısmına girer. Vel hikmete kim daimi zikre ulaşmışsa ona Allah-u Teala hikmeti öğretir ve hikmetin ötesi her zaman devrin imamına aittir. Tebliğ, kıraat, tilavet, tezkiye, talim, kıssa ve tezekkür, Kur'an-ı Kerim, yedi sabah devrin imamının Kur'an-ı Kerim öğretim metodu, yani Mehdi Aleyhisselam'ın öğretim metodu bu şekilde şekilleniyor. Sevgili kardeşlerim, işte Mehdi Aleyhisselam neden ümmetin en hayırlısı? Çünkü Resulullah şöyle buyuruyor. Bir zamanlar gelecek, Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimle anılacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. İşte Mehdi Aleyhisselam'dan önceki dönem, cahiliye dönemi, Kur'an-ı Kerim'in sadece resmi var, İslam'ın da ismi var. İnsanlar İslami isimlerle anlıyorlar ama İslam'dan en uzak kişiler. Mescitleri dolup taşıyor ama içindekiler hidayetten mahrum. O gün yaşayan alimler, gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerlileri. Fitne onlardan çıkmıştır, tekrar onlara dönecek. Şimdi bakın, ateşe davet eden imamlar. Fitne bu ateşe davet eden imamlardan çıkıyor. Fesat çıkaranlar. Saadet ve küberalar, hidayeti gizleyenler, Resul alay edenler, zulmani ilmerle amel edenler. Fitne bunlardan çıkıyor. Ne diyorlar? Ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insanın varlığa ulaşıyor. Saadet ve küberalar ne diyorlar? Likallah'ı inkar ediyorlar. Ne diyorlar? Hidayeti gizliyorlar. Ne diyorlar? Resul'le alay ediyorlar. Ve zulmanimle amel ediyorlar. Bunlar hepsi fitne, ateşe davet edenler, gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleri, fitne onlardan çıkmış. Ama Allah-u Teala Mehdi Aleyhisselam'la insanlar bu fitneden kurtulacaklardır. Nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle şirkten kurtulmuşlarsa, onunla da fitneden kurtulacaklardır. Başlangıç noktasında bütün insanlar 19 negatif özelliğin sahibi. 19 negatif özelliğin sahibi olan insanların hepsi şirktedir. Bu şirk gizli şirk. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki ümmetim için açık şirkten korkmuyorum. Artık ümmetim elleriyle yontukları puta tapmaz,
Yıldızlara tapmaz, aya tapmaz, güneşe tapmaz. Ama ümmetim için korktuğum şey gizli şirk, riya, nefsin afetleri. İşte başlangıç noktasında herkes 19 afetin sahibi ve şirkte. Ama aynı zamanda herkes fitnede. Bu fitneler koyu gece karanlıklar gibi fitneler. Ama bu fitneden kurtuluş ne iledir? Allah'ın kitabı olan Kur'an'la ve bu kitabı öğreten devrin imamı Mehdi Aleyhisselam'la. Allah'ın kitabı olan Kur'an'la bu fitneden kurtulmak mümkün. Allah'ın tayin ettiği devrin imamı Mehdi Aleyhisselam'la bu fitneden kurtulmak mümkün. İşte onun için benimle insanlar şirkten kurtulmuşlarsa onlar da fitneden kurtulacaklardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mescide, Kuva Mescidi'ne namaz kılmaya giderken bir grup sahabinin orada aralarında konuştuklarını görüyor ve diyor ki ne yapıyorsunuz? Biz kıyametten bahsediyoruz. O zaman Allah Resulü noktayı koyuyor. Kasem ederim Allah'a. On büyük alamet gerçekleşmiyor da kıyamet kopmaz. Birincisi Deccal fitnesi, ikincisi Duhan fitnesi, üçüncüsü Dabetül Erz, dördüncüsü Güneşin batıdan doğması, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne inmesi. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Buyuruyor ki başında ben, ortasında Mehdi, sonunda Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bulunduğu ümmet helak olmaz. Hazreti İsa Aleyhisselam sonradan gelecektir. Ama başında ben, benimle insanlar şirkten kurtulmuşlardır. Ortasında Mehdi, Mehdi Aleyhisselam'ı da fitneden kurtulacaklardır. İşte Mehdi Aleyhisselam'la fitneden kurtulduklarına göre Deccal fitnesi, Duhan fitnesi, Dabetül Erz ve güneşin batıdan doğması Mehdi Aleyhisselam'la alakalı. Deccal fitnesi hiçbir nebi yoktur ki kavmini Deccal fitnesine karşı uyarmış olmasın. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki asıl Deccal'den ziyade imam şeklindeki Deccal'lerden korkuyorum. Nasıl hidayete erdiren imamlar varsa ateşe çağıran imamlar da var. Bu ateşe çağıran imamlar hepsi Deccal'ın vazifesini görüyor. 7 ayet, daha doğrusu 5 ayet ateşe çağıran imamlardan bahsediyor. Ümmetimin son zamanlarında bir takım deccaller, yalancılar ortaya çıkacak. Sizin atalarınızın duymadığı sözleri size nakledecekler. Aman onlardan uzak durun, sakın ha sizi fitneye düşürüp yoldan çıkartmasınlar. İşte bunlar fitne üreticileri. Fesat çıkaranlar fitne üreticileri, saadet kübralar fitne üreticileri, hidayeti gizleyenler fitne üreticileri, ayetlerle alay eden, Resulü'yle alay eden fitne üreticileri ve zulmane. Bunlar hep fitne üreticileri ama bu fitneden kurtuluş Mehdi Aleyhisselam'ladır. Öyleyse Deccal fitnesinden kurtuluş da Mehdi Aleyhisselam'ladır. Duhan fitnesinden kurtuluş da Mehdi Aleyhisselam'ladır. Duhan fitnesi Kur'an'ın unutulması şeklinde ifade edilebilir. Çünkü Furkan suresinin 27, 28, 29, 30. ayet-i kerimesinde يَوْمِنْ يَعْدُ ظَالِمُ عَلَى يَدَيْهِ O gün cehennemde insanlar pişmankarlıklarının ellerini ısıracaklar. Keşke Resul'le birlikte bir otursaydık. Bu Resul Mehdi Resul. Keşke felani dolsunilmeseydik. Şeytan ve avanesini. Zikir, Kur'an-ı Kerim, ilim bana gelmişken o saptırdı. Ve
Resul dedi ki Kale Resulü ya Rabbi inni kavmi tehaze hazel Kur'an-ı mahşura. Benim kavmim bu Kur'an'dan ayrıldı. Kur'an'ı terk etti. İşte bu Kur'an'ın unutulması, Kur'an'ın terk edilmesi duhan fitnesi. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Duhan suresinin 10, 11, 12, 13. ayetlerini okuduğu zaman ilmin insanlardan alındığı zamandır. Sahabe sual soruyor. Biz Kur'an'ı öğreniyor, eşlerimize, çocuklarımıza öğretiyoruz. Allah gelip evlerdeki Kur'an'ları toplatıp götürecek mi? Allah Resulü buyuruyor ki şu anda Yahudilerin elinde Tevrat var. Hristiyanların elinde İncil var. Onların ne işine yarıyor? İşte Tevrat ve İncil elde olmasına rağmen onların işine yaramamasının arkasında ne var? Evliyanın ruhunun kabz edilmesi var. İlim hangi şekilde insanlardan alınıyor? Evliyanın ruhunun kabz edilmesiyle. Onların yerine cahiller geçiyor ve insanlar o cahillere soruyorlar. Onlar da hem kendileri sapıyor hem de saptırıyorlar. Yani fitne oluşturuyorlar. Allah-u Teala ilmi size ihsan buyurduktan sonra zorla çekip almaz. Lakin alimleri ilimleriyle beraber cemiyet içinde alır, ruhlarını kabz eder, kara cahil bir zümre kalır. Halk bunlardan dini ihtiyaçlarını sorar. Onlardan da ayet hadis gözetmeden kendi düşünce ve arzularına göre fetva verirler. Hem kendilerini saparlar hem de başkalarını saptırırlar. İşte bu deccalizmdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, duhan fitnesi Kur'an'ın unutulduğu bir dönemde tekrar aslıyla Kur'an'ı Allah'tan öğrenen ve öğreten Mehdi Aleyhisselam o bütün insanları bu fitneden kurtaracaktır Allah'ın izniyle. Deccal fitnesi, duhan fitnesi, Dabetül Erz. Dabetül Erz zaten Nur TV'dir. Mehdi Aleyhisselam'ın Allah'tan öğrendiği Kur'an'ı tüm insanlara öğretmesidir. Nem suresinin 82. ayet-i kerimesinde ne diyor Allah Teala? Ve iza vakal kavlu aleyhim ahrajna lehum daveten min al-ardi tukallimu enne nase kanu vayatan ala yekunun. Mehdi Aleyhisselam sadece kavmi için vazifeli değil, bütün insanlar için vazifeli. Ve insanlara diyecek ki siz Allah'ın ayetlerine yakin hasil etmediniz. Allah'ın ayetlerine yakin hasil etmeyenler, bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemekten şüphe edenlerdir. İşte Dabetül Erz, Nur TV, 7-24 saat devamlı Kur'an ayetleriyle dini açıklıyor ve insanları bu büyük fitneden kurtarıyor. Öyleyse kutsal kitaplar elde mevcut olmasına rağmen kutsal kitapların yaşanmaması insanlardan bir ip olan mürşidin devrede olmamasından kaynaklanıyor. Kur'an mürşidi tasdik ediyor. Mürşid Kur'an'ı konuşturuyor. Hazreti Ali Kur'an suskundur. Onu konuşturan birisi lazım. İşte konuşturan kişi o devrin imamıdır. Mehdi Resul ümmetimin en hayırlısı diye buyuruyor. Kur'an fitneler karanlık gece parçaları gibi etrafı sardığı zaman Kur'an'a sarılın buyuruyor Allah Resulü. Ondan ayrılmayın. Çünkü Kur'an aracılığı kabul edilen bir şefaatçi, şikayeti kabul edilen bir davacıdır. Kim Kur'an'ı önüne alırsa Allah onu cennete, kim Kur'an'ı arkasına alırsa Allah onu cehenneme yöneltir. Kur'an'ı önüne alanlar onun rehberliğinde cennete yolcu olurlar. Kur'an'ı arkasına alanlar oysa onun aracıyla cehenneme sürüklenirler. Kıyamet gününde Kur'an kendisiyle amel edip onu yaşatan kulun kurtuluşu için müdahil ve mücadeleci olacaktır. Bakın, aracılığı kabul edilen bir davacı, şefaatçi ve kendisiyle amel etmeyen, onu koruma yolunda gayreti olmayanın da cezalandırması için müdahale edip mücadeleci olacaktır, davacıdır.
Dolayısıyla sizler, bu başka hadiste, sizler hukuku iki kıymetli emanet bırakıyorum. Ağır iki emanet bırakıyorum. Birincisi Allah'ın kitabıdır. Onda nur ve hidayet vardır. Allah'ın kitabına sımsıkı sarılın, onunla meşgul olun. Onu öğrenin ve öğretin. İkinci emanet Ehl-i Beytim'dir. Mehdi Aleyhisselam Ehl-i Beyt'tendir. Ehl-i Beytim hakkında Allah'tan korkmanızı hatırlatırım. Yani ondan iki kaynak. Biri diğerini teyit ediyor. Dolayısıyla bugün kim Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek istiyorsa mutlak surette hikmet sahibi alim Ulelbab, hikmet sahibi alim muhlisler, hikmet sahibi alim salihler ve hikmet sahibi alim veli resuller ve onların arasında seçilen en üst noktada devrin imamının sohbetine katılmak durumunda. Bunlar yoksa o Kur'an-ı Kerim'i kendi kendine okuduğu zaman kalbinde zevk olan insanlar fitne sebebi oluyorlar. İlimde rusul sahibi olanlar da hepsi Allah'tandır ama onlar da tezekkür edemezler. Sadece ulul elbab, hikmet sahibi alim. Yani başka bir deyimle hikmet sahibi alim Kur'an'ı konuşturan alimdir. Nitekim Allah Resulü şöyle buyuruyor. Sizi riyadan ihlasa, kibirden tevazuya, düşmanlıktan nasihate, şüpheden yakine ve dünya rağbetten zühde çağıran alimlerle beraber olun. Bu alim nefs eskesi ve tasfiyesini yapan daimi zikrin sahibi Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı bir kişidir. Onlarla beraber olun. Bu sebeple şunu söylüyoruz. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğren öğretendir sözü bugün insanların Arapçasını öğren öğreten noktaya getirmişlerdir ve böylece Kur'an-ı Kerim'i rafa kaldırmışlardır. Kur'an'ın ismi kalmış ve Kur'an'ın resmi kalmış ve İslam'ın da ismi kalmış. Ama Mehdi Aleyhisselam hidayetçi olarak Allah tarafından vazifelendiriliyor ve

istemese de Allah nurunu tamamlayacak. İşte Allah Teala Mehdi Aleyhisselam'ı hak din olan babamız İbrahim'in Hanif diniyle Arapça dini İslam ve nurun tamamlanmasıyla müjdeliyor. Öyleyse bir konferansımızın daha sonuna geldik. Hayrukum men taallemel Kur'an ve allemehu. En hayırınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Konulu konferansımızın sonuna geldik. Resulullah'ın her peygambere Allah'ın insanların hidayetine vesile olan bir mucizeyi mutlaka vermiştir. Bana verilen mucize kelam nevinden olan Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an'ın hedefi hidayettir. Hidayetin hedefi 7 safa mutluluktur. Hepinizin Kur'an'daki hidayeti 7 safasıyla yaşaması, 2 cihan saadetine ulaşmanızı Efendimiz Himmet'e Yüce Rabbimizden dileyerek konferansın sözlerini burada tamamlıyorum. Eğer siz de Mehdi Aleyhisselam'ın öğretisine tabi olmak, Allah'ın ipi olan Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı Allah'a ulaşmayı dilemek dilediyseniz ve siz de mürşitlerin hası, Resulullah'ın da geleceğini bize müjdelediği, ümmetimin analisi diye buyurduğu Mehdi Aleyhisselam'ın önünde tövbe etmek, tabi olmak istiyorsanız, hazırsanız o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar ediniz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek, Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlısı mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz ve bulunduğunuz yerde vekil kardeşlerimizden fiziki tövbeyi almayı unutmayın. Bir başka konferansa tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü kısa videomuz astral seyahat konusunda olacak. Astral seyahat terimi okültizmde kullanılan bir terim olup kişinin uyku gibi hallerde parapsikolojiye inanan kişilerce esir beden ya da astral beden ya da süptil maddelerden oluştu söylenen bedeniyle fiziksel bedeni dışında yine bu kişiler tarafından iddia edildiği göre birinci yerinde olarak başka mekanlarda dolaşmak üzere yaptığı yolculuğu ifade ediyor. Bu bedeniyle geçirdikleri, söyledikleri deneyimler bu muhtevayı oluşturuyor. Astral seyahat uyanık olarak LSD gibi psikodelik maddelerin etkisi altında yapılabildiği söylenmektedir. Parapsikolojide bu beden dışı deneyim anlamındaki İngilizce out of body experience olarak metapsikolojide ise şuur projeksiyonu olarak adlandırılır. Bazı insanlar ruhun bedenden kısa süreliğine ayrılıp farklı bir boyuta ulaşması durumunun astral seyahat olduğunu zannediyorlar. Ama muhterem efendimizin öğretisiyle olaya baktığımız zaman gerçekten acınacak durumdalar. Astral seyahat yapıyorum diye şeytanın kucağında onun esiri olan bu zavallı insanlara acımamak mümkün değil. Onların kitapları var, alıp bakıyorum. Şeytan insanları nasıl aldatıyor? Korkunç bir sonuç sevgili kardeşlerim. Allah Teala en üstünde varlığına o kadar güzellikler bahşetmiş ki bunu yaşamak yerine insanlar gidip kendilerini şeytana satıyorlar. Budizm felsefeleriyle, zulmani ilimlerle astral seyahat yapmak, o kendinizi şeytana satmaktır.
Bu bir zulmü.

En yolculuktur. Allah'ın yolunda onun çok üstünü var. Tayin mekan Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Bu onların söyledikleri asra seyahat ile Allah'ın dostlarının yaptığı tayin mekan aynı şey değildir. Birbirlerine çok farklı iki olay. Tayin mekan muhafaza altında yapılır. Tayin mekan yapan kişinin müşidi daima oradadır. Beraber yaptıkları o seyahatte nefs gider. Ama eğer asra seyahat yapıyorsanız bunun sizden ayrılan nefsinizle falan alakası yok. Sadece projekte edilen bir düşünce sistemi söz konusu. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun uzaktan yakından bir ilişkisi yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını şeytan çekiştiremez çünkü koruma altında. Onun için yüzlerce kendilerini bu çekiştirmeden kurtaracak aletler yapmaya çalışıyorlar iblis ve tayfası. Sual, astral seyahatle elde edilen bilgilerin kaynağı nedir? Kaynağı şeytandır. Soru, astral seyahati gerçekleştiren kişinin onların ifadesiyle astral düzlemde rehberi kimdir? Rehberi şeytandır. Sual, hayatın ve ölümün gizemi astral seyahatle öğrenilebilir mi? Öğrenilemez. Şeytan insanları hep bu açıdan aldatır. Bu onların söyledikleri astral seyahatle Allah'ın dostlarının yaptığı tayin mekan aynı şey değildir. Söyledik, ifade ettik, birbirlerinin çok farklı şeyler. Tayin mekan muhafaza altında yapılır. Tayin mekan yapan kişinin müşidi daima oradadır. Ve beraber yaptıkları seyahatte nefs gider ama astral seyahat yapıyorsanız sizden ayrılan nefsinizle alakası yok. Sadece olayı bu şekilde hissedersiniz. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun yakından alakası yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını iblis çekiştiremez. Allah'ın yolunda daima bir kontrol altındasınız. Mutlak olarak korunursunuz. Zünvani yolda bu işleri yapanlar astral travel diyedikleri buna astral seyahat diyorlar. Eğer birisi onların denediği yolu denerse ne demek istediğimizi çok iyi anlayacaktır. Şeytan derhal harekete geçer. O müdafaasız kişinin dikkat edin kafasının üzerinde bir daire şeklinde bir alanı mutlaka çekişler. Bunun manası o kişinin akli melekelerini lazım gelen boyutta bir süre kullanamamasıdır. Eksikli bir dizayn oluşur. Sıkıntı duyar, huzursuzluk duyar. Orada devamlı olarak ağırlığı hisseder. En az 6 aylık, 7 aylık bir süre bu sıkıntı devam eder. Bir gün Allah'ın yoluna girebilirse şeytanın sultası kişi üzerinden mutlak olarak kalkacaktır. Allah Teala 4 tane ayet-i kerimede ulaşmayı kalben dileyenlerin üzerinde şeytanın bir sultanlığı yok. Öyleyse eğer gerçekten kişi bu yolda Allah'ın güzelliklerini yaşamak istiyorsa bunun giriş kapısı bir dilektir. Şeytanın tesirinin sıfırlandığı bir dilek. Hicr 42'de benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Nahl 99'da tevekkül edenlere senin bir sultanlığın yok. İsra 65'te kullarım üzerinde senin bir yaptırım gücün yok. Zümer 17'de Allah'ın kullarının Allah'a yönelen ulaşmayı dileyenler olduğunu buyuruyor. Onların üzerinde iblisin bir sultanlığı yok. Allah razı olsun.

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
1: Dünyevi lezzetler, kimseyi mutlu kılamaz. 2022'de Google'da en çok yapılan aramalardan çıkan sonuçlar 1 dolar TL, 2 bayram tatili kaç gün, 3 öğretmen bilişim ağları, Bergen, 5 kedi, 6 Ukrayna, TOKİ başvuruları 7, 8 Galatasaray Barcelona, 9 asgari ücret, 10 Ahmet Çalık. Bunlara baktığımız zaman hep insanların dünyevi istekleri karşımıza çıkıyor. Ama Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, her kötülüğün başı dünya sevgisidir. İnsanlar bunları talep etmekle acaba neye kavuşmak istiyorlar? Elbette mutluluğa. Çünkü Allah-u Teala her yarattığı insanı mutlu olsun diye yaratmıştır. Ama insanlar mutluluğu yanlış adreste arıyorlar. Dünya hayatı hiç kimseyi mutlu kılamaz. Dünyevi isteklerin hepsi nefsimizin taleplerini oluşturuyor. Nefsimizin manevi kalbinde de 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Herkes nefsinden sorumludur. Nefsini serbest bırakan insan ya şeytanın esiri olur veya insan şeytanların esiri olur. Nefsine uyan herkes taleplerini Allah'ın önüne geçirmiştir. Halbuki Allah-u Teala'nın son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de bizim için garanti ettiği mutluluk en çok Allah'ı sevmemizle gerçekleşir. Allah sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi, Allah ve Resul sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi bizi hüsrana bizi mutsuzluğa, bizi huzursuzluğa götürür. Ama bütün bu dünyevi isteklerin hepsinin ötesinde, onların üstünde Allah'ı seversek, Allah'a ulaşmayı dilersek ki seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Allah sevgisini her şeyin üstünde tutarsak, mutlak surette Allah'tan aldığımız yardımla Allah Teala bizi, ruhumuzu kendisine ulaştıracak ve Allah'ın bize garanti ettiği 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına hepimiz sahip olacağız. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu veciz hadisiyle bu kısa videoyu bitiriyorum. Dünyevi istekleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölmeden evvel ölün ki Allah size 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını tek bir dileğinizle garanti ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dolar TL'yi düşünenler, Allah'a ulaşmayı dileyin. Bayram tatili kaç gündür diyenler, Allah'a ulaşmayı dileyin. Kedi sevgisinin peşinden koşanlar, Allah'a ulaşmayı dileyin. Ukrayna ile meşgul olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyin. TOKİ başvuruyla meşgul olanlar, Allah'a ulaşmayı kalben dileyin. Galatasaray Barcelona düşünenler, Allah'a ulaşmayı dileyin. Asgari ücretin ne olduğunu düşünenler, Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ki bu dilek mutlak surette sizi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına mutlaka ulaştıracaktır. Evet, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle arzı gökler ve yerler kadar olan Allah'ın cennetine bir tek dilekle koşuşun. Allah hepinizden razı olsun.

0: Resul kavramı Peygamber Efendimiz Allah'ın Resulü olarak onu anlıyorum ben.
1: Allah hiçbir kavme peygamber göndermeden o kavmi hesaba çekmez. Bütün kavimlere peygamber gönderdiği gibi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı da Hatemül Enbiya olarak peygamberlerin sonuncusu olarak ahir zaman ümmetine göndermiştir.
2: Nebi ile Resul arasındaki fark, Resullük sürekli yaşayan bir şeydir, yaşayacak olandır. Allah diyor ki ayetinde, o Resul sizin aranızda olurken ben size kötülük edecek değilim diyor. Yani Resullük kıyamete kadar hep yaşayacaktır, var olacaktır.
3: Fatiha maasalavad. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda sizlere bütün Resuller peygamber midir sorusunu cevaplayacağız. Her zaman olduğu gibi bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Hep birlikte bakalım. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Hatemül Enbiya. Birçok hadiste zikredildiği gibi benden sonra Nebi gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir. Ahzab 40. مَا كَانَ مُحَمَّدٍ عَمَدٍ مِرْجَالِكُمْ وَلَاكِنَ رَسُولُ اللّٰهِ وَخَاتَمِ النَّب۪ي Ashab Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde de Ulul Azm Nebileri olarak zikredilen Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Musa, İsa ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'den Allah-u Teala misak alıyor. Ali İmran 81'de bu misak alınan Nebiler arasından onların hitamından sonra Resul geleceği bildiriliyor. Öyleyse sadece bu üç ayetten anladığımız o ki, Risalet her zaman vardır, kıyamete kadar da devam edecektir. Nisa 64'te biz Resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. Öyleyse Resul alelade birisi değil, mutlaka itaati gerektiriyor. Nisa 80'de ise, Resul'e itaat, Allah'a itaattir. Gerçekten bahsi geçen Resul devrin imamı ise Allah'ın tasarrufundadır. Ve devrin imamına itaat, Allah'a itaattir. Devrin imamına isyan, Allah'a isyandır. Allah-u Teala'nın Resulü Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz bu konuda tam 7 tane hadis zikrediyor. Hemen gösterebilirsek o hadisleri de. Benden sonra Nebi gelmeyecek, halifeler ve imamlar gelecek. İşte imama itaat, Allah'a itaattir. İmama isyan, Allah'a isyandır. Benden sonra Nebi gelmeyecek, alimler, halifeler gelecek. Halifeye itaat, Allah'a itaat. Halifeye isyan, Allah'a isyandır. Tezarruf verenlere gelecek, onları arayın bulun. Tam 7 tane hadis bu konuda kesinlikle Risaletin kıyamet gününe kadar devam edeceği bildiriliyor. İsra 15'te ise Resul göndermesek azap etmeyiz. Ve Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz an, Resuller haritasına baktığımız an, istisnasız insanlar içerisinde hidayetle görevli Nebi Resuller ve hidayetle görevli Veli Resuller olmak üzere iki grup. Yani hidayet açısından değerlendiriyoruz. Allah'ın hidayetle görevli kıldığı kavim Resulleri, Veli Resuller, Allah'ın hidayette görevli kıldığı Nebi Resuller, peygamberler. Şimdi her Nebi asaleten devrin imamıdır. Enbiya 73, Ali İmran 164. Ama Veli Resuller arasından seçilen Nebiler olmadığı dönemde de vekaleten devrin imamları vardır. Allah-u Teala bunu Kur'an-ı Kerim'de açıkça zikrediyor. Öyleyse Resullerle, Nebi Resullerle Veli Resuller arasındaki fark. İkisi de hidayette görevli. Hidayette görevli Veli Resullerle hidayette görevli Nebi Resuller arasında fark baktığımız zaman tam 10 tane farklı özellik görüyoruz. Nebi Resullerle Veli Resuller arasındaki farka baktığımız zaman. Aynı anda iki Nebi yoktur. Ama aynı anda bütün kavimlerde Veli Resuller vardır. Aralarında fetret dönemi vardır. Aralarında fetret dönemi yoktur. Peygamber Efendimiz son Nebidir. Kıyamete kadar Veli Resul devam edecek. Peygamberler şeriat kitabının sahibidir. Veli Resuller o şeriat kitabıyla amel edenlerdir. Aynı soydan gelirler, her kavimden gelirler. Sadece insanlardan seçilirler, meleklerden, insanlardan ve cinlerden seçilirler. Nebi kelimesi peygamberler için kullanılır, Resul kelimesi farklı seviyede de kullanılabilir. Nebi, Resullerin 5 görevine karşılık, Veli Resuller 4 görevin sahibi ve Nebi Resulü asaleten devrin imamı, Veli Resulü vekaleten, asaleten şefaat için sahibi vekaleten. Öyleyse bu açıdan baktığı zaman Kur'an'a ters düşen hurafelerden bir tanesi de bütün Resuller Nebidir ifadesidir. Akaidin birinci ayağı olan bütün Nebiler Resuldür ifadesi Kur'an'a tam olarak uymamaktadır. Bütün Nebiler Resuldür ifadesi Kur'an'a tam olarak uymaktadır. Bütün Nebiler peygamberdir ve mutlaka Resuldür ama bütün Resuller peygamber değildir. Kullu nebiyin resulün ve kullu resulün leyse nebi nebi. Yani bütün Resuller nebidir ifadesi Kur'an-ı Kerim'e birçok yönlerden ters düşmektedir. Nübüvvet ve Risalet Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde hüviyet kazanmıştır. Veli Resuller'e Nebi Resuller, Nebi yani Peygamber Resuller birbirinden kesin bir biçimde ayrılmışlardır. 10 tane özellik. Allah'ın indinde en üstün insanlar peygamberlerdir ve peygamberlerin sayısı Veli Resullere göre çok azdır. Bu muhtevada Allah'ın Resullerine baktığımız zaman bu Resuller arasında melek Resullerin bulunduğunu, cin Resullerin bulunduğunu görüyoruz. Ama kainatta hiçbir zaman bir melek peygamber, bir cin peygamber olmamıştır. Allah Teala bütün Resullerini sadece tek din üzerine hak dinle göndermiştir. Şu anda bütün dünyada her kavimde Allah'ın Resulü yaşamaktadır. O ülke hangi dinin sahibi olursa olsun bu Resuller başka bir dinden değil, Hazreti İbrahim'in Hanif dininden ve Hak dinden bahsetmektedirler. Allah'ın Resulüne itaat edilsin diye gönderildiğine göre Resul'e itaat, Allah'a itaattir. Bu noktadan sonra kim tabi olmazsa, ondan yüz çevirirse o fasıklardandır. İnsanlardaki yozlaşmayı asırlar geçtikçe gerçekleştiren iblis, insanlar uykudan uyanmasın diye Allah'ın bütün Resullerini hep yalanlatır. Hadis-i şerif şöyle, benden sonra nebiler gelmeyecek, halifeler, imamlar gelecektir. Kim o halifeye tabi olursa, o imama tabi olursa bana tabi olmuştur. Kim o halifeye tabi olmazsa, asi olursa bana asi olmuştur. İşte kim zamanın imamına arif olmazsa o cahiliyet standartlara uyuyor. Öyleyse Nebi Resuller ile Veli Resuller arasındaki farkı Kur'an ayetleri mucibince değerlendirirsek her zaman üzerimize düşen vazife Allah Teala'nın bizler için tayin ettiği kavim resullere onları hacet namazıyla bulmak, onlara itaat ve tabi olmak üzerimize farzdır. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Üsküdar Üniversitesi Tıp Merkezi'nden psikiyatri araştırmalarından varılan sonuçları şöyle özetleyebiliriz. Beyinden salgılanan bir kimyasal olan ve halk arasında zevk hormonu olarak bilinen dopamin, beyin için hayati bir kimyasal madde. Davranışsal bağımlılık dediğimiz yemek bağımlılığı, oyun bağımlılığı, spor bağımlılığı veya sosyal medya bağımlılığı gibi aktivitelerde dopamin normalde olduğundan çok daha yüksek seviyelerde salgılanıyor. Normalde keyif veren aktivitelerde dopamin normal seviyedeyken bağımlılık tarzındaki aktivitelerde normalin çok üzerinde seyrediyor. Ve bir süre sonra dopamin seviyesinin vücutta yeterli gelmediğini görüyoruz. Bunun da beraberinde yoksunluk ve depresif süreci birlikte getirdiğini ifade ediyorlar araştırmacılar. Yine Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri araştırmasında alınan sonuç ise madde, sigara, alkol ve kumar bağımlılığı gibi sosyal medyanın kontrol dışı kullanımı da artık bağımlılık sınıfında yer alıyor. Hatta durumun hastaneye yatış sürecine kadar giden sonuçları da oluyor. Çünkü kişi günlük rutininin yaşamındaki önemli noktaları kaçırabiliyor. Gerçeklikle arasındaki bağ açılıyor ve gerçeği değerlendirme yetisini kaybediyor. Bu sonuçlar insanların gerçekte dengeli bir hayat sürebilmeleri, ancak Allah'ın kutsal kitaplarda vaaz ettiği kanunları hayatlarına tatbikiyle mümkün. Allah herkesin Allah'ın zikri ve insanlara verdiği mutlulukla mutlu olmasını hedeflemişken, insanlar tam tersi şeytanların insanlara zevk gibi gösterdiği nefsin arzu ve isteklerinde mutluluğu arıyorlar ki Mevla'nın ifade ettiği gibi mutluluğu bu yanlış adreste aramaktır. Mutluluğun ait olduğu adres kutsal kitaplardır, Allah sevgisidir ve insan sevgisidir. Ama bunun dışındaki dünyevi zevklerde mutluluğa ulaşmak hiç kimse için mümkün değil. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölüm bir teslimiyettir. Allah Kur'an-ı Kerim'de ölmeden evvel ölün, yani hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Bu da sadece bir dilektir. Kim bu dileğin sahibi olursa Allah Teala onu bütün bu davranış bozukluklarından, negatif bağımlılıktan kurtaracağını garanti ediyor. Tek bir dilek o kişinin vücuduna şeytanın giriş yollarını daraltıyor. Arkasından Allah sevgisiyle oluşan bu dileğin hemen akabinde çevresindeki insanlara mutluluk vererek mutlu olmak, o kişiyi bütün bu bağımlılıklardan kurtaracak olan yegane anahtardır. Evet, hepimiz Allah'ı sevmeliyiz. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah sevgisinin alameti farikasıdır. Allah'a teslim olmanın da yegane kavramıdır. Bu dileği Allah kimin kalbinde Allah görürse mutlak surette onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bu o kişi için 3 tane cennet dünya saadetinin yarısıdır. İşte kalbindeki %51 nurla, Allah'ın nuruyla sosyal hayatta etrafındaki insanlara mutluluk veren bu kişi, onlara verdiği mutluluk kadar daha da mutlu olacaktır. Ve her gün biraz daha mutluluğu artan bir dizayn içerisinde, el ele gönül gönüle, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hep mutluluğu yaşayan, mutlu olan ve etrafına mutluluk veren bir toplum oluşacak. Allah'ın insanlar için gösterdiği hedef bu. Sevmek ve sevilmek. İşte onun için Yunus, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim sevileni, bu dünyayı kimseye kalmaz. Hedef sevmek ve seven insan mutlaka sevilen insandır, sevilmek. Hepinizin bu güzel hedeflere hayattayken ulaşmanızı ya Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Ahsani Takvim. Birinci soru, Ahsani Takvim ne demektir? Ahsani Takvim'e ulaşabilmek için veya Ahsani Takvim'in ne demektir sualin cevabına girebilmek için evvela insanın yaratılışına bakmamız lazım. Allah-u Teala Hicr 26'da bizi bir fizik bedenle dizayn etmiş. Et ve kemikten oluşan, iç organlarla mücehiz, beyinle kaim, aklın umandasında çalışan, doktoruna nitsa sanani insanın kalıbı. Bu fizik bedenimiz. Ama bu beden nefsimiz ve ruhumuz için mekan. Nefsimizi Allah-u Teala şemsiyede de açıklıyor. Ve nefsin ve masavvaha. Biz insani bir nefse dizayn ettik. Nefsimizin manevi kalbinde de şeytanın pençelerini geçirebildiği 19 tane hastalık var. Ama Allah-u Teala zatından bize ruhu fürmüş. Secde 9'da Sümme sevvaha ve nefaha fihim ruhi. Biz insana ruhumuzla üfürdük. İşte başlangıç noktasında Allah'ın zatından üfürülen ruh ahsendir. 19 tane hasletle mücehez Allah'ın emrinden. Ruhun Allah'ın zatından üfürülmesi sebebiyle hiçbir gelişmeye, tekamüle ihtiyacı yoktur. O Allah'ın bizdeki temsilcisidir. Allah-u Teala'nın biz insanı ahsen-i takvim içinde yarattık. Ben muradı ne? Eğer ruhumuz ahsense bu emanet olan, ahsen olan emanetin sahibine teslimi, o zaman fizik vücuda emanet kılar. Fizik vücut Allah'a teslim olduğu zaman ahsen olur. Allah-u Teala fizik vücut teslimini yapan kişiler için Nisa 125'te şöyle buyuruyor. Men ahsene dinen mimmen esleme ve şevlillahi. Yani fizik vücudunu Allah-u Teala'ya teslim eden kişiden daha ahsen din sahibi kimdir? Ve o muhsin, o muhsinlerdendir. Ve o Allah'ın, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın milletine, dinine tabidir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Allah-u Teala dost edilmiştir. Allah-u Teala'nın fizik vücut tesliminden sonra nefs emanet olur. Onun da Allah'a teslimiyle nefs ahsen olur. Allah-u Teala hepimizi bu ahsen olma hedefine ulaşmak üzere yaratmıştır. Yani evvela ruhumuzu teslim edeceğiz. Daha sonra fizik vücut teslimi, daha sonra nefsin teslimi, en son iradenin teslimiyle kişi ahsen olur. O hedef ahsen olmaktır. Ahsen en güzel manasına gelir. Allah'ın ahsen olmayan bir hüviyette yarattığı mahluk nefstir. Ahsen-i takvim insanı zifiri karanlıklardan alıp nefsin kalbini %100 nura ulaştıran bir hedefi ifade eder. Bu bir takvimdir. Kişi için değişen bir hayat süreci içerisinde nefsinin afetleri azaldıkça onun mutluluğunun değişmesi, huzurun değişmesi söz konusudur. Gerçekten ahsen olan ruhumuzun Allah'a ulaşmasıyla fizik vücudunda ahsen olarak Allah'a teslimiyle en son nefsin de ahsen-i takvime ulaşmasıyla olay tamamlanmış olur. Yani ahsen-i takvim Tin suresinin 4. ayet-i kerimesinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْنِسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Biz insanı bir zaman dilimişinde ahsene ulaşsın diye yarattık. Hedef Allah'ın zatına ulaşmak ve Allah'ın zatını görmek. Allah razı olsun. İkinci sual, her insan belli bir takvim içerisinde mutlaka ahsene ulaşır mı? İnsan serbest iradenin sahibidir. Her devirde iki tür insan var. Bilenlerle bilmeyenler veya faydalı ilmin sahipleri ile faydasız ilmin sahipleri. Bilmeyenler faydasız ilmin sahipleridir. Bilenler faydalı ilmin sahipleridir. Faydalı ilmin giriş kapısı bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Faydasız ilim de dünya hayatı ile meşgul olmaktır. Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde "Men kâne yercu likâllâhi fennâ celâllâhi." Kur'an-ı Kerim'in hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman tam 7 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala dünya hayatını yaşarken emanet olan ruhun Allah'a ulaşması teslimini Allah-u Teala farz kılmış. Bakara 46, Bakara 249, Ra'd 2, Kehf suresinin 110. ayet-i kerimesi Ankebut 5, İnşikak 6, tam 7 tane ayet-i kerime. Kehf 110'da kim Rabbine mülaki olmayı hayattayken mülaki olmaya girerse o zaman salih amel nefs tezkiyesi yapsın. İnsanın hayatında nefs tezkiyesine başlaması mürşide tabiyetle gerçekleşir. İnsanın takviminde hayat gelişmesinde ruhunu, beşerini, nefsini, iradesini Allah'a teslim etmek diye 4 tane teslim söz konusudur. Bu teslimlerden en sonuncusuna ulaşmak, iradeyi Allah'a teslim etmek, ahsen-i takvime ulaşmaktır. Takvimin nihai neticesine ulaşmak demektir. Kapılar mutlaka ve mutlaka herkese açıktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka bu kapıdan girmiş olur. Ondan sonraki gayretler o kişiye kalmıştır. Ama kişi dilemiyorsa Allah-u Teala onu esfel-i safine iade eder. Esfel-i safinin cehennemin en alt kesimidir. Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde اَنَّلَّذ۪ينَ لَا يَرْجِنَ لِكَانَا وَرَادِ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا. İşte bir, Allah'ın ilmiyle ahsene ulaşmak. İki, Allah'ın ilmini elin tersiyle iterek dünya hayatının peşinden gitmek, onunla hemhal olmak. Yunus 7, اَنَّلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَانَا. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. وَرَادِ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Dünya hayatından razıdırlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. İşte ayetlerinden gafil olanların 19 tane negatif özelliği var. Onlar şirktedir, onlar küfürdedir, onlar delalettedir, onlar fısktedir, onlar isyandadır, onlar zalimdir, onlar fitnededir, onlar sağır, dilsiz ve kördür, şeytanın kulu ve dostudur, sebil-i gaydedir, dinde fırkalara ayrılmıştır, akletmeyendir, amelleri boşa giden birisidir, gideceği yer cehennemdir, helaktedir, takva sahibi değil, mümin değil, hidayete değil. 19 tane negatif özelliğin sahibidir. Kim bu? Faydasız ilmin sahipleri ve Allah'a ulaşmayı dünya hayatında dilemeyenler. Bu dünya hayatında Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin de ölümle ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Üçüncü sual, nefsin ahsen olması, ahsen-i takvim tamamlamak kişiye ne sağlar? Allah ile olan ilişkilerimizde hiç unutmayın ki hedefimiz ahsen-i takvim olmaktır. Yani Allah'ın zatını görmektir. Aslında Allah'ın bütün insanlar için vaaz ettiği hedef Allah'ın zatıdır. Tezkiyede Allah'ın zatına ulaşmak, tasfiyede ise Allah'ın zatını görmek. Allah ile olan ilişkilerimize hiç unutmayalım ki hedef bu. Muhakkak ki ahsen-i takvimle ulaşmak lazım gelen son merhale iradenin de tesliminden sonra Allah'ın zatını görmek. Son soru Allah'ın zatını görmek. İşte kim gayret eder de zikrini artırırsa artırdığı takdirde mutlaka o kişinin için yeni güzellikler oluşacaktır. Ruhun Allah'a teslimi Allah'ın garantisindedir. Allah Teala tek bir dilekle kalpten ama tek bir dilekle herkesin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Ankebut 5. Ama ondan sonrası Allah'ın garantisinde değil. Ondan sonra fizik vücut teslimi dik yokuştur. Kişi fizik vücudunda Allah'a teslim edebilmesi Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesiyle mümkündür. Yani fizik vücudun Allah-u Teala'ya teslimi sabahleyin yatağından uyanır uyanmaz tekrar yatağına dönünceye kadar dünya hayatına geçen bütün zamanlarını zikirle geçirmesi lazım. O zaman 18 saatlik zikre denk geliyor bu. Geri kalan uyku için 6 saatlik bir süre. Böyle 18 saat zikre ulaşan kişi fizik vücudunu da Allah-u Teala'ya teslim etmiştir. Hasen-i Takvim temel özelliği Allah'ın zatına şahit olmaktır. O kişi rüyetullah olmuştur. Ne zaman? Fizik vücut tesliminden sonra nefsini teslim etmiş, nefsin tesliminden sonra iradesini teslim etmiş ve dört teslimle Allah'a teslim olan kişiye Allah-u Teala zatını gösteriyor. O kişi rüyetullah olmuştur. Nefsi ahsen olmuştur. Bu zaman parçası herkese göre değiştiği için Allah-u Teala takvim kelimesini kullanmaktadır. Sahabenin hepsi bu hedefe ulaşmış, sonsuz mutlulukları yaşamışlardır. Allah-u Teala ahsen-i takvim Allah'ın zatına görmek, şahit olmak. Devrin imamları Allah'ın zatına şahittirler. Allah Teala birçok ayet-i kerimede bunu söylüyor. Bir Zuhruf suresinin kaçıncı ayet-i kerimesi? Zuhruf suresinin Meryem suresinde geçiyor. Allah'ın ahdine ifa eden, Allah'ın zatına şahit olanlar. Bakara suresinin 142. ayet-i kerimesinde yine Allah'ın katındaki şehadeti ketmedenden daha zalim kim vardır? Tüm bunlar iradesini teslim edenlere Allah-u Teala zatını gösterdiği ve rüyetullah olduğunu Allah-u Teala ayetlerde bize açıklıyor. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala insanları ahsen-i takvim üzere yani bir takvim içinde en güzele ulaşacak özellikle yaratmıştır. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu kapıdan girmiş olur. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyorsunuz?
2: Kim Allah'ın rızasına uygun hareket ederse mutlaka gayesine ermiş olur yani.
3: Allah'a ulaşmak diyecek. İlk önce abdest, namaz, dua. Duayla yapılır yani Allah'a ulaşmak en güzel basit yolu. Dua etmek Allah'a.
4: Namaz kılmak, çokça zikretmek, Allah'ı anmak, peygambere iman etmek.
5: Allah'ın emir ve yasaklarına uyarak ona yaklaşmak. O kurallara uyarak Allah'a ibadetlerle yaklaşmak olarak anlıyoruz.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Amelimiz, insanlar için yaptığımız iyi hareketler,
4: dualarımız.
6: Her şeyimiz ulaşır.
3: İbadetler, yapmış olduğumuz fitre, zekat, bunlar ulaşır. Yapmış olduğumuz iyilikler ulaşır Allah'a.
5: Allah'a en çok duamız ulaşır, zikrimiz ulaşır. Bu şekilde yoksa Rabbim haşa bizim ibadetlerimize muhtaç değildir. Biz ona muhtacız.
1: Allah-u Teala'nın bizden beklentisi ermiş evliyalar gibi hayattayken ruhumuzu kendisine ulaştırmamız. Siz de Allah'ım ben de ermiş evliyaların gibi sana ulaşmak istiyorum şeklinde manevi dualar ediyor musun?
2: Dua ediyoruz da yalnız o şekilde değil.
5: Ediyoruz tabii ki yeryüzünde Allah'ın rızasını kazanmış evliya dostları vardır. Biz de onları vesile kılarak bazen onların bizlere göstermiş olduğu yoldan istikametten giderek Allah'a ulaşmayı arzuluyoruz tabii ki.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda kim Allah'ın rızasını uygun hareket ederse mutlaka gayesine ermiş olur. Allah'ın rızasına uygun hareket etmenin göstergesi nedir? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 7 safa rızadan bahsediyor. Her dinle alakalı her sualin cevabı Kur'an-ı Kerim'de ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman 7 safa rızadan bahsediyor. Birinci safa rıza, eğer siz şükrederseniz Allah sizden razı olur. Öyleyse Allah Teala ilk etapta birinci safhada şükredenlerden olmamızı istiyor ki birinci safha rızaya ulaşabilirim. Kimdir şükredenler, kimdir küfredenler? Şükredenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Küfredenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. İkinci safha rıza, Mücadele 22. Mürşidine tabi olanlar, onlar ikinci safha rızanın sahibidir. Mürşidi kabul etmeyenler, onlar da burada değildir. Üçüncü safha rıza, ruhunu teslim edenlerden üçüncü safha rızayla Allah razıdır. Ama teslim etmeyenlerden razı değildir. Fethi 18, dördüncü safha rıza, fizik vücut teslimini yapanlardan Allah razıdır. Ama teslim etmeyenlerden razı değildir. Beşinci safha rıza, nefs teslimini yapanlardan razıdır. Ama teslim etmeyenlerden razı değildir. Nisa 114, ihlasa ulaşanlardan razıdır. Ve en son 7. safha rıza, iradesini teslim edenlerden razıdır. Allah-u Teala sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerden razı olur. Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemedikçe 1. safha rıza, hiç kimseden Allah-u Teala razı olmaz. Şu veya bu işlem Allah'a teyatüm etmez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişiden Allah'ın razı olması mümkün değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar kurtuluşa ulaşacaklardır. Nitekim Araf 16'da İblis, beni azdırmana yemin ederim senin sırat-ı müstakime oturacağım. Sağlarından, sollarından, önden, arkalarından gideceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Yani onlar ulaşmayı dilemeyecekler. İblis insanları küfürde tutuyor. Zaten başlangıçta herkes küfürde. Ve İblis insanları küfürde tutuyor. Ama Allah-u Teala da insanların küfürden şükre ulaşmasını istiyor. Yine Der Suresi'nin 3. ayet-i kerimesinin هَدَيْنَهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا اِمَّا كَفُورًا. Biz sizi mutlaka yola ulaştırırız. Dileyen şükreder şakirlerden olur, dileyen küfreder kafirlerden olur. Şükredenler ruhun talebine uyan Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Küfredenler nefsin talebine uyan Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Allah ile olan ilişkilerinizde ahsen-i takvim olmak hedefine ulaşmamız için Allah'ın tayin ettiği bir Resul'e, mürşide tabi olmamız farz kılınmıştır. Mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
3: Aracı olur yani bize. Mürşid yolunu Allah'a ulaşmaktır yani. Peygamberimiz bize gönderildiyse, Resul olarak gönderildiyse onlar da bize bir vesile olabilir yani. O Allah'a yakınlaşmak, Allah'a ulaşmak babında.
5: Yol gösteren rehber olarak anlıyorum ben.
1: Sizce günümüzde de mürşid var mıdır?
4: Şu an yoktur ya.
3: Günümüzde mürşid bilmiyorum vallahi, pek zannetmiyorum yani.
2: Mürşit olduğunu iddia eden insanlar var mutlaka. Ama bir kimsenin farzları yerine getirmesi, İslam'ın esaslarına uyması ve imanın esaslarını kabul etmesi yeterli, bence yeterli yani.
1: Mürşidi bulmak, ona tabi olmak bize ne kazandırır?
6: Her şeyi kazandırır. Edep, terbiye, talim, her şeyi kazandırır.
4: İlim kazandırır. Allah'a yakınlaşma kazandırır.
1: Mevlana Hazretleri Şems Hazretlerine, Yunus Emre Hazretleri, Tapduk Emre Hazretlerine tabi olmuştur. Evet. Size bir Allah dostuna tabi olmak ister miydiniz?
3: Tabii o zamanki Allah dostlarını bulabilirsek olmak isteriz yani.
4: Tabii yani Abdülkadir Geylani gibi, İbn-i Arabi gibi insanı bulduktan sonra niye tabi olmayalım?
5: Yani ben de tasavvuf çok severim. Ben de bir mürşidim var benim de. Biz de yapmaya çalışıyoruz elimizde geldiğince.
0: Bazı misafirlerimiz günümüzde mürşit yoktur dediler. Bu devirde Allah'ın görevli kıldığı mürşitler yok mudur? Her devirde vardır. İnsanlık tarihi boyunca devrin imamının olmadığı bir zaman dilimi yoktur. Devrin imamları ya Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği peygamberlerdir. Veya onların olmadığı fetret dönemlerinde Allah-u Teala'nın kavim resulleri gönderdiği bir kişiden bir kişi seçerek secde 24'e göre hakareten devrin imamı olarak tayin ediyor. Devrin imamı en üst seviyede Allah'ın tasarrufunda olan mürşittir. Her devirde Allah devrin imamına öğretiyor. Devrin imamı da biz insanlara öğretiyor. Kavim Resulleri o kavmin içerisinde en üst noktadaki kişidir. Doğmadan evvel seçilmiştir ve o kavmin lisanıyla mutlaka Allah'ın dinini insanlara öğretmektedir. İbrahim 4'te وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. Her kavimde, her devirde Resul var mıdır? Vardır. Ardı arkası kesilmeksizin Allah Teala Mümin Suresi'nin 44. ayet-i kerimesinde bunu buyuruyor. Nebi Resuller arasında fetret dönemi var ama Veli Resuller arasında fetret dönemi yok. Ardı arkası kesilmeksizin Allah Teala gönderiyor. İsra Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde Resul göndermesem azap etmem. Onların bitiminden sonra her Resulün çevresinde de 7 sava 4 teslimi yaşayan veli mürşitler vardır. Diğerleri de vekil mürşittir. 1400 seneden beri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu tarafa peygambersiz bir devre yaşanıyor ama Resulsüz bir devre, mürşitsiz bir devre hiçbir zaman yaşanmamıştır. Hep insanlar arasında Resuller, Allah'ın mürşitleri var olmuştur. Allah bir takım insanları mutlaka vazifeli kılacak, vazifeli kılmadığı insanlar gidip o insanlardan güzellikleri öğrenerek yaşayacaklardır. Sonunda onlar da arasından mürşitler çıkacak. Böylece zincirin halkaları kopmadan insanlık tarihi boyunca hep Allah'ın mürşitleri insanların arasından olacaktır. Öyleyse Allah Teala her devirde şeriat kitabı verdiği peygamberlerle devrin imamı olarak tayin ettiğini Enbiya 73'te açıklıyor. Ama onların olmadığı dönemlerde Veli Resul arasından seçtiği birisi Alemler 179'a göre seçtiği ve secde 24'e göre tayin ettiği vekaletin devrin imamı vardır. Onun dışında kavim resulleri var. Onun dışında veli mürşitleri var, vekil mürşitleri var ve Allah-u Teala devrin imamının tek olmasına karşılık diğer kavim resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitler hepsi vesiledirler. Ve Allah-u Teala Maide 35'te vesileyi Allah'tan isteyin. Yani her insanın yanı başında çevresinde mutlaka bir vesile vardır. Allah-u Teala o vesileyi haccet namazıyla Allah'tan sormamızı ve Allah'ın gösterdiği kişiye gidip tabi olmamızı, böylece tabi olduğumuz an devrin imamının ruhu başımızın üzerinde yer alıyor ve artık devrin imamı Allah'tan öğreniyor. Biz de mürşidimize tabi olmamıza rağmen devrin imamının ruhu başımızın üzerinde yer alıyor. Devrin imamı da bize öğretiyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatı sevgili Cabbar hocamız. Hürmetle, saygıyla, sevgiyle ellerinizden öpüyor. Sizi çok ama çok seviyoruz Efendimiz himmetiyle Cabbar hocamız. Müsaadeniz olursa bir sualim olacaktı. Ahsen-i takvime ulaşmakta nefse zulmetmeme kavramının önemi nedir? Allah razı olsun. Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatı.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatı. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Ahsen-i takvime ulaşmak iradenin teslimiyle de noktalanıyor. Ama iradenin Allah'a teslim olabilmesi için ruhun teslimi, fizik ruhu teslimi ve nefsin teslimi olması lazım. Ahsen-i takvime ulaşmakta nefse zulmetmeme, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, nefsinize zulmetmeyin çünkü onun sizlerinize hakkı vardır. Nefsimizin üzerimizdeki hakkı, kalü bela gününde nefsimizin Allah'a verdiği yemini yerine getirmektir. Ne zaman biz kalü bela gününde Allah'a verdiğimiz yemini yerine getirir, nefsimizi de Allah'a teslim edersek o zaman nefse zulmetmekten kendimizi kurtarmış oluruz. Nefsimiz bize zulmetmek için vasıtadır. Doğumumuzdan itibaren afetlerle doludur. Afetler Allah'ın emirlerini yerine getirmek istemezler. Bunu başarırlarsa kişinin kendisine ve nefsine zulmetmiş olur. Her zulüm sonrası Allah o kişiye azap verir. Ruhten nefse azap verir. Bir takım kişiler Allah'ın yasak ettiği her fiili nefsine zulmetmeyecek diye işlemeye kalkıyor ve üzülüyorsa nefsime zulmederim diye düşünüyorlar. Halbuki Allah'ın ölçüsü öyle değil. Hangi olay bize derecat kaybettiriyorsa o zaman kendimize zulmettik demektir. Yani şer bize derecat kaybettiren her şeydir. Günah bize derecat kaybettiren her şeydir. Seyyiat bize derecat kaybettiren her şeydir. Zulüm de bize derecat kaybettiren her şeydir. O zaman nefsinize zulmetmeyin. Çünkü nefsinizin üzerindeki hakkı derecat kaybettirici şeyleri yapmayın. Hangi noktada derecat kaybediyorsak o zaman biz nefsimize zulmetmiş oluruz. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre ahsen-i takvim olmak, daimi zikre, yani günü her gün 24 saat zikir yapmanın sonunda ulaşılan bir konudur. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: Şöyle önemli, şimdi zikir Kur'an-ı Kerim'de namaz anlamında da geçiyor. Bazı tarikat şeyhleri bunu zikir olarak düşünmüşler. Hazreti Ebu Bekir'den onun naklettiği rivayet edilir. O şekilde zikir de yapılabilir veya namaz olarak değerlendirip o şekilde zikir de yapılabilir yani.
4: Allah'a yakınlaşmak, onu anmak, her zaman onu gözün önünde bulundurmaktır.
3: O da bir Allah'ın bir gülü, Allah'ın bir bahçesidir yani zikir halakaları. Allah'ın en yakın ulaştığımız yerdir yani.
5: İnsan zikir çektiği zaman dili, daha sonra kalbi Allah demeye başlar. Ondan sonra ona hale hareket tarzları değişir. Artık Cenab-ı Allah ayet kelimesi var ve o benim yeryüzünde yürüyen elim ayağım olur. Yani bu Allah'ı sürekli Allah'la yaşar bu insanlar. Böyle güzel bir halleri vardır.
1: Zikir yapan insanın başka insanlarla olan ilişkileri nasıl olur?
4: Biraz daha sakin oluyor. Yani ben onu kendim denediğim için, kendim tecrübe ettiğim için söylüyorum. Biraz daha sakin oluyor. Biraz daha dünyaya farklı açılardan bakmaya başlıyor.
6: Çok güzel olur. Onlara da anlatırsın. Onlarla da dostluk kurarsın, yanına çekersin.
3: Allah diyenle Allah demeye bir olur mu?
0: Biz abimiz zikir Kur'an-ı Kerim'de namaz anlamında geçiyor. Bazı tarikat şeyleri bunu zikir olarak düşünmüşler dedi. Gerçekten de Taha suresinin 14. ayet-i kerimesinde beni zikretmek için namaz kıl. Namaz bir zikirdir. Kur'an ayetlerin tilaveti de bir zikirdir. Ankebut 45'te utlu mahiyye ileyke minel kitabi. Sana vahyettiğimiz Kur'an-ı Kerim ayetlerini tilavet et, oku. Tilavet de, Kur'an-ı Kerim tilaveti de bir zikirdir. Namaz da bir zikirdir ama asıl Allah'ın beni zikredin, çok zikredin, daimi zikredin dediği Allah isminin tekrarı olan ve zikrullahu ekberdir. Allah-u Teala'nın zikirden muradı nedir? Evet, namaz dinin direğidir ama zikir de bunun çadırıdır. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde 3 tane zikir geçiyor. Kur'an-ı Kerim okunması bir zikirdir. Namaz da bir zikirdir. Ama zikrullah, Allah ismini Allah Allah diye tekrar etmek en büyük zikirdir. O da zikirdir. Ve Allah-u Teala bu üçünün arasında en büyüğünün zikrullah, yani Allah isminin tekrarı olduğunu buyuruyor. İnsanların çoğu bu üç zikirden insan en büyüğünün namaz olduğunu zannederler. Namaz dinin direğidir, doğrudur ama direğin üzerindeki çadır da, o da zikirdir. Bir koruyucuyla Allah-u Teala bütün insanları korumuştur. Allah'ın zikrettiğiniz sürece şeytan size hiçbir kötülüğe işletemez. Daimi zikir bu sebeple çok önemlidir. Hiç kimse zikir olmaksızın Allah'ın temel emrini yerine getiremez. Allah Teala bizi zikirle koruyor. Şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Şeytanın vücuda giriş yollarını daraltınız. Tüm bunlar bize bir hakikati ifade ediyor. Zikir ibadetlerin sultanıdır. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
8: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu Cafer Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle bir sualim olacaktı. Fizik bedenlerimiz için de ahsen-i takvim var mıdır? Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, fizik beden

Senin için de ahsen-i takvim var mıdır? Vardır tabii. İsa 125'te men ahsene dinen ve eslebu eşşerullah ve muhsinun. Yani fizik ucunda Allah'a teslim edenden daha ahsen din sahibi kimdir? O Hazreti İbrahim'in dinine tabi olmuştur. Hazreti İbrahim'i Allah Teala dost edinmiş. Bütün ruhlar programlandıkları anda ahsendir. Ama nefsimiz de fizik vücudumuzda ahsen o değildir. Fizik vücudumuzun ahsen olduğu yer 25. basamaktır. Allah'a teslim olduğu yerdir. Burada Allah'ın bütün emirlerine mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili de işlemeyen bir özellik kazanır. Fizik vücudun ahsen olma noktası iki aşamalıdır. Birincisine nefsin afetleri varken gene ahsen olan manasına gelen muhsin ifadesini kullanıyoruz. Ama ikincisinde ise nefsin afetleri tamamen yok olduktan sonra nefsin nasıl ahsen sıfatıyla anlanması söz konusuysa o kademede de fizik vücudun da ahsen sıfatıyla anılması söz konusudur. Nisa 125. Fizik vücudun tesliminde kişi muhsindir ama nefsini de Allah'a teslim ettiği zaman aslında hem nefs ahsen olmuş oluyor hem de fizik vücut ahsen oluyor. Fizik vücudun teslimi arkasından daimi zikre ulaştığı zaman fizik vücudun ahsen olması söz konusu. Nefsin teslimi afetlerden temizlenme ve irşada ulaştığı zaman kalbin 14 kademe müzeyyen olması söz konusu. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen sorularla devam ediyor. Muğla'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Büyük günahlardan herhangi birini işlemek fıska düşürür mü? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, kişiyi fıska götüren şey, nasıl Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman yola giriyoruz, mürşide tabiyette ikinci safa ve ruhun 3 saatlik zikirle ruhun teslimi 3. safa ise o zaman tekrar fizik vücudu, fıska düşebilmemiz dünya hayatını ahiret hayatının önüne geçirmemiz de mümkün. Bu neyle sebeple gerçekleşiyor? Dünyaya muhabbetimiz Allah'ın zikrine göre daha fazla. Çünkü fıska düşenleri Allah Teala şöyle anlatıyor. Nahl 106, 107, 108'de 107'de zalike enneme istahvel hayatı dünya alel ahirete. Onlar dünya hayatını ahiretten daha fazla severler. Dünya hayatı zikirsizlikle temsil edilir. Ahiret hayatı ise zikirle temsil edilir. Ve öyle olunca o zaman dünyayı ahiretten önüne geçirdiği için o kişi zikir azalmasının içine girmiştir. Ve zikir azalmasının içine girdiği zaman ne diyelim, 3 aydan fazla zikrini yapmayan bir kişi Allah-u Teala devrin imamının ruhunu o kişinin başının üzerinden alıyor ve o kişinin tekrar kazandıklarının hepsini kaybediyor. Tabi Allahu ala kulubihim. Allah kalbini, kulaklarını ve gözlerini tabi ediyor ve tekrar eski halindeki gaflet noktasına ulaşıyor. Allah razı olsun. Antalya'dan birkaç muhterem hocam, insanların cennete gitmesi için yapması gereken İslam'ın 5 şartlarından başka yapması gereken şartlar nelerdir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulullah, ben de ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Öyleyse İslam'ın 5 şartıyla kimsenin cennetlik olması mümkün değil. O zaman bunun dışında ne var? Bunun dışında Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhun talebi var. Bunun dışında
ibadetlerin sultanı zikir, Allah isminin tekrarı var.

0: Evet, eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa mutlaka dilemelidir. Diledikten sonra dört kalp şartının sahibi olan kişi Allah ismini tekrar ederse bir çift nur o kişinin kalbine gelir ve mutlaka o kişinin kalbine rahmet sızar. İşte beş İslam beş şartının dışında Allah'a ulaşmayı dilemek ve zikretmek. Bunun da eklenmesiyle aslında bu hasta emirlerin de yedi tane şart olduğunu, tıpkı yedi hedefinin var olduğu gibi düşünmemiz gerekir. Buradan birkaç muhterem hocam, tağut nedir? Tağuta kul olmamız için ne yapmamız lazım? Sevgili kardeşlerim, insan şeytanlar, cin şeytanlar, şeytan şeytanlar, hepsinin toptan adı Kur'an-ı Kerim'de tağut olarak geçiyor. Bunlar kendileri dilemeyen, ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Mesela eğer bir insansa ulaşmayı dilemiyor, başkasının da dilemesine mani oluyorsa o bir tağuttur. Cinlerden kul olmayı dilemeyen ve başkasının kul olmasına mani olan cinlere engel olanlar onda cin tağuttur. Şeytanlar zaten öyle bir görevin sahibi. Öyleyse tağut dediğimiz zaman faydasız ilimle insanları Allah yolundan saptıran, Allah'ın lanetlediği kişiler. Kırıkkale'den bir kardeşim Ülten Hocam, Allah'a ulaşmayı dilemek kavramını cennete ulaşmak için şart görülüyor. Bu kavram iman ve hidayet kavramları ile ne kadar örtüşüyor, açıklayabilir misiniz? Evet, Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'e sahabe sual soruyor. Ya Resulallah, en eftal amel nedir? En eftal amel Allah ve Resulüne iman etmektir. Ya Resulallah, biz sana amelden sorduk ama sen bize iman tarif ediyorsun. Evet diyor, imansız amelin kimseye faydası yok. Öyleyse en öncelikle İslam'ın temeli Allah ve Resulüne imandır. Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmak. Cennetin anahtarı bir dilektir. Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı da bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte Nebiya Sultanı Peygamber'in bir hadis-i şerifinde öyle insanlar var, cennetlik amel işlerler. Ama kitabın hükmü devreye girer. Yani kişiye tebliğ ulaşır ve tebliğ ulaştığı zaman ulaşmayı dilemezse o zaman o kişi cehennemlik amel işlemeye başlar ve cehenneme gider. Çünkü asaları örtülüyor. Cehennemliklerin hepsi cehenneme gidenlerin özelliklerinden bir tanesi de hasalar örtülü olanlardır. Mülk suresinin 8-9-10. Ayet-i kerimesinde, özellikle son ayette 10. ayet-i kerimede قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ إِشِتْسَيْدِكْ وَعَقْلَسَيْدِكْ bugün cehennemde olmazdık. O zaman bütün cehennemlikler sağır dilsiz ve körlerdir. İşte Taha 123'te ve 124'te de aynı hakikat. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalmaz, şakirlerden olmaz. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse. Ama kim zikrimden yüz çevirirse ona dünyada dar bir geçim veririz ve kıyamet günü onu kör olarak haşredeceğiz. Öyleyse sağır, dilsiz ve kör olan hepsinin gideceği yer cehennem. Ama ulaşmayı dileyenler de onlar da cennete gideceklerdir. Allah'a ulaşmayı dilemek kavramı cennete ulaşmak için şart görülüyor. Evet, bu kavram iman ve hidayet kavramlarıyla ne kadar örtüşüyor? Evet, imanla da örtüşüyor. Hidayet dedi. Hidayet bir dilektir. İman da hidayetin kalbe girmesidir. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan birkaç muhterem hocam, ibadetlerimizi yaptığımız halde mutlu ve huzurlu olamıyoruz. Bizdeki bu eksikliğin sebebi nedir, açıklar mısınız? Evvela Allah için olduğuna bakın. Nebiyat Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde şöyle buyuruyor. Helekennâsü illel âlimûn. İnsanlar helak olur, alimler müstesna. Helekel alimun illel amilun. Alimler de helak olur, ilmiyle amel edenler müstesna. İlmiyle amel edenler de helak olur, muhlisler müstesna. Öyleyse muhlis olmak, samimi olmak, Allah için olmak. Evet, Biz Allah içiniz. Yani Allah her şeyi bizim için yaratmış. Ama biz kim içiniz? Biz Allah içiniz. Onun idrakinde olmak. Nitekim bir bedevi geliyor ya Resulullah. Cehaletimin aleyhime derin olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? İlim öğren diyor. İlmimin aleyhime derin olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? Onunla amel et. Amelimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? Allah için ol. Öyleyse Allah yolunda ihlas, evvela ruhun teslimi, daha sonra fizik vücut teslimi, daha sonra nefsin teslimi ve ihlasa ulaşmak söz konusu. Allah için olmak. Evet, her şey insan için ama insan Allah içindir. Ancak bu şekilde kurtuluşa erebiliriz. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'a ulaşmak için sadece ulaşmayı istemek yeterli midir? Sevgili kardeşlerim, tabii Allah'a ulaşmayı kalben dilediğin zaman Allah Rahim ismasıyla tecelli ediyor ve sizi peş peşe furkanlarla, ihsanlarla destekleyerek sizi mürşidinize ulaştırıyor. Kalbinize mürşid sevgisini koyuyor. Mürşide tabi olduğunuz an Allah-u Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştırıyor. Yani siz bir adım Allah'a doğru attığınız an Allah-u Teala 10 adımla size ulaşır. Siz bir adım daha attığınız zaman bir kere daha ve devamlı olarak Allah-u Teala sizi destekleyerek devamlı kendisine yaklaşır. En son noktada nedir? İradenizin teslimiyle zatını da size gösterir. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, bir kişi hacet namazını kılıp mürşidini göremiyorsa ne yapmalı açıklayabilir misiniz? Görene kadar devam etmelidir. Allah-u Teala وَاسْتَعِنِي بِالسَّبْرِ وَالسَّلَاتِ اَنَّهَا لَكَبِيرَةٍ. Sabır ve namazla. Namazda isteyiniz ama bir şey daha söylüyor. Sabırla da. Yani her şey Allah katında bir zamana bağlı. Onun için En'am suresinin 67. ayet-i kerimesinde وَلِكُلِّ نَبَنِ مُسْتَقِنُوا فَيْسَفَ تَعْلَمُونَ. Her haberin gerçekleşme zamanı vardır. Her şeyi bize Allah veriyor. İştiyakımız gayretimize, liyakatımız da iştiyakımıza bağlı. Daha doğrusu gayretimiz de iştiyakımıza, liyakatımız da iştiyakımıza ama bunun üzerine Allah Teala neyi bina ediyor? Mürşidin nimeti, Allah'ın nusratı. Ondan sonra mükafatlandırıyor. O zaman ne yapmamız lazım? İhtiyak sahibi olmamız lazım. Gerçekten mürşide şartsız ulaşmayı dilediğimizi kalbimize indirmemiz gerekiyor. Eğer şu niyetle hastalıkların sahibiyiz ve biz ancak bunu yaparsak hastalıklarımızdan kurtuluruz, o düşünceyle Allah'a ulaşmayı dilemiş mürşide tabiysek, tabii ki olmaz. Sırf Allah için olacak. Kendimiz için değil. Allah için. Biz eğer bu şekilde olsak hastalıklarımızdan kurtuluruz, şöyle olursak vesaire, hayır. Nasıl Allah Teala karşılıksız her şeyi baştan bize teslim etmişse. Yerdekiler hepsi bizim için, göktekiler hepsi bizim için ama karşılık beklemeksizin. Bizim de karşılıksız Allah'a, Allah için olmamız lazım. Şu olursa ben Allah içinim, bu olursa ben Allah için değilim olayı tamamen bitmesi gerekiyor. Her şeyimle Allah beni kendisi için yaratmıştır. Her şeyimle Allah içinsem başkaları içinim. İşte bu şekilde başkaları için olduğumuz noktada mutlaka Allah-u Teala'nın yardımları bize gelecektir. Her şeyin Allah katında bir zamanı var. Tevrat'ta da her şeyin Allah katında bir zamanı olduğunu vaiz bölümünde, vaiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'da hep Allah Teala bu konuyu açıklıyor. Her şeyin Allah katında bir zamanı olduğunu, o zaman geldiğinde mutlak surette Allah Teala o kişiyi hedefine ulaştırdığını görüyoruz. Allah razı olsun. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutluk Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutluk Kur'an'da tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah yarattıkların içerisinde en çok insanı seviyor. Google'da en çok aranan ben neden ile başlayan sorulara baktığımız zaman bir, ben neden sevilmiyorum? İki, ben neden bu kadar çirkinim? Üç, ben neden doğdum? Dört, ben neden dışlanıyorum? Beş, ben neden eziyim? Altı, ben neden ağlıyorum? Yedi, ben neden böyleyim? Sekiz, ben neden yalnızım? Dokuz, ben neden yaşıyorum? On, ben neden evde kaldım? Bütün bu soruları kendisine soran varlık insan. Ama bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insan yeryüzünün halifesidir. Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde en çok Allah insanı seviyor. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan hayvanlardan üstün, insan bütün yaratıklardan üstün. Ama bu bütün yaratıklardan üstün olan insan belli ki Allah-u Teala'nın yaratılış gayesinden habersiz olduğu için bu sualleri kendisine soruyor. Yaratılış gayesine uygun davranmasını Allah-u Teala kendisine davet etmek ve o kişinin de Allah'ın davetini kabul etmesiyle güzel sonuca ulaşır. Öyleyse bütün bu negatif soruların sonuçlarını pozitife çevirebilmek sadece bir tek dileğe bağlı. Kendisini bütün varlıklardan üstün kılan Allah'ı kalben dilemekle. Kalben ulaşmayı dilediği an bu sualleri kendisine sormayacak. Tam tersi Rabbine hamd edecek, şükredecek. Ben neden sevilmiyorum diye değil. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı sevecek, Resulünü sevecek ve insanlar da onu sevecekler. Yani sevilmiyorum değil, sevildiğinin farkına varacak. Ben neden çirkinim? Allah'ın kendisini ahsen-i takvimle yarattığının farkına varacak. Ben neden doğdum? Yaratılış gayesini öğrenip Allah'a asli görevi olan Allah'a kul olmayı gerçekleştirecek. Ben neden dışlanıyorum? Tam tersi tek cemaatin içinde yer alarak onun herkes için olduğu, herkesin de onu mutlu ettiği bir dizayna kavuşacak. Ben neden eziyim? Tam tersi Allah'ın emir ve nehirlerine itaat etmesi halinde Allah'ın bir sevgilisi olacak. Ben neden ağlıyorum? Aksine tam tersi Allah'ın kendisini ne kadar mutlu ettiğinin farkına varacak ve ağlıyorum değil. Hep insanlara güler yüzle bakacak ve onları mutlu edecek. Ben neden böyleyim? Kendisinden Allah-u Teala'ya hamd ve şükredecek ki Ya Rabbim beni insan olarak yarattın. Ben neden yalnızım? Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğunu Allah'ı zikrettiği zaman anlayacak. Ben neden yaşıyorum? Yaratılış gayesinin farkına varacak ve kesinlikle Allah'ın kendisinin sonsuz mutluluğa, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak üzere devamlı Allah'ın yardımını alacak. Allah'a ulaşmayı dilediği anda ben neden evde kaldım diyemeyecek. Allah'ın mutlak surette talebi, Allah'tan talep etmesi halinde bu sualin cevabını pozitif olarak Allah'ın karşılayacağından emin olacak. Öyleyse insanoğlu Allah'ın en sevgili mahlukudur. En sevgili olabilmek için bütün mahlukata sevgi göstermesi lazım. Onun için Resulullah Et-tazimul emrillah şefakatu halkullah. Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Siz Allah'ın emrine itaat ederseniz bütün bu pozitif suallerin cevabını terennüm etmeye başlayacaksınız. Ve Allah'tan mutlak surette herkesi seven ama herkes tarafından sevilen bir hayata kavuşacaksınız. Allah hepinizden razı olsun.

0: Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Nasuh Tövbesi konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerimiz, dini hayatımızın tamamı Kur'an-ı Kerim'de şekillenmiş. 14 asır evvel cahiliye dönemini yaşayan bedevilerin cehaletten kurtulup kemalata ulaşana kadarki olan bütün basamaklarda yapmaları gereken emir ve nehirleri Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de zikrettikten sonra Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'le birlikte bunu hayata geçirmiş, yaşamışlar birlikte ve sahabenin hepsi tövbe-i nasuhla tövbe etmişler. Hepsi salaha ulaşmışlar. Hepsi Allah tarafından irşada memur ve mezun kılmışlar. Ama Allah Teala sadece o dönemde yaşayan bir grubun Kur'an'la hedeflerine ulaşmasını izah etmemiş Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim anın da kitabıdır. Kur'an-ı Kerim geçmişin de kitabıdır. Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar geleceğin de kitabıdır. Hatırlayın bakalım Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'ye diyor ki, ya Ali diyor, yakında koyu gece karanlıkları gibi fitneler olacak. Ya Resulullah, fitnelerden kurtuluş neyledir? Allah'ın kitabı olan Kur'an'ladır. İşte onda sizden evvelkilerin haberi var. Sizden sonrakilerin haberi var. Sizin aranızda yaşayan hükmü var. O Allah'ın kesin sözüdür. Kim ki kibirinden dolayı bu kitabı terk ederse Allah onun belini kırar. Kim ki hidayeti ondan başkasında ararsa Allah onu derahatte bırakır. O Allah'ın sapsağlam bir ipi, apaçık bir nuru ve sırat-ı müstakime ulaştıran hikmet dolu bir haberidir. Evet sevgili kardeşlerim, demek ki Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın Rahman'ın kelamı olan son şerifte bu Kur'an-ı Kerim bizlerle Allah arasında ilişkide bir kılavuz. A'dan Z'ye kadar yapmamız gereken emir ve nehirleri muhtevasını alan yegane kaynak, Allah'ın koruması altında olan tek kitap. Sevgili kardeşlerim, her devirde Kur'an-ı Kerim Allah tarafından devrin imamına açıklanıyor. İşte Kur'an-ı Kerim'in ayet bi ayet Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e indirildiği muhtevaya baktığımız zaman kıyame 16, 17, 18 ve 19'da Allah Teala şöyle buyuruyor. وَلَا لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَجْعَلَ بِهِ. Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye acele ederek onunla Cebrail Aleyhisselam'la beraber dilini hareket ettirme. Muhakkak ki onun toplanması, okunması bize aittir. Onu okuduğumuz zaman artık onun Kur'an'ı okunuşuna tabi ol. Sonra onun beyanı, açıklaması yine muhakkak ki bize aittir diyor. Öyleyse her devirde Kur'an-ı Kerim'i açıklayan, kainatın sahibi, her şeyi yoktan var eden sahibimiz Allah'tır. Kime açıklıyor? Devrin imamına. Allah'ın kendilerine şeriat kitabı verdiği bütün peygamberler asareten devrin imamlarıdır. İşte tam 7 tane ayet-i kerime bize bu durumu açıklıyor. Bütün devrin imamlar, ister asareten ister vekaleten devrin imamların Allah'ın tasarrufunda olduğunu Allah-u Teala bize açıklıyor. Ama asareten devrin imamları olan nebiler arasında fetret dönemi var. Nebilerin olmadığı dönem. İşte bu nebilerin olmadığı dönemle Allah Teala'nın bütün kavimlerde ardı arkası kesilmeksizin vazifeli kıldığı veli resullerden bir tanesini Allah Teala seçiyor vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor. Allah Teala bu konuyu Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde kesinliğe bağlamış. Asaleten devrin imamlarının Allah ile insan arasındaki ilişkilerde Allah tarafından vazifeli kılındığını, imam tayin edildiğini Allah Teala Enbiya 73'te açıklıyor. Ama her zaman nebiler yok. Nebilerin olmadığı dönemde nebilere verilen şeriat kitabıyla amel eden, o şeriat kitabını tekrar Allah'tan aldığı öğretiyle insanlara açıklayan her devirde vekaleten devrin imamları var. Allah Teala, Allah'ın Resulü bu konuyu tam 7 tane hadisle açıklıyor. Yetmez. Ayetlerde kesinliğe de bir bir bunu açıklıyor. İşte 7 grup hadisten bir tanesi benden sonra nebi gelmeyecek. Ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Onlara itaat bana itaattir. Onlara isyan bana isyandır. Bu hadiste hangi ayet-i kerimeyi beraberce mütalaa etmemiz lazım? Nisa 80. Men yutiyur Resul'e fakat atallah. Resul'e itaat Allah'a itaattir. Bu Resul alerde bir Resul değil. Bu Resul seçilen Allah-u Teala'nın vekaleten devrin mi olarak tayin ettiği, kendisine biat edilmesini istediği Resul. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Mehdi Aleyhisselam çıktığında karın üzerinde emekleyerek, sürünerek dahi olsa ona ulaşın ve ona biat edin. Öyleyse devrin imamına biat edilir ama devrin imamını temsil eden vesileye tabi olunur. Kur'an ayetleri bize bunu söylüyor. O zaman Resul'e itaat Allah'a itaattir ayet-i kerimesi bize ya asaleten devrin imamı ya vekaleten devrin imamını çağrıştırıyor ve onu bize anlatıyor. O halde yapmamız gereken şey ne? Resul'e itaat. Çünkü Resul bize kutsal kitaplardaki dini, Allah'ın ezeli ve ebedi dinini, ki bu tek dindir, başka bir din asla olmamıştır. Sevgili kardeşlerim, hepimizin sahibi, kainatı yoktan var eden Rabbimiz, zamandan öte, mekandan öte, zamandan ve mekandan münezzeh olan tek bir zattır. O Allah'tır. Ve o Allah her devirde bütün insanlar için farz kıldığı dini, ki neden farz kılmış? Allah insanı çok seviyor. Yarattığı sonsuz mahlukatın içerisinde en çok sevdiği varlık insan. Ve insan için Allah'ın dilediği tek şey ne? İki cihan saadeti. Hem bu dünyada sonsuz huzur ve mutluluk yaşamak, hem de ölüm sonrası hayatta herkesin Allah'ın cennetine gitmesini gerçekleştirmek. Ama bir düşmanımız var. Dostumuz, sahibimiz Allah Teala bizi iki çağın saadetine ulaştırmayı bütün yönleriyle dizayn etmiş isterken Allah'tan müsaadeyi alan, kıyamet gününe kadar da Allah Teala'nın müsaade verdiği bir düşman olan iblis ise Allah'ın biz insanlar için dilediğin tam tersine bu dünyada da bizi huzursuz ve mutsuz kılmak, ölüm sonrası hayatta da kendisiyle birlikte cehenneme götürmek istiyor. Öyleyse Allah'ın biz insanlar için talebiyle şeytanın biz insanlar için talebi taban tabana zıt. İşte sevgili kardeşlerim, insanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamaklık bir İslam merdiveni var. Bu 28 basamaklı İslam merdiveninin bugünkü konferansımızın konusu olan Nasuh Tövbesi 27. basamağa denk geliyor. Evet, kim kemalat basamaklarında bir bir geçer de 27. basamağa ama farz emirlerden 6. safhaya ulaşırsa Allah'ın davetiyle o kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Ve tövbe-i nasuhla tövbe eden kişi salaha ulaşır. Öyleyse görüyorsunuz ki 1. basamaktan başlayan 27. basamağa kadar olan kemalat basamaklarında kişinin ilerleyebilmesi, hedefleri bir bir gerçekleştirmesine bağlı. Allah Teala'nın hepimize farz kıldığı 4 tane hedef var. Birinci hedef ruhun teslimi. İkinci hedef fizik vücut teslimi. Üçüncü hedef nefsin teslimi. Ve 4. hedef iradenin teslimi. Tövbe-i nasuh ile tövbe etmek, nasuh tövbesi, iradenin teslimini ifade eden bir tövbedir. Dikkat ederseniz Allah Teala biz insanlara serbest irade vermiş. Serbest iradeyle yaptığımız bütün aktivitelerde biz derecat da kazanabiliriz, derecat da kaybedebiliriz. Allah'ın Kur'an'da farz kıldığı bir emri yerine getirdiğimiz zaman, itaat ettiğimiz zaman derecat kazanıyoruz. Ama o emre isyan ettiğimiz zaman da derecat kaybediyoruz. Öyleyse serbest iradeyle ilahi iradenin, külli iradenin, başka bir cüz'i iradenin dahli olmadan gerçekleştirdiğimiz bütün olaylarda irademizle tamamladığımız zaman Allah'ın bir farz emrini yerine getirmişsek derecat kazanıyoruz. Birisine bir iyilik yapmışsak derecat kazanıyoruz. Allah'ı zikrediyorsak derecat kazanıyoruz. Ama birisine kötülük yaptığımız zaman derecat kaybediyoruz. Bir emre isyan ettiğimiz zaman derecat kaybediyoruz. Ve zikretmediğimiz her noktada derecat kaybediyoruz. Ne olur derecat kazanırsak, derecat kaybedersek? Çok şey olur sevgili kardeşlerim. Allah'ın biz insanlar için dilediği ahiret saadeti şu ölçüyle gerçekleşiyor. Ömür boyu serbest irademizde veya başka noktalarda kazandığımız pozitif dereceler negatif derecelerden fazlaysa gideceğimiz yer cennet. Cennetliklerdensek bu dünyada da en az, evet tekrar söylüyorum, bu dünyada en az dünya hayatının yarı yarı olan kısmını mutluluk içinde geçiriyoruz. Tek bir derecat fazla olsa dahi durum böyledir. Yani kazandığımız pozitif dereceler, negatif derecenin fazlaysa gideceğimiz yer cennet. Cennete giden insanın bu dünyada da yarı yarıya mutluluğu söz konusudur. Allah Teala bu konuyu Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesinde şöyle ifade etmiş. "Bama men sahulet mevazinehu fe ulake hemul muflihun." Kimin hasenat tartıları ağır gelirse onlar felaha erenlerdir. Ama sevgili kardeşlerim, ibadetimiz ne olursa olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulullah, ben de, ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Öyleyse bizim cennetliklerden olabilmemiz Allah'ın rahmetiyle mümkündür. Kendi amelimizle değil. Ama Allah'ın rahmetine mazhar olmak da bir dileğe bağlı. Özellikle üst seviyede bir Allah dostu Mevlana Celaleddin Rumi'nin de ifade ettiği, ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister veli, nasılsan öyle gel. 100 kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel. Bu dergah ümitsizlerin dergahı değil. Bu söz hangi ayet-i kerimeyi bize çağrıştırıyor? Zümer suresinin 53. ayet-i kerimesi. Ne diyor Zümer 53'te? قُلْ يَا عِبَادِي أَلَّذِي أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسَهُمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ. Ey nefslerine karşı haddaşan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Mevlana Celaleddin Rumi ne diyor? Diyor ki, nasılsan öyle gel. Bu dergah ümitsizlerin dergahı değildir. Ve Rabbimiz de Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Bunun manası ne? Sevgili kardeşlerim, günahınızın, işlediğiniz günahın büyüklüğü ne olursa olsun, kainat kadar günah işleyebilirsiniz. Diyelim ki günahınız kainat kadar. Ama Allah ne demiş oluyor? Allah'ın rahmetinden ümit kesme. Çünkü Allah'ın rahmeti kainatı kuşatmıştır. Öyleyse bütün günahlarınızı Allah'ın rahmeti kuşatabilir ama günahlar Allah'ın rahmetini kuşatamaz. Başka bir ifadeyle sevgi nefreti kuşatır ama nefret sevgiyi kuşatamaz. O halde ne diyoruz? Diyoruz ki eğer olay buysa gelin tanışı olalım, işi kolay kılalım. Sevelim sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz. Allah'a ulaşmayı dileyelim. Yani Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyelim. Kimdir Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyenler? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kalben Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz ey uyan kardeşlerim? İnşallah. Maşallah, hepiniz de uyanıksınız yani. Dilden mi kalpten mi?
1: Amen.
0: Evet, çok güzel. Evet, gerçekten bu canı gönülden söylemiş olduğunuz söz eğer kalbinizde varsa, ki Allah Teala daima kalbe nazar ediyor. Canı gönülden yapmış olduğunuz bu talep kalbinizde varsa Allah'ın 99 esmanın sahibi Rabbimiz Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve Rahim esmasıyla tecelli ederek sizi mutlaka ama mutlaka ama mutlaka birinci kat cennetin sahibi kılıyor. Öyleyse Allah Teala herkesi cennetine alıyor ama iradeyi de kişiye vermiş. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman özellikle ilk ayet, ne hangi ayet aklınıza gelmeli? Bakara 256. Dinde zorlama yok. Ne diyorsunuz siz de mevcut din öğreticileri gibi, dinde zorlama var mı diyorsunuz? Yoksa yok mu? Dinde zorlama yok diyorsunuz değil mi? Hangi ayete dayalı olarak söylüyorsunuz bunu? Evet, Bakara 256'da Allah Teala dinde zorlama yok. İrşad yoluyla gay yolu 180 derece birbirinden ayrılmış vaziyette. İrşad yolu Allah'a ulaştıran yol, gay yolu şeytana götüren, cehenneme götüren yol. 180 derece birbirinden ayrı vaziyette. Evet sevgili kardeşlerim, kim iradesiyle irşad yolunu seçerse, ki irşad yolunu seçmek sadece bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir kere daha söylüyoruz, siz de kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz?
1: İnşallah.
0: Dilden mi kalpten mi?
1: Kalpten.
0: Kalpten dilediğinizi biz nasıl anlayacağız? Kaç kişi şu anda, evet, evet, bu işin sağlaması gerçekten zikirdir. Yani kalpten bir dilek sahibi olduğumuzu kesinlikle ispat eden şey zikirdir, zikirdir, zikir. Zikir en güzel duadır. Onun için Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. O zaman sualim var size. Kimin kalbi gaflet içinde? Kim söyleyecek? Evet. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerin kalbi gaflet içerisinde, onların duasını Allah Teala kabul etmiyor. Hangi duaları kabul etmiyor? Kim söyleyecek? Hangi duayı? İki tür talepte bulunabilirsiniz. Manevi taleplerde bulunabilirsiniz, maddi taleplerde bulunabilirsiniz. Ulaşmayı kalben dilemeyenin hangi taleplerini kabul etmiyor? Evet sevgili kardeşlerim. Allah Teala hem ayetlerde söylüyor hem de Resulullah hadisinde zikrediyor. Kim bizden dünyayı isterse onu veririz herkese. Ama sevgili kardeşlerim, onların ahirette nasibi yok. Fakat kim bizden ahireti isterse onu ahiretle birlikte ona neyi de veririz? Dünyayı veririz. Şimdi Allah'ın bizi insanlar için dilediğine bakalım beraberce. Allah diyor mu ki ben sadece sizin için dünyayı seçtim, ahiret yok sizin için? Hayır. Allah diyor ki hedef olarak ben size ahiret ve dünya saadetini seçtim. Öyleyse eğer hedefimiz ahiret ve dünya saadeti ise sadece dünyayla hiçbir zaman hiç kimse mutlu olamaz. Yarım doktor candan eder, yarım imam dinden eder. O halde bütünden olaya bakmamız lazım. Yani hedefiniz ne olması lazım? Herkesin hedefi ahiret ve dünya saadeti olması lazım. Dünya ahiretin tarlasıdır. O zaman kim için çalışmanız lazım? Ahiret saadeti. Zaten dünyadasınız. Tarlayı ekmekle vazifelisiniz. Siz ahiret saadetini talep ederseniz Allah Teala bedava olarak neyi de size verir? Dünya saadetini. O zaman niyeti dünya olana Allah Teala ahireti vermiyor. Ama niyeti ahiret olana Allah dünyayı veriyor mu? Evet. Ve bu sebeple de Allah Kur'an-ı Kerim'de, Allah'ın Resulü Kur'an-ı Kerim'de, Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'de, her şeyde ahiret sizin için dünya hayatından hayırlıdır. Ama sevgili kardeşlerim, Allah dostu diyor ki, ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada, her birisi bir sevdada ama bana Allah'ım gerek. Diyor, bazı insanlar dünyayı istiyorlar, tamam. Bazı insanlar ahireti istiyor, onlar için de tamam. Ama birisi de bir şey daha söylüyor. Bana Allah'ım gerek. İşte kim ki ahiret ve dünya saadetini toptan ikisini birden istiyorsa ne yapması lazım? Allah'ı seçmesi lazım, Allah'ı dilemesi lazım. Onun için Yunus, cennet cennet dedikleri birkaç melek, birkaç huri isteyene ver onları, bana seni gerek seni. Hepimizin hedefi, biz Allah'ı seçmeliyiz, Allah'ı dilemeliyiz ve Allah'a teslimiyeti hedef itaz etmeliyiz. Siz de öyle misiniz?
1: İnşallah.
0: İlk teslimlerden birincisi ruhun Allah'a teslimi. Allah'ın izniyle Allah Teala hepimizin hayattayken emanet olan ruhu sahibi olan Allah'a teslim etmemizi emrediyor. İşte bu ruhun teslimi açısından insanlarda farklar hemen oluşuyor. Bazıları kendileri birinci basamakta olanlar, kendileri ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemedikleri gibi başkalarının dilemesine mani oluyorlar. Yani üzerlerine Allah'ın lanet verdiği kişilerdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah beni lanet için değil rahmet için gönderdi. Öyleyse burada da insanlar iki gruba ayrılıyor. Bir lanetlik olan insanlar, bir de rahmet sahibi olan insanlar. Allah'ın mürşitleri, Allah'ın dostları onlar, Allah'ın rahmetine mazhar olanlardır ve rahmeti yayanlardır. Ama Allah Teala'nın dostu olmayan, şeytanın dost edinen insanlar, kendilerine ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar, başkalarının yoldan saptırmaları hasebiyle, onları deralette bırakmaları hasebiyle, onların üzerine lanet vardır. Yani onların günahının bir kısmını da ne yapıyorlar? Onlar yükleniyorlar ve böylece lanetlenen kişiler, her devirde lanetlenen bu insanların %10'dan azını Allah seçmiyor. Ve bunlar insan şeytanlar, cin şeytanlar olarak Kur'an'da yer alıyor. Adı ne bunların, insan şeytan, cin şeytanların adı ne? Tağut, çok güzel bildiniz. Onun için dinin giriş kapısı nedir? La ikrahe fiddin kettebeneştü minel gayr. İrşad yoluyla gay yolu. Yani Allah'ın yoluyla tağutun yolu 180 derece ayrılmış vaziyette. O zaman kim ki tağutu inkar eder? Ve men yekfir bi tağuti ve yumi billah. Kim tağutu inkar eder? Tağutu inkar eden kişi kimdir? Kim söyleyecek? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi sevgilim. Evet, tağutu inkar eden kişi o. Hamd eder, şükrederiz şu anda bizi dinlemekte olan tüm kardeşlerimiz, hepiniz tağutu inkar ettiniz. Emaniye bilgilerle din anlatmaya çalışan herkesi inkar ettiniz. Resulullah'ın hadisinde zikrettiği gibi bu ümmet için en çok korktuğum şey, diliyle alim ama kalbiyle cahilleri inkar ettiğiniz için buradasınız. Allah'ın dergahındasınız, Resul'ün dergahındasınız. Öyleyse her insan için, özellikle bu emaniye bilgileri din olarak öğreten ve ne yazık ki kalbinde dili var ama kalbinde yok, kalbiyle cahil olan bu insanları inkar etmedikten sonra Allah'ın yoluna giremiyorsunuz. İşte Bakara 256 bunu söylüyor. Sevgili kardeşlerim, her devirde %10'dan azı seçilmiyor. Geri kalan %90'dan fazla seçiliyor. Ama bu %90 fazla olan insan da Allah Teala ne yapıyor? Fitnelerle, musibetlerle imtihan ediyor. İster musibet olsun, ister fitne olsun sevgili kardeşlerim, Allah yolunda olan insanlar
2: tercihine bırakılmıştır. Ya hayatını mutsuzluk üçgeni içerisinde geçirir, bitirir veya mutluluk üçgenini daha sonra mutluluk kahresine dönüştürmek suretiyle bu dünyayı asr-ı saadet standartlarını da yaşayabilir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
3: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Sevgili Cappar Hocam, sizi çok ama çok seviyorum inşallah kalbimden. Müsaadelerinizle sualimi arz ediyorum inşallah. Müminin susması fikir, bakması ibret, konuşması zikirdir. Hadisi şerifini açıklar mısınız inşallah? Sizi çok ama çok seviyorum. Hem de kalbimden Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
2: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali tekrar edeceğim.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram. Bu konuda bizi Rabbimiz bir araya getirdi. Bugün konumuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı. Birinci sual, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi diğer peygamberlerden özel kılan husus nedir? Bilgisayarların yaptığı araştırmada Hazreti İsa Aleyhisselam'a diyor ya, bütün peygamberlere dayanmak üzere yapılan araştırmada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dünyada en meşgul insan olduğu ve kendisini her anıyla insanlara adadığı sonucuna ulaşılmış. Nitekim Cebrail Aleyhisselam Miraç olayında ne dilersen Allah sana verecek. Kral olmak istersen, zengin olmak istersen, her neyse. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de isteği, talebi, ümmeti hep daima ümmetini talep etmiş, insanların mutluluğuna kendisini adamış. Nitekim Rabbimizin de kendisine verdiği görev bu istikamette. Allah-u Teala'nın dizaynı çok açık, kesin bir dizayn. Bütün dinlerin muhtevasının kaybolduğu bir devrede Allah onu peygamber kılmıştır. Enbiya 107'de وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اَلَّا رَحْمَةُ لِلْعَالَمِينَ Seni biz alemlere rahmet olarak gönderdik diyerek sadece dünya denilen bu gezegende değil, bütün alemlerde son derece üst bir görevi üstlendiğini görüyoruz. O nebilerin sonuncusu ve Allah'ın Resulüdür. En üstlen ahlak Peygamber Efendimiz'in ahlakıdır. Kalem 4'te ve enneke la hulukun azim ve enneke la ala hulukun azim. Muhakkak ki sen mutlaka çok büyük bir ahlak üzeresin. Allah'ın ahlakı Peygamber Efendimiz'in ahlakıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a teslim olanların ilkidir. Zümer suresinin 12. ayet-i kerimesinde ve umirtu li nuslima li rabbil alamin. Umirtu li akuna evvelil muslimin. Teslim olanların ilki olmakla emrolundum. Allah'a teslim olan ilkidir. 63 yıllık hayatı boyunca bütün insanlık için her açıdan, her safhada hep en büyük örnek olmuştur. Her anı başka insanlara hizmet etmekle, onların problemini halletmekle geçmiştir. Yani kısacası kendisini insanlığa adamış. Ve وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اَلَّا رَحْمَةُ لِلْعَالَمِينَ ayet-i kerimesindeki manayla sadece bu dünyamız için değil, tüm alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in böyle bir özelliği var. Tevrat'ı inceliyoruz. Allah Teala 7 tane ayet-i kerimede Kur'an ayet-i kerimesiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buna tabi olan sahabenin Rabbani'nin için örnek olduğu, havariler için örnek olduğu ve bizler için örnek olduğunu açıkça ifade ediyor. İşte Peygamber Efendimiz ona tabi olan sahabenin vasıfları Tevrat ve İncil'deki vasıfları. Fetih 29'da onları rükû ederken, secde ederken, Allah'tan fazl ve rıza isterken görürsün. Onların alametleri yüzlerindeki secde izleridir. İşte bunlar onların Tevrat'taki, İncil'deki vasıflarıdır. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Tevrat'taki vasıfları Rabbinin önünde bir filiz gibi kurak topraktan çıkan kök gibi büyüdü. Onlar otlar arasında biten söğütler gibi olacaklar. Allah'a ulaşma yolunda ilerledikçe güç bulurlar. Onların yüzü dualarıyla bereketlenir. Alınlarına bir nişan koy. Ve İncil'deki vasfına baktığımız zaman onun alnında secde izleri parlıyor olacak. Ümmeti tıpkı yağmurdan sonra filizlenen ekin gibi çoğalacak ve Allah onları kafirlerin gazabından koruyacak. Hardal tanesi gibidir. Tohum ekildiğinde küçüktür ama büyüyüp ağaç olur. Allah'ın krallığı şuna benzer. Bir adam tohum eker, gecesiyle gündüzüyle uyusun, uyanık olsun, tohum filizlenir ve büyür. Ama nasıl olduğunu bilmez. Toplanma vakti gelince biçimini alır. Allah razı olsun. İkinci sual, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim ile birlikte bundan önceki tüm hükümler kaldırılmış mıdır? Hayır sevgili kardeşlerim. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bizzat Ali İmran suresinin Maide suresinin 66-67-68'de لَوْ اَنَّهُمْ اَقُمُوا التَّوْرَاتَ وَالْاِنْجِيلَ Eğer kitap ehli, Tevrat ve İncil'e Rablerinden gelene indirilerini gereği gibi uygulasalardı, yani Allah-u Teala Tevrat ve İncil'in tatbikatını istiyor. Mutlak onlar hem üstlerinde hem de ayaklarının altından nice nimetler yerlerdi. Bunlardan bir kısmı evliyalık mertebesine ulaşmış, henüz daimi zikre ulaşmamış muktesit olan ümmettir. Fakat onlardan birçoğu da yine şeyin ne kötü. Maide 67'de ey Resul sen Allah'ın sana emrettiğini tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan risalet görevimi yerine getirmemiş olursun. Maide 68 ey kitap ehli, Tevrat ve İncil'i ve sizden Rabbiniz tarafından indirileni yerine getirip uygulamadıkça siz bir din üzere değilsiniz. Kitap ve İncil'i ve Rabbinizden size indirileni. Kitap indirmiş, İncil indirmiş, Rabbinizden size indirileni uygulamadıkça siz bir din üzere değilsiniz. Allah razı olsun. Şunu yerli yerine oturtmamız lazım. Dünya üzerinde dinler olmamıştır. Allah Teala sadece tek bir din vaaz etmiştir. Nebiler Sultan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yaşadığı din, kendisinden evvelki nebi olan Hazreti İsa'nın, ondan evvel nebi olan Hazreti Musa'nın, ondan evvel nebi olan Hazreti İbrahim'in, ondan evvel nebi olan Hazreti Nuh'un ve en başta Hazreti Adem'in dinidir. İnsanların yozlaşma süreci zaman içerisinde kitapları değiştirmiş olsa da Kur'an-ı Kerim dini bütünlemiştir. Yani Allah'a ulaşmayı dilemekten İradeyi Allah'a teslime kadar bütün kademeleri dinin içerisine yerli yerine oturtmuştur. Her din mensubu kendi kitaplarında bu emirleri bulacaktır. Gerçekten Al-İmran 85'te men yaptav gayri İslami dinen felakul menmin. Kim İslam'dan gayri bir din ararsa o din kendisinden kabul olmaz. Ve fil ahireti minel hasirin o halette istirana düşenlerden olur. Şura 13'te dini ikame edin, dinde fırkalara ayrılmayın, müşriklere senin davetin ağır geldi. Müşrikler, gizli şirk içinde olanlar, gizli şirkte olanlar, fırkalara ayrılanlar ve dinde bölük pörçük olanlar. Ama sahabe öyle değil. Allah Kur'an-ı Kerim'i korumuş ve Bakara 136'da hiçbir peygamber arasında biz fark gözetmeyiz. Kutsal kitaplarda da Tevrat'ın da İncil'in de Kur'an-ı Kerim'in de hidayet ve nur olduğu zikrediliyor. Üçüncü sual, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dinini takip etmenin göstergesi nedir? Ahzab 21. Fakat kana lekum fi rusulay usveten hasenetun limen kana yerjullah ve yevmul ahir ve zekrallah kesire. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kimler için? Allah'a ulaşmayı dileyen, ruhunu Allah'a ulaştıran ve Allah'ı çok zikredenler için örnek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin izinden gidenlerin işaretini Allah-u Teala Allah'ı çok zikredenler olarak verir. Birinci işaret Allah'a ulaşmayı dileyenler. İkinci işaret bugün kim İslam'ı kabul ederse yani Kur'an hükümlerine tabi olarak İslam'ın 7 safhasını yaşarsa bir mürşide tabi olursa o zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmeti olur. Ümmet olmak tabiyetle gerçekleşen bir olaydır. Tabiyetse önce mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeyi gerektirir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine uyanlar, Kur'an'daki İslam'ı yaşayanlardır. Size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı sünnetim, Allah'ın kitabı ehli beytim. Hadis benim sünnetlerimin kaybolmayı tuttu bir devirde, Allah'ın bir dostu gelecek ve benim sünnetlerimi ihya edecek. Bunlar çok kalabalık olmayacaklar. Onları sevmeyenler sevenlerinden çok olacak. İslam garip başladı, garip olduğu noktaya dönecek. Benim sünnetlerimin kaybolup yüz tuttuğu bir devirde bir Allah dostu gelecek, benim sünnetlerimi ihya edecek. Onlar çok kalabalık olmayacaklar. Onları sevmeyenler sevenlerinden çok olacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine uyanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyen, ruhunu Allah'a ulaştıran ve Allah'ı çok zikredenler için geçerlidir. Birinci işaret Allah'ı çok zikretmek. İkinci işaret Allah'a ulaşmayı dilemek. Üçüncüsü de tabiyet. Allah'a ulaşmayı dilemek, tabiyet ve çok zikir. Allah razı olsun. Konumuz ilgili bir videomuzla birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı boyunca insanları hep ne yapmış? Hidayete davet etmiş. Hidayetin de Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşeceğini anlatmış. Allah'a ulaşmayı dilemek ne demektir?
2: Zaten Allah'a her zaman diliyoruz, her zaman istiyoruz, namazlarımızda dua ediyoruz.
1: Hidayet nedir? Peygamber Efendimiz insanları neye çağırmıştır?
3: Genelde doğru yol olarak duydum. İslam'ın 5 şartını yerine getirmek.
1: Allah-u Teala buyuruyor ki bu duayla birlikte mutluluğa ulaşacaksın. Neden sizce şeytan bu duayı unutturmuş insanlara?
3: Valla bence şeytan sadece bu duayı değil çoğu şeyi unutturduğunu düşünüyorum. En basiti ilgileniyorum bu konularla tasavvufi. Talibim aslında böyle aşım bu tarz sohbetlere, dualara ama insanlardan sürekli duyduğum şey işte namazını kıldıktan sonra, zekatını verdikten sonra, Kur'an-ı Kerim'ini okuduktan sonra tamam Müslümansın ve bütün ibadetlerini yerine getirdin. Ki
1: cennetlerden cennet beğendim.
3: Kesinlikle öyle. İşte Sübhanallahi dedin mi tamam her gün bir tane ağaç dikiyorsun cennete diye. Dua ile ilgili hiçbir şey duymadım zaten.
1: Nasıl dua ediyorsunuz gün içerisinde Allah'a yakın olabilmek için?
3: Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan sana sığınırım. Rabbim güzel insanlarla, senin sevdiğin kullarla, beni de sevdireceğin kullarla karşılaşmam.
1: Ne kadar güzel. Bu duayı kalpten o zaman şu an birlikte dileyelim.
3: Ey yüce Allah'ım, yaşarken ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Senin ermiş evliyalarından olmak istiyorum.
1: Ne hissettiniz?
3: İçimde bir kıvılcım, bir ateşlenme gibi bir şey değişik.
0: Misalimiz Peygamber Efendimiz'in insanları doğru yola, İslam'ın 5 şartına davet etmiştir dediğim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanları İslam'ın 5 şartıyla mı insanları Allah'a davet etmiştir? Tabii ki hayır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz için Ahzab suresinin 45. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ya eyyühen nebiyyü, enne erselnake şahiden ve mübeşşiren ve nezire.

0: İnnemâ ente münzirün, sen bir uyarıcısın. Ve likulli kavmin hâdin, her kavmin bir hidayetçisi vardır. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor kendi kavmine. Ey Muttalib oğulları, kendinizi cehennem ateşinden koruyun. Ey Şems oğulları, kendinizi cehennem ateşinden koruyun. Ey Muttalib oğulları, kendinizi cehennem ateşinden koruyunuz. Kendinizi cehennemin artık kurtarınız. Ne yapıyor Peygamber Efendimiz? Uyarıyor onları. Ey Fatima, kendini cehennemden kurtar. Çünkü sizi Allah'ın azabından kurtarmaya benim gücüm yetmez. Ve Peygamber Efendimiz bu hadisin devamında Şuara 214'te Enzir aşiretekel akrabin, en yakın olan aşiretini uyar. Ve Kureyş cemaatine diyor ki şu dağın altında size bir düşman atları geliyor desem inanır mısınız? Evet diyorlar, çünkü sen Muhammed'in eminsin. O zaman Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. O halde ben şimdi sizi önünüzdeki şiddetli bir azap bulunduğunu, Allah'a mülaki olmayı inanmayanların o çetin azaba uğrayacaklarını haber veriyorum. Yani uyarıyor Peygamber Efendimiz. İşte Peygamber Efendimiz bunlarla kavmini uyarıyor. Bir nezir. Şahit, tabiyetini gerçekleştiren için, müjdeci, ruhunu Allah'a teslim edenler için müjdeci. Baktığımız zaman haber veriyorum. Ben sizi o çetin azaptan sakındırmak için gönderdim. Nezirim ben. Ey Kureyşler, size karşı benim halim, düşmanı gören ailesine zarar vereceğinden korkarak hemen haber vermeye çağrışan bir adamın hali gibidir. Ey Kureyş cemaati, siz uykuya dalar gibi öleceksiniz. Uykudan uyanır gibi de dirileceksiniz. Evet, gerçekten de ölümde bir acısız yok. Uykuya dalar gibi öleceksiniz. Uyku ölümün ikisi kardeşim. Ve dünyadaki her kabirden kalkıp uykudan uyanır gibi de dirileceksiniz. Kabirden kalkıp Allah'ın huzuruna varmanız, dünyadaki her hareketinizin hesabını vermeniz muhakkaktır. Neticede hayır ve ibadetlerinizin mükafatını, kötü işlerinizin de ceza ve şiddet azabını göreceksiniz. Mükafat da ebedi bir cennet, mücazat da daimi bir cehennemdir buyuruyor. Peygamber Efendimiz'in en büyük faktörü hidayetti. Peygamber Efendimiz'in ona tabi olanın hepsi 7 safhasıyla birden hidayeti yaşamışlardır. Ama hidayeti doğru yol standartları içinde kapatıp hapsetmek demek, onun mahiyetini yok etmek manasına geliyor. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe İslam'ın 5 şartına inanan hiç kimse hidayeti alamaz. İslam'ın 5 şartı hedef değildir, vasıtadır. Allah Teala ile olan ilişkiler 7 safa ve 4 teslim üzerine bina edilmiştir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bütün sahabeye 7 safa 4 teslimle oluşan bir din öğretmiştir. Allah razı olsun. Konumuz ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz şu an.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların hidayet bulması için kendisinden sonra da Resuller, Mürşitler olacağını haber vermişti. Sizce günümüzde Peygamber Efendimizin varisi olan Mürşitler var mıdır hanımefendi?
2: Etrafımızda birçok Mürşitler olduğunu biliyorum ve görüyorum. Fakat ben inanmıyorum ve güvenmiyorum şu an günümüzdeki Mürşitlere. Tarikat kuruyorlar. O tarikatlarla paraları toplayıp kendileri zevki sefa sürüyorlar. Müritler de körü körüne onlara bağlanıyor. Hani maneviyat olarak bir şey yaşadıklarını düşünmüyorum. Allah affetsin.
1: Hakiki bir Mürşit yok.
2: İlla ki vardır ama kolay bulacağımızı sanmıyorum. Güvenmek çok zor. O yüzden de hani körü körüne gidip bir yere bağlanmaktansa kendi çapımda namazımı kılayım işte. Duamı yapayım, yeterli diye düşünüyorum.
1: Şu an biz neden çaresiz miyiz sizce? Yani şu an günümüzde bu Allah'ın dostları, evliyaları yok mudur sizce?
3: Tabii ki vardır. Günümüzde mürşit olsa daha iyi olur. Ama mürşidin aranması, bulunması çok zor diye düşünüyorum.
1: Mürşitlerin faydası nedir? Bizi nereye ulaştırır?
4: Zikirlerimizi artırıyoruz. Bizi Allah'a daha çok yaklaştırıyor. Evet, ben de arayış içindeydim. Gittim bir yere, sonra geri vazgeçtim. Ama yine arayış içindeyim. Doğru kişiyi bulursam inşallah ben de tabi olacağım.
1: Birinin vesilesiyle mi mürşidinizi buldunuz?
4: Evet.
1: Peki neden mutlu olmadınız? Ne hissettiniz?
4: Ya bilmiyorum işte, kalbim mutmain olmadı. İnsanın kalbi istemeyince de olmuyor biliyorsunuz.
0: Mesela mürşidin aranması bulması çok zordur.

0: Mürşidini aramasına rağmen bulamayanlar çok mudur? Hayır. Bakara 45-46'da وَاسْتَعِنُوا بِالسَّبْرِ وَالسَّلَاتِ اِنَّهَا لَكَب۪يرَةٍ اِلَّا عَلَى الْخَاشِينَ. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için zordur ama dileyenler için çok kolay. O dileyenler huşu sahipleri hacet namazını kılması halinde ki huşu içindeki o namazı Allah'tan talep ederse Allah-u Teala mutlaka mürşid gösterir. Maide 35'te bizzat Allah'ın emri farz emri var. Ya eyyühellezine aminu takullah ve ebtegu ileyhil vesilete. Vesileyi Allah'tan, mürşidinizi Allah'tan isteyin. Evliya mürşid her zaman vardır. Ama bulmak fiili aramak fiilinin sonucudur. Arayanlar mürşidi bulanlar arayanlardır. Ama her arayan bulamaz. Beyazid Bistami'nin sözü. Eğer kişi mürşidini aramamışsa elbette bulamaz. Oysa ki Allah Teala mürşidin aramasını tavsiye ediyor. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar buyuruyor. Cin 14. Ve enne minel mürşidine ve minel kasitun. Ve men esleme fe ulaite tavra reşada. Teslim olmak ise mürşidini arar. Mürşid bulmak zor bir iştir. Kebiriyetin bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir. Kimdir huşu sahibi? Nefsinin kalbinde %2 nur biriken herkes, huşu sahibi olan kişi Allah-u Teala'nın emrettiği hacet namazını kılıp da Allah'tan sorduğu zaman mutlaka Allah'ın mürşidini ona gösterecektir inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat sevgili Cafer Hocam. Ellerinizden hasretle, hürmetle, sevgiyle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum hem de kalbimden inşallah. İzniniz olursa bir sual arz etmek istiyorum sevgili Cafer Hocam. Peygamber Efendimiz kendisine yönelik eleştiri ve düşmanlık karşısında nasıl bir tutum sergilerdi? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Hem de kalbimden inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine yönelik eleştiri ve düşmanlık karşısında nasıl bir tutum sergilerdi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisine kötülük yapan herkes için ellerini açıp hep dua etmiştir. Ya Rabbim onlar bana böyle yaptılar ama sen onları bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlardı. Neyi bilmiyorlardı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah tarafından vazifelendirilmiş Allah'ın Resulü ve Nebisi olduğunu bilmiyorlardı. İşte o kainattaki yaratılmışların en büyüğü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kendisine karşı işlenen suç ne olursa olsun hep Allah'a müracaatı bunları bağışla şeklinde olmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz başka bir özelliği güneşi salim ayı sualini verirseniz ben yine bu dinden bu tebliğden vazgeçmem. Ya Allah bu dini hakim kılar veya ben bu uğurda canımı veririm. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman hep ümmetine sevgiyle bağlanmıştır. Alman suresinin 119. ayet-i kerimesi Ha antum ha ulai tuhubbunhum ve la yuhubbunukum ve tu'minu kitabi kulli. Sizler müminler böylesiniz. Siz sizi sevmeyenleri seversiniz. Çünkü siz kitabın tamamına iman edersiniz. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kitabın tamamına iman eden, herkesi seven ve o sevgisiyle kendisine yapılan hataları da bağışlayan Allah'ın en zirve noktasındaki Resulü'ydü. Nebiler Sultanı'ydı. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
2: Allah-u Teala Ahzab 27'de Allah'a ulaşmayı dileyen ve Allah'ı çok zikredenler için Peygamber Efendimiz'in ahsen bir örnek olduğunu açıklıyor. Sizce zikir yapmanın manevi hayatımız için önemi nedir?
3: Allah'a daha çok yaklaşırız. Allah'ı anıyoruz çünkü zikirle.
4: Allah'ın 99 ismini anmak, kitaplarda öğrendiğimiz tesbihatlar var. Elimden geldiğince o tesbihatlardan yapmaya çalışıyorum.
2: Peki bunun faydasını görüyor musunuz? Zikir yaptığınızda neler hissediyorsunuz?
4: Öfkeli anımda ya da çok kaygılı olduğum zamanlarda La ilahe illallah diye zikretmeye başlıyorum. O an zaten içime bir ferahlık geliyor. Ya da o an esmalardan bakıyorum hangisi kaygı afetine iyi geliyorsa onu çekmeye çalışıyorum.
3: Mesela biri bir şey dediği zaman ona çok içerlediğim oluyor mesela. Onu istemiyorum. Daha olumlu yaklaşmak istiyorum. Onunla aynı seviyeye gelmek istemiyorum.
2: Zikir yaparak o zaman dünyanın en mutlu insanı olmak ister miydiniz?
4: Tabii ki kim istemez yani. Hele ki bu zamanda ve bu şartlarda çocuklarımız için, kendimiz için çok endişeleniyoruz. Ben kaygı afeti çok yüksek olan bir insanım. Bu stresten ve kaygıdan kurtulmayı, mutsuzluktan kurtulmayı tabii ki isterim.
2: Allah-u Teala daim zikre ulaştığımız noktada, bu bütün nefsimizdeki afetlerin yok olduğu noktada dünyanın en mutlu insanlardan biri olabileceğimizi söylüyor.
4: Daimi zikir dediniz. Bu zamanda onu başarabilecek insanlar olduğunu sanmıyorum.
2: Zikir yaparsak Allah'ın en güzel Resulü olan Peygamber Efendimizin örnek davranışlarını sergileyebilir miyiz?
3: Kalbimizden her şeyi dilersek, her şey kalpten kaynaklanıyor çünkü. Hepsini diler ve ister yaparız.
0: İmsalimiz daimi zikir dediniz. Bu zamanda onu başarabilecek insanlar olduğunu sanmıyorum. Daimi zikir ulaşılması zor bir hedef midir? Hayır. İnsanlar için zor olabilir. Ama sahibimiz, Rabbimiz Allah var. Ondan istesek kullar için imkansız, Allah için çok kolay. İşte Kur'an-ı Kerim'de sahabenin hepsinin daim zikre ulaştığını beyan ediyor. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ يَسْتَمِنَ الْقَوْلَ وَيَتَمِنَ الْاَحْسَنَ اُولَٰئِكَ هَدَاهُمُ اللّٰهِ Onlar sahabe sözü işitirler ve ahsen onların tabi olurlar. İşte onlar Allah'ın hidayete erdirdikleridir. Onlar ulul elbaptır, daimi zikrin sahipleridir. Allah Teala kim cihat ederse nefsiyle cihat etsin diyor. Bu büyük cihattır. Gerçekten büyük olduğunu daimi zikre ulaşmak için çabaladığınız zaman anlayacaksınız. Daimi zikre ulaşmak kolay bir olgu değildir. Ama Allah'ın emri daimi zikre ulaşmaktır. Ve herkes için kapılar sonuna kadar açıktır. Unutmayın ki bu bir müktesep haktır. Allah Teala'nın bütün insanlara verdiği ama onların da kendilerine düşenleri yapmaları kaydıyla vaat ettiği bir hedeftir. Siz kendinizden düşeni yaparsanız Allah'ın da size bu konuda yardımı kesindir. Allah Teala'dan bir şey beklemeye hakkımız olmaz eğer biz gayreti göstermezsek. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu Aleyküm Rahmetullahi Berekatü Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimde inşallah Efendimiz hizmetiyle. Benim sualim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine olan duası bizlere hangi sorumluluklar hatırlatır inşallah. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimde inşallah. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine olan duası bize hangi sorumlulukları hatırlatıyor? İnsanoğlunun Rabbimiz tarafından kendilerine verilen sorumluluklar 7 sabah 4 teslimi yaşamak, hidayeti bütün boyutlarıyla gerçekleştirmek. İşte Bakara 120'de hidayetin Allah'a ulaşmak olduğu, Allah'a ulaşmanın hidayet olduğu Ali İbn-i 73'te zikrediliyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sahabeye söylediği ilk şey, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Ona ait derken Allah'a ulaşması hidayettir. Hidayet kurtuluştur. Bugün hidayet bütün boyutlarıyla unutulmuş olan bir kavramdır. Şu ihtiyar dünya sırf bu kavramları bilmedikleri için cehennemden kurtulamayacak olan insanlarla doludur. Bütün insanlara hidayeti öğretmek için bütün gayretimize çalışmak durumundayız. Ölmeden evvel ölünüz ki Allah size 700 kat versin. Öyleyse 700 katın sahibi olmak istiyorsak mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet ve en sonunda Allah'ın ruhumuzu kendisine ulaştırması, sanki biz ulaştırmışız gibi de Rabbimizin bizi mükafatlandırması mutlaktır. Kalben ulaşmayı dileyenler için. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Peygamber Efendimizin kardeşlerimi özlüyorum dediği bir noktada sahabe bizler senin kardeşin değil miyiz ya Resulullah? Hayır, siz benim dava arkadaşlarımsınız. Ama onlar henüz gelmediler. İşte kardeşlerim diye zikrettiği ama henüz gelmediği diye buyurduğu Mehdi Aleyhisselam'ın bağlı öğrencileri. Peygamber Efendimiz size, siz de kardeşlerimsiniz ama onlar daha gelmediler. Gelmedi dedikleri Resulullah'ın hayrukum men taallama'l Kur'an ve allamahu. En hayırlısı Kur'an-ı Kerim öğrenen öğreten ümmetimin en hayırlısı Mehdi Aleyhisselam. İşte en hayırlı olan Mehdi Aleyhisselam'a bağlı olan öğrencileri Allah Resulü zikrediyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Utfu'nun sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selamı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha mahzereva. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühüm.

0: Konuşsak müminin susması fikir. Bakması ibret ve konuşması zikirdir. Evet. Evvela mümin kimdir? Yedi inan şartı, yedi kalp şartı, yedi nimetin sahibi olan kişidir. Müminin susması konuşmak için henüz zamanın...
1: ...bilirsiniz. Bir dünyevi faydaya ulaşabilirsiniz. Ama derecat size yazılmıyor. Fakat bir başkası sebebiyle musibete düşer olduğunuz an ondan derecat kazanıyorsunuz. Öyleyse Allah-u Teala bizi daima hayrı işleyen dostları olarak görmek istiyorum. Ne zaman buna ulaşırız? Daimi zikre ulaştığımız zaman. Öyleyse daimi zikirde nasıl zikrettiğimiz zaman derecat kazanıyorsak, zikretmesek bile birisi bize tokat atar da biz affedebilirsek yine derecat kazanıyor muyuz? Evet. Musibet daima Allah yol dostları için musibetsizlikten daha hayırlıdır. O zaman musibetlerle Allah bizi imtihan ediyor. Fakat bazıları dünyevi ölçülerle dünyayı talep ettikleri için musibeti ne olarak değerlendiriyorlar? Ben bunda zarar ettim, öbüründe kar ettim. Birisinden hediye alıyor, ben kar ettim diyor. Öbüründen ise biraz hırsız gelmiş arabasını çalmış, ben zarar ettim diyor. Zarar eden kişi derecat kazanmasına rağmen ne yazık ki üzülüyor. Hırsız da bir başkasının malını gasp etmiştir, derecat kaybetmesine rağmen seviniyor. Yani sevinmek ve üzülmek hedefi içerisinde de olayları değerlendiren insanlar dünyayı tercih ediyorlar. Bu şekilde dünyayı seçenler ölüme kadar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri takdirde Allah onları kendi hallerine bırakıyor ve kalbi kasiyet bağlayan şeytanın dostları olarak onlar yer alıyorlar. Nereden biliyoruz şeytanın dostları? Çünkü Allah Teala Hac 53'te "Veliyec ale ma yulku şeytanu fitneten lillezine fi kulubi meredin vel kasiyeti kulubum." Biz kalbi hasta olanlarla kalbi kasiyet bağlayanlara şeytanın ilkalarını onlara ulaştırıyoruz. Şeytanın ilkaları kime tesir ediyor demek insanlardan? Kalbi hasta olan ve kalbi kasiyet bağlayanlar. Kalbi hasta olanlar onlar kendileri ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olanlar. Kalbi kasiyet bağlayanlar da seçilmesine rağmen ölüme kadar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden oluşuyor. Evet. Sevgili kardeşlerim, her devirde insanların %10'unu da seçiliyor. Bu seçilenlerden kim kalben ulaşmayı dilerse ki siz dilediniz. Kalpten ulaşmayı diliyor musunuz?
2: İnşallah.
1: Diller mi kalpten mi?
2: Kalpten.
1: Allah Teala bu talebi kalbinizde görüyorsa Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve peş peşe sizi 7 Furkan'ın sahibi kılıyor Enfal 29'a göre. Ve sevgili kardeşim, Enfal 29 Furkanların sahibi olmanız çok önemli bir merhaledir. Çünkü o güne kadar işlediğiniz bütün günahları Allah örtüyor. Yani günahınız sıfır, sevaplarınız sebebiyle tek bir dileğin karşısında birinci kat cennete gidiyorsunuz. Ama Allah sizi o halde bırakmıyor sevgili kardeşlerim. Dilemek bizden, hedefe ulaştırmak Allah'tan. Allah Teala men kâne yercü lika Allah'ı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka onun ruhunu ben kendime ulaştırırım. Hadis-i şerifte men habbebe lika Allah'ı habbebe Allah'u likâ'yı. Kim lika Allah'ı dilerse mutlaka Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Öyleyse dilek bizden, ulaştırmak Allah'tan. Allah Rahim esmasıyla tecelli ederek 7 Furkan peşinden bırakmıyor o kişiyi. Kalbine hidayetle ulaşıyor. Kalbi kendisine çeviriyor. Göğsünden kalbine nüronunu açıyor. 4 kalp şartının sahibi olan insan kainatın şifresini kullanmaya başlıyor. Kainatın şifresini kim söyleyecek?
2: Allah.
1: Allah. Evet. Şifreyi kullanmaya başlıyor. Allah'ın da vaadi var. Kim bu şifreyi kullanır, benim ismimi tekrar ederse ben de onların Rabbi olarak, sahibi olarak mutlaka bir çift nur gönderirim. İşte o çift nurla kişi huşuya ulaşıyor. Huşu sahibi olan insan perşembeyi cumaya bağlayan gece Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi olan mürşidini Allah'tan talep ederse Allah ona mürşidi gösteriyor ve mürşidi tabi olduğu zaman nurun ala nur düsturu içerisinde peş peşe 7 tane nimet alıyor ve 7 kalp şartının sahibi oluyor. Sevgili kardeşim, bir çift nurla hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Bir çift nurla sadece huşuya ulaşabilirsiniz. Ama Allah Teala huşu sahibi olan insanların haccet namazını kılması halinde Allah'ın onlara mürşit göstereceğini garanti ediyor. Bakara 45-46. Ve böylece 7 nimetle, 7 kalp şartıyla yola devam eden kişinin ruhu vücudundan ayrılıyor. Sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle. Ne yapıyor? Emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, maziye ve teske kademelerini bir bir geçiyor. Bunlar hepsi Allah'ın garantisinde. Sadece biz yapıyoruz ama bize sevdiren Allah. Ne yapıyor Allah Teala? Namazı sevdiriyor, zikri sevdiriyor, müşidi sevdiriyor, orucu sevdiriyor, kolaylaştırıyor. Her şey Allah'ın garantisinde ve yuvadisikazlık süre içerisinde bir gün ruhumuzu Allah kendisine ulaştırıyor. Biz ermiş evliya oluyoruz. Sevgili kardeşlerim, ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde? Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Allah'ın dostuna dost olan Allah'ın dostudur. Allah'ın dostuna düşman olan Allah'ın da düşmanıdır. Öyleyse Allah Resulü hadisinde ne diyor? Evliyaya tabi olan kimlerden olmaz? Şakilerden olmaz. E siz cennetlerden olmak istiyorsanız bir Allah dostunu vereceksiniz, göreceksiniz ve Allah dostları etrafınızda. En üst seviyede Allah dostu tabii ki devrin imamı. Ama o her devirde bir tek kişidir. Fakat onu temsil eden her kavimde ardı arkası kesilmeksizin resuller var, veli mürşitler var, vekil mürşitler var. Alabildiğine etrafınızda mutlaka bir Allah dostu var, hiç merak etmeyin. Hangi ayet gelince bunu söylüyoruz? Lokman 15. Vettebi sebile men enabe ileyye. Bana yönelen kişinin yoluna tabi ol. Yönelen kişi kimdir? Sadece bir dileğin sahibi olan, kalpten ulaşmayı dileyen kişi. Öyleyse binlerce insan bu şekilde etrafınızda var. Siz de onlara tabi olduğunuz an Allah Teala çok kısa süre içerisinde sizi kendisine ulaştırıyor. Ermiş evliyadan oluyorsunuz. Fakat ermiş evliya olmak Allah'ın garantisinde. Ondan sonrası sevgili kardeşlerim, Allah Teala fizik vücudumuzun teslimini istiyor, nefsin teslimini. Fizik vücut teslimi Kur'an-ı Kerim'de dik yokuş olarak zikredilmiş. Gerçekten de kolay değil. Belki de Yunus'un ifadesiyle ne diyor? 40 yıl kazanda kaynadık. Çıkarttılar, pişmemişsin dediler. Çünkü fizik vücut teslimi A'dan Z'ye kadar Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilin işlememesiyle. Arkasından daimi zikir geliyor, nefsin teslimi. Ve arkasından İran'ın teslimi. İşte sevgili kardeşlerim, bugün konferansımızın konusu olan nasuh tövbesi iradenin tesliminin talebidir. Evet, biz mürşit önünde tövbeyi yaptığımız zaman 12 tane insanla Allah'ın hacet namazıyla bize gösterdiği mürşit önünde tövbe ettiğimiz zaman bu tövbe mürşidin davetiyle gerçekleşiyor. Mürşit de alelade birisi değildir. 7 sabah 4 teslimi yaşayan 28 basamaklı İslam merdiveninin 5. basamağına kadar Allah'ın zatını kendisine gösterdiği kişidir. Rüyetullah olan kişidir. Cahiller, baş gözleri kör olan, kulakları sağır olan, kalbi fıkıh etmeyen insanlardır. Kimler bunlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Kur'an-ı Kerim'de bu zikrediliyor. Ama kim ki ulaşmayı kalben dilemişse, Allah rahim esvasıyla tecelli ederek baş gözü açıyor, kulakları açıyor, kalbi açıyor ve o kişi ilim verilenlerden oluyor. Ama o ilim verilenleri Allah o halde bırakmıyor. Ruhunu kendisine ulaştırmak suretiyle onu ilmel yakinin sahibi kılıyor. İlmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakin. İlmel yakinin sahibi olan herkes Allah'ın dostudur, Allah'ın velisidir. Ama Allah Teala sadece bana dost olun demiyor. Aynı zamanda veli mürşit olun diyor. İnsan-ı kamil kimdir? İnsan-ı kamil veli mürşit olan kişidir. Veli de olmuştur ama aynı zamanda irşada ulaşmış, Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınmıştır. Siz de veli olduktan sonra veli mürşitlerden sahabe gibi olmak istiyor musunuz?
2: İnşallah.
1: Dilden mi kalpten mi? İşte bu dik yokuş önünüzde ama imkansız değil. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. Burada yapmanız gereken şey ne? Allah'a olan tevekkülünüzü arttırmak. Tevekkül ile zikir birbirine paralel bir iki olguyu ifade ediyor. Ve siz zikrinizi arttırırsanız, zahitlerden olursanız, zahitten olmak ne demek? En az 24 saatlik zaman dilimi içinde 13 saatini zikirle geçirmek demektir. Şimdi bazılarına çok zor gelir. Ama bize zor gelir mi? Ne diyorsun? Kolay mı zor mu?
2: Kolay.
1: Kolay. Allah nerede yer alıyorsa o kolaydır. Zorluk nerede? Zorluk nefsine tabi olan insanlarda. Allah Resulü boşuna mı söylüyor? Yesiru ve la tuhasiru beşiru ve la tunefiru. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Öyleyse bizim işimiz kolay çünkü biz Allah'la bile bu dini yaşıyoruz. Allah'la bileyiz. Sadıklarla beraber olunuz düsturu. Biz hayatımıza hakim kıldığımız zaman Allah-u Teala mutlaka bizi hedefe ulaştırıyor. Ve sevgili kardeşlerim, arkasından 25. basamakta fizik vücut teslimi muhsinlerden olmak, peşinden daimi zikirle nefsimizi Allah'a teslim etmek ve yerin göğün melekütünü Allah'ın bize göstermesiyle Allah bizi seher vaktinde tövbe-i nasuha davet ediyor. Ali İmran suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah ne diyor? Es-sabirine ve's-sadikine ve'l-kanitine ve'l-münfikine ve'l-müstagfirine bil-esar. Seher vaktinde Allah bizi tövbe-i nasuha davet ediyor. Tövbe-i nasuh daveti Allah yapıyor. Tarim suresinin kaçıncı ayet-i kerimesi? 8. Ne diyor Tarim 8'de? Ya eyyühellezine amenu tubu ilallahi tevbeten nasuha. Asa rabbukum en yukafir ankum seyyiatikum. Ey iman edenler, Allah'a nasuh tövbesiyle tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz sizin günahlarınızı örter ve sizi altından nehirler akan cennetlere koyar. Zaten mürşide tabi olduğumuz zaman o güne kadar işlediğimiz bütün günahlar Allah Teala sevaba çevirmişti. Ama mürşide tabi olduktan sonra da nefsimizin varlığı sebebiyle tekrar günah işliyoruz. Nereye kadar? Daimi zikre ulaşana kadar. Daimi zikirde artık günah var mı? Hayır. Daimi zikirdeyiz. Şeytanın kapısı zikirle kapalı. Fakat Allah Teala bizi ihlasa ulaştırıyor ve ihlasta bizi tövbe-i nasuha davet ediyor. Nasuh tövbesi bozulması imkansız olan bir tövbe. 3 çeşit tövbe var sevgili kardeşlerim. Hayatınızda bunu hep yaşarsınız. Kişi sigara içmek istemiyor. Ben tövbe ettim. Bundan sonra sigara içmeyeceğim. Bir hafta devam ediyor. Arkasından akıl tövbe ediyor. Nefs tövbeyi bozuyor. Nasıl oluyor bu iş? Ruh akla ulaşıyor. Akla diyor ki bu vücuda zararlı. Kesinlikle sen bunu bırakmalısın. Ama şeytan da gelip nefsin afetlerine %100 tesir ediyor. Tamam diyor ama benim canım istiyor diyor. Nefsim istiyor, ben içeceğim diyor. Ve sonuçta şeytan galip geliyor. Akıl ruhun talebiyle tövbe etmesine karşılık nefs de şeytanın talebiyle ne yapıyor? O tövbeyi bozuyor. Devamlı olay bu şekilde. Ama ne zamana kadar? Ne zaman tövbe-i nasuha ulaşırsanız. Tövbe-i nasuha ulaştığınız zaman artık afetler yok sevgili kardeşlerim. Şeytanın pençelerini geçirebildiği afetler olmadığı için artık negatif bir güç yok. Ve %200'lük bir taleple Allah sizi tövbe-i nasuha davet ediyor. Allah insanla konuşur mu? Elbette konuşur. Ayetler gayet açık. Kim Allah benimle konuşmaz diyorsa tövbe-i nasuhla Tarim 8'e baksın. Ve daha yüzlercesi. Daha yüzlercesi. Allah-u Teala وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَرَاجِهِ رَابٍ اَوْ يُرْسِلَ الرَّسُولَ فَيُّحَ بِيزْنِهِ. Allah-u Teala tövbe-i nasuhla tövbeyi davet ediyor. Tövbe-i nasuh günahların örtülmesidir. Salahın birinci kademesi. Salah nurunun verilmesidir. İkinci kademe. Günahların sevaba çevrilmesidir. Üçüncü kademe. İradenin teslimidir. Dördüncü kademe. Ve iradenin tesliminden sonra kalbi 18 kademede müzeyyen olan kişiye Allah zatını gösteriyor. Neyle gösteriyor? Baş gözüyle mi? Ne diyorsunuz? Baş gözüyle mi? Yoksa kalp gözüyle mi? Evet, baş gözüyle Allah görülmez. Kalp gözüyle Allah zatını gösteriyor ve kalp gözüyle Allah'ın zatını gören kişiye Allah Teala diyor ki irşada memur ve mezun kılındın. Öyleyse Allah Teala'nın tabi olmamızı istediği mürşid alalede bir insan değildir. 28 basamak İslam merdiveninin tamamını geçmiştir. 28. basamağın 5. kademesinde 4. kademesinde iradesini teslim etmiş. 5. kademede Allah Teala'nın irşada memur ve mezun kıldığı kişidir. Evet sevgili kardeşlerim, nasuh tövbesiyle ilgili konferansımızın sunuş konuşması burada tamamlanıyor. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı, salavatı hepinizin üzerine olsun. Hepinizin tövbe-i nasuhla tövbe etmesini Efendimiz nimetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Biliyorsunuz hep konferansların bitiminde biz bir tövbe olay merasimini gerçekleştiriyoruz. Hazır mısınız?
2: İnşallah.
1: O zaman başlıyoruz inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Allah'ın huzurunda
1: yaptığım günahlardan tövbe ederek
2: ve Allah'tan mağfiret dileyerek
1: ve Allah'ın emir ve yasaklarına
2: uyacağıma yemin ederek
1: Allah'tan kendisine
2: kitap, sancak, taht,
1: nur ve kılıç verilen,
2: devrin imamına
1: ve onun vekilinin emirlerine
2: itaat edeceğime
1: yemin ederek
2: ihsanla
1: tabi olduk.
2: La ilahe illallah.
1: Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah.
2: Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah ailesi mübarek olsun.
1: 7000 zikirle başlıyorsunuz ve bulunduğunuz yerde vekil kardeşlerimizden fiziki tövbenizi de almayı unutmayın. Allah hepinizden razı olsun. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Dünya mı Allah mı? İnsanlara göre Allah'a yönelmek gerekli mi? Pew Araştırma Merkezi'nin Bahar Küresel Tutum anketi sonuçlarına göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi bir insan olmak için gereklidir demiş. Gelir seviyesi arttıkça Allah'a yönelme eğiliminin oranın düştüğü gözleniyor. ABD yüksek gelir seviyesi insanların oranı %46, düşük gelir seviyesi olan insanların oranı %33. İsrail yüksek gelir seviyesi %56, düşük gelir seviyesi %32. Arjantin yüksek gelir seviyesi %68, düşük gelir seviyesi %48. Bulgaristan yüksek gelir seviyesi %58, düşük gelir seviyesi %39. Rusya yüksek gelir seviyesi %43, düşük gelir seviyesi %32. İtalya yüksek gelir seviyesi %35, düşük gelir seviyesi %24. Şimdi bu araştırmaya göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi insan olmak için gereklidir demiş. Bizi yaratan Allah'tır. Allah bizi insanları çok seviyor. Yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada yarattığı varlık insandır. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan bütün mahlukattan üstün. İnsan yarattığı mahlukatın içerisinde Allah'ın en çok sevdiği varlık. En sevdiği varlık olan insan için Allah'ın tek dileği var. İki cihan saadeti. Hem bu dünyada huzur ve mutluluk içinde bir hayat, hem ölüm sonrası hayatta da 7 cennetin sahibi olması. Bunun anahtarı ne? Ancak Allah'a yönelmek, ahlaklı iyi bir insan olmakla mümkündür. Allah'a yönelmek bir dilektir. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah'a yönelmenin münib enab filleriyle tarif edildiğini ve 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala bu yönelmeyi açıkladığını görüyoruz. İşte öyleyse Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, takva sahibi olmayan, Allah'ın yoluna tabi olmayan, şeytana kul olmaktan kendisini kurtarmayan, Allah'a yönelik Allah'a teslim olmayan ve bütün bu ayetler bizi asla mürşide ulaştıramaz. Ancak kimler mürşide ulaşabilir? Kimler için mürşit var? Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyenler için mürşit var. Onlar mürşitlerine tabi olmaları halinde nefs seskesi ve tasfiyesiyle Kur'an ahlakıyla ahlaklanırlar. Kur'an ahlakı Allah'ın ahlakıdır. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak iki cihan saadetinin de sahibi olmaktır. İşte 14 asır evvel birbirinin can düşmanı bedeviler kanlı bıçaklıyken, kız çocukları diri diri gömerken, alabildiğine fıçırlarla içki içerken, her türlü cahiliye hükmü aralarında yaşanırken, hidayet güneşi olan Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in
2: Allah tarafından tayin edilmesiyle kendisine indirilen Kur'an-ı Kerim'deki hükümleri bir bir kanun şeklinde sahabeye öğretmesiyle çok kısa süre içerisinde hepsi asr-ı saadete ulaştılar. Yedi safayı yaşayarak. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Zümer 17. Hepsi mürşitten hasıl olan Nebiler Saltı ve Peygamberimize tabi oldular. Mümtehin 12. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Rahat 21. Hepsi fizik vücut teslimine ulaştılar. Alimran 20. Hepsi nefs teslimine ulaştılar. Zümer 18. Hepsi ihlasa ulaştılar. Bakara 139. Hepsi iradelerini teslim ettiler. Tövbe 100. Ve böylece insanlar içerisinde parmakla gösterilen örnek insanlar oldular. Hatta bugün onların yerini tutacak kimse bile yok. Öyleyse Allah'a yönelmek önemli, çok çok önemli. İnsan olmanın yegane şartıdır Allah'a yönelmek. Allah'a yönelmek, güzel ahlaklı insan olmak istiyorsak, Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, tasavvufu yaşamamız lazım. Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, 7 sefa 4 teslimle Allah'a teslim olmak, tasavvufun bütününü oluşturuyor. Tasavvuf, Kur'an ahlakıyla ahlaklı olarak teslim-i külliyle Allah'a teslim olmak, ahiret ve dünya saadetinin tamamını yaşamaktır. Allah hepinizden razı olsun.
3: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sualimiz Ankara'dan bir kardeşimiz. Muhterem hocam, biz namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz. Bu kadar ibadet yapmamıza rağmen sadece Allah'a ulaşmayı dilemediğimiz için cehenneme mi gideceğiz? Bu kadar gayretimiz, ibadetimiz var. Bu yaptığım amelleri Allah boşa gidermez diye düşünüyorum. Bu konuyu açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim evvelin de kitabı, anın da kitabı, geleceğin de kitabıdır. Ve Kur'an-ı Kerim Furkan'dır. Furkan demek, doğruyu yanlıştan ayıran ölçü demektir. Şimdi bu söylediklerini Kur'an çerçevesinde inceleyelim. Biz namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz. Bu kadar ibadet yapmamıza rağmen sadece Allah'a ulaşmayı dilemediği için cehenneme mi gideceğiz? Evet. Bu söylediklerin cevabı Furkan olan Kur'an'ın Kehf suresinin 103, 104 ve 105. ayetlerinde açıklanıyor. Bakın ne buyuruyor. De ki, ameller açısından en çok hüsrana uğrayanları size haber vereyim mi? Onlar dünya hayatındaki amelleri, çalışmaları sapmış, kaybettikleri dereceler kazandıkları derecenin daha fazla olanlardır. Nerede kaybettiği dereceler kazandığı dereceden fazla görürseniz bilin ki onlar amelleri boşa gidenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Onlar güzel amel işlediklerini zannediyorlar. Ama bakın cevap veriyor Kehf 105. Onlar ulâkellezîne kebûrû bi-âyâti rabbihim. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona mülaki olmayı, ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasını inkar ettiler. Böylece onların amelleri heba oldu. Kişi diyecek ki ben ne münasebet? Allah'ın ayetlerine de inanıyorum, Kur'an'a da iman ediyorum. O zaman bu söylediklerin geçerli değil. Evet, lika Allah'ı dilemeyen, yani dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar Allah'ın ayetlerinde inkar edenlerdir. Ayetlere iman edenler kimler? İşte onun cevabı Allah-u Teala hangi ayetlerde veriyor? Nem suresinin 80-81. ayet-i kerimesi ve Rum suresinin 52-53. ayet-i kerimesinde veriyor. Şimdi beraberce bakalım bu ayetlere. Nem 80-81. Muhakkak ki sen ölülere iştiremezsin. Başka başlangıçta bütün insanlar ölü durumdadırlar. Ve arkasını dönüp kaçan sağırlara da Allah'ın davetini iştiremezsin. Sen körleri de delaletlerinden çevirip ibadete erdirecek değilsin. Başlangıçtaki insanların halleri bu sağır, dilsiz ve körler. Sen sadece ayetlerimize iman edenlere işittirebilirsin. Onlar bize teslim olanlardır. Sen sadece ayetlerimize iman edenlere. Şimdi ayetlere iman söz konusu olduğu zaman mürşitlerin, resullerin birinci görevine o size ayetleri tilavet ediyor. Resullerin hepsi Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyorlar. Evet, mesela Enam 48'de وَمَا نُرْسُلِ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا مُبَشِّرِينَ مُنْزِرِينَ. Biz Resullerimizi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Kimler için müjdeci? Allah'a ulaşmayı kalben dileyenler için. Kimler için uyarıcı? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için. O zaman sevgili kardeşlerim, bunlar Allah'ın evrensel kanunları. Bu kanun Adem Aleyhisselam'ın döneminde de vardı. Bu kanun Nuh Aleyhisselam döneminde de. Bu kanun bütün zaman parçalarında geçerli olan bir kanundur. Başlangıçta herkes sağır dilsiz ve kör. Dağır dilsiz ve kör olan bu insanlara katından hidayetçiler gönderiyor. Resuller gönderiyor. Onlar da Allah'a davet ediyorlar. Bu davet herkesedir. Allah'a davet. İşte daveti kabul edenler. Bakara 186'da "Fen lem yestecibu vel yu'minu bi" davetime icabet ederseniz, o zaman Allah Teala rahim esmasıyla tecelli ediyor ve onları kulaklardaki vakrayı engelleri kaldırıyor ve onlar işitenler, teslim olanlar. İşte amelin ne olursa olsun, tamam amel yapmışsın, namaz kılmışsın, oruç tutmuşsun, zekat vermişsin, harca gitmişsin falan, ama ameller niyete tabidir. Hedefin ne? Hedefin Allah'a ulaşmayı dilemek değilse amellerin boşa gidiyor. İlk Allah yoksa. Sadece bu ayette değil, Yunus 45'te de "Lik Allah'ı yalanlayanlar, ayetleri yalanlayanlar, onlar da hidayeti eremezler." Zümer 65'te de "Şirkte olanlar, ulaşmayı dilemeyenlerin de amelleri boşa gidiyor." Ve Allah Resulü şöyle buyuruyor: "Öyle insanlar var, cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir." İşte aynen şu anda ifade ettiğimiz gibi İslam 5 şartını hepsi yerine getiriyor. Cennetlik amel ama cehenneme gidiyor. Cehenneme gitmesinin arkasında ne var? Lik Allah'ı dilememesi var. Öyle insanlar var, cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Hiçbir cennetlik ameli yok. Ama Allah'a ulaşmayı diliyor ve Allah-u Teala Enfal 29'a göre onun bütün günahlarını örtüyor. Öyleyse açık ortada. Amel boşa gidiyor mu? Evet. Ulaşmayı kalben dilemediğin takdirde. İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam, Resuller hakkında geniş bilgi verir misiniz? Bugün insanlar Resul deyince kendilerine kitap verilen peygamberler zannediyorlar. Sevgili kardeşlerim, tekrar ediyorum. Her konuda, din konusunda ölçü Kur'an'dır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yakında koyu gece karanlıkları bir fitne olacak. Hazreti Ali'ye o fitneden kurtuluş neyledir ya Resulullah? Allah'ın kitabı olan Kur'an'ladır. Çünkü Kur'an sizden öncekilerin, sizin aranızdakinin hükmü ve sizden sonrakilerin haberi var. Kim ki kibirinden dolayı Kur'an'ı terk ederse Allah onun belini kırar. Yani demek ki Kur'an'ı terk edenler kimler? Kibirli insanlar. Kim ki hidayeti ondan başkasını ararsa Allah onu derette bırakır. Öyleyse açık ortada. Resuller söz konusu olduğu zaman Kur'an'a bakmamız lazım. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki Resuller haritasını çıkarttığımız zaman 3 grup Resul görüyoruz. Melek Resuller, cin Resuller ve insan Resuller. İnsanlar yaratılmadan evvel melekler vardı, cinler vardı. "Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım," buyuruyor Allah-u Teala. Halife yaratıldığı zaman ondan önce kimler vardı? Melekler vardı emri aleminde, cinler vardı gayb aleminde. "Hepiniz ona secde edeceksiniz." Şimdi cin Resuller var mı? Var. Enam 130. "Ya maşerel cinni vel insi, elem yetikum resulemukum." Sizin içinizden size Resuller gelmedi mi? Melek Resuller, hidayetle görevli Cebrail aleyhisselam var. Bir de hidayetle görevli olmayan kiramen katibe melekleri ve ölüm melekleri var. Ama gelelim şimdi insan Resullere. İnsan Resuller de 2 gruptur. Veli Resuller, Nebi Resuller. Şimdi insanları diğer bütün varlıklardan ayıran şey ne? Allah'ın zatından üfürülen ruhtur. Ama Allah'ın zatından üfürülen ruh da risalet açısından aynı olmasına rağmen Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği Nebi Resuller var. Allah'ın kendisine şeriat kitabı vermediği ama o şeriat kitabıyla amel eden Veli Resuller var. İşte Nebi Resullerle Veli Resul arasında birbirinden farklı tam 10 tane özellik var. Hemen onları görelim. Ayetleri zaten size gösteriyoruz. Bakın, özellikle son Nebi, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'dir. Bir daha Nebi gelmeyecek Ahzab 40. Kıyamete kadar Veli Resuller hep devam edecektir. Evet. Kıyamete kadar Veli Resul hep devam edecektir. Nebi Resul'e asaleten şefaat yetkisine sahiptir. Veli Resuller ve vekaleten şefaat yetkisine sahip. Nebi Resul'e asaleten devrin imamıdır. Velirasulü vekaleten devrin imamı. Ayetleri de gösteriyoruz ki insanlar o ayetlere bakarak söylesin. Nebi Resullerin 5 görevine karşılık Veli Resulü 4 görevin sahibi. Nebi Resuller şeriat kitabının sahibi, Veli Resuller şeriat kitabıyla amel edenlerdir. Nebi Resulü Aleyhisselam fetret dönemi var, Veli Resulü fetret dönemi yok. Aynı anda iki nebi yok, aynı anda bütün kavimlerde Veli Resuller var. Nebi Resullerin hepsi aynı soydan geliyorlar, Hazreti İbrahim'in soyundan. Veli Resuller farklı soydan gelebilirler. Sadece insanlardan seçilir Nebi Resuller ama Veli Resuller hem meleklerden hem cinlerden hem insanlardan seçilir. Ve Nebi kelimesi sadece peygamberler için kullanmıştır Kur'an-ı Kerim'de ama Resul kelimesi her seviyedeki insanlar için kullanmış. O zaman kardeşimiz diyor ki bugün insanlar Resul deyince kendilerine kitap verilen peygamberler zannediyorlar. Hayır, işte ayetler hangi ayette geçiyor? O zaman eğer Kur'an Furkan'sa, doğruyu yanlıştan ayıran Kur'an'sa, o zaman Resul deyince kendilerine kitap verilen peygamberler zannediyorlar. Bizim bu Kur'an ayetlerine dayalı çıkarttığımız Resuller haritasını ve Nebi Resullerle Veli Resul arasındaki farkları beyan eden 10 tane özelliği ayetlerden baksınlar, öğrensinler. Allah razı olsun. Bir izleyicimiz, muhterem hocam, Allah'ın isimlerinden bir El-Hak, diğeri de El-Adl. Allah-u Teala'nın bu isimlerinin nasıl tecelli ettiğini bizlere açıklar mısınız? Hakkın ve adaletin yerine getirilmesinde bizim üzerimize düşen görevler nelerdir? Sevgili kardeşlerim, hak enfüsüdür ama adalet afakidir. Adalet çoğul olduğu noktada, yani şöyle söyleyelim, ne diyelim, birebir ilişkilerde el-hak esması geçerlidir. Ama ikiden fazla, iki ve ikiden fazla durum söz konusu olduğunda mutlaka adalet esması devreye giriyor. Şimdi bir davranış biçimleri açısından bir slaytımız var. A ile B olarak temsil edelim. A, B'ye zulmediyor. Zulmeden taraf zalim, bu mazlum da bu ve mazlum hak sahibi. Allah Teala'nın da helal esması gereğince anında birebir ilişki içerisinde hak sahibi Allah Teala hakkı hak sahibine teslim ediyor. Bu hangi derecede kazanıyorsa, kaybediyorsa o da onu kazanıyor. Ama eğer adalet devreye girecekse, bu kişi kendisi de kısas tatbik edecekse, o zaman kazandığını kaybediyor. Fakat Allah-u Teala'nın bizden istediği ne? Bizden istediği daima af ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etme. İşte Câsiyet Suresi'nin 14. ayet-i kerimesinde Allah'ın cezalandıracağı kavmi bağışlayın. Bunun amel defterine kayıp olarak geçti mi? Geçti. Bunu amel defterine kazanç olarak geçti mi? Geçti. Öyleyse kesinlikle bu kişinin ben öcümü alacağım, intikam alacağım dediği zaman aslında kaybedenlerden oluyor. Zaten Allah-u Teala adaleti gerçekleştirmiş. Ama eğer kişi bu sefer de kendisi öc almaya, intikam almaya kalkarsa bu sefer kendisi yanlış yapmış oluyor. Yani kendisi derecat kaybediyor. O halde Allah'ın bizden insanlardan istediği şey ne? Af. İşte Arap suresinin 199. ayet-i kerimesinde Huzul afa, sen affet. Ve amir bil urfi, ve sen marufla emret. İşte asıl olan bu. Cahillerden yüz çekil. Cahiller kimler? Cahiller kendileri başka insanlara zulmedenlerdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zulmetmeyiniz ve zulme karşılık zulümle cevap vermeyiniz. Zarar vermeyiniz ve zarara zararla karşılık vermeyiniz. Her iki halde de zulmeden zaten yanlış yapıyor, şer işliyor, şerre karşı şer, aynı onun gibi bir kayıp söz konusudur. Ama eğer Şura suresinin 40. ayet-i kerimesine bakacak olursak ne görüyoruz? Allah-u Teala buyuruyor ki Cezâ-ü seyyiatin seyyiatin misla. Şerrin karşılığı misliyledir. Ama kim affeder ve aslah ederse, işte onun ücreti Allah'a aittir. O zaman Allah Teala'nın bize derecat vermesini istiyorsak ne yapmamız lazım? Her olayı da affetmemiz lazım. Ve her olayda karşı taraftan yana davranmamız lazım. Affedeceğiz ve yine haksızlığı, daha doğrusu yanlışlığı kendi üzerimize almak suretiyle karşı taraftan yana olacağız. Öyle olursak o zaman Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmiş oluruz. Bursa'dan bir kardeşim muhterem hocam, takvim kağıdında Hristiyanlık, Yahudilik ve Musevilik gibi dinlerin İslam'a birer basamak olduğu yazıyordu. Halbuki kainatta tek dinin teslimiyet dini olan İslam olduğunu biliyoruz. Bu konuyu açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki insanlar kutsal kitaplardaki hakikati bilmiyorlar. Şunu söyleyelim, Allah-u Teala bütün peygamberlerine şeriat kitapları indirmiş. İşte Meryem suresinin 58. ayet-i kerimesi. İşte onlar Allah'ın kendilerine himmet verdiği nebilerdendir. Adem aleyhisselamın zürriyetinden, neslinden, Nuh aleyhisselamla beraber taşıdıklarımızdan, İbrahim aleyhisselam, İsrail aleyhisselamın zürriyetinden, bizim hidayete erdirdiklerimizden ses çıkmamızdandır. Onlar Rahman ayetleri okunduğu zaman ağlayarak, secde ederek yere kapanırlardı. Yani Allah'ın ayetlerine iman edenler. Öyleyse her devirde, daha doğrusu farklı devirlerde, Nebiler sıra fetret dönemi, Allah-u Teala'nın kendine şeriat kitabı verdiği peygamberler. İlk insana olan Adem aleyhisselam ilk peygamberdir, ilk resuldür, ilk devrin imamıdır, ilk Allah'ın yeryüzündeki halifesidir, ilk hidayetçidir. Diyeceksiniz ki bunlar bu şekilde olmadı mı? Allah-u Teala onu yeryüzüne göndermedi mi? Evet, ama evvela onu cennetine aldı. Bakara suresinin 34. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ruhundan üfürdüğü zaman meleklere ve cinlere ona secde edin. Hepsi secde ediyorlar, sadece iblis secde etmiyor ve Allah onu huzurundan kovuyor. Ama Adem aleyhisselam ve eşine de Bakara 35'te onları cennetine alıyor. Şimdi cennetine alıyor, de ki ey Adem sen ve eşin cennete yerleşin. Oradaki yiyecekler dilediğiniz yerden bol bol yiyin. Ama bu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz. Bir şey daha söylüyor. 36, şeytan da size apaçık bir düşmandır diyor. Fakat şeytan ikinizin ayağını oradan kaydırdı. İkisinin içinde oldukları, yani hem buradan yemeyin, hem de şeytan size apaçık bir düşmandır diye Allah-u Teala tembihte bulunuyor. Ama olay ne oluyor? Olay, zaman devreye geçiyor ve Ademoğlu hafızayı beşer neyle mağlurdur? Nisyanla mağlurdur, unutuyor. Ve iblis gelip Adem aleyhisselamın eşinin cennetten çıkmasına sebebiyet veriyor. Taha suresinin 120, 121 ve 122. ayet-i kerimelerine baktığımız zaman ne görüyoruz? Bunun ikisi o ağaçtan yediler. İblis devreye giriyor. O zaman ikisinin edep yerleri kendilerine açıldı. Cennet yapraklarının üzerlerini örtmeye başladı. Adem Rabbine asi oldu. Yani emri itaatsizlik etti. Taha 120'de öyle. Şeytan ona vesvese verdi. Dedi ki ey Adem, sana ebedilik ağacını ve sona ermeyecek bir sanata delalet edeyim mi? İkisinin de o ağaçtan yemesine sebep oldu ve asi oldu. Ama sonradan Allah Teala ne yaptı? Onu seçti ve böylece onun tövbesini kabul etti ve hidayete erdirdi. Öyleyse Adem aleyhisselam da asi olduktan sonra sen de yeryüzüne in, Taha 123'te. Ama Allah Teala kelimelerini gönderiyor. Hangi ayette? Bakara 37'de. Bakara suresi 37. ayet-i kerimesinde Allah Teala'dan kelimeler aldı buyuruyor. Sonra Adem Rabbinden kelimeleri telakki etti, öğrendi ve Rabbine tövbe etti. Kelimeleri tekrar etti, Rabbine tövbe etti. Adem Aleyhisselam'ın da şeriat kitabının sahibi olduğunu görüyor muyuz? Evet. Bunun üzerine Allah onun tövbesini kabul buyurdu. İşte tövbesini kabul ettik. Sümeştabahu onu seçti. Rabbu ve tabu aleyh tövbesini kabul etti ve heda ve hidayete erdirdi. Öyleyse buradan ne görüyoruz? Hangi zaman dilimini incelersek inceleyelim. O devirde mutlaka hidayete erdiren bir devrin imamı var. Bu bir Nebi Resul olabilir, bu bir Veli Resul olabilir. Bu Nebi Resulü, Veli Resulü'nün insanlara öğrettiği, Allah'tan öğrendiği ve öğrettiği kesinlikle bir sabah dört teslimden oluşan babamız İbrahim'in Hanif dini var. İstisnası yok. Mesela Al-İmran suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Allah istafa Adem'e. Allah Adem'i seçti. Ve Nuh'an ve Nuh'u seçti. Ve Allah İbrahim'e İbrahim'i seçti ve İmran ailesini seçti. İşte bu seçilen peygamberler ifade ediyor ve Allah Teala onlara şeriat kitabı veriyor. Dolayısıyla her devirde aynı din, ikinci bir din olmamış, tek bir din. O zaman Hristiyanlık, Yahudilik, Musevilik bunlar yok. Sadece 7 sabah 4 teslimden oluşan babamız İbrahim'in Hanif dini var. Ve Allah Teala bütün insanları da Hanif fıtratıyla yaratıyor ve Hanif dinini yaşamasını istiyor. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü hocam. Hürmetle, hasretle ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah hocam. Isparta'dan Celalettin Yıldırım ben. Hocam bir sualim olacaktı. Merhametten maraz doğar sözünü nasıl anlamak gerekir? Merhametin kötü olduğu hangi durumlar vardır? Açıklar mısınız hocam? Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.
0: Merhametten maraz doğar sözünü nasıl anlamak gerekiyor? Özellikle anne babalar çocuklarını çok severler. Anneler. Mesela nedir bu anneler?

Bunların üzerimize farz kılmış ve farz kıldığı bunları yapmamızı istiyor. Emrediniz. O zaman küçük yaşta da olsa bu emirlerle o da sorumlu olmasına rağmen anne babanın da o sorumlulukları ona öğretmesi gerekir mi? Evet, kesinlikle gerekir. Resuller bütün insanlara sorumluluklarını hatırlatan Allah'ın vazifeleridir. Resuller insanları Allah'a davet ederken ne diyor? Hatırlayın diyor Kalu Veda gününü. Allah sizden yemin, misak, vaat almıştı. Ve bunları üzerinize farz kıldı. Ve Tarim 6'da Ya eyyühellezine aminu ku enfisekum ve ehlikum nara. Ey amin olanlar, yakıtlı insan ve taşlardan olan ateşten kendinizi ve evladınızı koruyun. Tarim 6'da. Öyleyse olay bu. Açıkça mutlak surette onun gereğini yerine getirmemizi Allah-u Teala emrediyor. Şimdi çocuk 7 yaşına kadar emredici, 7 yaşından 14 yaşına kadar da emre uyan, 14 yaşından sonraki 7 yılda da anne babasının istişaresine tarafı olandır. Yani nasihati dinleyen, öğüde muhatap olan kişi. Eğer şayet anne baba gereğini sevgisinden dolayı ona yaptırmasa, çocuğuna sorumlulukları hatırlatmasa, o sorumluluğu kendine öğretmese, o zaman çocuk ne olacaktır? Çocuk her gün yozlaşan, sorumlulukları bilmeyen, kendi kafasına takılan bir kişi durumuna gelecektir. O zaman bu ne olacak? Bu da o kişinin kalbinin kararmasına sebep olacaktır. İşte Bakara 8-9-10 ve minen nasi men yekulu amennâ billahi ve bil yevmil âhiri. İnsanlardan bir kısmı derler ki Allah'a ve ahiret gününe iman ettik. وَمَا هُمْ مُؤْمِنِينَ Hayır, mümin değillerdir. Bunlar Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışıyorlar, farkında değiller. فِي قُلُودِهُمْ مَرَدٍ Hakikaten bütün başlangıç noktası, bütün insanların kalbinde ne var? Hastalık var. فِي قُلُودِهُمْ مَرَدٍ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَدٍ Ama Allah hastalıklarını arttırmış. Öyleyse başlangıçta herkesin kalbi hasta. Hangi ayet gereğince? Yunus 57. Ne diyor Allah Teala Yunus 57'de? يَا اَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاوْكُمْ مَعِزَّةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَانْ لِمَا فِي صُدُورِ Ey insanlar! Size Rabbinizden öğüt ve nefsinizin manevi kalbindeki hastalığa şifa geldi. Bu hastalıklar nelerdir? 19 tane hastalık. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Şeytan da bu hastalıklara %100 tesir ediyor. O zaman ne görüyoruz? Allah'a ve emlakına iman ettiğini söylüyor ama dilden iman etmiş olsa da kalpten iman etmiyor. Ve onlar Allah'ı ve Resulü'nü aldatmaya çalışıyorlar. Kalplerinde hastalık var. Allah Teala da onda hastalıklarını arttırmış. 19 hastalık var mı? Evet. Ulaşmayı dilemedikleri takdirde bir insan yerinde saymıyor. Devamlı olarak fücur kapısı açıksa o kapıdan şeytan onun kalbine karanlıklarını gönderiyor. Şeytanın o kişinin kalbine karanlıklarını göndermesine manaya geliyor. Kalbinin katılaşmasına sebebiyet veriyor. İşte Haç suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah bunu söylüyor. Haç 54'te ne diyor Allah Teala Haç 54'te? Pardon 53'te. 53'te ne diyor? 53'te veliyec ala mayul şeytanu fitneten lillezine fi kulubi meradun vel kasiyetu kulubum. Kalplerinde maraz, hastalık olan, kalpleri kasiyet bağlamış. Herkesin baştan kalbi maraz, hastalıkla dolu, 19 tane hastalık ama kasiyet bağlayan kişi. Kalbin kasiyet bağlaması ne demektir? Kalbin kasiyet bağlamasının ne anlama geldiğini Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinden anlıyoruz. Elem yerin lezine amenu an takşa kulubun zikrillahi ve anazinin mihak. O amen olanların Allah'ın zikri ve haktan inen şeyle huşuya ulaşma zamanı gelmedi mi? Ve la tekunu kellezine util kitabe min kablihi.

0: kendilerine kitap verilen ehli kitap gibi olmasınlar. Fetale aleyhi Muhammed, üzerlerinden zaman geçti. Fakaset kulubuhum. Zaman geçti. Neyden geçti? O süre içerisinde zikir yapmıyorlar. Zikir yapmadıkları süre içerisinde kalp ne oluyor? Fücur kapısı açık ve o kapıdan şeytan karanlıklarını gönderiyor. Karanlıklarını gönderince o zaman kalp kasiyet bağlıyor. Ama eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, dört kalp şartının sahibi olursa ve Allah'ı zikrederse, bu sefer fücur kapısı kapalı, takva kapısı açık. O kapıdan Allah Teala onun kalbine ne gönderiyor? Rahmet gönderiyor ve o kişi Kur'an hükümlerine göre gaybde Rahman'a huşu duyan birisi oluyor. Huşu duymak önemli mi? Evet. İki tür insan namaz kılar. Kur'an-ı Kerim hükümlerine göre ikisi de namaz kılıyor. Ama Maun suresinin 4 ve 5. ayet-i kerimesinde namaz kılıp namazından sehv içinde olanlar var. Habersiz. Öbür tarafta Mümin suresinin 1 ve 2. ayet-i kerimesinde namaz kılıp namazında huşu içinde olanlar var. Allah katında kıymetli olan namaz hangisi? Huşu içinde namaz kılmak. Kimdir huşu içinde namaz kılan? Huşu içinde namaz kılan kişi %2'lik rahmet kalbine ulaşan kişidir. Yani Allah zikrettiği zaman Allah'ın katından rahmet ve fazıl geliyor. Fazıllar kalbe girmiyor. Rahmet içeriye sızıyor ve %2'lik rahmet nuru o kişi huşu sahibi kılıyor. Dolayısıyla bugün camiler dolup taşıyor. Ama camiler dolup taşmasına rağmen onların hepsine yazık ki gidecekler yer cehennem. Kimler hariç? Huşu sahipleri hariç. İşte hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi ve İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlerle anılacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. İşte bugünkü İslam aleminin durumu. Mescitleri dışarıdan bakıldığı zaman şatafatlı mamur. Ama içindeki insanlara bakıldığı zaman kalplerinde hidayetten eser olmayacak. Hidayet yoksa huşu var mıdır? Hidayet yoksa huşu yoktur. Hidayet varsa huşu vardır. Hidayet nedir? Hidayet insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, dünya hayatına ruhunun Allah'a ulaşmasını dilemiyorsa, o zaman elbette Allah Rahim esmasıyla tecelli etmeyecek. Tecelli etmediği zaman hangi kapı açık, hangisi kapalı? Fücur kapısı açık, takva kapısı kapalı. Tecelli ettiği zaman hangi kapı açık, hangisi kapalı? Takva kapısı açık, fücur kapısı kapalı. Yani Allah-u Teala'nın hükümleri gayet açık ortada. O zaman işte anne babalar merhametten maraz doğar olayıyla ne yazık ki bu çocuklara veremedikleri hakikati Allah-u Teala bize söylüyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. İş yerlerimizde tasavvufa uygun davranış biçimleri sergilemeye gayret ettiğimizde insanlar bir süre sonra iyi niyetimizi suistimal ediyorlar. Bu durumda doğru davranış biçimi olarak nasıl hareket etmeliyiz? Buyur etmemizi buyurursunuz. Sevgili kardeşlerim, insanlar bizi kötüye kullansalar da biz daima doğrudan ne yapmayacağız? Şaşmayacağız. Çünkü biz doğruları yaptığımız zaman o yaptığımız doğrular amel defterimize yazılıyor. Kıyamet gününde de Allah-u Teala bizi hangi şey üzerinden hesaba çekiyor? Kendi amel defterimize hesaba çekiyor. Ama o bizim hareketimizi suistimal eden kişiler, bizim davranışlarımızdan ders almazlarsa, onlar kime kötülük yapıyorlar? Onlar yine kendilerine kötülük yapıyorlar. Onlara yine en güzel şekilde biz onları Allah'a davet edeceğiz. Siirt'ten bir kardeşim, muhterem hocam, kardeşlerimizle birlikte el ele, gönül gönle, can cana, aşk ve şevkle, Allah'ın emrettiği standartlarda ve ölçülerde hizmet edecek liyakat seviyesine ulaşmak için Allah'tan nasıl bir talepte bulunmamız gerekiyor? Sevgili kardeşlerim, talepler belli. 7 safa talep. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, dilediniz. Mürşide tabi olacaksın, tabi oldunuz. İnşallah. Ruhun teslimi hepiniz yaptınız. Bundan sonraki şey de dönüm nedir? Fizik vücut teslimi için harekete geçeceksiniz. Fizik teslimi için harekete geçtiğinizin en bariz göstergesi hizmettir. Allah yolunda hizmet. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir kişi geliyor diyor ki ya Resulullah ben iyi bir kul olmak istiyorum. Ne yapmam lazım? Allah Resulü buyuruyor ki muhsin kul ol diyor. Bir sene sonra geldiği zaman muhsin kul oldu mu? Komşularına söyle diyor. Ne demek bu? Sen etrafına ne veriyorsun? Orası çok önemli. Komşularına söyle. Öyleyse sevgili kardeşlerim Allah Resulü buyuruyor ki veren el alan elden üstün. O zaman biz gerçekten fizik vücut teslimi yapmak istiyorsak bu fizik vücudu daima kimin hizmetinde kullanacağız? Bizim dışımızdaki bütün insanlar. Ateist olabilir, deist olabilir, ne olursa olsun, mümin olabilir, Hristiyan olabilir, kim olursa olsun tek bir hakikat var. Onlar bize yanlış davranabilir nefslerine tabi olarak. Biz affedeceğiz. Onları mutlaka Allah'a davet edip doğrulara ulaştıracağız. Bunun manası ne? Bunun manası Allah Resulü diyor ki, şöyle buyuruyor. Kendin için istediğin kardeşin istemedikçe. Kendin için istemediğin kardeşin istemedikçe imanın kemalini aramasın. Biz kendimiz için ne istiyoruz? Mutlu olmak istiyoruz, öyle değil mi? O zaman mutlu olmak istiyorsak kardeşimize ne yapacağız? Mutlu edeceğiz. Biz kendimiz ne istemiyoruz? Mutsuz olmak istemiyoruz. O zaman kardeşimiz için ne yapacağız? Onu mutsuz kılmayacağız. Çok basit, çok kolay. Evrensel kanunlar. Allah razı olsun. Bir izleyicimiz, Selam Hocam, Efendimiz'den Allah insanları en az sevdiğinden, en çok sevdiğine doğru bir sılama olduğunu öğrendik. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde ise Allah kibirleri, zulmedenleri, kafirleri, fesat çıkanları ve bunun gibileri sevmediklerinden bahsediyor. Bu sevmedikleri en az sevdiğinden, en çok sevdiği sıralamaya göre nasıl ifade edebilir? Evet, gerçekten Allah kimleri sever? Tevekkül edenleri sever. Tövbe temizlenenleri sever. Takva sahiplerini sever. Muhsinleri sever. Kendi yolunda sabbalanır, savaşanları sever. Adil olanları sever. Sabredenleri sever. 7 ayet-i kerime. Allah kimleri sevmez? Haddi aşanları sevmez. Fesat çıkaranı sevmez. Kafirleri sevmez. Zalimleri sevmez. Kibirlerini sevmez. İhanet edenleri sevmez. Müsrifleri sevmez. Hepsi gayet açık ortada. Şimdi bu sevmedikleri manasından hareketle bunlar sevmedik diyor ama Efendimiz de buyuruyor ki Allah herkesi sever. Sevmeseydi yaratır mıydı? Hayır, yaratmazdı. Öyleyse kesinlikle mesela Allah Teala melekler var, emr aleminde, cinler var, gayb aleminde ve yeryüzünün adayı olan insanı yaratıyor zahiri alemde. Allah Teala o yaratış noktasında en çok kimi seviyor? İnsanı seviyor. Çünkü Allah Teala zatına ruh üfürüyor. Öyleyse yine Efendimizin sözlediği şu. En az sevdiğinden en çok sevdiğine. Bu sevmemezlik olayı nasıl? Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesinde geçiyor. Allah onları seviyor, insan olarak yaratmış. Ama sevmemesi nereden kaynaklanıyor? O insan olarak yarattığı Allah'a savaş açıyor. İsyan ediyor. Ne yapıyor? Kendisi ulaşmayı dilemiyor, başkasının dilemesine mani oluyor. Yani o durumu kendisi vücuda getiriyor. Davranışları sebebiyle. Yoksa Allah Teala'nın Resulü'nün söylediği A'dan Z'ye kadar hak ve hakikat. Bir izleyici muhterem hocam, Allah herkesi sever mi? Bazı insanlara baktığımızda sanki Allah'tan ümitlerin yokmuş gibi, ben yapsam da bir şey olmaz gibi bir mutsuz içerisinde içindikleri oldukları görüyoruz. Bu düşünce doğru mudur? Külliyen yanlış. Sevgili kardeşlerim, bir kere bu Allah'ın öyle bir kanunu var ki وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْخَالَ زَرَّةً خَيْرًا يَرَوْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْخَالَ زَرَّةً شَرًا يَرَوْ Miskal zerre hayır işlerseniz Allah Teala size onu gösterir. Miskal zerre şer işlerseniz onu size gösterir. Bunun miskal zerre nedir? Zahiri alemde bugün terazilerde tartılabilen en küçük nesne elektron ve karşıt elektronlardır. Karşıt elektronlar bu aleme ait olmadığı için negatif kütle teraziye koyamıyorsunuz. Tartabildiğiniz sadece elektronlar. Öyleyse bir elektron kadar o ağırlıkta hayır işlerseniz Allah size onu karşılığını verir. Şer işlerseniz karşılığını verir. Hiçbir şey boşa gitmez. Allah Resulü bir ara gidiyor. Hiçbir bir şeyle meşgul olmayan kişiye selam vermeden gidiyor. Dönüşte o kişi elindeki bir çöple toprağı karıştırıyor ve selam veriyor. Sahabeler diyor ki ya Resulullah neden oldu? O diyor giderken hiçbir şeye kafası meşgul değildi. Hiçbir iş yapmıyordu. Dönüşte toprağı karıştırıyordu. Bir şeyle meşguldü. Öyleyse bunun manası şu. İnsan için çalışmasından başka bir şey yok. Yaptığınız çalışma negatif de olsa, pozitif de olsa karşılığını görürsünüz. Hepimizin bunu göz önüne alması ve mutlaka Allah istikametinde bir çalışmanın içine girmesi lazım. Görüntülü bir suvarımız var inşallah.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu Muhterem Hocam. Sizi çok ama çok kalpten severim inşallah. Muhterem Hocam, bir gün gelirseniz size bir sual arz etmek istiyorum inşallah. Muhterem Hocam, ruhların insan karakteri üzerinde etkisi vardır inşallah. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Bize çok söz, burçların insan karakteri üzerinde hiçbir tesiri yok. Sadece ahlak-ı seyyiye, kötü ahlak var ve ahlak-ı hasene, iyi ahlak var. İyi ahlakın sahipleri Allah'a ulaşmayı dileyen, indi safa yaşayanlardır. Kötü ahlakın sahipleri de Allah'a ulaşmayı dilemeyen, yedi safada, yedi cehennemde yer alan insanlardır. Allah razı olsun. Burçların insan üzerinde değil, Allah-u Teala'nın emrini yerine getirenler, yasaklara uyanlar güzel ahlakın sahipleridir. Yerine getirmeyenler, kötü olanlar da o kötü karakterli, kötü ahlakın sahipleridir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha bir sual ve cevap programda birlikte olduk. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha mahzere bağlı. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz gençlerin hayatlarındaki öncelikler. Master Index araştırma şirketinin verilerine göre gençler boş zamanlarında en çok arkadaşları ile geziyor. İnternete giriyor ve televizyon izliyorlar. Karen Fordwell'in yaptığı bir ankete göre şu an Z kuşağı dediğimiz genç nüfusun neredeyse yarısı %47 ve Y kuşağının %41'i kendilerini dindar olarak görmüyor. Gençlerin çoğu huzuru bulmak için internete ve sosyal medyaya yöneliyor. İşte bu ne yazık ki şeytani bir tuzak. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman Allah-u Teala bu zahiri aleme ait olan bir fizik bedenle, berzah alemine ait olan bir nefse ve Allah'ın zatından üfürülen bir ruhla bizi yaratmıştır. Şu an gençlerin meşguliyet alanları hepsi ne yazık ki nefsimizin manevi kalbindeki afetlere paralel bir talep silsilesini oluşturuyor. Sayın Musa Hazretleri diyor ki gençler akıldan ziyade, yani ruhun talebinden ziyade his ve hevesi, nefsin taleplerini dinlerler. His ve heves kördür, akıbeti görmez. Bir dirhemlik peşin zevki sonsuz ahiret hayatına tercih eder. Öyleyse gençlerin huzurlu mutlu bir hayat yaşamaları ancak Allah-u Teala'nın kendileri için öngördüğü daveti kabul etmeleri, Allah'a ulaşmayı dilemelerine bağlı. Tabii ki şu anda Z kuşağı veya Y kuşağı dedikleri genç kitle ne yazık ki kutsal kitaplardan değil de insanların emaniye, yani bilgi kirliliğinin en zirve noktada olduğu medyadan besleniyorlar. Bu medyada elde ettikleri, kendilerini besleyen bilgi alanı birçok noktalarda %90 Kur'an hakikatlerine uymuyor. Öyle olunca bu gençler negatif şuurlanıyorlar. Negatif şuurlanma otomatikmen nefsin taleplerine yeşik ışık yapma sonucuna bizi ulaştırıyor. Öyle olunca da devamlı olarak negatif çevreden beslenen, şeytanın da dış tesiriyle nefsin taleplerine uyan bir insan geçici zevkleri yaşıyor ama mutluluğa ulaşması asla söz konusu değil. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerif şöyle: dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Dünyevi zevkler nefsin talepleri olan şeyleri oluşturuyor. Ama dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah Resulü öbür taraftan ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölün emri bir imtihan emridir. Hayır. Ölmeden evvel ölün. Hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın, Allah'a ulaşmayı dileyin. İşte genç kuşağa Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a olan daveti onlara öğretebilirsek, onlar kalben Allah'a ulaşmayı dilerlerse, Allah Teala da bu talebi onların kalbinde görürse, o zaman istisnasız Allah Teala'nın 99 esmasından bir tanesi Rahim esması, Rahim esmasıyla onların üzerine tecelli ederek onlara ahiret saadetini garanti ediyor. Ahireti talep edene de dünyayı da vereceğini Allah Teala buyuruyor. Ama gençlerin doğrudan doğruya nefsin talebine uyarak dünyaya meyletmeleri onları dünyanın zehirlemesi manasına geliyor. Ama Allah'tan talep eden genç kardeşimizin Allah'ın ona dünyayı vermesi kontrollü olarak Allah dünyevi ihtiyaçları bir filtreden geçirerek o gence ulaştırdığı için tıpkı zararlı güneş ışınları nasıl bir filtreden geçildiği zaman hayatımız bizim için elzem olan muhtevayı bize ulaştırıyorlarsa dünyayı da Allah-u Teala'nın filtresinden geçirerek sahip olmamız bizi sadece mutluluğa ulaştırıyor. O zaman genç kuşak kardeşlerimize bizim tavsiyemiz kalben Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah-u Teala dilerseniz niyetiniz Allah'a ulaşmayı dilemekse Allah-u Teala size dünyayı da veriyor. Niyeti dünya olana Allah-u Teala ahireti vermiyor ama niyeti ahiret olana dünyayı veriyor ve bu verdiği dünya onları mutlu edecek standartlar içerisinde onlara ulaşıyor. Öyleyse hepimiz Allah'a ulaşmayı dileyelim ve bu dünyada da mutluluğu yaşayalım. Ahirette de sonsuz saadetin sahibi olalım. Allah razı olsun. Allah insandan tek bir şey istiyor, insanların mutlu olmasını. Bu mutluluk iki kanatlı bir olaydır. Birinci kanadında aile saadeti cennet, ikinci kanadında dünya saadeti söz konusudur. Aile saadeti cennet bir dilektir. Dünya saadeti de başkaları için yaşamak, onları mutlu etmektir. Olay buysa o zaman refah seviyesi yüksek ülkelerde yaşayan insanlar neden intihar ediyorlar? Çünkü nefsin manevi kalbindeki 19 afet, kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık var ve şeytan da bu hastalıkları azdırıyor. Allah'ın yasakları var, Allah'ın emirleri var. İblis fuhşiyatı emrediyor, yasakları körüklüyor ve münkeri de emrediyor. Allah'ın emirlerini yapmasını da isyan ettiriyor, inkar ettiriyor. Öyle olunca refah seviyesi ne olursa olsun böyle bir kişinin mutluluğu yaşaması mümkün değil. Anlık hazları yaşar. Onun için Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah'ın ülkesinde mutluluk söz konusudur. Şeytanın ülkesinde her zaman mutsuzluk vardır. İşte X-Y koordinat eksenini devreye alırsak ve kainatı bunun üzerinden açıklamaya kalkarsak ki bütün kainat bir insan vücudu şeklinde, sıfır kodun üst alemi Allah'ın ülkesi, sıfır kodun alt alemi ise şeytanın ülkesi söz konusu. Başlangıç noktasında herkes hayata şeytanın ülkesinde başlar. Şeytanın kulu ve dostu olarak. Zümer suresi 17. ayet-i kerimesinde buyurulduğu gibi. Ama bu şeytanın ülkesinden kurtuluş bir dilektir. Kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ın ülkesine geçer ve Allah'ın ülkesinde bir tarafta Allah, bir tarafta ruh, diğer tarafta kişinin kazandığı pozitif dereceler onu daima mutluluk üçgeni içerisinde tutar. Tersi söz konusu Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan devamlı şeytanın ülkesinde bir hayatı yaşar. Bir kenarı şeytan, diğer kenarı nefsin afetleri, öbür kenarı kaybettiğimiz dereceler. Öyleyse insanlar serbest iradenin sahibi tercih yapmak durumdalar. Ya hayatı Allah'ın ülkesinde mutluluk üçgeninde geçirirler, bu bir dilektir. Veya şeytanın ülkesinde geçirirler. Bu da Allah'a ulaşmayı dilememektir. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin refah seviyesi ne olursa olsun Bunların Allah'ın emrettiği bir mutluluğu üç alemde yaşaması mümkün değil. Tamamen insanların uydurmaları. Hiçbir zaman mutlu olan bir insan intihar etmez. İntiharın arkasında şeytan ve nefsin afetleri vardır. Allah-u Teala Nisa suresinin 29-30. ayet-i kerimelerinde bakın ne buyuruyor. Diyor ki, ey iman edenler, birbirinizin mallarını batıl yolla yemeyin. Haram yolla yemeyin. Ancak sizin aranızda yapacağınız ticaret hariç, birbirinizi öldürmeyin. İntihar da etmeyin. Yani kavga varsa öldürme var. Kişi kendisine sona ermek istiyorsa intihar var. Kim bunu yaparsa, düşmanlık ve zulümle yaparsa, bu takdirde biz onu ateşe atacağız. Başkasını öldüren kişi düşmanlıkla öldürüyor. İntihar eden kişi de kendi nefsine zulmediyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin eski toplumların derdi elimiz size dokuzu haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Selamı yayınız. Öyleyse mutluluk Allah'ın indirdiği kutsal kitaplarda aranması gerekir. Tevrat da, İncil de, Kur'an da bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisidir. Mutlu olan insanlar her devirde bu kutsal kitaplardaki öğretiyi öğrenen ve hayatına tatbik eden, yaşayan insanlardır. Allah razı olsun.
2: Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz bir pazar sohbetinde bizleri bir araya getirdi. Mübarek üç ayların içindeyiz. Mübarek üç ayların ilki Recep ayının ilk perşembesi Regaib Kandil olarak kutlanıyor. Peşinden aynı ayın 27'sinde Miraç Kandili olarak kutluyoruz. Kandiller insan hayatı için, ahiret ve dünya hayatı için önemli dönüm noktaları, mukaddes zamanları ifade ediyor. Dolayısıyla bu zaman dilimlerinde insan olmak, mutlu olmak, Allah'a yakın olmak isteyen herkes en üst seviyede bu kandilleri ihya etmelidir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman özellikle Miraç kandili Kur'an-ı Kerim'in bir hakikati olarak devreye giriyor, tıpkı Kadir Gecesi gibi. Tabii ki Regaib Kandili de Berat Kandili de aynı muhtevayı ifade ediyor. Şimdi Necm suresinin 9. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Nebire Sultanı Peygamber Efendimizin miracında Allah'a ne kadar yakın olduğunu ifade ediyor. Resulullah'ın miracı evvela nasıl gerçekleşiyor, nasıl gerçekleşti anlayabilmek için insanın yapısına bakmamız lazım. Allah Teala Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde salsalinden nem kuru topraktan ve şekillenen balçıktan biz insanı bir fizik bedenle halk ettik. Fizik bedenimiz bu zahiri aleme aittir. Beş duyu organı ile et ve kemikten oluşan doktor olan ihtisas alanı, aklın kumandasında insanın kalıbı. Ama bu kalıbın içerisinde bir de nefsimiz var, bezah alemine ait. Ve nefsim ama sevaha insanı biz nebine cinayetik. Yaratılıştan, doğuştan hasta olan nefsimizdir. 19 afetle malul. Allah Teala insanın bir denge varlık olduğunu buyuruyor ve zatından insana ruh üfürüyor. Secde 9'a göre Summa sawaha ve nefaha fihi min ruhi. Biz insana ruhumuzdan üfürdük. İşte bu üç vücut serbest irade aklın kumandasında olan bu varlık zahiri alemdeki aktivitelere baktığımız zaman burada bir hareket alanı var. Ama geceleyin yatağına yattığı zaman da fizik beden tıpkı rölantide çalışan bir araba gibi otomatik sistemler çalışıyor, fakat nefs vücuttan ayrılıyor, akıl nefse kumanda ediyor ve rüya alemini nefsle yaşıyoruz. Her gece rüyayı gören kim olursa olsun nefsiyle o hayatı yaşıyor. İşte ışık hızın altındaki hızlar ve sonsuz hız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin miracı ruh vücuduna örtü olduğu için sonsuz hızla bunu gerçekleştirmiş. Normal zahiri alemdeki yapı fizik beden dışta, ruh ve nefs fizik bedenin içerisinde. Ama Resulullah'ın miracında fizik beden ve nefs ruhun içinde, ruh dışta. Dolayısıyla
ruhun kanunlarına tabi oluyor ve sonsuz hızla Allah'ın huzuruna çıkıyor. Necm suresinin 11. ayet-i kerimesinde de Allah Teala ne buyuruyor? Ma kezebel fuadu mara. Kalbindeki Fuat gönül gözü görmesi, gördüğü ruhun gözlerinin gördüğü şeyi tekzip etmedi. Necm bu ayet-i kerimede Nebiyye Sultanı Peygamber Efendimiz Allah Teala'yı ruhun baş gözüyle gördü. Ama daha evvel nefsin kalp gözüyle defaatle görmüştü. İşte nefsin kalp gözüyle gördüğü Allah Teala ruhun baş gözüyle bir daha görünce Allah Teala nefsin kalp gözüyle görülebilir. Ruhun baş gözüyle görebilir ama fizik vücudun baş gözüyle kimse Allah'ı göremez. Nefsin baş gözüyle de kimse Allah'ı göremez. Yani rüya aleminde de kimse Allah'ı göremez. İşte bu ayetlerle örüşen hadis-i şerifte Tirmizi'den rivayet ediliyor. Onların yani cennet ehlinin Allah katında ne kıymetlisi sabah ve akşam Allah'ın zatına bakandır. En kıymetlisi. Onların yani cennet ehlinin Allah katında en kıymetlisi sabah ve akşam Allah'ın zatına bakandır. Yani Allah'ın zatını görendir. Rüyetullah olandır. Gerçekten de baktığımız zaman şunu görüyoruz. Birçok ayet-i kerimede Rüyetullah bu dünya hayatını yaşarken Allah'ın zatını görenlerden Allah Teala bahsediyor. Örneğin Bakara suresinin 140. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Men azlemu men ketteme şehadeten indehu min Allah. Allah katındaki şehadeti ketmeden gizleyenden daha kim vardır diyor. İşte bu Allah'ın katındaki şehadeti ketmeden gizleyen mürşidi hidayeti üstünü örten yalanlayan insanlardır. Öte yandan En'am suresinin 103. ayet-i kerimesinde yine bir kere de Allah Teala kalp gözünden bahsediyor. Görme hasarları onu idrak edemez ama o görme hasarlarını idrak eder. Belki 104 Allah Teala buyuruyor ki Atcaakum evet. قَدْ جَاكُمْ بَسَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْسَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَيَعْلَيَا Rabbinizden size basiretler kalp gözlerinizden görme yeteneği gelmiştir. Artık kim bu basiretler kalp gözüyle görürse onun lehinedir. Kendi nefsi içindir. Kim de kalp gözü kör olursa o da onun aleyhine. Yine Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde قُلْ هَذِي سَب۪يلِ اَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ عَلَى بَصِيرَةٍ اَنَا وَمَنَ اتَّبَعَنِي Ben ve bana tabi olanların basiret üzere kalp gözüyle basar ederek Allah'ını görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte o bu yol bizim yolumuzdur. Kim Allah tarafından inşaada memur ve mezun kılmışsa o noktadan itibaren Allah Teala onu İrşatla vazifeli kıldığı kişiyi o Allah'a davet ederek görevi yerine getiriyor. Allah tarafından inşallah memnun mezun kılınan Allah'a davet edenlerin Allah'ın zatını görenler olduğunu buyuruyor.
Öte yandan Kaf suresinin 37. ayet-i kerimesinde de bir kere daha Allah Teala kalp gözünden bahsediyor. Zuhruf suresinin "Ne fî zâlike le zikrâ limen kâne lehu kalbin ev âlkı semâ ve huve şehîd." Zuhruf suresinin 86. ayet-i kerimesinde "La yemlikun ellezîn yed'ûne min dûni şefaate ilâ men şehide bil hakki ve hum ya'lemûn." Onların ondan Allah'tan başka taptıkları şeylere şefaat malik değildirler. Hakka şahit olanlar için onu bilirler. Böyle şefaat yetkisine sahip olanlar, onlar hakka şahit olanlardır. Yani hakka şahit olan en üst seviyede devrin imamı, kavim resulleri ve irşada memur ve mezun kılınan veli mürşitler. Onlar hakka şahittirler. Öte yandan Meryem suresinin 87. ayet-i kerimesinde yine Meryem 87'de "La yemlikune şefaate illa men ettehaza inde rahman vahda." Şefaate malik olanlar, onlar Allah'ın zatına şahit olanlardır. Ama Rabbinin indinde ati tavsiye edenlerden, Allah'tan ahit alanlardan başkası şefaate malik olamaz. O zaman Allah katında ki ahit alanlar, onlar şefaate malik oldukları gibi aynı zamanda Allah'ın zatını görenlerdir. Kamer suresinin 54. ayet-i kerimesinde "İnnel muttakine fi cennatin ve nehar." Muhakkak ki takva sahipleri cennetlerde ve nehir kenarlarındadırlar. Kamer 55'te ise "Fî mekâdî sıdkın endâ melikin muktedir." Kudret sahibi melikin huzurunda sadıklar makamındadırlar. Kudret sahibi melikin huzurunda, yani huzur-u ilahide, indi ilahide, huzur namazında sadıklar makamındadırlar. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Miraç hadisesini Kureyş müşriklerine haber vereceği zaman "Ey Cebrail, kavmin beni tasdik etmez" dedi. Cebrail aleyhisselam "Ebu Bekir seni tasdik eder. O sıddıktır" dedi. Öyleyse sıddıklar makamı nedir bu? Miraç hadisesinde Peygamber Efendimiz Mürşid-i Cebrail aleyhisselam diyor ki "Kavmin beni tasdik etmez. Cebrail aleyhisselam, Ebu Bekir seni tasdik eder. O sıddıktır" diyor. Kamer 55'te de belki 54'ten itibaren bakmak lazım. 54 ve 55 "İnnel muttakine fi cennatin ve nehar" 55 "Fî mekâdî sıdkın endâ melikin muktedir." Muhakkak ki takva sahipleri cennetlerde ve nehir kenarlarındadırlar. "Fî mekâdî sıdkın endâ melikin muktedir." Kudret sahibi melikin huzurunda sıddıklar makamındadırlar. Öte yandan Yunus suresinin 2. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor: "Ekâne nâsi aceben en ohayna ila rajulin minhum en anzir an-nase wa bashir allazina amanu ana lahum qadamun sidqan 'inda rabbihim qala al-kafirun hadha la sahirun mubin." Onlardan bir adama insanları uyarması, amini olanları ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyen müjdelemesi için vahyetmemiz insanlara acayip mi geldi? Muhakkak ki onlar için Rablerinin yanında katında sıddıklar makamı vardır. Kafirler şöyle diye muhakkak ki bu mutlaka apaçık bir sihirbazdır. İşte Allah-u Teala'nın
insanları uyarması için ve ulaşmayı dileyenleri müjdelemesi için devrin imamına vahyetmemiz insanların acayibine mi gitti? Onlar için, muhakkak onlar için Rablerinin yanında Sıddıklar makamı vardır. Muhakkak ki onlar için, yani onları tasdik eden, acayibine gitti, Rablerinin yanında Sıddıklar makamı vardır. Nebide Sultanı Peygamber Efendimiz, Ahzab suresinin 45. ayet-i kerimesinde Ya eyyühen nebiyyü enne arsalnakum şahiden mübeşşiren ve nezire enne arsalnakum şahiden mübeşşiren ve nezire muhakkak biz seni şahit Allah'ın zatını gören müjdeleyici ve nezir uyarıcı olarak gönderdik. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz için bu söyleniyor. O zaman Peygamber Efendimiz'i yalanlayanlara bu Miraç olayında Sıddıklar makamı Hazreti Übekir Sıddıklar makamında o onu tasdik ediyor. Kafirler şöyle dedi, muhakkak ki bu apaçık bir sihirdir diyorlar. Ama şahit olarak müjdeleyici uyarıcı olarak gönderilen Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'i tasdik eden Hazreti Ömekir Fîmâ kâdîsâtıken hende melikin muktedir. Yunus 2'de de aynı şeyi söylüyor. Peygamber Efendimiz buyurarak ki Miraç olayı olur olmaz haber Peygamber Efendimiz Aleyhisselam tarafından açıklandığında münafıklar hemen Ebu Bekir'i buldu ve dediler ki seninki diyor ki Allah'ın katına çıkmış. Hazreti Ebu Bekir diyor ki kimden duydunuz? Başka birisi mi söyledi size onun çıktığını yoksa kendisinden mi işittiniz? Onlar da diyorlar ki kendisinden işittik. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir diyor ki eğer ondan işitiyorsanız bir iki %100 doğrudur. Evet demek ki Hazreti Ebubekir Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'i %100 her şeyle tasdik eden Sıddıklar makamının sahibi. Yunus suresinin 57. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Ya eyyühen nasu kad câkum mu'izzetin min rabbikum ve şifaen limâ fî sudûri. Hudan ve rahmeten lil mu'minîn. Ne demiştik? İnsanoğlu üç vücuttan müteşekkil bir varlık. Bir, bu zahiri aleme ait olan fizik beden. İki, berzah-ı alemine ait olan nefs. Üç, Allah'ın zatından üfürülen ruh. Bir de serbest iradenin sahibi. Aklın kumandasında hayatı yaşıyor. Ama Allah-u Teala Yunus 57'de insanlar size Rabbinizden öğüt ve göğsünüzdeki olana, nefsinizin kalbindeki hastalıklara şifa geldi. Hudan rahmeten lil mu'minîn. Doğuştan hepimiz hastayız. 19 negatif özelliğin sahibi içerisinde 19 negatif özellik başlangıçtaki 19 negatif özelliğe bakalım. Evet. Herkes şirkte, küfürde, derahette, fıskta. Yani herkes hasta aslında. Böyle bir şeyi de ifade etmek lazım. Nefsin afetleri
isyana götürüyorsa isyan da hasta. Oraya onu ilave edebiliriz inşallah. İsyan çizgi hasta. Evet, herkes hasta başlangıç noktasında. Şimdi hasta olan insanlar için Allah Resulü bakın ne buyuruyor. Fitneler karanlık gece parçakları gibi etrafı sardığı zaman Kur'an'a sarılın. Ondan ayrılmayın. Çünkü Kur'an aracılığı kabul eden bir şefaatçi ve şikayeti kabul edilen bir davacıdır. Bir kişi diyor ki, ya siz Kur'an diyorsunuz, yalan yere yemin eden, Kur'an çarpar, onu kör eder. Ben işte böyle bir kişiyim ama işte öyle değil. Kur'an dile geliyor, ben seni kör ettim, henüz farkında değilsin. Neden öyle? Çünkü Allah'a ulaşmayı kalben dilemek cennetin de anahtarı, Kur'an'ın da giriş kapısıdır. İşte bu dileğin sahibi olmayanlara Allah Teala hastalarına engel koyuyor. Karşı çıkanlara huzurlarına engeller koyuyor. Engelleyenlere kalplerini tabi ediyor. O zaman Kur'an diyor ki ben seni kör ettim, sen farkında değilsin. İşte Kur'an aracılığı kabul edilen bir şefaatçi ve şikayeti kabul olunan bir davacıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz başka bir hadisinde ne diyor? Buyuruyor ki yakında koyu gece karanlıkları bir fitne olacak. O fitnelerden kurtuluş neydi ya Resulullah? Fitnelerden kurtuluş Allah'ın kitabı Kur'an'ladır. Şu Kur'an'da sizden evvelkilerin, sizden sonrakilerin ve arasındaki hükmü vardır. Kur'an bütün zamanların kitabı. İşte bütün zamanların kitabı olan Kur'an'ı kim kibrinden dolayı o kitabı terk ederse, Allah onun belini kırar. Kim de hidayeti ondan başkasında ararsa, Allah o kimseyi dalalette bırakır. O Allah'ın bir sağlam sam ipi, apaçık bir nuru ve sırat-ı müstakime ulaştıran hikmet dolu haberidir. Kim kibrinden dolayı o kitabı terk ederse, kibrinden dolayı kitabı terk edenler Araf 146'da Sesufu anayatellezine ellezine tekebbülne fillerdi bir gayri hakkın. وَاِنْ يَرَوْكُ اِلَّا آيَةٍ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاِنْ يَرَوْ سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُ سَبِيلًا وَاِنْ يَرَوْ سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُ سَبِيلًا. İşte kibrinden dolayı Kur'an'ı terk etmiştir. Kim de hidayeti ondan başkasına ararsa Allah o kimseyi dalalette bırakır. Hidayet, insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, hidayeti dilemezse Allah onu delalette bırakır. İşte Ra'd 27'de herkes delalette. اَنَّ اللّٰهِ يُدُلُ مَنْ يَشَاءُ وَيَّتِ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابُ. Ve o delalette olanlardan kim enab olursa ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse koyu gece karanlıkların bir fitnelerinden kurtuluş Allah'ın kitabı olan Kur'an'ladır. Allah Resulü de fitneler karanlık
gece parçaları gibi etrafı sardığı zaman Kur'an'a sarılın, ondan ayrılmayın. İşte Kur'an'a sarılanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir, onlar müşriklerine tabi olanlardır. Onlar hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıranlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadiste beyan ettiği gibi خَيْرِكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنِ وَعَلَّمَهُ En hayırınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir. Ümmetimin en hayırlısı Mehdi aleyhisselamdır. Çünkü Mehdi aleyhisselam Ali İmran 81'de Ulul Azm meylerinden Allah size kitap ve hikmet verdim. Sizden sonra bir Resulümüz gelecek. Mehdi Resul gelecek. Siz ona iman edeceksiniz. Ona yardım edeceksiniz. Bu ağır sözü üzerinize aldınız mı? Aldık, ikrar ettik. Şahit olun. Ben de sizinle beraber şahitlerdenim. Gerçekten de Hazreti Nuh Aleyhisselam, Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Hazreti Musa Aleyhisselam, Hazreti İsa Aleyhisselam ve Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz Kur'an'da Ulul Azm nebileri olarak geçiyor. Allah onlardan misak almış ve bu Ulul Azm nebilerinin arasında Peygamber Efendimiz de var. Ve onlardan sonra gelen Resul, Mehdi Resul sizdekini tasdik edecek. Size kitap hikmet verdim ve sizdekini tasdik edecek. Siz ona iman edeceksiniz. Şimdi Mehdi Resul Kur'an ayetleriyle Hazreti Nuh'taki 7 safayı tasdik ediyor. Hazreti İbrahim'deki 7 safayı tasdik ediyor. Hazreti Musa'daki 7 safayı tasdik ediyor. Hazreti İsa'yı tasdik ediyor ve Nebi Sultan Peygamber Efendimiz'in İndirilen Kur'an-ı Kerim'de 7 safayı tasdik ediyor. Hazreti Nuh ona tabi olan gemidekiler 7 safayı yaşadılar. Hazreti İbrahim ona tabi olanlar 7 safayı yaşadı. Hazreti Musa ona tabi olan Rabbani'nin 7 safayı yaşadı. Hazreti İsa Aleyhisselam ona tabi olan Havari'yle 7 safayı yaşadı. Ve Peygamber Efendimiz ona tabi olan sahabe 7 safayı yaşadılar. Kur'an ayetleriyle yaşanan Hanif dininin 7 safhası. İşte bunu Mehdi Aleyhisselam Allah'tan öğrendi ve insanlara da öğretiyor. Dinler yoktur, tek bir din var. Hazreti Nuh'un dini Hazreti İbrahim'in dinidir. Saffat suresinin 83. ayet-i kerimesi. Hazreti İbrahim'in Hazreti Nuh'un dininden olduğunu buyuruyor. وَمِنْ شِعَيْتِ اللّٰهِ İbrahim. Muhakkak ki onun dininden olanlardan önemli biri de Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dır. Kimin dininden? Hazreti Nuh'un dininden. Hazreti Musa Aleyhisselam da Hazreti İbrahim'in dininden. Hazreti İsa Aleyhisselam da Hazreti Nuh'un, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın dininden. Hazreti Peygamber Efendimiz de Hazreti Nuh'un, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın dininden. Öyleyse dinler yok, tek bir din var. Bu din Arapça adıyla babamız İbrahim'in Hanif dini. Arapça adıyla Nasranilik. Arapça adıyla Yahudilik. Hazreti İbrahim'in nisanıyla Hanif dini. Görüyoruz ki dinler yoktur, tek bir din var. Ve Allah Teala bunu ayetlerde net olarak anlatmış. Şimdi Resulullah'ın bu konudaki hadisine baktığımız zaman ne görüyoruz? Sizlere hukuku iki
Hukuku ağır iki kıymetli emanet bırakıyorum. Birincisi Allah'ın kitabıdır. Onda nur ve hidayet vardır. Allah'ın kitabına sımsıkı sarılın. Onunla meşgul olun, onu öğrenin, öğretin. İkinci emanet Ehl-i Beytim'dir. Ehl-i Beytim hakkında Allah'tan korkmanızı hatırlatırım. Öyleyse görüyorsunuz ki dinin iki kaynağından bir tanesi Allah'ın kitabı ve Allah-u Teala Allah'ın kitabına sarılmamızı emir buyuruyor. Ümmetimin en hayırlısı Mehdi Aleyhisselam. Çünkü Mehdi Aleyhisselam 7 sabah 4 tertimi öğreten Kur'an'ın lafzı ve 7 ruhunu öğreten Allah'ın vazifelisidir. Hayrukum men taallemel Kur'an ve allemehu. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Ümmetimin en hayırlısı sizin zorluklarınızı gideren veliniz olan kimseye katınız o Mehdi'dir. Yani ne demiş oluyor Allah Resulü? Ümmetimin hayırlısı Mehdi Aleyhisselam'dır. Mehdi Aleyhisselam'ın en hayırlı olmasının sebebi Allah'tan öğrendiği Kur'an'ın lafzı, manası ve yedi ruhunu öğretmesindendir. Kur'an'ın bir lafzı, manası ve yedi ruhunu Allah'tan öğrenmiştir. Ve Allah'ın emriyle de öğretmektedir. Nitekim Ali İmran 81'de وَاِذَا خَذَ اللّٰهُ مِسَاقَ النَّب۪ينَ لَمَا عَتَيْتُكُمْ كِتَابًا حِكْمَةً ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ. Ulu'l-Azm nebilerine verilen Hazreti Nuh Aleyhisselam şeriat kitabının sahibidir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam şeriat kitabı, Hazreti Musa Aleyhisselam keza öyle, Hazreti İsa'nın keza öyle ve son Nebi'ler Sultanı Peygamber Efendimiz bu 7 safa 4 teslim öğretisini Allah Teala Mehdi Aleyhisselam'a, Mehdi Aleyhisselam da sarı kitaplardaki bu 7 safa 4 teslimi tasdik ediyor.

diyor. Sizlere hukuku ağır iki kıymetli emanet bırakıyorum. Birincisi Allah'ın kitabıdır. Onda nur ve hidayet vardır. Tevrat da hidayet ve nurdur. İncil de hidayet ve nurdur. Allah'ın kitabına sımsıkı sarılın. Onunla meşgul onu öğrenin ve öğretin. Evet, onu öğrenin ve öğretin. İkincisi emanet, ehli beytimdir. Mehdi Aleyhisselam ehli beyttendir, evladı Resul'dür. Mehdi benim soyumdandır. Ben nasıl vahiy üzere mücadele verdiysem o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Allah benimle bu dini nasıl başlattıysa onunla sona erdirecek. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onunla da fitneden kurtulacaklardır. O halde bu koyu gece karanlıkları fitnelerden kurtuluş Ehl-i Beyt'ten olan Mehdi Aleyhisselam'la gerçekleşecek. Fitne katilden büyük. Katleden bir kişi cezası cehennem. Cehenneme gidiyor. Ama fitne başkasının cehenneme gitmesine sebep oldu. Kendisi de cehennemin en derin yerinde ve bu bir kişiyle de sınırlı değil. İnsanları ifsad ediyor, Allah'ın yolundan saptırıyor. Evet sevgili kardeşlerim, pazar sohbetimizin sunuş konuşması burada tamamlıyor ama pazar sohbetimize sizden gelen sorularla devam ediyoruz. Sosyal medyadan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, tövbe kavramı yerli yerine oturtulamıyor. İnsanlar diyorlar ki, İslam'da ruhban sınıfı yoktur. Allah'la kul arasına kimse giremez. O zaman insanlar da kendi kendilerine tövbe ediyorlar. Acaba hangi standartlarda, hangi cins tövbe var açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim, üç çeşit tövbeden bahsedebiliriz. Bir, kişinin yaptığı günahlardan uzaklaşması için yaptığı tövbe. İki, mürşit önünde yapılan tövbe. Üç, tövbe-i nasuh. İşte Tövbe suresinin 126. ayet-i kerimesinde onlar senede bir iki kere onları imtihan ettiğimizi görmüyorlar mı? La sonra tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. İşte bu tövbe etmiyorlar, Allah'a yönelmiyorlar. Günahtan uzaklaşma ve de mürşidin tövbe, zikir, Allah'ın ismini ard arda tekrarı. Kula musibet gelmez, hak yazmayınca, hak musibet yazmaz, kullanmayınca. Kul nefsine tabi oluyor. Nefsine tabi olduğu zaman o kişi derecat kaybediyor. Ve devamlı günah işliyor. İşte bu musibetler o kişinin işlediği günahların sonucu. Yani bir nevi musibetler o kişinin işlediği günahların kefareti.

0: seçilmiştir kişi, seçilmiş olmasına rağmen Allah kendisinden Allah'a ulaşmayı dilemesini istiyor. Ama Tövbe 126'da buyurulduğu gibi seçilmesine rağmen, musibetlerle imtihan olmasına rağmen tövbe edip zikre başlamıyorlar. Ama herkes öyle değil. Bakara 155, 156, 157'de de imtihan olanı ve nebliyokum bir şeyin minel havfi vel cu'i ve naksın emmali ve hepsi ve semerat ve beşerü mine sabirin. Yani sizi korkuyla, açlıkla, maldan, candan eksilmeyle imtihan ederiz. Sabredenlerim üzere. Kimlerdir bu sabredenler? Onlara bir musibet isabet ettiği zaman kalu inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah içiniz hayattayken ruhumuz Allah'a ulaştı ve inna ileyhi raciun. Böyle bir kerte tekrar ruhumuz Allah'a dönecek. 157 Ulaike aleyhim selavatun min rabbihim ve rahmetun ve ulaike'l muhtedun. İşte onların üzerine Rablerinden selavat ve rahmet vardır. İşte onlar hidayete ermiş olanlardır. Onlar ruhlarını Allah'a ulaştıranlardır. İşte bu sabredenler ruhlarını Allah'a ulaştıranlar. Tabii ki sabrın da 7 safhası var. Bu ayette bahsi geçen sabır, 3. safha, 7 safha sabra baktığımız zaman öyle görüyoruz. Şimdi insanlar İslam'da ruhban sınıfı yoktur diyor. Güzel de bu onların kendi zannı. Allah-u Teala kalben Allah'a ulaşmayı dileyenleri 12 tane insanla mürşitlerine ulaştırıyor ve tabi olması halinde ruh vücudun ayrılıyor. Sırat-ı müstakimden seyri sülükle Nisa 175'e göre Allah'ın zatına ulaşıyor, Allah'ın zatında yok oluyor. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمِنُوا بِاللّٰهِ وَاَحْتَسَمُوا بِهِ Allah'a iman eden ve ona ulaşmayı dileyen. فَيَسْتَرْتُقُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُمْ وَفَدٍ Allah onları kendisinden bir rahmet ve fazlın içine koyacak ve onu kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştıracak. Allah-u Teala bunu diyorsa bir deli bu kuyuya bir taş atıyor, kalıp çıkıyor. İslam'da ruhban sınıfı yok. Eğer İnsanlar o kişinin günahlarını affediyorlarsa bu doğru değil tabii. Sadece mürşit bir vasıtadır. Tövbe eden kişiyle Allah arasında mağfirettir. Devrin imamıyla Allah arasında mağfirettir. Tövbe eden kişiyle imam arasında şefaattir ve mağfireti günahları sevaba çeviren Allah'tır. Yedi nimeti o kişi Allah'tan alıyor. Devrin imamının ruhunu o kişinin başının üzerine gönderen tövbe sırasında Allah'tır. Kalbe imanı yazan Allah'tır. Günahları sevaba çeviren Allah'tır. Ruhun vücuttan ayrılması Allah'ın emriyledir. Fizik vücudun şeytana kulumaktan kurtulması Allah'ın yardımıyledir. Nefs eskesi, keza öyle ve iradenin güçlenmesi. Bunlar hepsi Allah'ın dizaynı içerisinde gerçekleşiyor. Şimdi gelelim. Kişinin kendi kendine yaptığı birinci tövbenin dışında bir de günahtan uzaklaşmak, bir de mürşid eline yapılan tövbe, 4 ayet-i kerimede açıklanıyor. Mürşid eline yapılan tövbe, Nisa 64, Nisa 80'i Nisa 64'ün altına alırsak, biz Resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. Resul'e itaat Allah'a itaattir. Ama 312'de yine sana tövbe ederek tabi olanları birlikte emrolunduğun gibi istikamet üzere ol. Furkan 70'te kim mürşid önüne tövbe eder, mümin olur, ıslah amel-i nefs etkisini yaparsa, işte onların Allah'ın seyyiatlarını hasenata tebdil ettiği kişiler olduğunu buyuruyor. Ve Mümtehin 12 keza öyle. Öyleyse her halükarda mürşide 12 tane insanına tabi olmak tövbeyi muhtevasına alıyor ve mürşid önünde tövbe günahları sevaba çevirendir. Kişi kendi kendine tövbe ettiği zaman Allah tövbeyi kabul ederse hangi günahından dolayı tövbe etmişse o günah miktarı kadar Allah ona sevap yazar. Ama mürşid önünde yapılan tövbede o güne kadar işlediği bütün günahları sevaba çevirir. Mürşidin Allah'tan talebi, mağfiret talebi, kendisinin de Allah'tan mağfiret talebi şahidin huzurunda, her iki tarafın Allah'tan'ın tövbesini kabul etmesi ve günahların sevaba çevrilmesi bu şekilde gerçekleşiyor. Ama bir de tövbe-i nasuh var. Kişi ihlasa ulaştığı zaman, insanla Allah arasında 7 safa emirler sistemine emre baktığımız zaman, 6. safhada kişi ihlasa eriyor ve tövbe-i nasuh yapan muhlislerdir. O kişi Allah'ın davetiyle tövbe-i nasuhla tövbe ediyor. Tarim suresinin 6. ayet-i kerimesinde belirttiği gibi Allah bu tövbeyi kabul ederse salahın birinci kademesinde Allah günahlarını örtüyor. İkinci kademesinde salahın nurunu veriyor. Üçüncü kademesinde o örttüğü günahları bir kere daha sevaba çeviriyor. Dördüncü kademesinde irade teslimi ve beşinci kademesinde Allah'ın zatını gören, irşada memur ve mezun kılınanlar olarak ifade ediyor. Altıncısında kavim resulleri var. İradefi. Yedincisinde tasarruf devrin imamı var. Kişinin kendi kendine yaptığı tövbe 1, mürşidden yapılan tövbe 2 ve tövbe-i nasuh 3. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeşimiz muhterem hocam, sihir, büyü ve hüddamla uğraşanlar topluma ne verir? Bu tür işlerle uğraşanlarda çare arayanlara ne tavsiye edersiniz? Sevgili kardeşlerim, gerçekten sihir, büyü günah-ı kebairdendir. Nasıl şirk günah-ı kebairse, sihir, büyü de günah-ı kebairdir. Faiz de günah-ı kebairdir. Ve daha bunun gibi birçok savaştan kaçmak vesaire, bunlar hepsi günah-ı kebair. Bunlardan kaçınmak bir dilektir. Nisa suresinin 31. ayet-i kerimesinde اِنْ تَجْتَنِبُ كَبَائِرَ اِسْمَوَا تُنْهَوْنَا نُكَفِرْ عَنْكُمْ سَيَّادِكُمْ. Eğer yasaklarınız büyük günahlardan kaçınırsanız sizin günahlarınızı örteriz. İşte bu sihir büyüğü Allah'ın yasak ettiği bir fiil, şeytanın zülmani ilmi ve insanlar birbirlerine sihir büyüğüyle zarar veriyorlar. Cinleri birbirinin üzerine saldırtarak hüddam ilmiyle zarar veriyorlar. Bununla uğraşanlar topluma ne verir? Sadece huzursuzluk ve mutsuzluk. Bu tür işlerle uğraşanlarda çare arayanlara ne tavsiye edersiniz? Her zaman herkese tavsiye ettiğimiz Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah Teala 7 ayet-i kerimede enab münib, yünib olarak aynı kökten türeyen, Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden bahsediyor. 7 ayet-i kerime. Evet. Biz diyoruz ki Allah'a yönelsinler, Allah'a ulaşmayı dilesinler. Rad-Tirmiye'de göre, Rum 31'e göre Allah'a ulaşmayı dilesinler. Lokman 15'e göre, Zümer 17'ye göre, Zümer 54'e göre, Mumin 13 ve Şura 13'e göre Allah'a ulaşmayı dilesinler. Dilemeleri halinde Allah Teala bunu kimin kalbinde görürse Allah Teala onu ruhunu mutlaka kendisine ulaştırıyor. Ve o kadar büyük günahlar işleyen kişi Allah Teala o büyük günahları sevaba çevirdiği gibi onun ruhunu da kendisine ulaştırarak 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına onu sahip kılıyor. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam Kur'an'da birçok ayette insanların hüsrana uğradığından bahsediyor. İnsan hangi şartlar altında hüsrana uğrar? Hüsrana uğramanın sonucu nedir? Bütün cehennemlikler hüsranda olanlardır. Yani günahları sevaplarından fazla olanlar. İşte Mü'minin suresinin 103. ayet-i kerimesi. Herkes hüsranda, Mü'minin suresinin 103. ayet-i kerimesi de men khafet mevazinu kimin hasenat tartıla hafgerise ve ulaki lezine khasur enfisehum fi cennem halidin. Onlar nefsinin hüsrana düşenlerdir ve onlar cehennemdir. Cehennemliktir. 7 ayet-i kerimede de herkesin hüsranda olduğunu buyuruyor başlangıçta. Hüsranda olanlar amelleri boşa gidenlerdir. Allah Teala Zümer 65'te وَلَقَدْ اُحُيَّ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ لَا نَشْرَكْتَ لَا هَفَتَّنَّ اَمَالِكَ لَا تَكُنُ مِنَ الْخَاسِرِينَ Sana ve senden öncekilere vahyetti gerçekten eğer şirk koşarsan Allah'a ulaşmayı dilemezsen amellerin mutlaka eba olur ve mutlaka üstüne düşenlerden olursun. Allah'ın kanunu bu. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenler onlar ameli boşa giden hüsranda olanlardır. Gideceği yer cehennemliktir. Ulaşmayı dileyenler Allah günahlarını örttüğü Ehli Furkan sahibi kıldığı kişiyi birinci kat cennete ulaştırandır. Amelleri boşa giden, Allah'ın zatını dilemeyen, takva sahibi olmayanlar, 7 ayet-i kerime, amelleri boşa gitmeyen, Allah'ın zatını dileyen, takva sahibi olanlar. Günahları örtülen, Allah'ın zatını dileyen, takva sahibi olanlar. İnsan hangi şartla hüsrana uğrar? Amelin boşa gitmesiyle hüsrana uğrar. Ama Allah Teala kimin ameli boşa gidiyor? Lika Allah'ı dilemeyenlerin. Kehf 105'te lika Allah'ı dilemeyenler var. Zümer 65'te lika Allah'ı dilemeyenler var ve her ikisine de ameller boşa gidiyor. Amellerin boşa gitmesi o kişiyi hüsranda bırakıyor. Sosyal medyadan bir kardeşim Muhterem Hocam zikrin Allah katında bu kadar değerli olmasını neye bağlıyoruz? Çünkü nefsin manevi kalbindeki afetleri temizleyen, Allah katındaki faziletleri kalbimize taşıyan yegane vasıta zikirdir. Zikrin dışında hiçbir ibadet bunu yapamaz. Ne oruç tutmak, ne namaz kılmak vesaire yetmez. zikrin dışında daimi bir ibadet yoktur. Her ibadet belli ölçüye dayalıdır. Fazlasının yapılması ifrat, azının yapılması tefrittir. İnsanlar ifrat ve tefritte girerler. Ama zikirde tefrit vardır, ifrat yoktur. Çünkü Allah-u Teala daimi zikri farz kılmıştır. Öyleyse daimi o kişi Allah'la birlikte kılan, devamlı ona en üst seviyede derecatı kazandıran yegane vasıta zikir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz size amellerin en iyisini, en temizini, Allah katında en çok size derecat kazandıran, altın gümüş infaktan daha kıymetli, şehit olmaktan daha değerli bir şey söyleyeyim mi? Evet, o Allah'ı zikretmektir buyuruyor. Öyleyse zikir ibadetlerin sultanıdır. Zikirden daha üst seviyede bir ibadet yok. Zikir en fazla derecat kazandırandır. Ve zikir amelleri ağırlaştırandır. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, insanların nefslerindeki kin, nefret, düşmanlık duyguları ne zaman kaybolur? Daimi zikre ulaştığınız an. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki birbirinize nefret etmeyiniz. Birbirinize haset etmeyiniz. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. İşte o kardeşler, kardeşlik birbirlerini Allah için sevmektir. Ne diyordu Allah Resulü? Buyuruyor ki şehit değiller, Resul değiller. Ama şehitlerin ve Resullerin gıpta ettiği insanlardır. Kimlerdir onlar ey Allah'ın Resulü? Onlar aralarında ne kan bağı ne de birbirlerine bağışladıkları bir mal olmadığı halde birbirlerini Allah için sevenlerdir. Allah'a yemin ederim ki onların yüzleri nurdur. Onlar bir nur üzeredirler. Herkes korku içindeyken onlar korkmaz. Herkes üzülürken onlar üzülmezler. Allah'ın velilerinden bahsediyor. La havfun aleyhim ve la mihsenun. Herkes korku içindeyken onlar korkmaz. Herkes üzülürken onlar üzülmezler. Onlar birbirlerini Allah için sevenler. 7 safhada bu وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا مِيَحْسَنُونَ var. 7 safhanın 7'sinde Allah-u Teala velilerden bahsediyor. Allah'ın kulları arasında bir grup var ki bunlar ne peygamberdirler ne de şehittirler. Yani Resul değiller, şehit değiller. Onlara korku yok, onlar masum olmazlar. Bakara 38, Bakara 112, Bakara 274, Ali İmran 170, Maide 69, Araf 35 ve Akaf 13. İşte bu özelliğin, vasıfların sahibi olan insanlar arasında bir akrabalık bağı, bir mallar alışverişi olmamasına rağmen onlar için korku yok, onlar masum olmazlar, onlar birbirlerini Allah için sevenlerdir. Belki o hadisi de buraya ilave etmekte fayda var aynı birbirler örtüşü için. Onlara korku yok, onlara mahsur olmazlar. Onlara korku yok, onlara mahsur olmazlar. 7 velayet kademesi için bu söyleniyor. Fena makamındakiler için onlara korku yok, onlara mahsur olmazlar. Vesaire. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeşim Muhterem Hocam, Allah'tan çok şey istiyoruz ama gerçekleşen çok az bir kısmı. Allah-u Teala duaları kabul ederken nasıl bir yol izliyor? Ve dualarımızın kabul olması için ne yapmalıyız? Duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Öyleyse kimdir kalbi gaflet içinde? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeyen. Duanızın mutlaka kabul edileceğine iman ederek dua edin. Şunu bilin ki Allah kalbi gaflet içerisinde olanların duasını kabul etmez. Yani diliyle iman ediyor, ağzıyla iman ediyor ama kalbi iman etmiyor. Kalp gaflet içinde. Öyle kişilerin duasını Allah kabul etmiyor. Ama kalbi zikirdeyse, Allah'a ulaşmayı dileyen Allah Teala'nın kalpteki ekiniti alıp ihbatı koyduğu kişilerin herkesin duasını kabul ediyor. Zaten Allah'a ulaşma dileği bir dua, bir niyettir. Onu mutlaka Allah Teala mürşidine ulaştırıyor. Ya ahiret hayatındaki derecatı olarak ona veriyor. Ya anında kişinin talebini gerçekleştiriyor veya onun günahına kefaret oluyor o dua. Ama mutlaka Allah Teala karşılığını veriyor. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam, Ramazan ayı Müslümanlar için din ve dünya saadetini kazanmada bir fırsat ayı mıdır? Açıklayabilmişsiniz. Evet. Ramazan ayı tüm Müslümanlar için din ve dünya saadetini kazanmada bir fırsattır. Bakara 185'te Şehr-i Ramazan Ennenzibü ünzile fiyül Kur'an hüdennin nasi ve beyinatil minel hüda vel furkan. Mübarek üç ayların sonuncusu Ramazan'dır. Allah-u Teala'nın Resulü Recep ayı Allah'ın ayıdır. İçinde Regaib kandili ve Miraç kandili var. Şaban ayı benim ayım. İçinde Berat kandili var. Ramazan ayı da ümmetimin ayı. İşte bütün Müslümanlar için Ramazan gerçekten ahiret ve dünya saadetini kazanmada çok büyük bir fırsattır. Kalben ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan ruhunu teslim eden herkes için. Zaten Allah Teala Bakara 185'in sonunda Allah yürüdüğü bir kümülüyüz ve Allah yürüdüğü bir kümülüyüz. Allah sizin için kolaylık dile, Allah sizin için zorluk dilemez. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam, bir cami hocası cuma hutbesinde Allah nimetini kullar üzerinde görmek ister hadisini şöyle açıkladı. Allah'ın insanlara verdiği nimetlerden yeme, içme, giyme hususlarında çok dikkatli davranması gerektiğini, temizliğe riayet etmemizi, Allah'ın nimetlerine şükretmemiz gerektiğini ifade etti. Bizlere Kur'an-ı Kerim'de geçen nimet kavramını açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, nimet her devirde ki nübüvvetle nübüvvet sona erdiğine göre Resulullah'tan sonra kıyamet gününe kadar her devirde devrin imamı var. O devrin imamını Allah Teala kavim resulleri arasında seçmiş. Ali İmran 164'e göre onu bir nimet kılmış müminler için. Laqad menallahu alel mu'mine iz ba'sa fihim rasulen min enfusihim yetlu aleyhim ayati. O nimet devrin imamı onlara ayetleri tilavet ediyor. Onların hepsini tezkiye ediyor, onlara kitabı öğretiyor, hikmeti öğretiyor. Onlar ondan önce apaçık bir deraat içindeydiler. Öyleyse görüyorsunuz ki devrin imamının ruhu bir nimettir. Ve Allah Teala üzerinize nimetini görmek ister derken herkesin Allah'a ulaşmayı dileyerek Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece mürşidini Allah'tan sorması ve gösterilen mürşide tabi olması halinde devrin imamının ruhunun bir nimet olarak onların başlarının üzerine gelmesini istiyor. Sadece bu değil, onlar ki nimetlendiler, kurtuldular. Bu ikinci safa kurtuluştur. Allah'ın üzerinize nimetini görmek istiyor. Allah Teala nimetini tamamlamak istiyor. Bizlere Kur'an-ı Kerim'de geçen nimet kavramını açıklar mısınız? Allah Teala buyuruyor ki el-yevme ekmeltu lekum dinekum. Dininizi tamamladım. Ve etmemtu aleykum nimeti. Ve nimetimi de tamamladım. Ve raditukum lekum İslam'a dinen ve sizin için İslam'ı seçtim. Yani dinin iki kaynağından bir tanesi Allah'ın kitabı, diğeri de nimet olarak devrin imamı. Nitekim Bakara 150-151'de Allah şöyle buyuruyor. فَلَا تَخْشَوْنُ مَخْشَوْنِي لِعُوتِ مَنْ نِيمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ فَلَا تَخْشَوْنُ مَخْشَوْنِي لِعُوتِ مَنْ نِيمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Ve nimetin tamamlanması meyanında Allah sizin içinizden size bir Resul gönderdi. Öyleyse اَلْيَمُ اَكِمَلْتَوْ لَكُمْ دِينَكُمْ. Kur'an'ın tamamlanması dinin tamamlanmasıdır. Ve اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ nimeti. Ben nimetimi de tamamladım. Dönüyor mu? رَدَتُكُمْ لَيْمْ اِسْلَامِ دِينَ. Ve sizin için İslam'ı seçtim. Allah Teala nimetin tamamlanmasını istiyorum. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam, bir din görevlisi Ali İmran suresinin 7. ayet-i kerimesindeki ulu elbab tamlamasını akıl sahipleri diye tarif etti. Ayrıca aynı surenin 190-191 ayetlerindeki zikrin namaz olduğunu açıkladı. Bu konu doğru mu, açıklar mısın? Değil. Ermen suresinin 7. ayet-i kerimesindeki ulu elbab anasını akıl sahipleri diye ifade etti. Vahye zekkere ulul elbab. Kur'an-ı Kerim'in muhatabı olan insanlar kalp yapıtı itibariyle 3 gruptur. Kalbinde zevk olanlar. Ben kendi kendime Kur'an-ı Kerim okurum diyenler, Kur'an-ı Kerim okuduklarında muhkem ayetlerin manası lafzi manayla eşdeğer öğrenebilirler. Ama müteşabi ayetler söz konusu. Şimdi din Kur'an ayetleriyle bir sabah 4 teslimi içeriyor. Bu 7 safhanın birincisi muhkem ayetlerden hareketle sonuca ulaşılabilir. Ama mürşide tabiyet bir müteşabi ayettir. Nereden biliyoruz? Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesi. اَنَّ الَّذ۪ينَ يُبَيْنَكَ اَنَّمَا يُبَيْنُ اللّٰهِ يَعْدِ اللّٰهُ فَوْقَ اَيْد۪يهِمْ. Muhakkak ki onlar sana tabi oldukları zaman Allah'a tabi olurlar. Onların elleri üzerinde Allah senin bütün vücudunda tecelli ettiği için eline de tecelli ediyor. O eline tecelliyat Allah'ın el tecelliyatıdır. Allah'ın eli onların üzerindedir. İşte burada müteşahat başlıyor. Şimdi muhkem anlaşılıyor ama müteşabi, bu bir müteşabi ayet-i kerime. Eğer kişi bu ayet-i kerimeyi okuyup da Allah'ın da insanlar gibi bir ele ve benzeri şeylere sahip olduğunu, huzurlara sahip olduğunu düşünse, bu bir küfürdür. Allah-u Teala'nın huzurlardan, mahlukatın sahip olduğu bütün sıfatlardan münezzehtir. Allah zatıyla yoklukta, ilim ve rahmetiyle her şeyi kuşatmıştır. Öyleyse olayı bu şekilde ele almak lazım. İşte bu kalbinde zevk olanlar, müteşabi ayetlere tabi olup fitne ararlar. Ama rasihun de onlar da muhkem-i teşabihatlar Allah'tandır. Onları da tezekkür edemezler. Sadece kim tezekkür edip ulul elbab? Allah Teala hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak kelamın işlemek üzerine farz. Ulul elbab hikmet sahibi alim midir? Evet. Öyleyse bizler Kur'an-ı Kerim'i hikmet sahibi alimden, ulul elbab'tan, muhlislerden, salihlerden, veli resullerden, devrin imamından en üst seviyede öğrenmeliyiz. Bunlar ancak Allah'ın iradelerini teslim aldığı, daha doğrusu iradesini teslim alıp irşada memnun ve enzim kıldığı üç grup insan var. Devrin imamı bir, kavim resulleri iki ve veli mürşitler üç. Bunun dışındakiler de daimi zikirde oldukları için hikmet sahibidirler. Kaldı ki Al-İmran 190-191'deki zikrin namaz olması söz konusu değil. Yani üstü yatarken nasıl yatarken namaz kılabilir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin alimin uykusu cani ibadetinin neyidir? Alim uykuda yaptığı tek ibadet zikirdir. Kalp zikri. Cahil de aynı zikri yaparsa cahil 1'e 10 kazanır, alim de 1'e 700. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeşim, Muhterem Hocam, sizden Allah'a ulaşmanın farz olduğunu öğreniyoruz. Mürşidimizi nasıl bulabiliriz? Evet sevgili kardeşlerim, Allah Teala mürşidin seçimini hiç kimseye bırakmamış. Mürşidin tayini Allah'a aittir. 7 ayet-i kerimede istaneyi Allah Teala açıklıyor. İstane mürşidin Allah'tan istenmesidir. Fatiha 5. Yalnız senden istaneyi mürşidimizi isteriz. O zaman neyle istiyoruz? Bakara 46'ya göre acet namazıyla istiyoruz Allah'tan. Maide 35'te ya eyyühellezine amenu takullaha vebtagu ileyhil vesilete. Takva sahibi olun ve mürşidinizi Allah'tan isteyin. Nahl suresinin 9. ayet-i kerimesinde vallahi kaste sebebi min hacairin lev şahadna hedakum ecmaîn. Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Öyleyse vesili Allah'tan isteyin, yolun tayini Allah'a aitse bunların hümle esasız olan özet, mürşidin seçimi bize verilmemiş, Allah'a aittir ve hacet namazıyla mürşidimizi Allah'tan soruyoruz. 4 rekatlık bir namazdır. 1. rekatta Fatiha'dan sonra 3 ayet-i kürsi, 2. rekatta Fatiha'dan sonra İhlas ve Reknas, 3. rekatta Fatiha'dan sonra İhlas ve Reknas, 4. rekatta Fatiha'dan sonra İhlas ve Reknas okunur ve Allah'tan mürşid talep edilir. Kimseyle konuşmadan kıbleye doğru sağ ayağın üstü yatılıp Allah'ı zikrederek uyulur. Huşu sahibi ise Allah Teala mutlaka mürşidi ona gösterecektir. Allah'ın gösterdiği mürşide gidip sadece tabi olacak. Ve böylece gök kapıları kendisine açılmış olacak. Gök kapılarına, gök katlarına yükselen seyri sülükteki ruhtur. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha pazar sohbetinin sonuna geldik. Bir pazar sohbetinde başka bir pazar sohbetinde tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı, selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah inancının imana dönüşmemesi sebebiyle insanlar hep huzursuz ve mutsuz. Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı verir, ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. World Value Survey araştırma şirketinin 38 ülkede yaklaşık 30 bin kişiyle yaptığı bir araştırma verilerine göre, dünyada birçok ülkede insanların çoğu cennet ve cehennem hayatına inanmıyor. Almanya'da cehenneme inananların oranı sadece %16. İngiltere'de %24, İsveç'te %12, Finlandiya'da %15. Bu sadece sonuçlardan birkaçı. Ama Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz, ki Allah-u Teala'nın kendisiyle indirdiği mutluluk adresi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi olan Kur'an-ı Kerim'e göre, insanoğlu için öncelikli olan cennet saadeti, daha sonra dünya saadeti söz konusu. Çünkü ahiret hayatı, yani cennetin yaşandığı yer olan ahiret hayatı ile dünya hayatı mukayese edildiğinde, dünya hayatı sonsuz ahiret hayatının yanında bir hiç hükmünde. Öyle olunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünyada yaşanan meşakkatlerin, sıkıntıların hepsini toplasanız, cehennemde yaşayacağın azabın yanında bir zerre bile değil. Dünyadaki bütün mutlulukların hepsini bir araya toplasanız, cennette yaşayacağın mutluluğun yanında bir zerre bile değil. Öyle olunca en çok sevdiği varlık olan insan için Allah-u Teala'nın öncelikli birinci sırasında ahiret saadeti, yani cennet mutluluğu geliyor. Onun da bir dileğe bağlı olduğunu bilmek lazım. Hem Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı anahtarı, cennetin de giriş kapısı anahtarıdır. Bu Allah'a teslim olma talebidir, bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan herkes mutlak surette Allah tarafından 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı olan mutluluğa müjdelenir. Öyleyse işler çok kolay. Hazreti İsa'nın deyimiyle kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. İnsanlar hep mutluluğu arıyorlar. Allah da mutlu olmalarını istiyor. Diğer insanlar da onların mutlu olmasını istiyor. Herkes sevdiğinin mutlu olmasını istiyor, ama bizi huzursuz ve mutsuz kılan olan düşman iblistir. İblis bunu nefsimizdeki afetlere tesir etmek suretiyle bizi huzursuzluğa, mutsuzluğa mahkum ediyor. Öyle halde iblisin boyunduruğundan kurtulmak bir dilektir. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, bu dilek onu mutlak surette şeytanın kulluğundan, şeytanın dostluğundan mutlaka kurtarır. Sadece bir dilek. Ondan sonra mı? Ondan sonra Allah'ın yardımıyla, garantisiyle çok kısa sürede içerisinde Allah onu mürşidine ulaştırarak nefsindeki kendisini huzursuz ve mutsuz eden hastalıkların %51'ini nura dönüştürmek suretiyle 13 tane cennet, dünya saadetinin yarısına ulaştıracaktır. Dünya saadetinin tamamı nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin temizlenmesi yerine 19 tane faziletin yerleşmesiyle gerçekleşir. Olay bu ise, o zaman bütün insanlar için öncelikli olan ahiret hayatı cennet, daha sonra dünya saadeti. Çünkü dünya saadeti, dünya hayatı ile ahiret hayatı mukayese edildiği zaman, dünya hayatı, 3 günlük dünya hayatı, buna mukabil sonsuz ahiret hayatı. İnsanlar 3 günlük dünya hayatı için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret, gayret etmiyorlar. Allah'a göre öncelikli olan ahiret saadeti, ki bu bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan kişi mutlaka Allah mürşidine ulaştırır. Mürşide tabiyetle 7-8 aylık süre içerisinde mutlaka Allah Teala onu 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına sahip kılar. Allah razı olsun.

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
1: Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz İslam'da hoşgörü. Birinci sual, İslam'da hoşgörü kavramı nasıl tanımlanır? Hoşgörü İslam'ın temelinde var. Haniflik ve hoşgörü İslam dininin ta kendisidir. Allah emrini veriyor, başkalarının kusurlarını araştırmayınız. Kusur gördüğünüz zaman örtünüz. İzah etmeyiniz. Sonuçları Allah ve Resulüne ulaştırınız. Çözüme gidiniz, hoşgörülü olunuz diyor. İnsanlar hata yapabilirler. Allah-u Teala hataların affedilmesi istikametinde bir nasihat veriyor. Hepimize düşen vazife açıkça belli oluyor. Bize karşı davranışlarda yanlışlıklar varsa bunu yok sayıp ondan yana olarak düşünün. Bize sert davranışının bizim hangi hatamızdan kaynaklandığını araştırın. Eğer iki taraf tam bir tanesi hoşgörülü olsa mutlaka mesele çözülür. Mevlana Hazretleri tevazu ve alçak gönüllükte toprak gibi ol, hoşgörülükte deniz gibi ol. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Sevgili kardeşlerim, gerçekten de muhtevaya baktığımız zaman ayetlerde Allah-u Teala hepimizin hoşgörülü olmasını istiyor. Nur suresinin 22. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyor? Nur suresinin 22. ayet-i kerimesi. Sizden içinizden fazilet ve servet sahibi olanlar, yakınlarına, miskinlere, Allah yolunda hicret edenlere vermeye karşı vermemeye yemin etmesinler. Artık affetsinler, hoş görsünler. Allah'ın sizi affetmesini sevmez misiniz? Evet, demek ki Allah yolunda hem fazilet sahibi insanlar olabilir, hem servet sahibi insanlar olabilir. Her iki halde de yakınlara, miskinlere, Allah yolunda hicret edenlere versinler buyuruyor. Yakınlar, akrabalar, miskinler, çalışamayacak durumda olanlar, Allah yolunda hicret edenler ki bu hicret Allah'a ulaşmayı dileyenler olarak. Tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça tövbe sona ermez. Öyleyse tövbe ile birlikte hicret başlıyor. Bu hicret ruhun bizden ayrılarak sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle Allah'ın zatına ulaşması. O zaman fazilet ve servet sahibi insanlar bunlara vermemek için yemin etmesinler, versinler buyuruyor. Hoşgörülü olsunlar. Affetsinler onların kusurlarını. Ola ki onlarda kusur görürlerse affetsinler ve hoş görsünler. Eğer biz affedersek o zaman Allah-u Teala da bizi affediyor. Maide suresinin 13. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Maide 13'te misaklarını bozmaları sebebiyle biz de onları lanetlik kalplerinde kapkaranlık yaptık. Onlar kelimeleri yeniden tarif ederler. Nasihat okundukları şeylerden nasiplerini almayı unuttular. Onlardan pek azı hariç devamlı onların hainliklerine maruz kalırsın. Yine de onları affet ve hoş gör. Muhakkak ki Allah muhsinleri sever. Demek ki affetmek, hoşgörülü olmak muhsinlerin davranış biçimidir. Gerçekten de Ali İmran suresinin 134. ayet-i kerimesine baktığımız zaman fizik vücut teslimini yapanların اَلَّذ۪ينَ يُفِنْخُونَ فِي سَرَائِ وَدَّرَائِ ve kazimine aysa ve afanen nas. Bunlar insanları affederler. Öyleyse insanları affedenler onlar muhsinlerdir. Hoş görenler de onlar da muhsinlerdir. O zaman Allah bizden fizik güç tersiminin vasıflarını gerçekleştirmemizi istiyor. Davranış biçimleri açısından şeriat kısası, tarikat affı ve hakikat da kötülüğe karşı hayırla mukabele etmeyi gerektiriyor ki Muhterem Efendimiz 3 oda kısasında bunu anlatıyor. Tasavvufa yeni giren kişi henüz yeni girdiği için nefs eskisini yapmamış, kendisine tokat atana o da aynı şekilde bir tokat atıyor. İkinci odadaki şahıs nefs eskisini yapmış tarikat, o affediyor. Üçüncü odadaki şahıs ise kötülüğe karşı hayırla mukabele ediyor. İkinci sual, hoşgörü göstermenin bir sınırı olmalı mıdır? Bakara suresinin Allah-u Teala hoşgörüyü bütün boyutlarıyla uygular. Ama eğer İslam'a karşı bir saldırı vücuda gelmiş de bizi öldürüyorlarsa, yurdumuzdan bizi atıyorlarsa biz de onları öldüreceğiz. Biz de onları yurtlarından atacağız. Benim kanunum budur diyor. Toplum daima fertten üstündür. Toplumun menfaati kişisel menfaate ters düşüyorsa kişisel menfaatin sahibi üstseniz dahi her zaman toplumun menfaati tercih etmek mecburiyetindeyiz. Burada bize düşen Allah'ın emrini uygulamaktır. İşte Ali İmran suresinin 191. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Onlar Ulul Elbab ayaktayken, otururken, yan üstü yatarken daima Allah'ı zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında tefekkür ederler. Ey Rabbim sen bunları boşuna yaratmadın. Bakara 190-109'a göre ne durum nedir? Bakara 109'da da Allah-u Teala aynı minval üzere 190-109. Ehli kitaptan çoğu hak kendilerine apaçık beyan olduktan sonra nefslerindeki hasetten dolayı sizi imanınızdan sonra küfre döndürmeyi, fıska düşürmeyi isterler. Allah bu hususta emrini getirinceye kadar bağışlayın ve hoş görün diyor. Yine hoşgörülü olmamızı istiyor. Yani ehli kitaptan çoğu hak kendilerine apaçık beyan olduktan sonra nefslerindeki hasetten dolayı sizi imanınızdan sonra küfre döndürmeyi, fıska düşürmeyi isterler. Allah bu husustaki emrini getirinceye kadar bağışlayın, hoş görün, Allah her şeye kadirdir. Bir kere daha Allah-u Teala hoşgörülü olmamızı istiyor. Üçüncü sual, Allah ve Resulünün hoşgörüsüne sığınarak emirlere itaat etmemek doğru mudur? Bütünüyle yanlış. Allah ile olan ilişkilere, Allah'ın sevgilileriyle olan ilişkilerimize dikkat edin. Konunun önemini ne kadar az idrak ettiğiniz davranışlarınız ortaya çıkar. Allah'ın emri tebliğ edildiği zaman iki tür davranış biçimi olur. Size ne kadar güç gelirse gelsin, emri derhal kabul edip gerçekleştirmek veya bahaneler bulmak, müdafaya çekilmek. Hoşgörü Allah'ın Resulünde daima vardır. Resul Allah'ın emrini tebliğ eder, hiç kimseyi zorlamaz ama kişi emre itaatsizlik etmişse olay bitmiştir, kapanmıştır, bir yara açılmıştır. Nisa suresinin 80. ayet-i kerimesinde "Men yutur Resul'e fekad atallah" Resul'e itaat Allah'a itaattir. Zümer 53'te "Ey nefslerine karşı haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Allahu yaghfiru zunubu cemiyan." Fatır 5'te "Ya innasu اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. Öyleyse burada apaçık Resul bir emir verdiği zaman mutlaka yerine getirmek. Şartlar ne olursa olsun yerine getirmek inşallah. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: İslam'ın temelinde hoşgörü vardır. Kur'an'a baktığımızda insanları hoşgörülü olmaya götüren temel sebebin Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'ın size yol gösterdiği güzelliklerden gitmek anlaşılıyor.
3: Namaz gelir, ibadet gelir.
4: Allah-u Teala ile olan arasındaki muhabbet o. Tüm konuşman, kendi kendine derdini anlatman, ona sığınmak yani.
5: Allah'la iletişim kurmak ya da Allah'ı anlamak.
1: Peki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Yani kendisine ulaşmayı bir dileğe bağlamış. Böyle taleplerde bulundunuz.
2: Yok. Bulunmadım.
5: Yok.
4: Var tabii ki de ama şu an dile getiremedim bu zamana kadar hiç. Daha çok böyle dünyevi şeyler için kafamı yordum.
2: Ben tasavvufu seven bir insanım. Tasavvufla ilgilenen kişileri de okuyan, seven, kendi çapımda bilen bir insanım. Ve onların yolunun doğruluk, güzellikten ayrılmayan bir yol olduğunu biliyorum.
1: O duayı etmek ister misiniz? Allah'ım ben de sana ulaşmak istiyorum. Yunus Emre gibi Ermiş evliyalarından olmak istiyorum.
2: Şimdi işte ben sohbetin başında dedim benim Allah'la çok şeyim olmadığı için. Yani bana göre Allah bizi yarattı ve bıraktı. Bu kadar. Kimseyi de göndermedi bence.
4: Allah'ım nasıl ermiş evliyaların ruhlarını sana ulaştırmışsa, ölmeden önce sana ulaşmışlarsa ben de sana ulaşmak istiyorum.
3: Ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
4: Ne olur kabul et Allah'ım.
0: Bir misafirimiz, ben tasavvufu okuyan, seven biriyim. Ve onların yolunun doğruluk, güzellikten ayrılmayan bir yol olduğunu biliyorum dedi. Tasavvuf İslam'dan farklı bir şey midir? Hayır.

0: 175. ayet-i kerimesi. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَاَحْتَسَمُوا بِهِ Allah'a amin olanları, ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenleri ve Allah'a sarılanları. Allah kendinden bir rahmet ve fazlın içine koyacak ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime hidayet edecektir. Görüyoruz ki kesinlikle murad-ı ilahi herkesin Kur'an'daki İslam'ı yaşaması, yani tasavvufu yaşamasıdır. Tasavvufu yaşamak üç alemde kavganın tamamen bittiği daimi bir sulh ve sükun halini yaşamak demektir. İş dünyamızda nefse ruhun kavgasının sona ermesi, dış dünyamızda başka insanlarla kavgamızın bitirilmesi, Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesi söz konusu. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala nefretin, kinin, intikamın yerini hoşgörü ve sevginin alması için zikir yaparak nefsimizi ıslah etmemizi emrediyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: Sakinleştiriyor bana kalsın. Ben genelde tesbih kullanırım. Tesbih çekerim sinirlendiğim zaman da. Sakinleştiriyor. Öbür türlü abla ben kafayı yerim ya. Ben sinirli insanım. Bir Trabzonluyum ben.
3: Kişiye bağlı. Eğer kendini rahat hissediyorsa, Allah'a ulaştığını düşünüyorsa, rahatlıyorsa bence yapılır.
4: Tabii ki önemli. En büyük önemlilerden yani zikir yapmak için, Allah için yapıyoruz o zikri yani.
1: Zikir yapan kişinin başkalarıyla ilişkileri nasıl olur?
2: Değişiyor. Hani bunu kendimden biliyorum daha çok. Çünkü daha önceden böyle agresiftim, vurdum duymazlık vardı. O olaya başladıktan sonra, zikire başladıktan sonra, daha doğrusu ben bunu zikir olarak da adlandırmıyorum kendim için en azından. Hani ben bunu kendime bildiğim için, kendimi sakinleştireceğim, hani bana iyi geldiği için yapıyorum. Bu çevreme de yansıyor çünkü çevremde olan muhabbetim değişti. Daha böyle olumlu, ılıman konuşmaya başladım.
4: Huzur. Huzur duyuyorum. Mutluluk duyuyorum. Sevinç duyuyorum. Bazı gözyaşlarımı akıtıyorum. Yani elimden geldiği kadar hep dualarım. İnşallah kabul olur.
1: Sürekli zikir yapan insan sürekli bu güzel davranışlarda bulunsa dünya nasıl bir yer olur?
2: Dünya elbette daha güzel bir yer olurdu ama ben sürekli hani öyle ermişlerin haricinde sürekli zikir yapacak bir neslin olduğunu düşünmüyorum.
0: Bir misafirimiz zikir konusunda ermişlerin haricinde sürekli zikir yapacak bir neslin olduğunu düşünmüyorum dedi. Zikrin önemi gün geçtikçe unutulmakta mıdır? Gerçekten de Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde buyuruyor ki bir gün bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlerini alacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitlere dışarıdan bakıldığı zaman mamur ama içindeki insanlara bakıldığı zaman kalplerinde hidayetten eser olmayacak. O gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleridir. Fitne onlardan çıkmıştır, tekrar onlara dönecektir. İşte bu hadis-i şerif bize kesinlikle zikrin de unutulduğu, din tatbikatından çıkartıldığı, Kur'an'ın da rafa kaldırıldığı bir dönemi hatırlatıyor. Belki insanlar diyecekler ki biz Kur'an okuyoruz vesaire. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin خَيْرِكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنُ وَعَلَّمَهُ En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğreni öğretendir. Ümmetimin en hayırlısı Mehdi Aleyhisselam'dır demesine rağmen insanlar Kur'an'ın öğrenilmesi ve öğretilmesini Arapçanın öğrenilmesi ve öğretilmesi olarak değerlendiriyorlar. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz خَيْرِكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنُ وَعَلَّمَهُ En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğreni öğretendir deyince ümmetimin en hayırlısı Mehdi Aleyhisselam'dır buyurduğuna göre Mehdi Aleyhisselam, Kur'an'ı Allah'tan öğrenen, lafziyle ve ruhuyla öğrenen ve diğer insanlara öğretendir.

0: Ama hayrikum men teallemel Kur'an ve allemehu en hayrınız Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve yedi ruhunu öğrenen ve öğreten kişidir. Değerlendirmemiz lazım. İşte bu değiştirilmiş. Kur'an'ın Arapçasının çıtından öğrenmek ve öğretmek şeklinde değiştirilmiş. Ve böylece Kur'an rafa kaldırılmış. Zikri de unutulmuş. İşte Kur'an-ı Kerim'in rafa kaldırılmasının arkasında Resulullah'ın bir hadisi buyuruyor ki size ilmin insanlardan alındığı zamandır. Ya Resulullah, biz Kur'an'ı öğreniyoruz, çocuklarımıza, beşlerimize öğretiyoruz. Allah gelip evlerdeki Kur'an'ı toplatacak mı? Hayır diyor. Şu anda Yahudilerin meclislerinde Tevrat ve İncil var. Onlara ne işine yarıyor? Anlıyoruz ki Kur'an elde varsa ve size diyor ilk ilmin insanlardan alındığı şey emanet ve huşudur. İnsanlardan alınan ilk ilim emanet ve huşu. Emanet Allah'ın bize verdiği ruhun dünya hayatında Allah'a ulaştırılmamasıdır. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o zaman huşu sahibi de olmayacaktır ve Kur'an ona kapalıdır. Ümmetimde ilk kaldıracak şey emanet ve huşudur. Yani kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde huşu sahibi de olamaz. Böylece zikir Kur'an'da yer almasına rağmen, zikir de farz, çok zikir de farz, daimi zikir farz olmasına rağmen 32 farzın ve 4 farzın içinde yer almıyor. Ve men yaksu an zikri rahmani nukayitlahu şeytanen. Kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa biz ona şeytanı müsaade ederiz. Allah'ın emirleri var. Bizden yapmamızı ister onun. Bizim irademize bırakmıştır. Eğer gerçekleştirirsek Allah katında kıymetli oluruz. Gerçekleştiremezsek kıymetsiz oluruz. Biz kendi irademizle Allah Allah dediğimiz zaman Allah'ı zikrederiz. Bu bir zikirdir. Zikir Allah-u Teala'nın insan mutluluğu konusuna garantisidir. En büyük vasıtasıdır. İbadetlerin en büyüğü bizi mutlaka cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan zikirdir. Dünya mutluluğuna taşıyacak olan da zikirdir. Zikir, siz teslim hiçbir şeyle, hiçbir şekilde mümkün değildir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Selamünaleyküm muhterem hocam. Ellerinize hasretle, hürmetle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Bir sualim olacak. Tüm dünya insanlar arasında hoşgörüyü teşvik etmek ve yaymak için neler yapılabilir? Sizi çok ama çok seviyorum. Allah razı olsun.
0: Biz hepinizi çok seviyoruz. Dua ediyoruz. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, tüm dünya insanlar arasında hoşgörüyü teşvik etmek, yaymak için neler yapabiliriz? Tasavvufu yaşamak, öğrenmek ve yaşamak ve de dinlerin birleştirilmesi bizi bu hedefe ulaştıracak olan bir vetire oluyor karşımızda. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz. İşte Bakara suresinin 185. ayet-i kerimesinde yuridullahu bikümül yusr ve la yuridü bikümül yusr. Allah sizin için kolaylık diler, Allah sizin için zorluk dilemez. İşte din kolaylıktır. Din mutluluktur ve mutluluk da bir dilektir. Kim dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilerse o noktadan itibaren Allah-u Teala'nın verdiği söz tahtında Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor ve bu hepimizin üzerine farz kılınmıştır. Kur'an-ı Kerim 114 sureden oluşuyor. Birinci sure Fatiha suresi adeta Fatiha hidayettir. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Dalaletten kurtulup hidayete ermektir. Allah'a kul olmaktır. İşte bu bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah-u Teala'nın verdiği garanti tahtında Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırıyor. Ve ulaşan kişi 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip oluyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde de Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatı aynı şeriat ve Peygamber Efendimiz'e de bu şeriatı biz vahyettik. Yani 7 sabah 4 teslim şeriatın bütününü oluşturuyor. Allah Teala ayet-i kerimede ve akimud dine dini ikame edin. Ve la teferraku dinde fırkalara ayrılmayın. Kebure al müşrikine ma tedavum iley. Senin davetin müşriklere ağır geldi. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'u ve yehti ileyhi men yunîb. Sevgili kardeşlerim, başlangıçta bütün insanlar 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi şirktir. Bir tanesi de dinde fırkalara ayrılmaktır. Bakın, ikinci negatif özellik şirk, Zümer 65'te zikrediliyor. Diğeri de dinde fırkalara ayrılmak. Dinde fırkalara ayrılanlar, onlar birbirine düşman olanlardır. Allah-u Teala da diyor ki, dinde fırkalara ayrılmayın. Yani şeytanın adımlarına tabi olmayın. Şirkte olanlar hevalarına tabi olanlardır. Ve dinde fırkalara ayrılanın iki özelliği belirtiyor. Dini ikame edin dendiği zaman dinin ikame edilmesi bir dilektir. Kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah-u Teala Rahim esması ile tecelli ediyor. Peş peşe ona 7 fırkan ve de kalbine hidayetle ulaşıyor. Kalbi kendisine çeviriyor. Kaf 33, Enam 25 göğsünden kalbine nur ulaşıyor ve 4 kalp şartının sahibi olan kişi Allah'ı zikretmeye başladığı zaman huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olan kişi perşembeyi cumaya bağlayan gece hacet namazı kılarsa Allah ona mürşit gösteriyor. 14. basamakta mürşidine tabi olduğu zaman kalbindeki mührü Allah açıyor, küfrü dışarıya alıyor ve imanı yazıyor. 7 kalp şartıyla o kişi nefs tezkiyesine başlıyor ve 7 nimetin de sahibi oluyor. Böylece dinin ikame edilmesi, dinde fırkalara ayrılmamak, 7 kalp şartı 7 nimetle emmare, levame, mühime, mutmainne, raziye, marziye, tezkiyat emirleri bir geçmekten geçiyor inşallah. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
2: Allah-u Teala tüm insanların tevazuyu, hoşgörüyü ve din adını bilmedikleri pek çok şeyi öğrenmeleri için mutlaka bir mürşide tabi olmalarını emrediyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: Şu anki çağ öyle bir şey ki kime inanabilirim ki? Yani bu hacı hoca kesimi ne pek inandırıcı gelmiyor bana. Benim ilim ilifanım işte Kur'an-ı Kerim.
2: Allah dostları bugün de var. Onların sohbetinde bulunmak ister miydin?
4: Tabii ki yaşarım, isterim yani.
3: Dernekler, tarikatlar. Ya sonuçta yaptığın iş hani Allah'ın ilmini ilifanını yaymak değil mi? Bunun karşılığında bir şey beklemek ne kadar doğru?
2: Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, kime inanacağınızı bana sorun diyor. Hacet namazı kılıp mürşidinizi bana sorabilirsiniz.
5: Hani ona sorsam bana cevap veremeyeceği için çok sormayın. Dua ederim bana iyi bir mürşid.
2: Neden cevap vermesin size?
5: Veremez. Yani çünkü.
2: O veremez mi, siz mi duymazsınız?
5: Ben de duyamam, o da veremez. Eğer o zaman varlığı ispatlanmış olur benim için.
4: Görmek isterim tabii ki.
3: Ben de şu mesela şu çağda, bu devirde yaşamak istemezdim. Benden çok böyle eskilerde, atıyorum 1600 yıllarda Fatih zamanında ya da ne bileyim Yavuz zamanında, o zaman hani din bana göre o zaman yaşanıyordu.
5: Bu cehili çok örnek verirler. Allah diyor ki biz içinize koyarsak, iyi o iman gücünü koymazsak diyor, Ebu Cehil gibi olursunuz. Ya niye koymadı?
2: Talep edenleri.
5: Anlatabildim mi? Yani
2: talebiniz olması lazım.
5: Muhammed'in en büyük dualarından biriydi. Ömer'le Ebu Cehil'in, önceki ismi bilmiyorum, Müslüman olmasıydı. Ömer oldu, Ebu Cehil olmadı.
0: Misafir Zacet namazıyla mürşid sorması konusunda Allah'a sorsam bana cevap veremez. Ben de duyamam, o da veremez dedi. Allah'a müracaat eden insanlara Allah yardım elini uzatmaz mı? Tabii ki. Allah-u Teala o Rab'tir ve kendisinden talep etmemizi buyuruyor. Bakara 186'da kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım, dua edenin davetine icabet ederim. Kalben ulaşmayı dileyenlerin dualarına kesin Allah icabet ediyor. Yedi kalp şartı, yedi nimetle, mürşidin de himmetini alarak çok kısa sürede Allah-u Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Allah'ın bütün yardımları daveti de icabetimize bağlıdır. Daveti icabetin ön şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Üçüncü basamaktan sonra insanın bütün yaptıklarını Allah yardımıyla neticeye erdirir. Kendimizden hiçbir gayret göstermeden Allah-u Teala'nın bize yaptığı o geniş yardımlar silsilesi içinde bunları biz gerçekleştirmiş gibi görüneceğiz. Oysa ki gerçekleştiren Allah olacak. Eğer standartları değiştirmezsek dünya mutluluğun yarısını bir ömür boyu yaşayabiliriz. Cebrail kardeşim bana öğrettiği iki namazdan biri istihare namazı, diğeri de hacet namazıdır. Biz mürşidimizi hacet namazıyla Allah'tan sormalıyız. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Cabbar hocam, sizi çok ama çok seviyoruz. İzninizle hocam size bir sorum olacaktı. İnsanlara karşı hoşgörülü olmakla özgürlük kavramı arasındaki ilişkiyi nasıl değerlendirmeliyiz? Allah razı olsun hocam, Kıbrıslı kardeşleriniz olarak sizi çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ellerinizden öpüyoruz hocam.
0: Biz de hepinizi çok seviyoruz, mutluluklar diliyoruz ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, insanlara karşı hoşgörülü olmakla özgürlük kavramı arasında ilişkiyi nasıl değerlendirmeliyiz? Biz insanların sadece hürriyet içinde olmasını istiyoruz. İnsanlar istemedikçe onlara zorla hiçbir şeyin yaptırılmaması açısından olaylara bakıyoruz. Ama ortada azade denilen bir hürriyet vardır. Bu hürriyet bütün insanların başkalarını rahatsız etmeyecek dilediği kıyafetle gezmelerine mani olma taktiği uygulanarak zedeleniyor. Hatta ortadan kaldırılıyor. Allah'ın emirlerinin yapılmaması söz konusuysa bu konunun hesabı Allah'la o kul arasındadır. Kimsenin buna müdahale etmek yetkisi yoktur. Herkesin hürriyeti başkasına zarar verdiği yerde biter. Öyleyse Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Allah'a ve emlâhe ima eden kişi komşusuna zarar vermesin. Misafirine ikram etsin, ya hakkı konuşsun ya sussun. Özellikle özgürlük, özgürlüğümüz başkasının özgürlüğün başladığı yerde bitiyor. Mutlaka kendi sahamızda kalarak Allah'ın bize emrettiklerini yapmalıyız ve yasak olan fiillerden de kaçınmalıyız. Bizi hedefe ulaştıracak, mutluluğa ulaştıracak olan budur inşallah. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha-salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez konulu konferansımıza. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Bu söz Nebilal Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi. Hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez dediği zaman sahabe, ya Resulullah sen de mi? Evet ben de, ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Yani Allah'ın rahmeti olmaksızın hiç kimse cennete giremez. Sen de ya Resulullah dedi, ben de ama Rabbim beni rahmetinin içine gark etti. Öyleyse olaya baktığımız zaman ne görüyoruz? Allah Resulü demiş oluyor ki ama Rabbim Rahim esması ile bana tecelli etti. Kime Allah Teala Rahim esması ile tecelli eder? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlere. Başka bu konunun, bu hadisin başka bir şekilde ifadesi de sizden hiçbiriniz ameli cennete sokmayacaktır. Ancak Allah'ın rahmetiyle cennete girersiniz. Öyleyse cennete giriş Allah'ın rahmetiyledir. Özellikle Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, Allah beni lanet için değil, rahmet için gönderdi. O zaman ben ancak rahmet olarak gönderdim, lanetçi olarak değil. Rahmetin insanlara ulaştırılması için gönderildim diyor. Sevgili kardeşlerim, özellikle günümüz geleneksel din tatbikatına baktığımız zaman İslam'ın 5 şartı yerine getiriliyor. Savmu salat, haccu zekat, kelime-i şehadet. Bu İslam'ın 5 şartı sadece fizik bedenimizin yerine getirdiği amelleri ihtiva ediyor. Fizik bedenimizin dışında başka vücutlarımız da var. Evet. O zaman insanın yaratılışına beraberce bakalım. Allah Teala Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سَلْسَانَ مِنْ حَمَانْ مَسْنُونَ. Biz insanı hamen mesnun olan salsağın denilen kuru topraktan ve şeklinden bir balçıktan bir fizik bedenle halk ettik. Fizik bedenimiz bu dünya alemine ait, zahiri aleme ait et ve kemikten oluşan, iç organlarla mücehez, beyinle kaim, aklın kumandasına çalışan doktorların ihtisas alanı. Ama bu fizik bedenin içerisinde iki vücudumuz daha var. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde biz insanı bir nefse dizayn ettik. Men nefsin ve mesevaha. Dizayn edilen nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane afet. Ve sevgili kardeşlerim, demiştim yani İslam'ın 5 şartı sadece fizik vücudun yerine getirdiği amelleri içeriyor. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet, bunlar hepsi fizik vücudun yerine getirdiği amellerdir. Ve insanlar fizik vücut ve nefse ana rahminde şekilleniyor. Doğar doğmaz dünyaya nefsle fizik vücutla dünyaya geliyorlar ve şeytan denilen insanların baş düşmanı da 19 tane afete %100 tesir ediyor. Bu sebeple bu haldeyken bütün insanlar başlangıç noktasında şeytanın kuludurlar, şeytanın dostudurlar. şeytanın kulu ve şeytanın dostu olan insanlar hayatı bu şekilde sürdürdükleri takdirde bu dünyada da huzursuz ve mutsuz, ahirette de şeytanla birlikte gidecekleri yer cehennem. Ama Allah Teala en sevdiği varlık olan insanı şeytanın elinde oyuncak olsun diye yaratmamış. Zatından doğar doğmaz ona ruh üfürüyor. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde buyurulduğu gibi ve Allah Teala ruhundan üfürdüğü insan bir denge içinde hayata başlıyor. Bir tarafta 19 afette mücehiz olan nefsimiz, öbür tarafta Allah'ın zatından üfürülen Allah'ın bizdeki temsilcisi 19 tane hasletle mücehiz olan ruhumuz. Ama yine şeytan devamlı afetleri azdırdığı için bu nokta itibariyle de devamlı nefs aklı ikna ederek kişi şer işliyor. İşte bütün insanlar bu sebeple herkes hüsranda. Yani 19 negatif özelliğin sahibidirler bu haliyle. Ayetlerden gafildirler, şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, fısktadırlar, cahildirler, zalimdirler, isyandadırlar, fitnededirler, sardisiz ve kördürler, şeytanın kulu ve dostudurlar, sebil-i gaydedirler, dinde fırkalara ayrılmışlardır, birbirine düşmandırlar, hüsrandadırlar. Ameli boşa giden, gideceği yer cehennemdedirler ve takva sahibi değiller, mümin değil, hidayete değiller. Başlangıç noktasında bütün insanların hali bu. Ayetler muhacesinde konuşuyoruz. İşte bu haliyle Allah Resulü hiç kimse bu haliyle amel yapsa, İslam'ın bir şartını yerine getirse, ameli boşa gittiği için kesinlikle gideceği yer cehennemdir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Öyle insanlar var ki cehennemlik amel işler ama cennete gideceklerdir. Şimdi ömür hadisi devreye alalım. Kişi İslam'ın beş şartını yerine getiriyor, cennetlik amel işliyor. Ama gittiği yer cehennem. Acaba neden? İşte İslam'ın beş şartı yerine getirmesine rağmen cehenneme gitmesinin arkasında amellerinin boşa gitmesi var. Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Acaba ameller hangi halde boşa gidiyor? Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde وَلَقَدْ اُحِيَّ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَنْ اَشْرَكْتَ لَيَبَتَّنَّ عَمَالُكَ لَتَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ Andolsun sana ve senden öncekilere vahyettik. Eğer şirk koşarsan, Allah'a ulaşmayı dilemezsen, amellerin heba olur mutlaka. Şuna düşenlerden olsun, gideceğin yer cehennem. Başlangıç noktasında herkes şirkte. Bu şirk gizli şirk tabii. Çünkü Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, ümmetim için açık şirkten korkmuyorum. Ümmetim artık güneşe tapmaz, aya tapmaz, yıldızlara tapmaz, elleri yontuklarına tapmaz ama ümmetim için en çok korkunç şey gizli şirk. Kişinin nefsine uyması hali. İşte Allah Teala bu ayet-i kerimede sana ve senden öncekilere vahyettik. Eğer gizli şirkte olursan amelin boşa gider. Ve hüsrana düşenlerden olsun ve gideceğin yer cehennem. İşte başlangıç noktasında bütün insanlar gizli şirkte ve bu gizli şirkte olanlar İslam'ın beş şartını yerine getirirlerse dahi ameli boşa gittikleri için gideceği yer cehennem. O sebeple Allah Resulü hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez buyuruyor. Sen de mi ya Resulallah, ben de ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Gelelim Kehf 105'e. Kehf 105'te Allah Teala اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِعَاتِ رَبِّهُ مَلِّكَيْ حَبِدَتْ عَمَالُهُمْ Hangi halde, yani şirkin dışında hangi hal amelin boşa gitmesine sebep oluyor? Allah'ın ayetlerini ve lika Allah'ı inkar edenlerin de ameli boşa gidiyor. O zaman kişinin ameli boşa gittiği için, cennet ameli boşa gittiği için hüsranda oluyor ve gideceği yer cehennem. Bir başka durum Yunus 45. Kad hasirellezine kezebu bilika Allah ve ma kanu muhtedin. Allah'ın resulleri duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir demesine rağmen, insanları uyarmasına rağmen, insanlar lika Allah'ı yalanlamışlar. Yalanlıkları içinde hüsranda kalmışlar. Hidayete erememişler ve gittikleri yer cehennem. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne diyordu? Hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Resulullah'ın hadisi, sen de mi ya Resulullah? Ben de. Ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Yani Allah Rahim esmasıyla bana tecelli etmiştir. Rahim esmasıyla tecelli ettiği zaman o kişi Allah'ın rahmetine mazhar oluyor ve Allah'ın rahmetiyle birinci kat cennete giriyor. Sevgili kardeşlerim, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bir misal veriyor. Eski kavimlerden bir kişi var ki 500 yıl ibadet yapmış. Ama Allah Teala kendisine sual soruyor. İbadet yapan, amel işleyen kişiye kendisine sual soruyor. Meleği vasıtasıyla. Benim rahmetimle mi yoksa kendi amelinle mi? Kendi amelimle deyince onu cehenneme gönderiyor. Nasıl oluyor ya Rabbim diyor. Evet diyor. Hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Ancak benim rahmetimle. O 500 yıllık ibadet sana vermiş olduğum bir gözün karşılığı bile değil. O zaman kurtuluş Allah'ın rahmetiyledir. Şimdi Allah'ın rahmetine nasıl mazhar oluyoruz? Yani Allah'ın rahmetini nasıl alıyoruz? Allah'ın davetini kabul ederek. İşte birçok ayet-i kerime, bunlardan Al-İmran suresinin 132. ayet-i kerimesi, Araf suresinin 205. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Atiullah ve atiur Resul'e lealekum turhamun. 204. ayet-i kerimesi, Araf. Allah Teala 19 negatif özelliği olan insanlara katından hidayetçiler, resuller, nezirler gönderiyor. İşte bütün cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size ayetleri tilavet eden, bugüne ulaşmakla uyaran Resul geldi mi gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyor, geldi. Öyleyse Resul gelmiş ayetleri tilavet etmiş ve insanlara demiş ki Allah'a ulaşmayı dilerseniz kurtuluşta olursunuz. Dilemediğiniz takdirde gideceğiniz yer cehennemdir, hüsranda olursunuz. İşte Resuller, nezir, وَاِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ Kur'an-ı Kerim kıraat ettiği zaman فَاسْتَمِعُوا لَهُ Artık onu dinleyin. وَاَنْسِتُوا Susun. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Böylece rahmete kavuşturursunuz. Burada ise Allah ve Resulüne itaat edin. Böylece rahmete, siz rahmete kavuşursunuz. Ne diyordu Allah Resulü? Hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulallah dedin de ama Rabbim beni rahmetine kar. Yani kurtuluşun Allah'ın rahmetiyle olduğunu buyuruyor. Bu iki ayet-i kerimeden de rahmete kavuşmanın lika Allah'la gerçekleşebileceği, davete icabetle, işitmekle ve itaatle gerçekleşebileceğini ayetler net olarak bize söylüyor. İşte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ümmetimin velileri kendi amelleri değil Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil nefs tezkesiyle cennete girerler. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil kalp temizliğiyle cennete girerler. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil Müslümanlar olan merhametiyle cennete girerler. Yani birinci kat cennet Allah'ın rahmeti. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor ve rahmete mazhar oluyor. İkinci kat cennet nefs tezkiyesi. mürşide tabiyette. Çünkü hiç kimse kendi nefsini tezkiye edemez. İşte Nisa 48, Necm 32. Elem tere illellezine yüzekün enfisekum. O nefsini tezkiye ettiklerini görmüyor musun? Hayır verillahi yüzeki men yeşav. Allah dilediğini nefsini tezkiye eder. Sevgili kardeşlerim, Allah dilediğin nefsini tezkiye eder dediği zaman Allah Teala gelip kendisi mi yapıyor? Hayır. Allah kul eliyle gerçekleştiriyor. O zaman nefs tezkiyesini Resuller eliyle gerçekleştiriyor. Gerçekten ister Nebi Resul olsun, ister Veli Resul olsun, Veli Resuller 4 görevin sahibi, Nebi Resuller 5 görevin sahibi ve Veli Resul, Nebi Resul'ün ikinci görevi nefsi tezkiye etmek. İşte Bakara 101, o size ayetleri tilavet ediyor, o sizin nefsinizi tezkiye ediyor. Cuma 2, o size ayetleri tilavet ediyor, o sizin nefsinizi tezkiye ediyor. E ne diyordu Allah Resulü? Ümmetimin melekleri kendi amel edin, Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. Ayetlere iman etmek, daveti kabul etmek, işitmek, Allah'ın rahmetiyle birinci kat cenneti sahibi oluyoruz. Sonra nefs tezkiyesiyle cennete girerler. İkinci kat cennet, Resullerin ikinci görevi nefs tezkiyesi. O zaman nefs tezkiyesiyle cennete girerler demekten ki muradı, kim 12 tane ihsanla mürşidine tabi olursa ikinci kat cennete, kim ruhunu Allah'a teslim, kalp temizliğiyle, kalbin %51 oranında nurlanması, ruhun Allah'ın zatına ulaşmasını ifade ediyor. Kalp temizliği cennete girerler. Ve dördüncü cennet de Müslümanlara merhametiyle cennete girerler. Ne diyordu Allah Resulü hadisinde? Yerdekilere merhamet ediniz ki göktekiler size merhamet etsin. Yerdekileri seviniz ki göktekiler de sizi sevsin. Kimdir bunlar? Hakkı tavsiye edenler. Size yeryüzündekiler merhamet edin ki gökyüzündekiler size merhamet etsin. O halde görüyorsunuz ki Allah-u Teala her şey birbirine bağlı ve istisnasız amelimizin boşa gitmesini istemiyorsak mutlaka kalpten ulaşmayı dilememiz lazım. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz, cennet size ayakkabınızın bağından daha yakın. Cehennem de öyle. Ve bir başka hadisinde isteyen cennete gider, istemeyen gitmez. İlmi Mesud'dan rivayet edilen hadiste cennet size ayakkabınızın bağından daha yakındır, cehennem de öyle. İstemeyenlerin dışında ümmetimin tamamı cennete girer. Sahabe sual soruyor. Ey Allah'ın Resulü, cennete girmeyi kim istemez ki? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap veriyor. Bana itaat edenler cennete girer, bana karşı gelenler cehenneme, cennet istememiştir. İşte bana itaat edenler, itaat edenler rahmete kavuşanlardır. İsyan edenler de o rahmeti elin tersiyle itenlerdir. Ali İmran 132 ve Araf 204. Ne diyordu? Atiullah ve atiur Resul'e. Allah Resulü ne diyor? Bana itaat edenler. Resul ne diyor? Duyduk duymadık demeyin. Kalpten ulaşmayı dileyin. Dilerseniz bu cennet müjdesidir. Dilemezseniz sizi cehenneme gitmekte uyarıyorum. O zaman istemeyenler kimler? İstemeyenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İsteyenler kimler? Allah'a ulaşmayı dileyenler. O zaman istemeyenlerin dışında, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dışında ümmetimin tamamı, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dışında ümmetimin tamamı cennete girer. İstemeyenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dışındaki ümmetin tamamı Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar cennete girerler. Ve cennete kim istemez ki? İtaat edenler bana cennete, isyan edenler ise cehenneme. Kimdir itaat eden, kimdir isyan eden? İtaat eden Allah'a ulaşmayı dileyendir. İsyan eden Allah'a ulaşmayı dilemeyen. Hazreti Ömer'in sözüne kulak verin. Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı bile ona meylediyor. İşte Allah'ı bilip isyan eden Allah'a ulaşmayı dilemeyen. Şeytanı bilip itaat eden, mürşide tabi olmayan, dünyayı bilip ona meyleden, kalbini zikirle temizlemeyen. Evet, Allah'ı bilip isyan eden, Resul'ün davetini kabul etmeyenler, şeytanı bilip itaat edenler. Allah-u Teala tam 7 tane ayet-i kerimede şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, şeytan ona fuhşiyatı münkere emreder. Evet, şeytan ona fuhşiyatı münkere emreder. Nur 21. Kimdir dünyayı bilip ona meyleden? Dünyayı bilip ona meyleden, zikirle zikretmeyen. Kim dünyayı biliyorsa, meylediyorsa o zikretmiyor. Kimdir dünyadan yüz çeviren? Zikreden. Dünyayı biliyor ve ona meylediyor. Zikretmiyor. İşte zikreden mutlaka hedefine ulaşır. Yine Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin başka bir hadisinde şunu görüyoruz. Öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler, kendisiyle cennet arasında bir arşın mesafe kalır ve derken kitabın hükmü devreye girer, ön plan çıkar. O kimse bu sefer cehennem ehlinin amellerini işlemeye başlar, cehenneme girer. Kitabın hükmü. Ne zaman kitabın hükmü devreye girer? Resul ayetleri tilavet edip ona tebliğ yaptığı zaman. Evet. Tebliğ herkese ulaşıyor mu? Evet, herkese ulaşıyor. Kişi cennetlik amel işliyor, İslam'ın 5 şartını yerine getiriyor vesaire. Kendisiyle cennet arasında bir arşın mesafe kalıyor ki ne demişti zaten? Cennet insana ayak bağından daha yakın, cehennem de öyle. İkisi de. Ama bu yakınlıktaki bir durum söz konusuyken kitabın hükmü devreye girer. Kitabın hükmünün devreye girdiği nokta tebliğe muhatap olup duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin demesine rağmen o kişi dilemiyorsa o zaman 19 negatif özelliğin sahibi olarak amelleri boşa gidiyor ve cehennem ehlinin amellerini işlemeye başlıyor ve cehenneme gidiyor. Yine bir kimse cehennem ehlinin amelleri öyle işler ki kendisiyle cehennem arasında sadece bir aşırı mesafe kalır. Derken kitabın hükmü ön plana çıkar. Yani Kur'an-ı Kerim'in. O kimse bu sefer cennet ehlinin amellerini işlemeye başlar. Yani yaptığı bütün amellerin boşa gitmesinin arkasında ne var? Kehf 103, 104, 105. قُلْ هَلُمْ نَب۪يكُمْ بِالْاَخْسَر۪ينَ عَمَلًا Ameller açısından en hüsrana uğrayanları size haber vereyim mi? Onlar dünya hayatında amelleri, çalışmaları sapmış, kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olanlardır. Onların güzel amelleri işlediklerini zannediyorlar ama onların amelleri boşa gidiyor. İşte onlar Rabbimizin ayetlerini ve ona mülaki olmayı, ölmeden evvel ruhunu Allah'a ulaştırmayı inkar ettiler. Böylece onların ameli heba oldu, boşa gitti. Ama öte yandan kişi cehennemlik amel işliyor ve cehennemle kendisi arasında bir aşırı mesafe kalıyor derken kitabın hükmü devreye giriyor ve o kişi cennetliklerden oluyor. Bu hangi ayet-i kerimenin açıklamasıdır? Enfal 29. Ne diyor Enfal 29'da? Enfal suresi 29. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine amenu intettekullaha. Eğer takva sahibi olursanız, yani Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah'a yönelirseniz. 7 ayet-i kerimede Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala yönelme, Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsediyor. Bu Allah'a yönelme, Allah'a ulaşmayı dilemekten bahseden ayetlerden bir tanesi de Rum 31. Münibine ileyhi ve takuhu. Bakın Rum 31. Münibine ileyhi ve takuhu. Öyleyse Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. İşte takva sahibi olanlara وَوْزِيَفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ Cennet takva sahibi kullarımıza uzak olmayarak yaklaştırıldı. Kişi hiçbir cennetlik ameli yok. Ama kendisine tebliğ ulaşıyor. Tebliğ ediliyor, tebliğ ulaşıyor ve tebliğ ulaştığı anda tebliğe pozitif cevap veriyor. Allah'a ulaşmayı diliyor. O güne kadar da hep günah işlemiş. Ama Allah-u Teala da kanunu gereği o güne kadar işlediği bütün günahları örtüyor. Hangi ayet gereğince? Enfal 29. اِنْ تَتَّقُ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا Size 7 furkan verir ve günahlarınızı örter. Günahları örtülen bir kişi cennete giriyor. Sevapları boşa giden kişi ise cehenneme giriyor. O sebeple Allah Resulü ne diyor? Hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulallah? Evet. Amelleri ne olursa olsun, ameller boşa gittiği için o kişi onu kurtaramıyor. Ama Rahim esması ile tecelli ettiği zaman Allah rahmetiyle o kişinin günahlarını örttüğü için, günah miktarı kadar Allah ona sevap verip de günahlarını örttüğü için o kişi cennete gidiyor. İşte birinci kat cennet günahların örtülmesiyle. İkinci kat cennet günahların sevaba çevrilmesiyle. Enfal 29'a göre günahların örtülen herkes birinci kat cennete gidiyor. 14 asırlı sahabe puta taparken, şirk içindeyken, her türlü zulüm işlerken Resulullah'ın davetine uyarak Allah'a ulaşmayı diledikleri için Zümer 17'ye göre hepsinin günahları örtülüyor ve birinci kat cennetin sahibi oluyor. Sadece bir dilek. Zümer 17. Sadece bir dilek. Enfal 29. Allah'a yöneliyorlar. Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Enfal 29'a göre de Allah-u Teala takva sahibi oluyor ve takva sahibi olanların bütün günahlarını Allah-u Teala örtüyor. Hiçbir cennetlik ameli yok. Ama hemen cennete gidiyorlar. İkinci kat cennette henüz bir amel söylesi konusu değil ama tabiyetini gerçekleştiren herkes nefs tezkesiyle Allah-u Teala mürşide tabi olan kişi nefs tezkesine başlıyor. Nefs tezkesiyle günahlar sevaba çevriliyor. Furkan 70 ve ikinci kat cennete giriyor. Kat temizliği de üçüncü kat cennet. İşte Hazreti Ömer'in şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Mürşidine tabi olmuyor. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor ama meylediyor. Zikretmiyor. Nefs tezkiyesine başlıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanların ameliyle cennete girmemesi, Allah'ın rahmetiyle cennete girmesi sadece bir dilektir. O kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi. Üçüncü basamakta dilediği an, dördüncü basamakta Allah'ın rahim esmasıyla tecelli eder ve rahmetiyle Allah-u Teala baş gözündeki caban mestüreyi kaldırır, basar üzerinden gışavdan perdeyi kaldırır, o kişi mürşidi mürşid olarak görür. Altıncı basamakta kulaklardaki vakrayı ile semihasını açar, mürşidin sözlerinin manasına varır. Yedinci basamakta kalpteki ekelinti alır, fıkıh asasını açar ve ihbatı koyar ve böylece o kişi yedi furkanın sahibi olarak günahlar örtülmüş birinci kat cennetin sahibi. Ama Allah-u Teala o halde bırakmıyor. Ne yapıyor? Tekabül 11'de hidayetle kalbine ulaşıyor. Kaf 33 işte o kalbi kendisine çeviriyor. Enam 125'e ise göğsünden kalbine nurunu açıyor. Yani fizik vücudunun göğsünden nefsin manevi kalbine bir nurunu açıyor. Böylece dört kalp şartının sahip olan kişi Allah'ın ismini ard arda tekrar etmeye başladığı an Allah'ın katından selavat ve rahmet Selavat taşıyıcı, rahmet kalbe girici, nüfuz edici ve bu rahmetle kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olmak önemli mi? Evet. Bakara suresinin 45-46. ayet-i kerimesinde Mestaînü bi sabri ve salati enneha lekebîretin ilâ alel hâşîn. Sabrı ve namazla mürşidinizi Allah'tan isteyin. Zordur ama huşu sahipleri içindeyim. İşte huşu sahibi olan kişi Allah mürşid gösterdiği zaman gidip o mürşide tabi oluyor 7 ayet-i kerime ve bu tabiyette birlikte ikinci kat cennetin de sahibi oluyor. Ve dünyayı biliyor, ona meyletmiyor. Zikre başlıyor. Emmare levame mülhime mutmainne raziye marziye ve teske kademeleri. Emmare'de 15 bin zikir, levame'de 17 bin zikir, mülhime'de 19 bin zikir, mutmainne'de 21 bin zikir, raziye'de 23 bin zikir, marziye'de 25 bin zikir ve teske'de 33 bin zikirle kalp temizliğiyle 3. kat cennetin sahibi oluyor. Ondan sonra hakkı tavsiye etmeye başladığı için de Müslümanlar olan merhametiyle 4. kat cennete gidiyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinin daha sonuna geldik. Anlattıklarımızdan ders aldıysanız siz de Allah'ın rahmetiyle cennete girmek, nefs tezkesiyle cennete girenlerden olmak, kalp temizliğiyle 3. kat cennetin sahibi olmak istiyorsanız ki bu bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten ulaşmayı dilemesidir. Hazırsanız ben diledim, ben de mürşidime tabi olmak istiyorum diyorsanız 3. kat cennet dünya saadetinin yarısına ben de sahip olmak istiyorum. Ben de Allah'ın dostu olmak istiyorum. Ben de Allah'ın kulu olmak istiyorum diyorsanız, hazırsanız o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz ve bulunduğunuz yerde vekil kardeşlerimizden de fiziki tövbeyi almayı unutmayınız. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Ne diyordu karın? Allah kendisine diyordu ki bak sana ben verdim. Sen de kullarıma ver ki ahiret hayatında kazançlı çıkasın. Öldüğün zaman pişman olmayasın ey Karun. Karun ne cevap veriyor? Bana ne ya diyor, ben ilmin sahibiyim. Bütün bu zenginliği ben ilmimle kazandım diyor. Allah Teala da ona cevap veriyor, diyor ki ey Karun, senden önce de senden çok daha fazla zengin kıldığımız insanları nasıl helak ettiğimizi hiç düşündür mü diyor. Karun zenginliğiyle, ihtişamıyla insanların karşısına çıkıyor. Bütün bu o zenginlikten topladığım maldan adamın hissiyatı ne yani? Duygusu ne? İnsanlara gösteriş yapacak, kendisini şişirecek işte. Bak ben buyum. Dünya hayatını isteyenler keşke Karun'a verilenler kadar bizim de olsaydı. Muhakkak ki o gerçekten en büyük mutluluğun sahibidir. Ne diyorsunuz? Öyle anlıyorlar. Şu anda dünyanın peşinden koşan insanların hepsi zenginlerin, zenginler deyince ağızları sulanıyor. Oo, bunların hayatına diyecek yok. Ama öyle mi gerçekte? Hayır. Gerçekte onların kalbine bakan, kalbini bilen Allah-u Teala öyle olmadığını söylüyor. Size yazıklar olsun o Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kime söylüyorlar? Dünya hayatını isteyenlere söylüyor. Size yazıklar olsun. Ameni olan, salih amel işleyen, Allah'a ulaşmayı dileyen ve müşrikine tabi olanlar için Allah'ın sevabı daha hayırlıdır. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kaç kişi şu anda Allah Allah diyor? Evet. Sağlaması sizde. Sağlaması kalbiniz sevgili kardeşlerim. Ben şuyum buyum demek hikaye. Bir kere daha sesleniyorum sizlere. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ı sevmektir.
0: Fatiha ma salavat anam.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an Mürluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Bursa'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Günümüzde Kur'an-ı Kerim tefsirine bakınca sırat-ı müstakim ve hidayet kavramlarının hep doğru yol olarak mahallendirdiğini görüyoruz. Bize bu iki kavram aralığındaki farkı, ilişkiyi açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran yol olduğunu görüyoruz. Allah Teala Yunus 25'te "Vallahu yedu ila daris selam." Allah tesimirde olan zatına davet ediyor. Ve dilediği kimseyi de, Allah'ın zatına ulaşmayı diyen kişi de sırat-ı müstakime ulaştırıyor. En'am 87-88'e baktığımız zaman şunu görüyoruz. وَمُنَا بَاهُمْ وَزِرْوَتُمْ وَاَخْوَانُمْ وَاَشْتَ بَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ اِلَى سِرَاتِ مُسْتَقِيمِ Babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden seçtik ve onları sırat-ı müstakime ulaştırdık. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Kullarından dilediğini onunla hidayete erdirir. Allah-u Teala İbn-i Mesud'dan rivayet edilen bir hadiste Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Daha sonra bu çizginin sağına soluna başka çizgiler çizerek, bunlar ise diğer yollardır. Her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. Şimdi 3 ayetin sonucu sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran yol olduğunu, Allah'ı, daha doğrusu insanları teslim-i külli ile Allah'a teslim etme yolu. Ama En'am 153'e bakacak olursak, En'am 153'te ise وَاَنَّهَازَ سِرَاتِ مُسْتَقِمِ İşte bu sırat-ı müstakimdir. فَتَبِعُوهُ Ona tabi olun. Yani sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran yol olduğunu görüyoruz. Sırat-ı müstakimin ruhun misaki, fizik vücudun, ahetin, nefsin, yemini ve iradenin misakinin tamamının ifa edildiği, yerine getiren yol olduğunu Allah-u Teala açıklıyor. Ve ayetin devamında لَا تَتَّبِعُوا سُبُولَا فَتَفَرَقُ بِكْمْ حَنْ سَب۪يلِهِ Sizi sırat-ı müstakimden ayıran yollara tabi olmayın. Çünkü her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. Gayet açık. Öyleyse sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol, ruhu Allah'a ulaştıran yol, fizik vücudu Allah'a muhsin kul yapan yol, nefsi ulu elbab kılan yol, ve iradeyi de Allah'a teslim eden yol. Ama bir de bu yoldan sapanlar var. İşte onlar da dinde fırkalara ayrılanlar. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Yahudiler 71 fırkaya. Demek ki aynı yol, Tevrat'ta aynı yol, İncil'de söz konusu. Ve Kur'an-ı Kerim'de de bu beyan var. Yahudiler 71 fırkaya ayrıldılar. Hepsi cehenneme gidiyor. Bir tanesi

Ya Rabbim beni sırat-ı müstakim ulaştır, beni sırat-ı müstakim ulaştır, beni sırat-ı müstakim ulaştır. O birinci sabah sırat-ı müstakim, Hac 54'te zikredildiği gibi Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde kişinin ilim verilenlerden olduğunu ve Allah-u Teala'nın da onu sırat-ı müstakime ulaştıracağını beyan ediyor. İkinci sırat-ı müstakim mürşide tabi olanlar iniyor. Onun için Resulullah buyuruyor ki sırat-ı müstakim fırka inacı ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Ben dedi bu Fatiha suresindeki sırat-ı müstakimde ve sizin gibi ulaşmayı dileyenlerin sırat-ı müstakimi. Gelelim şimdi hidayete. Hidayet de bu yol üzerinde ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Yani ruhu Allah'a ulaştıran yol sırat-ı müstakimse, hidayet de ruhun bu yol üzerinden Allah'ın zatına ulaşma keyfiyeti, yani Allah'ın zatına ulaşma. Hidayet yol değil. Hidayet bu yol üzerinden seyri sülükle ruhun Allah'ın zatına ulaşmasıdır. İki ayeti kerimede Allah Teala tarif ediyor. Bakara 120 ve El-İmran 73. Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir. Kul innel hüdallahi ve evda. Kul innel hüda hüdallah hidayet Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse hidayetin yol değil Allah'a ulaşmak olduğunu görüyoruz. Ama sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran yol olduğunu görüyoruz. Bu ikisinin arasındaki farkı da bu şekilde açıklayabiliriz inşallah. Allah razı olsun. Bir kardeşimiz Hüseyin Hocam, ben 14 asır evvel yaşayan sahabenin arasında dünya hayatını yaşarken cennette müjdelendiğini görüyoruz. Bugünkü dünya hayatını yaşarken cennette müjdelenecek insanlar olabilir mi? Böyle bir cennet saadetinin garantilenmesi nasıl mümkün olabilir? Evet. Allah Teala cenneti Kur'an-ı Kerim'de zikredildiği gibi tek dileğe bağlamış. Lik Allah'a bağlamış. İşte meşhur Cibril hadisinde iman nedir ey Allah'ın Resulü? Kâlemel iman ya Resulü. Kâlel iman en tu'minu billahi ve melâiketi ve likâhi ve resûli ve tu'minu ba'si. Şimdi tekrar o iman şartlarına bakacak olursak, evet, iman bu ama lika Allah'ın da kalpten olması gerektiği zikrediyor. Men tu billahi ve melaiketi ve likahi ve resulihi ve tu'minu bil ba'si. Zaten lika Allah Kur'an-ı Kerim'in bir ayeti kerimesi ve lika Allah kişinin iradesiyle, dileğiyle oluşan bir durum ama kalpten olması lazım. O zaman da Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. İşte Arat 27 ve Şura 13 Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Bu 3 ayet-i kerimeyi de evet cennette sahabe-i kiram 10 kişi cennette müjdelenmiş. Bu cennette müjdelenen 10 kişinin cennet müjdesinin arkasında ne var? Cennet müjdesinin arkasında bir dilek var. Allah'a ulaşma dileği. Çünkü geri kalanı Allah Teala gerçekleştiriyor. Nitekim bir dilek. Rahat 27'de Allah dileğini dilata bırakır. Ve yeti ileyhi men enab ve yönelen kişiyi de kendisine ulaştırır. Dilediğini seçer ve o seçtiklerinden ulaşmayı dileyeni kendine ulaştırır. Onlar ki tağuta kul olmaktan içtinab ettiler. Nasıl? Kul olmaktan içtinab ettiler. Başlangıçta herkesin tağutun kulu. Herkes delalette ve bu delalette olanlardan seçilenler ve seçilmeyenler var. Bu seçilmeyenleri devre dışı tutarsak seçilenlerin arasından ulaşmayı dileyenleri Anabu ilallahi ulaşmayı dileyenleri Allah Teala cennette müjdeliyor. Öyleyse böyle bir cennet saadetinin garantilenmesi nasıl mümkün olabilir? Tek bir dilekle. Sadece bir dilek ve Kur'an'ın hükmü bu. Çünkü kişi Allah

0: ulaşmayı dilemesi halinde Enfal 29'a göre Allah-u Teala onun bütün günahlarını örtüyor ve cennete girişin arkasında sevapların günahlardan fazla olması. Günahlar sıfırlandığına göre o zaman geri kalan sevaplar sebebiyle kişi garanti cennete gidiyor. Allah razı olsun. Bir izleyicimiz Bütün Hocam, günümüzde Kur'an-ı Kerim tefsiri yapacak kadar bilgileri olduğunu zanneden birçok profesörün "Ruh bize hayat verir, ruh vücuttan çıkarsa biz ölürüz" mürşide tabi olmak şirktir. Mürşide tabi olmak şeytana tabi olmak demektir. İslam'ın 5 şartını yerine getiren mutlaka cennete gitmesi söz konusudur diyorlar. Bu söylenenlerin Kur'an-ı Kerim'e uyuyor mu, açıklar mısınız? Hiçbirisi uymuyor. Bir kere İslam'ın 5 şartıyla kurtuluşun var olduğunu beyan eden hiçbir ayet yok. Tam tersi ayet-i kerime Kehf 100, 300, 405. Bu 3 ayet-i kerimede ameller açısından en çok hüsrana uğrayanları size haber vereyim mi? Adam ömür boyu 65 yıl cennetlik amel işlemiş. İslam'ın 5 şartını yerine getirmiş. Ama yaptıkları hep ameller boşa gitmiş. Nereden biliyoruz? Kehf 105'ten. Amellerin boşa gitmesinin arkasında ne var? Dünya hayatını yaşarken lika Allah'ı inkar etmesi var. Lika Allah'ı dilememesi var. İslam'ın 5 şartının içerisinde lika Allah yok. Öyleyse günümüzde bu profesörler "Ruh bize hayat verir. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ruhun Allah'a ulaşması yoktur" dendiği zaman o kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyecektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin akıbeti bütün amellerin boşa gitmesi ve gideceği yer cehennem. Ulaşmayı dilemeyenlerin de 10 ayet gereğince mürşide tabi olmayacaklardır. Mürşide tabi olmayanlar 10 ayet gelince delalette kalacağı ve 7 grup ayet-i kerime gelince de gideceği yer cehennem. İslam'ın yani öyle insanlar var, cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Cennetlik amel İslam'ın 5 şartını yerine getiriyor ama cehenneme gidiyor, sebebi ameller boşa gidiyor. Öyle insanlar var, cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Bunlar da Allah'a ulaşmayı diledikleri için Enfal 29'a göre günahlara örtülüyor. Öyleyse hiç cennetlik ameli olmayan kişi günahların örtülmesi sebebiyle cennete gidiyor. Tonlarca cennetlik amel işleyip de Allah'a ulaşmayı dilemediği gibi ameli boşa giden insanlar var. Allah Teala bu konuyu açıklıyor ve bunlar da Kur'an-ı Kerim ayetleriyle sabit. İşte başka bir hadis. Sizden bir kimse cennet ehlinin amelleri öyle işler ki kendisiyle cennet arasında sadece bir arşın mesafe kalır derken kitabın hükmü ön plana çıkar. O kimse cehenneme girer. Bir kimse de cehennem ehlinin amellerini öyle işler ki kendisiyle cehennem arasında sadece bir arşın mesafe kalır derken kitabın hükmü ön plana çıkar. O kimse cennet ehlinin amellerini işlemeye başlar. Yani tamamıyla kitabın hükmü, Kur'an-ı Kerim'in hükmü. O zaman Kur'an-ı Kerim'in hükmü kişiyi kurtuluşa ulaştırıyor ve sahabenin de Kur'an'ın bütününe tabi olarak 7 sene teslimi yaşadığını görüyoruz. Bir izleyicimiz Muhterem Hocam, zikrin farz olmadığını İslam'ın 5 şartında, 32 farzında da olmadığını söylüyorlar. Acaba Kur'an ve hadislerle bizi aydınlatabilir misiniz? Evet sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de zikir farz, hadislerde de zikir farz. Özellikle Kur'an ayetlerine baktığımız zaman Müzzemmil 8 "Vezkur ismi Rabbike" Rabbin ismiyle zikir. Kur'an-ı Kerim'de bir şey emir ol kipiyle anlatılmışsa o farzdır. Yine Ashab 41 çok zikir de farz. Allah'a çok zikirle günün yarısından fazla zikirle zikredin. Ve Nisa 103 daimi zikredin. ayaktayken, otururken, suya atarken Allah-u Teala'yı zikredin. Şimdi daha 124'te bu şekilde zikri öne çıkartan insanlara bakalım. Bir de zikirden yüz çeviren insanlara bakalım. Daha 124'te kim benim zikrimden yüz çevirirse ona o takdirde mutlaka onun için sıkıntılı bir geçim hayatı vardır. Zikir yapmayanlar için bu dünyada huzursuzluk, mutsuzluk ama kıyamet günü de onları kör olarak karşılayacağız. Onların da gideceği yer cehennem. Yani zikir bu kadar önemli. Araf 27, biz şeytanı mümin olmayanlara dost kıldık. İblis ne yapıyor? İblis insanları zikirden alıkoyuyor. Öyleyse şeytan devredeyse o kişi zikirde değil. Zürf 36, men yakşu an zikri rahmanin nukayitlehu şeytanın, kim rahmanın zikrinden göz yuvarsa biz ona şeytanı musallat ederiz. Ve mücadele 19, İstavkaza aleyhmi şeytan fensamu zırkla. Ulaki hazbü şeytan. Zikir yapmayanlar onlar şeytanın taraftarlarıdır. Şimdi hadislere bakalım. Hadislerle zikir. Özellikle gerçek pehlivan rakimin yenen değil, nefsini yenebilen zikirle o standarda ulaşan kişi. Allah Resulüne sual soruluyor. En aptal ibadet ne? Nasıl bir şey yapayım? Dilin ıslak olarak devamlı Allah-u Teala'yı zikret buyuruyor. Bunun gibi birçok hadiste de zikrin kesinlikle en büyük ibadet olduğu buyuruluyor. Dilin zikrullah tesbihiyle daima ıslak olsun. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz size amellerin en iyisini, Rabbinizin huzurunda en temizini, derecenizi en fazla yükselten, altın ve gümüş infak etmekten daha hayırlısını, düşmanla karşıya karşıya gelip onları öldürmenizden, onların sizi öldürüp şehit etmesinden daha iyisini haber vereyim mi? Evet, onlar Allah'ı zikretmektir diyor. Yine kim bir yerde yürüyor, Allah'ı zikretmiyorsa ona bir derecat eksikliği var. Kim bir yerde oturuyor Allah'ı zikretmiyorsa ona derecat eksikliği var. Kim bir yerde yatıyor ve Allah'ı zikretmiyorsa ona derecat eksikliği var. Üç halin üçünde de zikir yoksa derecat kaybı var. Ben şu anda bir namaz kılmıyorum. Kimseye de bir kötülüğüm yok. Öyleyse her şey yolunda diyemezsiniz. Zikretmediğiniz zaman kesinlikle derecat kaybı var. Ademoğlunun emri bil maruf ve nehyi münker veya Allah'ın zikri hariç bütün sözleri lehine değil aleyhinedir. Hiçbir cemaat zikrullah için cem olup dağılmadı ki zikirleri sebebiyle Allah-u Teala tarafından af ve mağfiretle tepsir olunmasınlar. Kendilerini zikrinizden dolayı mağfiret olunmuş olarak kalkınız denilmesin. Allah razı olsun. Asıl bu hadis önemli. Ey Ademoğlu, beni ancak benden başkasını unutan zikreder. Ey Ademoğlu, beni ancak benden başkasını unutan zikreder. Başkasını unutarak beni zikret ki aradaki perdeyi açarak seni zikredeyim. Beni dilinle zikret ki seni rızamla zikredeyim. Beni kalbinle zikret ki seni bana kavuşturarak zikredeyim. Beni küçülerek zikret ki seni üstün kılarak zikredeyim. Beni bollukta zikret ki seni darlıkta zikredeyim. Beni mücadele zikret ki seni müşahedeyle zikredeyim. Beni kulca zikret ki seni Rabça zikredeyim. Beni fena ile zikret ki seni beka ile zikredeyim. Ay Ademoğlu, beni unutuyor ve başkasını zikrediyorsun hep. Beni zikreden hayırlı bir dille ikram olunmuşken kalbin başkasıyla meşgul. Eğer beni bilseydin benden başkasını zikretmezdin. Ey Ademoğlu, beni zikretmekle şükretmiş, beni unutmak ve küfretmiş olursun. Ey Ademoğlu zikrimle nimet bul ve benimle ferahla. Ey Ademoğlu kulumda benim zikrime galip durumda olunca o bana ben de ona aşık olurum. Ey Ademoğlu kim benim zikrimle meşgul olursa ona benden isteyenlere verdiğimden daha üstünü veririm. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü Muhterem Hocam. Ellerinizden hürmetle ve hasretle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle sualimi arz etmek istiyorum inşallah. Çevremde birçok kişi Allah beni yaratırken bana sormadı. O yüzden beni cehennemde yakmaz. Özellikle Allah beni yaratırken bana sormadı cümlesi üzerinde çok duruyorlar. Bu insanlara nasıl cevap vermeliyiz? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Bu şirk bataklığına batan insanların sözü. Gerçekten de Allah Halik-i Mutlak'tır. Mutlak yaratıcıdır. Ve bu şekilde Allah'a hesaba çekenler Allah'ın şu ayet-i kerimesi gereğince mağlup olacaklardır. Enbiya 23. Enbiya 23'te o Allah yaptığın şeylerden mesul sorumlu değildir. Onlar yaptıklarından mesul ve sorumludurlar. Yaratılmışlardır ve Allah Teala yarattığı hiç kimseyi başıboş bırakmamıştır. Boşuna yaratmamıştır. Kıyamet 36'da başıboş bırakmamıştır. Mü'minun suresinin 115. ayet-i kerimesinde de boşuna yaratmamıştır. Bu iki ayet-i kerimeyle beraber bu üçüncü ayet-i kerimeyi yan yana getirdiğim zaman insan başıboş sorumsuz bırakılacağını mı zannediyor? İnsanın bir sorumluluğu var ve o sorumluluk sebebiyle yatakına yaptıklarından mutlaka hesaba çekilecek. Rad suresinin 40. ayet-i kerimesi وَمَا عَلَيْكَ الْبَلَاهُ اِنَّ عَلَيْنَا الْحِسَابِ Senin vazifen tebliğ, hesap benim işim. Mü'minun suresinin 115. ayet-i kerimesi. Öyleyse onlar ne dese desin, insanoğlu yaptıklarından hesaba çekilecek. Bizim sizi abes olarak boş yere yarattığınızı bize döndürülmeyeceğinizi mi zannettiniz? Herkes Allah'a dönecek ve Allah'ın huzurunda hesap verecek. Ve Allah'ın kanunları evrenseldir, geçerlidir. Cennetlikler Allah'ın kendine indirdiği kutsal kitaplardaki emir ve nehyleri yerine getirerek, zikrederek Allah'ın cennetine gireceklerdir. Bu dünyada mutlu yaşayacaklardır. Cehennemlikler de böyle kendisini boş hayallerle avutan, Allah bana sormadı ve kötülük işleyen bu dünyada huzursuz, mutsuz, ölüm sonrası hayatında sonsuz hayatı cehennemde geçirecek olanlardır. O zaman o gün onlar Allah'a soracaklardır, bana sormadın diye. Ama o zaman da üzerlerindeki zebanilere sesleneceklerdir. Rabbine dua et. Bizden bir daha artık azabı hafifletsin diyecekler. Ama Zuhruf suresinin Mü'minun suresinin 29 ve 30. ayet-i kerimesi yanılmıyorsam yok. Zuhruf suresinin 29 30. ayet-i kerimesinde şöyle bir ayet derler ki bizden dua ederler. Meleklerden yardım isterler. Dua ederler. O melekler de diyor ki hayattayken size Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Geldiyse o zaman siz dua edin. Duanız boşunadır. Allah razı olsun. Fransa'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, birinci suali, halk arasında bir söz var. Filmi çekilmiş bomba gibiyim. Her an patlayabilirim. Bu sözü açıklar mısınız? Böyle olmaktan nasıl kurtulabiliriz? Yani filmi çekilmiş bomba gibi devamlı öfkelenmeye hazır, kendisine zarar verecek durumda olan bir kişi. Öfkeyle kalkan zararla oturur olayı. Bu söz için söylenebilir. Bundan kurtulmak için evvela ruhun teslimi yetmez, fizik vücut teslimine ulaşmak lazım. Çünkü Âl-i İmrân suresinin 134. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي سَرَّاءِ وَدَرَّاءِ وَكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَعَافَانَ النَّاسِ. Onlar müttakiler bollukta ve darlıkta infak ederler ve onlar öfkelerini yutanlardır. Onlar insanları affedenlerdir. Allah muhsinleri sever. Yani fizik vücut teslimini yapan kişiler 19 afet kalplerinde olmasına rağmen o afetler artık onlara negatif istikamete tesir etmeyenlerdir. Nefs de akla ulaşıyor. Ruh da akla ulaşıyor. Her seferinde galip gelen ruhtur. Nefsin afetlerini aklı ikna etmesi söz konusu değil artık. İşte bu sebeple onlar öfkelerini yutanlardır. Onlar kinlerini yutanlardır. Onlar küfürlerini yutanlardır. Kısacası onların hepsinde artık afetlerin çuvaldan dışarı çıkma durumu yok. İkinci suali, an cennetlerinden bahseder misiniz? An cennetlerinin sahibi olmak için ne yapmalıyız? An cennetlerinin sahibi olmak için mutlak surette irade teslimi söz konusu. Allah Teala Rad suresinin 23. ayet-i kerimesinde ne diyor Allah Teala Rad 23'te? Cennetun adn yedhuluna men salaha min abahum ve ezvacuhum ve zurriyetuhum ve el melaike yedhuluna aleyhim min kulli bab. An cenneti vardır. Onların babalarından, şeşlerinden, zürriyetlerinden salaha ulaşan kimseler ona an cennetlerine girerler. Öyleyse salihler an cennetlerinin sahibidirler. Bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, kaza namazlarını, vakit namazlarının peşinden mi kılmalıyız? Nasıl kılmalıyız? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, kaza namazı dilediğin zaman kılabilirsin. Peşinden de kılabilirsin, arkasından da kılabilirsin. Bir kardeşim, Muhterem Hocam, Rabbimizden nasıl razı olabiliriz? Yaşadığımız her olayda Allah'ımızdan razı olamadığımız anlar olabiliyor. Bu durumda ahsen davranış nedir? Derecat açısından rıza, derecat kazandırıcı fiiller işlediğimiz zaman razı oluyoruz. Basamaklardan yükselme rızası ve hedefleri gerçekleştirme rızası. 7 safa rıza var. Hedefler açısından Allah'ın kendisinden razı olduğu kişi, Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerden razı, dilemeyenlerden razı değil. İşte Zümer 7. Mürşide tabi olanlardan razı, tabi olmayanlardan razı değil. Ruhunu Allah'a teslim edenden razı ama teslim edilen razı değil. Ve bunun gibi. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, hakkı tavsiye etmek nedir? Açıklar mısınız? Hakkı tavsiye etmek, insanları Allah'a davet etmektir. Allah Teala Sûret 33'te "Men ahsana kavlen memmen da'a ila Allahi ve amile salihan ve kâle inne minel müslimîn." Allah'a davet eden, nefs hasreti yapan ve ben teslim olandan diyenden daha güzel sözü kim vardır? Bunun gibi sen Allah'a davet et. 7 safa davet var. Sen Rabbine davet et, sen Rabbine davet et ve yedi sefa davet söz konusu. İşte ben ve bana tabi onlar görerek Allah'ın zatına davet ettiğimiz yol bu yoldur. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Muhterem Hocam. Hasretle, hürmetle, mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Müsaadeniz olursa bir sualim olacak inşallah. Hacet namazı nasıl kılınır? Tövbe etmek fiziki bir ortamda mı yoksa manevi bir ortamda mı yapılıyor? Açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.
0: Tövbe verme yetkisi sahip olan vekil kardeşimizin gideceksiniz yanına ve tövbe etmek istediğinizi bildireceksiniz. Tabi bu tövbe abdesti olacak ve abdesti olarak mürşidin de tövbeyi söylenen kelimeleri siz de onun arkasından tekrar edeceksiniz. Tövbe ettiğiniz, önde tövbe ettiğiniz kişinin eli elinizin üzerinde, sağın üzerinde el ele alaka düstur gereğince bu tövbeyi gerçekleştireceksiniz. Hacet namazı nasıl kılınır? Hemen slaytımız var hacet namazı nasıl kılındığını Allah Teala ifade ediyor inşallah. Evet. Dört rekatlık bir namazdır. Birinci rekatta Sübhaneke'den sonra Sübhaneke duasından sonra Fatiha'ya üç ayetel kürsi. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas ve Laknaz. Üçüncü rekatta Fatiha'dan sonra İhlas ve Laknaz ve dördüncü rekatta Fatiha'dan sonra İhlas ve Laknaz okunur. Ve Allah'tan mürşit istenir. Başka bir şey de olabilir. Hacette neyse kişi söyler. Ve yatağını veçir önü kıbleye gelecek şartta sağ taraf üzerine yatırır ve zikrederek kişi yatacaktır. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı ve tüm güzellikleri hepinizin üzerine olsun sözleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha mazhara var. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz aile içi sorunlar. Türkiye Aile Yapısı Araştırma Raporu'na göre evli bireylerin %11.3'ü eşleriyle sık sık tartıştıklarını, %27.5'u ise bazen tartıştıklarını belirtmiştir. Evli bireylerin %2.5'u eşleriyle fiziksel şiddet yaşadıklarını ifade etmiştir. En yaygın tartışma konuları ekonomik sorunlar %36.7, eşlerin aileleri %19.4, çocukların eğitimi %14.8. Son 20 yılda boşanmalar yaklaşık olarak %89 oranında artmış durumda. En sık görülen boşanma nedenleri sorumsuz ve ilgisiz davranma %32, evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama %30.2, eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması %24.3. Yapılan istatistiksel sonuçlar böyle. Ama şimdi Rabbimizin aileden muradı herkesin birbirini mutlu etmesi ve aile içi bireysel mutlulukların toplamından aile mutluluğunun ortaya çıkmasını Allah-u Teala hedefliyor. Her insan Allah-u Teala'nın kanunlarına uyması halinde evvela kendisini mutlu etmeli ve bu mutluluğu etrafa yaymalıdır. Tersi de söz konusu, kişi mutsuzsa mutsuzluğunu da etrafa yayıyor. O zaman mutluluğun kaynağı Allah, Allah'la ilişkiler. Evvela Allah'la ilişkilerimizin Allah'ın emrettiği kanunlar çerçevesinde olması lazım. Aileyi teşkil eden bireyler, aile reisi koca, onun yardımcısı ev hanımı eşi ve çocukları. Her birisinin hak ve vazifeleri vardır. Hakları aile mutluluğunu en üst seviyede yaşamak. Ama bunları yaşayabilmeleri mutlak surette aile içerisindeki herkesin Allah'ın kendilerine tevdi ettiği görevi yapmalarına bağlı. muhtevaya baktığımız zaman konu tartışma konusu, kavgaya uzanıyorsa bunun altyapısı kaynaklandığı yer nefsimizin afetleri. Ama Rabbimiz Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde "Fen haccuke" eğer seninle tartışırlarsa, yine konu tartışma, "Fekul eslemtu veçhiye lillahi ene ve men ittebani" ben ve bana tabi onlar, biz veçhimizi Allah'a teslim ettik. Öyleyse tartışmayı kesmenin yolu Allah'a teslimden geçer. Aile reisi Allah'a karşı vazifelerini yerine getirmeleri, Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlememesi halinde, evin hanımı Allah'a karşı vazifelerini yerine getirerek Allah'ın emirlerine itaat, yasakları işlememesi halinde, çocuklar anne babanın kendilerine tevdi ettiği İslami terbiyeyi hayatlarına tatbik etmeleri halinde, herkes etrafındakileri mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Aile reisi eşini ve çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Evin hanımı kocasını, çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Çocuklar anne babayı mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın mutlu et ve mutlu ot kanunu eğer aile yapısında hayata geçirilirse, tatbikatta geçirilirse, o zaman en üst seviyede aile mutluluğu yaşanabilir. Bu aile bireyleri arasındaki tartışmaların hepsinin kaynaklandığı tek yer nefsin afetleri ve bu afetlere tesir eden şeytandır. Ona fırsat vermeyelim. Tam tersi, Allah'la ilişkilerimizi en üst seviyede tutalım. Mutlu ederek mutlu olalım. Allah hepinizden razı olsun.

0: Kur'an-ı Kerim'de sırat-ı müstakim diyor. Hani dost doğru yol üzerine gidiniz diye söylüyor Cenab-ı Allah.
1: Allah'a ulaşmak dediğinizde sırat-ı müstakime, yani Allah'ın doğru yolunda birleşmek demektir. Allah'a ulaşmak sırat-ı müstakim.
2: Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve dost doğru Allah'a yönelin der.
3: Fatiha ve salavat. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda sizlere hidayet ve sırat-ı müstakimin muhtevasını açıklayacağız. Ayetler ışığında Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Hep birlikte bakalım. Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesinde Allah Teala "Kul innehu dallahi vel huda." Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Âl-İmrân 73'te ise "Kul innel huda hudallah." Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Bu iki ayet Allah'ın zatından bize üfürülen ruhun hayattayken sahibi olan Allah'a ulaştırılması hidayet olarak tarif ediliyor. Ama bu ulaştırmanın üzerinde gerçekleştiği yol ise sırat-ı müstakimdir. Yunus 25'te Allah Teala "Vallahu yed'u ila daris selam." Allah teslim ürdü olan zatına davet eder. "Ve yehti men yeşâ'u ilâ sirât-ı müstakim." Ve dilediğini de sirât-ı müstakime ulaştırır. Öyleyse her kim ki ruhunu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah Teala mutlaka onu sirât-ı müstakime ulaştırıyor. Hicr 41'de ise Allah Teala sirât-ı müstakimin sirât-ın aleyye müstakim olarak "Haza sirâtın aleyye müstakim." Bana yönlenen, bana ulaşanların yolu. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'i bütünen incelediğimiz an 7 safa sırat-ı müstakimden bahsedebiliriz. 7 safa hidayetten bahsedebiliriz. Ve 7 safa sırat-ı müstakime davetten bahsedebiliriz. Hemen alt alta sıralarsak 7 safa sırat-ı müstakim, 7 safa hidayet ve 7 safa sırat-ı müstakime davet, 7 safa hidayet. Evet, şimdi şu anda ekranda gördüğünüz gibi 7 safa sırat-ı müstakim ayetler ışığında, sırat-ı müstakime davet 7 safada ve 7 safa hidayet. Bunları göz önüne aldığımız zaman hidayet nedir diye bir sual vaki olduğunda, dinimize bugüne kadar ulaştırılmış olan hidayetin tarifi doğru yoldur. Sırat-ı müstakimin tarifi de gene doğru yoldur. Biz de soruyoruz, acaba bu sırat-ı müstakim bir doğru yol ise, hidayet doğru yol ise, bu doğru yol nereye götürüyor? Sırat-ı müstakime doğru yol demek ve doğru yolun nereye ulaştırdığını izah edememek, ikisi de bir hürafeye inanmanın standardını içeriyor. İnsanların kurtuluş yolu sırat-ı müstakimdir. Bir insanın ruhunun vücudundan ayrılıp Allah'a ulaşmak üzere sırat-ı müstakime ulaşması demek, hidayete adım atmak demektir. Allah Teala'nın temel hedefi hidayeti oluşturmaktır. İblis insanların sırat-ı müstakime oturarak onları oraya ulaşmaktan men etmek ister. Kıyamete kadar da gayesi budur. İşte Araf 17'de senin sırat-ı müstakimini oluşturacağım olayı bunun gayesini oluşturuyor. Öğrenilen yanlış din ilmi insanları insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şeyin olmadığına inandırmıştır. Allah-u Teala'nın üzerimize defaatle farz kıldığı Kur'an-ı Kerim'de tam 73 ayet-i kerimede 19 fiille anlattığı insan ruhunun Allah'a ulaşması bütünüyle din tatbikatından çıkartılmıştır, yok edilmiştir. Sadece başının üzerinde nimet bulunan, yani devrin imamının ruhu başının üzerinde olan kişi sırat-ı müstakim üzerindedir. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya yakın hasil ederek kesinlikle inanan insanlar mürşitlerine ulaşırlar ve ruhlarını Allah'a ulaştıracak olan sırat-ı müstakime mutlaka ulaştırılırlar. İbn-i Mesud'den nakledilen bir hadis-i şerifte Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz bir gün bir yere bir düz çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Yani sırat-ı müstakim. Daha sonra bu çizginin sağına ve soluna başka çizgiler çiziyor. Bunlar ise diğer yollardır. Her biri üzerinde yanlışa davet eden bir takım şeytanlar vardır. Kişi mürşidine tabi olduğu an sırat-ı müstakim üzere oluyor. Sırat-ı müstakim üzerinde olmanın bir işareti de devrin imamının ruhunun başımızın üzerinde yer almasıdır. Hadis-i şerifte Allah nimetini kulun üzerinde görmek istiyor mesajı bunu ifade ediyor. Bir başka hadis, onlar ki nimetlendirildiler, kurtuldular. Nimetlendirilen insanlar istisnasız mürşitlerine tabi olanlardır. Nimetlendirilen insanlar aynı zamanda en üst noktada 7 safa ve 4 teslimi yaşayanlardır. Dolayısıyla bu açıdan olaya baktığımız zaman istisnasız kişinin sırat-ı müstakime ulaşması Allah'ın ipine sarılması manasına da geliyor. Ali İmran suresinin 103. ayet-i kerimesi وَاَحْتَسَمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. وَلَا تَفَرَكُوا Fırkalara ayrılmayın. وَاسْكُرْ نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin. اِسْكُنْتُمَ دَاءً Siz düşmandınız. فَاَلَفَ بَيْنَ قُلُوبُكُمْ Allah kalplerinizi birleştirdi. İşte Allah'ın ipi sırat-ı müstakim ve bu sırat-ı müstakimde olun. Dinde fırkalara ayrılmayın. Allah'ın nimetiyle kardeşler oldunuz. Daha evvel düşmandınız. Allah kalplerinizi sevgide birleştirdi. Öyleyse sevgiyle Allah'a ulaşmayı dilemek, hidayeti dilemek, sevgiyle sırat-ı müstakimde olmak, sevgiyle kalplerin birleşmesi hepimizin hedefi olması gerekir. Hepinizin bu standarda ulaşmasını Efendimizin mütevcid Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
4: Yaşarken, hayattayken Allah-u Teala'ya nasıl ulaşırız?
5: O her an için zaten yanımızda. Ulaşmamıza gerek yok. Her an için yanımızda.
6: Kulum diyor, ben diyor size diyor, gözünüzle kaşınızın arasındayım diyor. O kadar yakınım diyor.
7: Rabbimiz öyle çok uzakta, sağda solda, yani şey değil, daimi olarak benim kendi çevremde olan bir Rab'dır yani.
8: Allah'ı fazla uzakta aramaya gerek yok.
9: Allah her zaman benim yanımda, benim dualarımla beraber.
10: Size şah damarınızdan daha yakınım.
11: Ben size şah damarınızdan daha yakınım.
8: Şah damarınızdan daha yakın, doğru mudur?
3: Bir misafirimiz, Allah'ı fazla uzakta aramaya gerek yok. Allah bize şah damarımızdan daha yakın. Allah'ın şah damarımızdan yakın olması ne demektir? Allah Teala'nın şah damarımızdan bize yakın olması, ilim ve rahmetiyle her şeyi kuşatmasıdır. Bizi de kuşatmıştır, bütün kainatı da kuşatmıştır. Allah Teala Hadis suresinin 4. ayet-i kerimesinde o yüce Allah ki gökleri ve yerleri 6 günde yarattı ama 6 günde yaratan Allah sonra arşa istiva etti. İşte Allah'ın ilmi ve rahmetiyle her şeyi kuşattığını ve nerede olursak bizimle beraber olduğunu buyuruyor. Ama zatıyla arşta yoklukta işte insanların idrak edemediği bu. Kaf 16'da biz ona şah damarından daha yakınız. Allah Teala kalbimizin bir ayna olduğunu, Allah'ın her zaman o aynada görülebileceğini ifade ediyor. İşte yerime göğme sığmadım, mümin kulumun kalbine sığdım. Yerde gökte değilim. Yeri göğü 6 günde yaratan Allah Teala arşa istiva ediyor. Ama kalp aynasında arşta olan Allah'ın zatı görülebilir. Bu rüyetullahı ifade ediyor. Allah teslim rüdü olan zatına davet ediyor. Teslim rüdü Allah'ın zatıdır. Allah'ın ilmi ve rahmeti elbette Allah-u Teala'nın uzantısıdır ama zatıyla arştadır. İlim ve rahmetiyle her şeyi kuşatmıştır. Fatiha ma salavat.

0: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programında bizi bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Ehl-i Zikre sormak. Birincisi, Allah-u Teala'nın için bilmeyen konuların Ehl-i Zikre'den sorulmasını emrediyor. Sevgili kardeşlerim, bir kere Ehl-i Zikir, daimi zikrin sahipleridir. Dört tane vasıf ve üç sonuç şartının sahipleridirler. Vasıf şartlarına baktığımız zaman, hepsi 24 saat Allah'ı zikrediyor. 19 faziletin sahibi, kalp gözleri açık, kalp kulakları açık. Sonuç şartlarına baktığımız zaman, ehli hayırdırlar, yani daimi zikrin sahipleridir. Ehli hükümdürler, Allah'tan sorarak ihtilaflı olan konuları çözümlerler. Ehli tezekkürdürler, bilmedikleri konuları rahatlıkla Allah'tan sormak suretiyle öğrenebilirler. Allah-u Teala Bakara suresinin 269. ayet-i kerimesinde yutul hükmete men yeşav ve men yutul hükmete fakat utiye hayren kesire ve ma yezekeri ulevle elbab. Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse ona çok büyük hayır verilmiştir. Çok büyük hayırdan murat daimi zikirdir. Daimi zikre ulaşan herkes devamlı derecat kazanan birisidir. Öyleyse bunu ancak ul-elbab daimi zikrin sahipleri tezekkür edebilir. Âl-İmrân 191'de diyulul elbab ellezine yezkurun Allah'a kıyamen kuvdan ve racnubim. Onlar ki otururken, ayaktayken, yani siyatarken Allah'a zikrederler. Ehli tezekkür olmayan herkes ehli tefekkürdür. Ama ehli tefekkürle ehli tezekkür arasında kitabın ilk dört ruhunun öğretilmesi noktasında bir köprü söz konusu. Ve Allah-u Teala ehli zikir Allah'ın söylediklerini işitebilen insanların muhtevasını alır. Zikir ehli olmak vahyin başladığı noktadan itibaren geçerlidir. Allah-u Teala o kişiyle konuşur. Bu konuşma dizayn içerisinde her zaman Allah'ın o kişiye bilgi vermesi söz konusudur. Allah'ın dilediği istikamete bilgilendirmesi söz konusudur. Eğer kişi Allah'tan bir şey soruyorsa Allah'ın mutlaka ona cevap vermesi söz konusudur. Öyleyse kişi ehli tezekkürdür. İşte Kur'an-ı Kerim buna zikir ehli diyor. Allah-u Teala eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor. Ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormaktır. Kimdir cahiller? Cahiller Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Yani bilmeyenler. Ya alimler kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse insanlar Kur'an-ı Kerim okuyacaklardır. Bildikleri olacak ve bilmedikleri olacak. İşte o bilmediklerini ehli zikirden sormak durumundalar. Bu da mutlaka irşat makamına ihtiyaç duyuluyor. Bu sebeple irşat makamı farzdır. Bakara 85'te mağarasına vardıkları kitabın bir kısmına iman etmek, yer bilmediklerini inkar etmek, kişiyi mutlak cehennemlik kılar. اَفَتُوْمُنَا بَعَدِ الْكِتَابِ تَكْفَرَمُ اِبَعَدِ Kitabın bir kısmına iman ediyor, bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Halbuki sahabeye baktığımız zaman sahabe kitabın bütününe tabidiler. Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde "Hantum haulâi tuhubbûne ve lâ yuhubbûnekum ve tümüne kitâbi külli." Kişi kitabın bütününe tabi, bildikleri var ve bilmedikleri var. Bildiklerini zaten biliyor, bilmediklerini de o kişi ehli zikre soruyor. Öyleyse ehli zikre sorabilen herkes, mürşidine tabi olan herkes kitabın bütününe tabidir. Sahabe gibi. Allah Teala Enbiya 7'de وَمَا رَسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالٍ نُحْيِي اِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Senden öncekilerine vahyettiğimiz ricalin dışında kimseye vazifeli kılmadık, bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Buradan da bir kere daha irşat makamının farziyeti ocağı ortaya çıkıyor. Nahl suresinin 43. ayet-i kerimesinde de yine ehli zikrin sadece kendisine sorulan suallerin cevabını değil, aynı zamanda Kur'an-ı Kerim tefsirini yapabilen, açıklamasını verebilen kişidir. Nahl 43'te وَاَسَلَمْ قَبِكَ اِلَّا رِجَانِ نُحِيْرِي فَسَرِ اَوْلَ زِكْرِنْ كُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَبِالْبَيِّنَاتِ وَالزِّبُورِ وَاَنْزَلَ اِلَيْكَ زِكْرَ لِتُبَيْنَ لِنَّاسِ. İnsanlara açıklaman için. İkinci sual, ehli zikre soru sormanın bir adabı var mıdır? Maide 101'de bir sınır koymuş Allah Teala. Tasavvuf din baştan aşağı edeptir. Allah Teala'nın söylediklerinin açıklamasını yapacak olan kişiye direkt olarak ben sana şu suali sormak istiyorum demek yanlış bir şeydir. Bu konuşmada evvel bir kere mutlaka selamınızı söylemelisiniz. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü sözü asıldır. Ondan sonra saygınızı belirtecek bir ifade kullanmalısınız. Peki sorulan sualler nasıl olmalı? Madde 1, konunun gerektirdiği detay uzun olmamak kaydıyla mutlaka verilmeli. Madde 2, katiyen hislerinizi devreye sokmamalısınız. Eğer kişi kalbinden geçen bir taleple Allah'a ulaşıyorsa Allah kulunun o talebine cevap verir. Bunun adı ruhsattır. Ayrıca bilmiyorsanız zikir ehline sorun ifadesi Allah-u Teala'nın emri. Ama böyledir diye her şeyi bize sormaya kalkmamanız lazım. Konu hep yanlış anlaşılıyor. Ya konu büyütülüyor, her şey mal ediliyor ya da insanlar tamamen konunun dışında yaşıyorlar. Önemli bulduğunuz her şeyi, hele sizi rahatsız ediyorsa mutlaka sormalısınız. Ama her hususu bize iletmeniz gerekmiyor. Evet, demek ki irşat makamına adab çerçevesinde sorulması lazım. Maide 101'e baktığımız zaman ey amel olanlar, yaşarken Allah'a teslim olmaya uğraşmayı dilerler. Açıklandığında sizi üzecek şeylerden sormayın. Eğer Kur'an indirilirken ondan sorarsanız size açıklanır. Allah onlardan bu kuralı bilmeden önce sorduğun şeylerden dolayı sizi affetti. Allah gafurdur, rahimdir. Yani açıklandığında sizi üzecek şeylerden sormayın buyuruyor. Allah razı olsun. Üçüncüsü, ehli zikirden gelen yanıta itaat etmenin önemi nedir? Enfal 46'da Allah Teala "Ya eyyühellezine amenu atiullaha Atullahu atu ve rasuluhu ve la tenzau fe tefşelu ve tezebu rihakum ve esbiru innallaha ma'as sabirin." Allah'a, onun Resulüne itaat edin. İzah etmeyin. Anlaşmaz düşmeyin. Yoksa zayıf düşersiniz. Kuvvetiniz elinizden gider. Burada Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Biz sadece naçiz bir aracıyız. Karar vermek etkisinin sahibi hiçbir zaman değiliz. Kararın sahibi her zaman Allah'tır. Kim bizden bir şey sorarsa onun söylediği hudutlar içerisinde Allah-u Teala bize cevap verir. Öyleyse Allah'ın yolu bir aynadır. Kim neyi görmek istiyorsa o aynada Allah-u Teala ona onu gösterir. Hiç kimse Allah'ı aldatamaz. Herkesin hayat filminde Resulü dinleyip dinlemediği ona itaat edip etmediği kesin bir şekilde belirliyordur. Sizin itaatinizden biz bir şey kazanmayız ama siz çok şey kazanırsınız. Mutluluğun bütün boyutlarını bu itaatle yaşarsınız. Gerçekten de en üst makama ulaşabilenler Allah ve Resulüne itaat edenlerdir. İşte ayet-i kerime Men yutullahu Nisa 69 Men yutullahu ve Resulahu ve ulaike ma'allezine enamallahu Men yutullahu ve Resulahu ve ulaike ma'allezine enamallahu aleyhim minen nebiyyine ve siddiqine ve şuhadai ve salihin ve hasuna ulaike rafika. Kim Allah ve Resulüne itaat ederse o takdirde işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle beraberdir. İşte onlar ne güzel arkadaştır. O halde itaat asıldır. İtaat bir teslimiyettir. Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'a ulaşmak. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'a itaatin bir gereğidir. Allah'a ulaşmak ise Resul'e itaat noktasında gerçekleşebilir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın adına ehli zikir dediği kişilerin Allah'ı her gün 24 saat zikreden, daimi zikirde olan kişiler olduğunu görüyoruz. Sizce Allah'ı devamlı zikretmek insana ne sağlar?
2: Ferahlık, rahatlık, huzur.
3: Huzur, gönül rahatlığı.
4: Allah'ı her an zikretmek, inan 5 vakit namaz kılmaktan daha değerli. Namazı değersiz olarak demiyorum. Hepsi birbirinden değerli de. Zikri her zaman kalbinde tuttuğun için, zikirle her zaman meşgul olduğun için, zikir insanı daha mutlu kılan bir ibadet.
3: Tamamen koşulsuz, şartsız Allah'a teslim oluyoruz. Yani hiçbir beklentimiz olmadan şükrederek zikredeceğiz.
2: Kendi kendime yaptığım zaman çok rahatlıyorum, sakinleşiyorum, mutlu oluyorum. Beynimden başka şeyler siliniyor yani.
4: İnsan zikri çektikçe o zikir virt haline geliniyor, alışkanlık haline geliyor. O zikir gözüne nur, zihnine, ruhuna nur oluyor, huzur oluyor, ışık veriyor.
1: Zikri her an yapabilir miyiz?
3: Evet, yapabiliriz.
1: Sürekli zikir yapan bir insan Allah ile ilişkileri nasıl olur bu insan?
2: Çok güzel, duygusal bir ilişki. Daha yakın oluyorsun tabii.
4: Zikir berekettir. Kıtlığa manidir. Kıtlığın önüne geçer. Yani mutsuz olmak da manevi kıtlıktır. Sadece para, mal, mülk kıtlığı anlamında değil. Zikir her türlü kıtlıktan, zihin kıtlığından da insanı alıkoyar. İnsanı kurtarır.
0: Bir misafirimiz zikir berekettir. Kıtlığa manidir. Sadece para, mal, mülk kıtlığı anlamında değil. Mutsuz olmak da manevi kıtlıktır ve zikir her türlü kıtlıktan, zihin kıtlığından da insanı kurtarır. Zikir yapmak insanları maddi, manevi kıtlıktan kurtarır mı? Evet. Allah-u Teala Bakara 261'de وَالَّذِينِ يُنْفُقُونَ اَمْوَالٍ بِسَبِيلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَعَ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبِلَةٍ مِيَّةٍ حَبَّةٍ Mallarını Allah yolunda infak eden hariç her başında 100 tane bulunan 7 başaklı bir buğday grubu kadar Allah Teala onlara derecat artırımında bulunuyor. Rum suresinin 39. ayet-i kerimesinde Allah Teala insanların mallarında artış olsun diye faizden faiz olarak verdiğin şey Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikir o takdirde Allah katında artmaz. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeden paralar artsın diye verdiğiniz faiz, faize vermeniz veya Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikir o Allah katında artmaz. Nefsin kalbinde bir nurları oluşturmaz, arttırmaz. Ama Allah'ın vecine Allah'a ulaşmayı dileyerek verdiğiniz zekat yaptığınız zikirle işte böylece Allah Teala'nı kat be kat arttırır. Rum 39. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in zamanında Bakara 274 insan olduğu zaman ilk olarak Hazreti Ömer orada ve paranın yarısını paraya dönüşerek Resulullah'a teslim ediyor. Ama Hazreti Bekir'e gelince o hepsini veriyor. Hazreti Osman da ticaretle meşgul olduğu için kıtlık çeken bir dönemde, ashabın ambargo altında olduğu bir dönemde kervan-ı Şam'dan Mekke'ye girmek üzereyken herkes siparişler veriyor ve o vermiyor. Sonuçta Resulullah şikayet edince soruyor, niye vermiyorsun insanlara ihtiyacını? Daha fazla veren var. Daha fazla veren kim? İşte Bakara 261'e göre 700 kat veren var diyor. Bir ecden düşünün. Raflar var. Raflarda sizi mutlu edecek olan her şey var. Elinizin tersiyle o her şeyi itiyorsunuz. Benim diyorsunuz. Bunlara ihtiyacım yok. İşte rahmet, fazıl ve servat böyle. Sizin emrinize Allah-u Teala tarafından sunulmuş bunları sizin kalbinize göndermeye hazır. Sadece zikir yapmanızı bekliyor. Mürşidinize ulaşacaksınız ve zikrini yapacaksınız. Kişi zikir yaptığında Allah'ın katından selavat ve rahmet ve selavat ve fazıl nurları kalbinize ulaşın. Kalpte fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Bu manevi zenginliktir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin manevi gelirleri söz konusudur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre zikir ehli olan herkes temelde mutlaka Allah'a ulaşma dileğinin sahibi olan kişilerdir. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyoruz?
3: İyilik yapmak.

0: Yani Yunus Emre gibi yani gerçekten dileğim olmuştur.
1: Ben ulaştım. Bir dönem sıkıntılı dönemlere girdik. O gece oturdum. Sabah namazına kadar Allah'la konuştum. Allah'a zikrettim, dua ettim. Bana hayırlı bir iş verdi. Ve ertesi günü bana iş geldi.
2: Allah'ım seni çok seviyorum. Yaşarken sana ulaşmak istiyorum.
1: Ermiş evliyaların gibi yaşarken sana ulaşmak istiyorum. Rabbim ruhumu sana ulaştırmak istiyorum Allah'ım.
0: Ermiş evliyalarım gibi, onlar gibi sevmeye de niyet ediyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır. Erenlerden kıl bizleri.
3: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda ben ulaştım. Çok sıkıntıda olduğum bir gün. Sabah namazına kadar Allah'la konuştum. Zikrettim, dua ettim ertesi gün. Yanıt aldım dedi. Yaptığımız duaların Allah'ın tarafından kabul edilmesi Allah'a ulaşmak hedefine ulaştığımızı gösterir mi? Eğer talebimiz dünyalıksa Allah Teala bunu hemen veriyor. Bakara 186'da İzâ se'eleke ibâdî annî fennî karîbun ucîbu dâveti dâizâ dâni vel yestecibûlî vel yûnibî lâllem neşhudûn. Kulağım sana benden sorduğu zaman ben onlara yakınım. Bana dua edilince dua edenin duasına icabet ederim. O halde onlar da benim davetime icabet etsinler. Amin olsun. Demek ki iki tür dua vardır. Bir, dünyevi taleplerde bulunmak. Maddeyi Allah'tan istemek. İki, manevi taleplerde bulunmak. Manevi taleplerde Allah'ın bizim duamızı kabul etmesi, bizim Allah'ın davetini kabul etmemize bağlı. Amin olsunlar. Bana ulaşmayı dilesinler. Tıpkı Allah-u Teala'nın rızasını istiyoruz. Ya Rabbim senin rızanı diliyoruz. Ama Allah-u Teala buyuruyor ki birinci sefa itibariyle benim rızamı istiyorsan bana ulaşmayı dilemen lazım. Şükretmen lazım. O zaman ben de senden razı olurum. İşte Zümer 7 ve in tekfuru fennallâh gani ankum ve lâ yerdâ libâdil küfr. Küfür ederseniz Allah sizin küfrünüzden müstahanedir ama razı olmaz. Ve in teşkürü fennallâh yerdâ lekum. Ne Allah'ın birinci sefa rızayla bizden razı olması ancak bizim şükretmemize bağlı. Mücadele 22'de ikinci sefa rızayla bizden razı olması bizim mürşidimize tabi olmamıza bağlı. Üçüncü sefa rızayla Allah'ın bizden razı olması bizim ruhumuzu Allah'a teslim etmemize bağlı. Dördüncü sefa rızayla Allah'ın bizden razı olması fizik vücudumuzu teslimimize. Beşinci sefa rızayla nefs teslimi. Altıncı sefa rızayla ihlas. Ve yedinci sefa rızayla irade teslimi. Yani Allah'ın rızası, bizim rızamız Allah'ın rızasından önce geliyor. Biz Allah'tan razıyız ve irademizi teslim ediyoruz. Allah da bizden razı olur. Şura 27'de Allah Teala şöyle buyuruyor. Kim bizden dünya ekinini isterse biz veririz. Men kana yuridu harsal ahireti nezidduhu fi harsihi. Men kana yuridu harsad dunya nutiyu minha ve ma lehu min ahireti min nasib. Hani kim dünyaya ekinini isterse veririz ama onun ahirete nasibi yok. Ama kim bizden ahireti isterse onu da ondan arttırırız. Öyleyse Yunus 7-8'de Allah'a ulaşmayı dilemeyenler kazançlı sebebiyle gideceği yer cehennem olan insanlardır. Allah'a ulaşma dileğini Allah-u Teala farz kılmış. Öyle burasını hiç unutmamak lazım. Allah bizi her zaman bilir, işitir ve bizimle konuşur. Ama insanların çok çok büyük bir kısmı onun ne söylediğini işitemezler. Allah'ın ne söylediğini işitmeyen insanlar onun bizden her an, her saniye ne istediğini nereden bileceklerdir? Onu hak edecek bir seviyeye ulaşmanız gerekmiyor mu? Allah Teala ile olan ilişkiler hep sıfır noktasından başlar. Tam 28 baskı İslam bir yücelme, yükselme merdiveni söz konusudur. Allah'a giden yolun giriş kapısı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.

0: Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem hocam, bir suale de arz edecektim. Ehli zikre son olmayan her konuda zanların devreye girdiğini söylemek mümkündür. Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Ehli zikre sorulmayan her konuda zanlarının devreye girdiğini söylemek mümkün müdür? Hücra suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala يَا اَيْوَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِشْتَنِبُوا كَسِرًا مِنَ الظَّنِّ اِنَّ الظَّنَّ بَعْدُوا يُسْمِنْ Ey amen olanlar, zandan çok sakının. Bazı zanlar günahtır. Öyleyse zanlarla hareket etmemek lazım. Zan hiçbir esasa, bir kanuna dayanmayan, insanın düşüncesinde oluşan yanlış şeylerin toplamıdır. Bir insan eğer Allah dizaynını bilmiyorsa o sadece zanla hareket eder. Zan eden bir insan ilmi incelediği zaman hangi konudaysa emin hakikate oraya ulaşır. O zaman zan biter. Nefsimizin 19 afetinden bir tanesi de zandır. Allah-u Teala'nın bilenlerle bilmeyenler bir olur mu demekten muradı budur. Bilmeyenler zanda bulunanlardır. Bilenler de Allah'ın hükmünü icra edenlerdir. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i bir tarafa bırakmışlar, zanlarına esir olmuşlar. Eğer Allah bize bu hakikatleri öğretmeseydi biz de size öğretemezdik buyuruyor Efendimiz. Ama durum öyle değil, öğretti. Bizim de öğretmemizi de size öğretmemizi istiyor. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir. Tedebbür, tefekkür ve tezekkür. Tedbir, Kur'an ayetleriyle tedbir almaktır. Örneğin Sad suresinin 28. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ne buyuruyor? Sad 28'de اَمْ نَجْعَلَ الَّذ۪ينَ آمِنُوا وَعَمِنُوا صَالِحَاتِ كَالْمُفْسِد۪ينَ فِي الْاَرْضِ اَمْ نَجْعَلَ الْمُتَّك۪ينَ كَالْفُجَّارِ Hiç amin olan Allah'a ulaşmayı dileyen amin-i salihat nefs tezkiyesi yapanlarla yeryüzüne fesat çıkaranlar ya da takva sahiplerini facirlerle bir mi tutarız? Bir tarafta kişi takva sahibi, diğeri de fücür sahibi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yapılması gereken şey ne? Mutlak surette zanna tabi olmadan ehli zikre sormak. Herkes Kur'an-ı Kerim'i okur. Kur'an-ı Kerim bir kısmı ayetleri muhkem ayetlerdir. Manası üzerinde onlar kişi tarafından öğrenilebilir. Ama bir kısım müteşabih ayetler, müteşabih ayetlerin manasını Allah bilir. Elimde Resul sahibi olanlar hepsi Allah'tandır derler. Ama onları da tezekkür edemezler. Tezekkür eden ulelbab, o zaman ulelbaba sormak lazım. Kişi bir kısmını ayetlerin manasını biliyor. Bilmediklerini ulelbaba sormak suretiyle öğrenebilir. Yani Kur'an'ın bütününe ancak ulelbabla, mürşide tabi olmakla elde edilebilir. Zümer 9 اَلَّيْسْتَوِلَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bunu ancak ulelbab tezekkür edebilir. Bilenler ulelbaptır, diğer de zanlarına tabi olan insanlardır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
2: Allah-u Teala irşat makamına tayin ettiği zikir ehline bir Resul'e, bir mürşide tabi olmamızı farz kılıyor ve bilmediğimiz konuları onlara sormamızı istiyor. Bir mürşide tabi olmak sizin için ne ifade ediyor? O kişilere başvurmak isterim tabii ki.
3: İslam alimleri de şunun üstüne çok basıyor. Bir peygamber bile kendi kafasına sorarak ya da kendi kafasına danışarak hiçbir şey müjdelememiş Cebrail meleği vasıtasıyla.
4: Vallahi ben kimseye tabi olmayı sevmiyorum. Ben beynim, kalbim neyi doğru buluyorsa onun peşinden gidiyorum. Ben peygamberimiz ve Allah'ın peşinden gidiyorum. kimsenin dediği bana uymuyor yani.
3: Bazı bilgileri evliyadan öğrenmek daha etkileyici oluyor. Normal insandan öğrenmek belki o kadar etkileyici olmaz.
2: Günümüzde de var Allah dostları. Onları nasıl arayıp bulabiliriz?
5: Artık yani her türlü erişimimiz var. Hani bu sohbetlerde olur. Eşimize, dostumuza sorabiliriz. Zaten kitapları, tasavvufu takip ediyorsanız zaten yeterli doğru kaynaklara ulaşabiliyorsunuz.
2: Onlara tabi olmak, Allah'ın ilmini onlardan almak ister miyim?
3: İsterdim ama önce onları bulmaya niyet etmem gerekiyor. Bir şeyi sadece kuru kuru istemek yetmez. Benim okuduğum kişisel gelişim kitaplarında önceden sadece isterdim, dua ederdim. Ama dua etmeden önce niyet etmek gerekiyormuş. Hani niyet ettim Rabbim senin rızan için şu sevilen, seni sevdiğin kişilerle karşılaşmaya.
1: Misafirimiz mürşit konusunda İslam alimleri şunun üstüne çok basıyor. Bir peygamber bile kendi kafasına danışarak hiçbir şey müjdelememiş. İlla Cebrail Meli vasıtasıyla dedi. Peygamberlerin de mürşidi olmuş mudur? Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Levlenim Rabbi ile ma'arefti Rabbi. Benim mürşidim olmasaydı ben de Rabbime arif olamadım. Kaldı ki başlangıçta herkes delalette ve Peygamber Efendimiz için de duha yedi de ve vecedeke dellen fehada. Seni delalette bulduk ve hidayete erdirmedik mi? Mürşid herkes için farzdır. Allah-u Teala Cebrail Aleyhisselam'ı peygamberlere önder kırmış. Olsun diye yaratmıştır. Cebrail Aleyhisselam bütün peygamberlerin mürşididir. Görevi kainattaki en üstün insan olan peygamberlere hizmet etmektir. Onları hidayete erdirmektir. Onlara her şeyi öğretmektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başlangıçta bütün insanlar gibi idareteydi. Cebrail aleyhisselama tabi olduktan sonra hidayatındaki her şey değişti. Cebrail aleyhisselamla her açıdan devamlı bir ilişki haline oldu. Tüm problemlerin çözümünde Cebrail aleyhisselamla devamlı bir irtibat ve söz konusuydu. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hasretle, hürmetle ellerinizden öpüyorum sevgili hocam. Uygun görürseniz bir sualim olacaktı inşallah. İnsanların arasında adaletin sağlanmasında ehli zikrin rolü nedir inşallah? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.
1: Allah Teala insanlar arasındaki adaletin sağlanmasında ehli zikrin rolü nedir? Ehli zikir 4 vasıf 3 tane sonuç şartının sahibi olması hasebiyle ehli hikmettir ve ehli hükümdür. Ehl-i hikmet, Kur'an'daki hangi ayet-i kerimeye bakarsa ya bilir, ya öncesini, arkasını onu okumak suretiyle sonuca ulaşır veya bilmiyorsa da Allah'tan sormak suretiyle o ayetin hangi seviyeye ait olduğunu bilir ve söyler. Ama ehl-i hükümdür, itiraflı olan konuları mutlaka Allah'tan sormak suretiyle adaleti gerçekleştirir. Araf 181'de Allah Teala "Ve men halakna ummeten yetune bil hakki ve biha yadirun." Yarattıklarımızdan bir ümmet vardır ki hakka ulaştırırlar ve onunla adaletle hükmederler. İşte bu Araf 181 ile Resulullah'ın ümmetimden bir topluluk kıyamete kadar Allah'a itaat eden hayırlarla yaşayan bir topluluk hep olacaktır. İşte onlar Allah'ın mürşitleridir. Allah Teala diyor ki bizim dostlarımız Allah'ın dostları onlara yetki verdiğimiz zaman adaletle kısıtla hükmederler. Her devirde Allah'ın dostları adalet hükmetmişlerdir. Allah'ın düşmanları da her devirde adaleti yerle bir etmişlerdir. Kanunları koymak, kanunlar demokratik olsa da bir şey ifade etmez. Önemli olan o kanunları uygulayacak olan toplumun uygulatacak olan mercileridir. Hukuk, onu Allah'ın emrettiği ölçüde uygulayabilenlerin elinde hukuktur. Ama bir taraftan da Allah-u Teala'nın indinde büyük sorumluluk alan haksız kararlar veren insanların da varlığını biliyoruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir Her an Kur'an, her an mutluluk programında sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, Bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as-salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. İnsanlar en çok neye önem veriyor? Tabii ki dünya hayatını yaşayan herkes başlangıç noktasında Allah'a açılan kapılar tamamen kapalı. Şeytana açılan, nefsin talepleri olan dünyaya açılan kapılar da tamamen açık. Öyle olunca insanlar genellikle nefsani hayatı birinci sıraya alıyorlar. Bir araştırma şirketinin verilerine bakarak 152 dilden 500 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre insanların en çok önem verdiği değerler aile, 2 ilişkiler, 3 maddiyat, 4 aidiyet, 5 kişisel gelişim. Bunlar hep dünya hayatını muhtevasına alıyor. Yani genelde başlangıç noktasında insanlar dünya hayatını öne alıyorlar. Dünya hayatına önem veriyorlar ve ne yazık ki onlar için birinci sırada dünya hayatı olması hasebiyle ahiret hayatı neredeyse inanç seviyesinde yok hükmünde. Dünya hayatıyla mutlu olmak mümkün mü? Hayır. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bize öğüt veriyor Yunus 7'yle. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِك۪انَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَهُنَّ بِهَا وَالَّذِمَا عَاتِنَا غَافِلُونَ Bu ayette bize öğüt veren Rabbimiz bize ulaşmayı, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeyizler. Dünya hayatından razı olmuşlardır. Onunla doyum olmuşlar, ulaşmışlardır. Onlar ayetlerimizden gafildirler. Yani bizim onlara indirdiğimiz mutluluk reçetesini bilmiyorlar. Kur'an-ı Kerim'i bir eczane olarak düşünün. Her ayet raflardaki bir ilaç hükmündedir. İşte onlar ayetlerimizden gafildirler. Yani onları mutluluğa ulaştıracak, şifaya kavuşturacak olan reçeteyi bilmiyorlar. Neyi biliyorlar? Nefsin talepleri olan dünya hayatını biliyorlar. Öyle olunca da dünya hayatıyla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutluluk neyledir? Mutluluk ruhun talebi olan Allah'a ulaşmayı dilemektedir. Mutluluk Allah iledir. Öyleyse bu ayete göre kişi mutlu olmak istiyorsa dünya hayatını değil Allah'a ulaşmayı dileyerek, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyerek Allah'tan talepte bulunması lazım. Talebin de kalbi olması lazım. Dilden yapılan talepler inanç seviyesindedir. Ama dilin kalbe inmesi kişiyi iman sahibi kılar. Öyleyse kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala bütün insanların kalplerindekini görüyor, biliyor ve işitiyor. İşte Allah Teala gören, bilen olması hasebiyle kulun kalbinden bir talebi, Allah'a ulaşma talebini, Allah'a teslim olma talebini işitirse mutlak surette Rahim esmasıyla tecelli eder ve peş peşe ona verdiği 7 furkanla mutlaka onu kişiyi iman sahibi kılar. Evvela inanç seviyesindeyken inanç sahibi olan kişi neye inanıyor? Allah'a inanıyor 1, meleklerine inanıyor 2, kitaplarına inanıyor 3, Resullerine inanıyor 4, ahiret gününe inanıyor 5, hayrın Allah'tan şerrin nefsinize ona inanıyor 6 ve ölümden sonra dirilme inanıyor 7. 7 inanç şartının mutlak surette 7 kalp şartına dönüşmesi gerekir. Yani inancın kalbe inmesi lazım, dili kalbe indirmek. İşte kimin kalbinde bunu görürse Allah-u Teala ki, inancın kalbe inmesi demek, kalpten bir talebin Allah'a yükselmesi, Allah'a teslim olma talebinin Allah'a ulaşması demek. Kim bunu gerçekleştirirse, mutlak surette Allah-u Teala o kişiyi verdiği söz gereğince, ruhunu kendisine ulaştırarak, insanların peşinden koştuğu dünya mutluluğun yarısını ve ahirette de 3 tane cenneti o kişiye garanti sağlar. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma's salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz bilenler ve bilmeyenler. Allah-u Teala Zümer Suresinin 9. ayet-i kerimesinde هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Hiç bilenlerle bilmeyenler bir oldu mu? Ve Allah Teala Bakara suresinin 118. ayet-i kerimesinde قَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَ اللّٰهُ اَوْ تَأْتِينَ آيَةً كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِ مِسْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَلَّيْنَا اَتَنْ يَقَوْنْ يَعْقُلُونَ Şimdi iki ayet-i kerime arasında bir ilişki var mı? Var tabi. Allah Teala hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bunu ancak ulul elbab tezekkür edebilir mi? Bilenler ulul elbab, daimi zikrin sahipleri ve o bilmeyenler de cahiller, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Bu Allah'a ulaşmayı dilemeyen bilmeyenler, Allah bizimle de konuşmalı, bize de ayet vermeli. Halbuki Allah Teala burada açıkça ifade ediyor. Allah kiminle konuşuyor? Ulul elbabla konuşuyor. Kime ayet veriyor? Ulul elbaba ayet veriyor. İşte diyor bu şekilde cahillerin her devirdeki kalbi birbirine benzedi. Allah ayetlerini yakin sahibi olan kavme açıklar. Şimdi birinci sual Allah-u Teala'nın bilmemiz istediği şey nedir? Allah'ın bilmemizi istediği şey Allah'ın kutsal kitaplarda ki evrensel hükümleri, kanunlarıdır. Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar Allah Teala'nın tüm insanlardan istediği tek hedef insanların mutluluğu. Ama insanların mutluluğunun Allah Teala'nın kutsal kitaplara vaaz ettiği emirlere itaat, yasakları işlememeye bağlıdır. Öyleyse Allah'ın emirleri nedir onu öğreneceğiz. Yasaklar nedir onu öğreneceğiz ve bunu hayatımıza tatbik edeceğiz. Kim bu dünyasında Allah'ın emirlerine itaat yasaklarını işlemiyorsa o bu dünyada da mutludur, ahirette de gideceği yer cennettir. Ama kim Allah'ın emrine isyan ediyor, yasaklar işliyorsa o bu dünyada da mutsuzdur, ahirette de gideceği yer cehennemdir. Öyleyse işin başında ne var? İşin başında kalben Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmek var. Cahillerin kapısında ne var? Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İşte Yunus 7-8 Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden bahsediyor. O zaman Yunus 7-8'den bahsi geçen kişiler kimlerdir? Allah'ın kutsal kitaplarda da bildiği emri isyan edenler, yasakları işleyenler ve böylece cehenneme gidecek olanlardır. Ama Rum 31'de ise Allah'a yönelik ulaşmayı dileyen, Allah'ın emirlerine itaat eden, yasakları işlemeyen bir muhteva içerisindedirler ve her zaman Allah'ın faydalı ilmi ile insanların ürettiği cazanlarına tabi olan faydasız ilmi her zaman söz konusu. Câsiye 23'te Allah Teala bunu söylüyor. Eferayte men ettehaze ilahu hevahu ilahu hevasını ilah edinini görmedin mi? Bir ilim üzere Allah onu delalette bırakmıştır. Din deyince hepimizin dikkatli üzerinde durması lazım gelen nokta Allah'ın söylediklerinin bilinmesidir. Yani emirleri ve yasakların bilmesi. Önemli olan odur. Bilme muhtevası Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Bilenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bundan sonraki kademelerin her biri bu şarta bağlıdır. Kişiler o kadar bilgilerin yanı başında Allah'a ulaşmayı dilemezler. Gidecekleri yerin cehennem olduğunu bilmedikleri için bilmeyenler safında yer alıyorlar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemedikleri takdirde gideceği yerin cehennem olduğunu bilmedikleri için bilmeyenler safında yer alırlar. Faydası ilmin sahiplerini Allah bilmeyenler safında mütalaa ediyor. Öyleyse bilmeyenler kimlermiş? Allah'a ulaşmayı dilemedikleri takdirde gideceği yerin cehennem olduğunu bilmeyenler. Allah Teala Resullerini وَمَا نُرْسُلُ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ Biz Resullerimizi müjdeleyici, uyarıcı olarak gönderiyoruz. Kimler için müjdeci? Allah'a ulaşmayı dileyenlerin müjdeye kavuşacağı, dilemeyenlerin gideceği yerin cehennem olduğunu onlara bildirilmesi ve onları uyarmasıyla noktalanıyor. İkinci sual, Allah'ın ilmi. Bilenler bunu nasıl öğrenmişlerdir? Sevgili kardeşlerim, tabii ki Allah'ın ilmini bilenler, onlar mürşitlerinden öğrenmişlerdir. Zuruf suresinin 86. ayet-i kerimesinde Allah Teala la yemlikune şefaate. Zuruf 86'da la yemlikune yed'une min duni şefaate ila men şehide bil hakki ve hum ya'lemun. Allah'tan başka çağırdıkları şefaate malik değildirler. Ancak şefaate malik olan kimdir? İlâ men şehide bil hakkı, Allah'ın zatını görenler, ve hum ya'lemun, ve onlar bilenlerdir. Öyleyse bilenler sonsuz Allah'ın zatını görenlerdir. Allah Teala onu söylüyor. Onların Allah'tan başka taptıkları şey şefaate malik değildirler. Hakka şahit olanlar hariç onlar hakkı bilirler. Hac 54'te Allah'a davet olunduğu zaman daveti kabul edenlerden bahsediyor. Kendilerine ilim verilenler olarak zikrediyor. Her devirde halka şahit olanlar başında devrin imamı geliyor. Bu devrin imamı ya bir nebi resuldür ya bir veli resuldür. İster nebi resul olsun ister veli resul olsun mutlaka 5 görevin sahibidir. Bakara 151'de birinci görevi ayetleri tilavet etmek, ikinci görevi tabi olanların nefsini tezkiye etmek, üçüncü görevi kitabı öğretmek, dördüncü görevi hikmeti öğretmek, beşinci görev hükümetin ötesini öğretmek. Sevgili kardeşlerim, ayetlerin tilaveti bir hazırlık devresidir. Hani nasıl okullarda diyelim ki yabancı dil ile öğretim yapılıyorsa, kişi yabancı dil bilmiyorsa bir hazırlık devresi geçiriyorsa, aynı şekilde ayetlerin tilaveti böyle bir dönemi ifade ediyor. Ondan sonra nefs tezkiyesiyle ruhuna Allah'a ulaşması, Allah'a teslimi, kitabın öğretilmesiyle fizik ucuna Allah'a teslimi, hikmetin öğretilmesiyle nefsin Allah'a teslimi ve hikmetin ötesinin öğretilmesiyle de iradenin Allah'a teslimi gerçekleşiyor. Dinin tamamı bu. Ali İmran 7'de ise Allah Teala 7 sabah 4 teslimi yaşayan ehli zikirden bahsediyor. Ve ma'arsenna min kablike illa ricalin nuhi ileyhi feselu ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Enbiya 7'de. Ama Ali İmran 7'de ise Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in muhkem ve teşabih ayetlerden oluştuğunu, kalbinde zevk olanların müteşabih ayetlere kendilerine göre yorumlayarak fitne sebebi oldukları, rasihunun da tezekkür ehli olmadığı, sadece tezekkür edebilenlerin Allah'la konuşabilen ulelbab olduğunu buyuruyor. Başlangıç noktasında bütün insanlar 19 negatif özelliğin sahibi. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi ölüdürler. Sağır, dilsiz, kör ve ölüdürler. Ölüyken dirilenler, Allah Teala Enam 122'de "Evemen kâne meytaten fahyaynâhu ve cealnâ lehu nûren temşûne bihî fînnâsî." Ölüyken dirilttiğimiz, insanlar arasında yürüyebilmesi için kendisine bir nur verdiğimiz kişi, hiç zulmette kalan, oradan çıkamayacak kişi gibi olur mu? Elbette olmaz ve Kur'an'ın bütününe baktığımız zaman geniş yelpaze içerisinde 7 safa varis görüyoruz. Kur'an öğretim metodları 7 safada ama aynı zamanda bu Kur'an-ı Kerim öğretim metodunun 7 safasında ne varsa 7 safada varis vardır. Şimdi 7 safa varise bakalım ve Kur'an-ı Kerim öğretim metodunun 7 safasına paralel getiren yani. 7 safa variz ve altına devrin imamının Kur'an-ı Kerim 7 safa öğretim metodu. Şimdi 7 safa öğretim metodunun başında tebliğ var. Kıraat var ve tilavet var. Tezkiye var. Buraya kadar aslında neyi içeriyor? Tezkiyeyi de devretici tutarsak ruhun teslimi, tebliğ, kıraat ve tilavet. Tebliğ, kendilerine ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan, gideceği yer cehennem olan insanlara tebliğ yapılıyor. Kıraat kendisi seçilmesine rağmen ölüme kadar asla Allah'a ulaşmayı dilemeyecek olan ve üzerine delalet hak olanlara yapılan bir muhteva içeriyor. Ama tilavet bir hazırlık dönemini ifade ettiğini söyledik. Bütün nebiler daveti kabul edenlere ayetleri tilavet ediyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Kur'an tilavetle değil, hidayetle okunur. İşte o hazırlık dönemi hidayetle okunur. Hidayetle okunabilmesi için kişinin mürşidine tabi olup nefs tezkiyesine başlaması lazım. Yani Kur'an-ı Kerim zikirle okunur. Sonra Kur'an-ı Kerim'in talimi vardır. Fizik vücut teslimi, Kur'an-ı Kerim'in kısası var. Nefsin teslimi ve Kur'an-ı Kerim'de de zekir var, irade teslimi şeklinde ifade edilebilir. Bu neye tekabül ediyor? Her devirde vekaleten devrin imamı tezekküre, en üst devirdeki tezekküre ehlidir. Ve veli Resuller, Resul peygamber kıssalarıyla Allah-u Teala bize ifade ediyor. Talim, marif emri, münkerden ne edenler vesaire. Yani bunlar hepsi varisleri içeriyor. Öğrenme, bilmeyi sağlayan temel faktörüdür. Öğrenmenin mekanizmasında birinci sabada Allah vardır, Allah'ın öğretisi vardır, Allah'ın direkt öğretisine muhatap olanlar vardır. Bütün nebiler Allah'ın direkt öğretisine muhataptırlar. Nebilerin olmadığı devrelerde huzur namazının imamına tayin edenler de Allah'ın öğretisinin en üst seviyede sahipleridir. Allah'tan öğrenenlerin öğrettikleri kişiler de bilenlerdir. Ve bilen, ilmi öğrenmek isteyene adım adım ulaşır. Tabiyet kendisine ilim verilenlerin oturduğu bir temeli esası gösteriyor. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ben ilmin şehriyim ama Ali onun kapısıdır. O zaman ilim isteyen kapıya gelsin. Yani her halükarda olay budur. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ey ümmetim Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın. Allah'ın ahlakı ilim ve hilimdir. İlim öğrenmekle elde edilir. Hilim şefkatle kazanılır. Hayrı isteyen hayrı bulur. Şerden kaçınan korunur buyuruyor. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Allah razı olsun. Üçüncü sual Allah'ın gerçek ilmini bilmedikleri halde bunu insanlara öğretenlerin vebali nedir? İşte bilmedikleri halde öğretenler çok büyük vebal alıyorlar. Araf 146-147'de bunlar söyleniyor. Ahzab 67-68'de. Araf 146-147'de Se'esrifa nâyetil lezîne el lezîne tekebbine filerdi bi gayri hakkın. Haksız yeryüzünde kibirle dolaşanları ayetlerimizin gerçek manasından uzaklaştırırız. Onlar bütün ayetleri görseler iman etmezler. İrşad yolunu görseler yol edinmezler. Gay yolunu görseler yol edinirler. Bu onların ayetlerden gafil ve ayetleri yanılanları sebebidir. Mâsâb 67-68'de ise قَالْ رَبَّنَا نَعْتَانَا سَدَتَنَا وَكُبَرَنَا Biz devrimizin saadet ve küberasına tabi olduk. Onlar bizi saptırdı. Onlara iki kat azap ver. İster Ahzab 67-68, ister Araf 146-147 bunlar saptırılan şeytan tarafından, Allah'ın yolundan saptırılan insanlar. Herkes sadece öğrendiğini öğretebilmek yeteneğinin sahibidir. Dinlerini Kur'an-ı Kerim'den değil, Allah'tan değil, kendileri gibi olan insanların yazdığı kitaplardan öğrenilen sebebiyle Allah'ın temel mefhumları hep yok edilmiştir. Allah'ın irşad yolunu yol olarak kabul etmeyenler, ilmin sahibi olmadıkları halde kendilerini ilim sahibi zannedenler, bilmedikleri halde bildiklerini zannedenler, hem kendilerine hem de onların söylediklerinin doğru olduğunu zannederek onlara inananlara gerçekten yazık ederler. Bu kişilerin her şeyi emaniyedir ve sadece zana dayanır. Hadis-i şerifte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, zancılardan önce ilim öğrenin. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bilenlerle bilmeyenlerin eşit olmadığını söylüyor. Ve Allah'a göre bilenlerden olmamız için kalben Allah'a ulaşmayı dilememizi farz kılıyor Allah Teala. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: İnananı da kabul etsin, inanmayanı da. Allah hepimizi Peygamber Efendimize komşu eylesin.
3: Onun yolunda gitmek. Yani kendimizi kurtarıyoruz. Cenab-ı Allah'a bir şey yapmış olmuyoruz. Biz kendimiz için ne yaparsak kendimiz için yapıyoruz.
4: Kur'an'ına uymak, Resulünü tanımak, Mevla'yı tanımak, eşikten beşiğe kadar okumaktan geliyor. Başka hiçbir şeyle gelmiyor.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
5: Allah'a ibadetlerimiz ulaşır.
2: O oradan geldik, oraya gideceğiz. Yani o yarattı, onun yanına gideceğiz başka.
4: Ben her zaman Mevla ile beraberim. Her zaman, yani nasıl anlatayım, ne olursa olsun, yani onunla konuşuyorum, onunla dertleşiyorum, onunla muhabbet ediyorum. O şekilde. En çok da rabitayla.
1: Allah'ım, ermişlerinden, evliyalarından, dostlarından biri olmak istiyorum, sana teslim olmak istiyorum şeklinde manevi dualar yapar mısınız?
4: Evet, yaparım, yaparım.
1: Şimdi sizle birlikte bu duayı yapalım mı? Ey Yüce Allah'ım!
2: Ey Yüce Allah'ım!
5: Bana emanet verdin ruhumu.
2: Ölmeden önce.
4: Sana ölmeden önce ulaştırmak istiyorum.
2: Senin dostlarından biri olmak istiyorum ya Rabbim. Bu duamı kabul et.
0: Misafirimiz Allah, inananı da kabul etsin, inanmayanı da. Hepsini Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Allah'a inancı olmayan insanın Allah'ın mükafatlarına kavuşması mümkün müdür? Değildir tabii. Yani her şeyden evvel o kişinin müjde ehlinden olabilmesi, kalben ulaşmayı dilemesine bağlı. Allah-u Teala hükmünü Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Müjdeler kim içindir? Zümer 17. وَالَّذ۪ينَ اِنَسْتَنِبُوا تَعُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ. Onlar ki tağuta, insan ve cin şeytana kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar. Kendilerini kurtardılar. Nasıl? Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Yani bir kişinin Allah'ın mükafatlarına nail olabilmesi her şeyden evvel temelinde o kişilerin Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Nümer 53, günahı kişinin ne olursa olsun Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Kişinin kainat kadar günahı olsun, Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah-u Teala o kişinin bütün günahlarını örtmeye kadirdir. Günahlarını örterse o günah miktarı kadar sevap yazar. Geride kalan başkasının kendisine yaptığı zulümse bile bir artı derecenin sahibi olsa dahi gideceği yer cennettir. Fatır 5'te ise Allah-u Teala, ey insanlar, Allah'ın vaadi haktır. Sakın dünya ayeti sizi aldatmasın. Sakın da şeytan sizi Allah'ın affına güvenerek aldatmasın. Hazreti Ömer ne diyor? Hazreti Ömer diyor ki, şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor, itaat ediyor. Dünyayı biliyor, meylediyor. İşte Fatır 5, Allah'ın vaadi hak. Ulaşmayı dilerseniz 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı. Dilemezseniz, isyan ederseniz, o zaman yere meyledersiniz, o zaman şeytana itaat ederseniz, o zaman bu dünyada da huzursuz, mutsuz, ahirette gideceğiniz yer cehennem olur. Halbuki Rum 31'e göre Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olduğunuz an Allah-u Teala hacet namazıyla mutlaka mürşidini size gösterecektir. Ve mürşide ulaşan, tabi olan kişi ondan aldığı nimetlerle, ihsanlarla en üst seviyedeki hedefe ulaşacaksın inşallah. Allah-u Teala herkesi sever, herkesin kurtulmasını ister. Bütün kutsal kitaplar hep bu hedefe yönelik olarak vücuda getirilmiştir. Ama insanların iradeleri serbest bırakmıştır. Emrini verir ve yapanları kurtarır. Kişi ilk adımı attığı zaman Allah ona yardım etmeye hazırdır. Nitekim Allah-u Teala diyor ki, ben hepinizi cennetime layık görüyorum. Bunun anahtarını da size verdim. Benden bir tek dilekte bulunacaksınız. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu kadar. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbir zaman kurtuluşu söz konusu değildir. Allah razı olsun, bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah'a ulaşmayı dilediysek ondan sonrasında Allah-u Teala kalbimize bakıyor ve güzellikler yaşatıyor. Ve bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor Kur'an-ı Kerim'de. Bilenler Allah'ın Resulleri, Allah'ın mürşitleri. Mürşide tabi et Allah-u Teala tarafından Kur'an-ı Kerim'de de farz kılınmış. Mürşide tabiyet konusunda siz ne düşünüyorsunuz?
4: Vallahi şöyle bir şey, Allah'ı bulmak için önce Peygamber Efendimiz'i buluyoruz. Ondan sonra da Peygamber Efendimiz'e ulaştıracak evliyaları buluyoruz. Elhamdülillah ben de buldum ve o yolda gitmeye çalışıyorum. Elimden geldiği kadarıyla.
3: Her sakallı doğru değil, her namazdan doğru değil. Yani bu tarikatlerde gibi görüyorsunuz, ortam çok kötü.
2: Günahsız kullarından devlim ya. Allah bizi yine de günahsız kullarından eylesin.
6: Mesela imamlara gidip sorabiliriz. İnternette, YouTube'da çok fazla imam var. Yani onlara sorabiliriz, onlarla yakınlaşarak öğrenebiliriz bence.
3: Peygamberimiz sevdiği kullar, Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sevdiği kullarından biz elçimiz, yani onlara dua ediyoruz. Onların yüzü sürmediğine, Cenab-ı Allah biz öldüğümüzde Peygamberimiz şahit olacak öbür dünyada, bizi arayıp bulacak.
0: Bir misafirimiz bir öldüğümüzde Peygamber Efendimiz bizi şefaatçi olacak, bizi arayıp bulacak diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat eden herkese şefaatçi olacak mıdır? Allah Resulü hadisinde diyor ki şefaatin bu dünya hayatında, kıyamette bir şefaat söz konusu değil. Kur'an-ı Kerim'deki şefaatle ilgili bütün ayetlere bakıyoruz. Şefaatin bu dünya hayatında olduğunu Allah Teala bize açıklıyor. Ve buna uyan hadislerden bir tanesi de kıyamet günü şefaat isteyenlere benim şefaatim yoktur. Kıyamet günü şefaat isteyenlere benim şefaatim yok. İster Bakara 48, ister Bakara 123, ister 254, Bakara 255, Nisa 85, Araf 53, Meryem 87, Tahrim 109, Müddessir 48. Bütün bu ayetlerde Allah-u Teala şefaati açıklıyor. Şefaatin hak sahibi insanları Allah'ın tasarrufunda olan devrin imamlarıdır. Ve şefaat bu dünya hayatındadır. Müddessir 46, 47, 48'de Allah-u Teala şöyle buyuruyor. وَنُكَذِّبُ يَوْمِ الدِّينِ حَتَّى اَتَانَكَ الْيَقِينِ فَمَا تَنْشَهُ شَفَاتِ شَافِينَ. Yani biz din günü yalanlardık. Din günü kişinin müşidine tabi olduğu gün. Hangi ayet? Şuara 82. Ne zamana kadar din günü yalanlarmışlar? Ölüm gelinceye kadar. O zaman ölüm gelinceye kadar din günü yalanlamışlar. Şefaatçilerin şefaati de artık onlara fayda vermiyor. Bütün insanlar zannediyorlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü şefaatte bulunacak ve bütün günahkarların bütün günahları böylece affedilecek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem günahkarlar için, hatta sahipleri için Allah'tan gerçekten şefaat istemiştir. Ama bu şefaatin zamanı tövbenin vücut bulduğu andır. Onlar gelip de tövbe ettikleri zaman şefaat gerçekleşir. Dünya üzerindeki şefaat imkanı kullanmadan kıyamet günü ulaşmış insanlar için o gün hiçbir şefaat fayda vermez. Çünkü o gün şefaat yoktur. Kıyamet günü şefaat isteyenlere sözüm, burada şefaatim yoktur. Dünyada kendilerince uyarılmadınız mı? Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Hasretle ve hürmetle mübarek ellerinden öpüyorum. İzniniz olursa bir sualim olacak inşallah. Devamlı mutsuz ve huzursuz olan insanlar gerçek mutluluğun ne olduğunu bilmeyenler midir? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu, biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, devamlı mutsuz ve huzursuz olan insanlar gerçek mutluluğun ne olduğunu bilmeyenler midir? Evet. Slaytımızda mutluluk üçgeni ve mutsuzluk üçgeni diye iki şeyi yan yana